0: Buyurmadı.
1: Peki buyursa ne yapardın? Neden?
0: Çünkü hanların bilediği kılıçlar çevreleri keser. Ben de hiçbir han kılıcı değilim.
1: Hanın seni burada bıraktı diye ona kızgın mısın? Yoksa ona bağlısın da oyun mu oynarsın?
0: Ne kızgınım, ne oyun oynarım. Anası tarafından terk edilip gidilmiş bir kızım.
2: Ah, hepimiz ağlamaya başlamadan önce seni öldürmeye kalktığını duyan bir tanığımız var. Bu ikisi konuşurken duymuş. Kır çiçek, tanığımızı getirir misin?

zehirledin. Hani yüzünün taşı düştüğü zaman yarısı senin zehrin yüzünden kötüye gider.

0: Marco. Bu kızın beni öldürmeye kalkıştığını duymuşsun. Doğru mudur?
1: Doğru değildir.
2: Yalan söylemesin, ellerimle boğarım.
1: Ben bir şey bilmem yavrum.
2: Bilirsin. Akkızın ablaka onu öldüreceğini duydun dedi. Arkadaşlarından duydun dedi. Ben o yüzden bu kıza saldırdım. Konuş.
1: Sizin bana saldırdığınız gün ben cezalıydım. Kilit altındayken, kapıda gökmenler varken nasıl Alpago hanımızı öldürmeye kalkayım?

0: Siz bana ceza vermediniz mi?
1: Verdim.
0: Sabahına Çalayır gelip beni avluya götürdü. Sonra da Balamir Yapko bana kılıcıyla saldırdı. Ben kilit altındayken nasıl sizi öldüreyim hanım?

Bir cünenin lafıyla hanımı suçladın yani. Bir de han olmak ister. Boylara armağanlar gönderirsin. İyi ki kabul etmemişim. Gerçi hanın da bir bitiye inanıp çok sevdiği hatununu öldürendir handır. Ne şaşırırız ki? Bu iki oldu Alpuguan. İkidir obamdan suçlu gibi getirilip aklanırım. Ben sizden uzak dururum. Siz de benden uzak durun.

0: Hayda iş olanlar işinin başına. Oğullarım, sizler de Oktay seçmelerine gidin. Hadi.
1: Söz isterim hanım. Beni haksız yere suçladınız. Yargıladınız. Onurumu zedelediniz. Töreniz bunun için ne buyurur? Merak ederim.
0: Sana onur borcumuzun olduğunu söyler. Seç bakalım, nasıl ödeyelim borcumuzu?
1: Oktoy'un da yarışmak isterim. Beni sınayın. Kazanırsam Oktoy'un da huzurunuzda ok atma onuruna kavuşayım.

0: Hacı ablam beni öldürecek. Koruyacaksınız beni değil mi? Söz verdiniz, korurum dediniz.
1: Elbet korurum. Babama gerçeği söyleyeceğim. Alpa Guhan'ı zehirlemeye kalktım. Biri de öğrendi, beni tehdit etti diyeceğim.
0: Ama Alpa Guhan'ı zehirleyip bir de tehdit edildiğinizi öğrenince babanız size çok kızacak.
1: Sen beni merak etme. Çok korktum. İç şunu bakayım, için soğusun.

0: Korkudan mı ölmüş?
1: Bilmiyorum. Öyle konuşmasın diye. Zehirlediler.
0: Ne? Kim ve nasıl?
1: Bilmiyorum. Beni oyuna getirdiler. Rezil oğlum. Son. Kandaşım Alpuk'u yaşasa da ölse de bu saraya han olacağım. O tekinlerin kanında yıkanacağım. Şunu da kaldırdım.

0: seni zehirlediğim için kusura bakma. Babam alpaganı zehirleyip tehdit edildiğimi öğrenseydi beni bağışlamazdı. Kim mi sence beni tehdit eden?
1: Bunu da kaldırın, şuraya koyun. Şuraya.

0: yayı ne kadar geri çekersen ok o kadar ileri gider. Eğer hayat da seni geri çekerse oku düşün. Yılmadan nişan al.
1: Babamdan öğrendim.

0: Kaan dağda mı? Nerede?
1: Öldü. Hanım? Elinde okulan bir dağlıyla tek başına neden?
0: Telaş etme hatun. Onu bize tutsak bırakan hanına bağlı değilse beni vurmaz. Bağlıysa da hanının ve boyunun canı için beni vurmaz. Değil mi?
1: Hanımı vurmak değil, onun için yarışmak isterim.
0: İyi öyleyse, üstad önerin.
2: Seçmelere katılan diğer okçulara haksızlık olmasın diye, hünerin varsa yüzüğümü vurasın. Çalayır.

0: Işıktan orada.
1: Elin var olsun. Toya katılabilirsin.

Kusto'ya katılırsa seni çift başlı kurdun pençesi denen bu çapulcunun yanına

Ulu Gökkan'ı Alpago Hanımız, oğlu Batugay'la yeğeni Kırçiçek için nişan toyu kurdu. Toyun açılışı kabak oyunuyla başlayacak. Hanımız aynı atamız Oğuz Han'ın yaptığı gibi meydana 40 kulaç bir direk diktirdi ve üstüne som altından bir kabak koydurdu. Gökhanlığının ongunu kartal, altından kabağın içinde olacak. Yabgumuz ve teginlerimiz kabak yarışına katılmayı ve hanımızın önünde ok atmayı hak edecek okçuları seçecekler. Başlangıç atışı Temur teginimin.

0: Türkiye ak kız ve yanan kaldı. Kim yenerse hanımızdan bir dilek istemeye hak kazanacak.
1: Ben kazanırsam sırmayı isterim hanım.
2: Evet.
3: Önce bir kazansın da ondan sonra evet dersin.

Bak kazanırsan senin saçlarını yolarım ha kız.

0: Bak ben daha neler edeceğim size. Bizden kız almak kolay mı öyle?
1: Bak kız. Bak o kovur tepene yarıma. Ben bu kızı alacağım.

0: なんだよ。
1: Tek el yeter oğul. Sağlam elinle yap. Haydi al yayı. Haydi.
0: O konu çekemediğim yayı ne yapayım?

Balamir Yapkum, hoş geldiniz. Kırçiçek Hatun'um, hoş geldiniz. Gelin hatunlarım, hoş geldiniz. Teginlerim, hoş geldiniz.

0: Hoş geldiniz. Yorulmuşsunuzdur. Kendim inerim, sağ ol.
1: Bana yardım et.
0: Diğer taraf. Eline basacak değilim. Üzengiyi tut.

0: Siz geçin, biz geliyoruz.
1: Temur Eğitim'in canını okuyacak gibi.
0: Beycin, o ayağını...
1: Ne yaparsın? Kırar mısın?
0: Ben kadına el kaldırmam. Ama sen o ayağını bir daha hakkın olmayan bir yere basarsan... babanın evine dönersin.
1: Sen hakkın olmayan yerlere bakarsan... ben de basarım. Ayrıca... ne baban beni verir... ne babam beni alır. Bizimki devlet işi. Anlaşma evliliği. Sana, bana bağlı değil.
0: Hay size de. Anlaşmanıza da. Evliliğinize de.

0: Bunun işe yarayacağına emin misin?
1: Ulukağan bunu içerse rüya görmez. Rüya görmezse Tılsım Hatun'u da görmez.
0: O dağının adına burada anmayasın.
2: Çık. Çık.
0: Bu ne hal Temur? Niye dalasın odaya?

0: haddini aşmayasın Temur.
1: Alışamadın ana. Alışamadın. Batuga doğduğunda kahrolmuştun. Şimdi aynı şeyleri Gülsele'ye yaşatacaksın. Yine bu saraya bir dağ kızını kuma alacaksın.
0: O bir dağ kızı değil. O tılsım haini gibi bir bike de değil. O kız göğün malıdır. Boynunda gök damgası taşır. O kızı kayaya alırım. Çocuğunu doğurturum. Boynunu vurdururum. Doğan bebeği gök sütüyle büyütür. Gülsel'in kucağında uyuturum.
1: Boynunu vurdurursun.
0: Evet. Ya ne yapayım Temur? Senin o kıza sevdalanmanı mı izleyeyim?
1: Ana.
0: Temur. Seni ben doğurdum. Ben. 3 bahar süt verdim sana. Gözünün meleğinden ne düşündüğünü anlarım senin. Sen o dağlı kıza vuruldun. Onu kayaya almazsam sen sahip olacaksın ona, bilirim.

0: Madem bilirdin ana. Madem bilirdin de. Bana niye almasın o kızı? Bana değil de niye Kaya'yı alırsın? Benim de bebem olmaz. Anladım ana. Hanlığı bana layık görmedin. Ama bir daha kızında mı bana layık görmezsin? Bu kadar olmamalıydı ana. Bu kadar olmamalıydı.
1: Timur. İşte bu yüzden senden han

ne yaptığımı bilmez. Anlamazsın. Han baban, ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur derken işte tam da bundan bahsederdi. Sen o kızı alırsan Meiji'nin Günseli gibi susacağını mı sanırsın? Çin İmparatoru barışı bozar. Baban iyi değil. Balamir çekmiş kılıcını, toplamış ordusunu, pusuda bekler. Bir de Çin'le arayı bozarsak, senin kılıcın bile Gökhanlığını kurtarmaya yetmez. Ben bu ülke için canımı bile vermeye and içmişim. Gözümü bile kırpmadan senin yüreğine basar geçerim oğul. Bunu sakın.

0: Ben de sana bakardım. İyi misin?
1: Kırılmış dedi otacığım.
0: Kırılmış mı?

0: Kusura bakmayasın.
1: Bu sarıya yüz verirsen seni çolpan ağına söylerim. Zaten dağ yüzünden Ulu Ece ile başım dertte, bir de çolpan ağına başımı derde sokma.
2: Dağ yüzünden Ulu Ece ile başım niye dertte?
1: Alfa Gohan, Ak Kız'ın Oktoy'una katılmasına izin verdi. Ulu Ece, Ak Kız Oktoy'una gelirse seni direğe, Çapulcu'nun yanına asarım dedi. Ne yapacağım ben?
2: Tutkun!

0: şaşıt.
1: Olabilirdim de. Senin için kuşkum vardı. Şimdi eminim. Eğer olayacağı aşıp beni Oktoy'una götürmezsen ben de seni Alpako Han'a derim. Çoban Han'a söyleyin. Yarın benimle Oktoy'unda buluşsun. Ona diyeceklerim var.

0: Hanım. Saltuk beklen haber var. Başına gelenlere, saraya götürülmene kahrolmuş.
1: Niye kaç gündür yok o zaman? Saraydan haber getirecek diye bekler dururum.
0: Ok seçmelerindeymiş. Kayetekin peşine adam taktığı için yanına gelememiş.
1: Kayetekin peşine adam mı takmış? Kuşkulanmışlar mı?
0: Kuşkulanmışlar. Saltuk Bey dağ obasına dönmeni ister. Aklı sende kalırmış.
1: Bu kuşkuların temizlenmesi gerek. Yoksa Saltuk da, tutkun da, biz de hepimiz canımızdan oluruz.
0: Hanım, yine de canımızdan olabiliriz.
1: Nasıl?
0: Saltuk Bey, Yaman'ı ok seçmelerinde görmüş.
1: Ne?
2: Çoban Hanım. Ak kız benim çeşit olduğumu öğrendi.
1: Beceriksizler! Ne dedi? Bir şey dedi mi sana?
2: Sizi oktoyun da bekleyecekmiş. Diyecekleri varmış.
0: Yaman da oktoyunda olacak.

Ben dağ obasında olacağım Çalayır. Ben yokken işlerimin bozulmasına izin vermeyeceksin. Akkız saraydan çıkmayacak. Oktay'ına da kaçamayacak. Anladın mı beni?

0: Çılsın onu bir orta yine. İyi değilsen kalkma.
1: Ne o? Toybaşılar olayım. Konuklar gelir.
0: Oğullarımız gelen konukları karşılar.
1: Hanı yataklara düşen bir devletin başına. Akvamalar şişer.

olsun sana çapulcu.

0: yarası kapkara.
1: Makotacığım. Hanım. Biz göğsünüzdeki yaradan korkardık. Ama omuzunuzdaki yara...
2: Geveleme söyle.
1: Çürümeye başlamış. Kolunuzu kesip... yaranızı dağlamamız gerek.
2: Ne demek kolunuzu keseriz? Kolsuz han mı olur?
1: Hanım... ölürsünüz yoksa.
2: Onu kimse bilmeyecek.
1: Hanım.
2: Kimse bilmeyecek dedim.
1: Hayatta kalmamız için bu şart. Dağlamamız gerek.
0: Hanım sana kimse bilmeyecek dedi. Sen bile.

0: Gökdemir'i dağınızı yere batırsın. Sabaha kadar hiç uyumadım. Akkız'ı ok yarışına götürsem ya Ulu Ece ya Çolpan hançanımı alacak. Götürmesem bu sefer Akkız beni ele verecek. Ya Ulu Ece ya Alpako hançanımı alacak. Her durumda kellem gidiyor.
1: Akkız başkası yüzünden gidemezse seni ele vermez.
0: Nasıl?
1: Hilayı kışkırttı. Zaten düşmanımız. Onun yüzünden gidemez.
0: Hilayı kışkırtsam Hilay ne yapacak?
1: Kül suyuna tuz katarsan ne olur bilirsin.

0: Seni al bas. Böylece kellen kurtulur.
1: Ama bu sefer senin kellen gidiyor.
2: Sen. Ben eline basınca parmakların kırılmış. Öyle mi? Temur öyle dedi.
3: Yok, gelin hatunum öyle değil tabii ki ama.
2: Gel benimle.
3: Nereye gideceğiz?
2: Biz gitmeyiz. Sen gidersin.

0: İlay, sen hala çalışır mısın? Birazdan Oktoy'una yola çıkılacak.
1: Ne yapayım? Herkes bir işe koşulmuş. Anam da bahçeyi temizlemeden gelme dedi.
2: Gök Tengri aşkına. 3 günlük dağlı köleler keyif çatsın. Koskoca yebeğin kızı kıdemli küne İlay bahçe yıkasın.
1: Keyif mi çatarlar?
2: Ne? Tutkun iki beğenini kırdı. Yata yata yanları ağrıdı. Akkız daha beter. Oktoy'un da

0: olacak. Kazanırsa başımızda savaşçı olur. Gayrı yat der yatarız, kalk der kalkarız.
1: Ben onu Oktoy'una göndermem. Ama nasıl? Döver o beni.
2: Kül suyuna tuz katarsan ne olur bilirsin.

0: Ne olur burada? Nereye götürürsün bu bağlıyı?
1: Hiç. Çin çayı içeceğiz birlikte.
2: Günsel Hanım, ben sizinle geleyim. Ne olur.
3: Balamir'in kızı Batuba'dan çocuk yapmadan sen Kaya'dan çocuk yap. Yapmazsan yapacak bir hatun bulurum. Düğe sadık kalacağını bilsen şu dağlı kız iyi bir alay aslında.
0: Niye? Çin çayı içecekmişsiniz birlikte, ne güzel. Korkma.
1: Gir.

gente? Ne bu? Zehirli çin çayı. Hemen öldürür. Acısız. İç. Yoksa o erime bakan gözlerini deşmekle kalmam. Babamın dağ obasında deşilmedik boğaz bırakmamasını sağlarım.

0: sizin elinize bakmam. Ben Kayategin'in ilgisini çekmeye çalışırım.
1: Yalan söyleme. O zaman niye Temur'la bakışıp durursun?
0: Kayategin, Temur Tegin'in her istediğini alırmış ya. Ondan ben de Kayategin beni alsın isterim.

0: Oktoy'unda hizmet edecek kızları seçeceğim. Haydi. Geçin şöyle. Sen gel. Sen de gel. Sen kal. Sen de gel. Sen gel, tamam mı? Sen burada kal. Kal. Sen de gel.
1: Ben bozkuşaklıyım. Mutfaktaki bozkuşaklıların hepsi gidecekti anne. Orada yemek dağıtacaktık.
2: Selman'ın da oraya gelmesine izin vermeyeceksin. Onu gören Yaman bir delilik yapabilir. Hepimiz yeneriz.
0: Sen burada kalıp mutfağı temizleyesin. Ah! Sen gel benimle. Yiva kadın sana giysi verecek yarış için. Gel.

0: Hangi sakar dökmüş bu kırmızı buraya? Git bir kova su al, bezle sil, sonra da yanıma gel.
1: Odun külü koydunuz mu?
2: Koyduk.
1: Güzel. Tuz da koyun.
2: Tuz mu?
1: Tuz mu?
2: Hı hı.
1: Tuz.
0: Ama odun külüyle tuz birleşince yakar.
1: Fena yakar hem de. Ben de onu istiyorum.

0: hanım, bırak senin yerine Kaya atsın başlangıç atıcını toyda.
1: Olmaz!
2: Kurultayın yarısı bugün orada. Barış meydanında yağ çekemeyen han. Savaş meydanında ok yer derler. Balamir'in eline koz mu vereyim şimdi?
3: Uluk Ağa'nın Ulu Ecem yola çıkılır.
0: Hadi al bakalım.
2: Dağlı kız gitti mi ok meydanına?
3: Ah, hiç sormayın hanım. Kız nasıl becermiş elini yakmış Ulu Ecem. Toya katılıp ok atamaz.
0: Çok da iyi okçuydu.
2: Hem sürülsün ellerine. Okla yayı da al.
3: Kız, geç şöyle.

acırma. Sorarım bir de. Acır tabii.

0: Çalmıyorlar. Çünkü okul oyuna gidemem. Çoban ağına bitikleri gösteremem.
1: Ağlama. Her şeylerim iyi olsun da.

0: Santo için yola çıkarsınız. Haydi git sen.
1: Gitmem.
0: Nasıl gitmez? Şantoy'un senin. Burada mı gizlenirsin?
1: Eksik de giyinim ben. Mazeretim var. Akılsızım ya.
0: Derdimi anlatayım diye yaparsın.
1: Sen de her şeyi çok bilirsin.
0: Yaman da böyleydi. Ne zaman neşemiz eksik olsa bizi güldürmenin yolunu bulurdu.
1: Yaman kim?
0: Sırmanın yavuklusu. Benim de candaşım. Bozkır'ın en iyi okçusudur. Benden sonra tabii.
1: Senden sonra.
0: En iyisi benim Göktekin'i. Ama en çalımlısı o. O yayı parmağında çevirir. Ben onu beceremem. Tılsım bir kadına öğrenmiştim.

0: Boy beylerim, davetime buyurdunuz, obalarınızdan kalktınız geldiniz. Toyumu şenlediniz. Kandaşım Balamir'i ve beni onurlandırdınız. Var olun.
1: Sen de var olasın hanım.
0: Nişan toyumuz boyunca şölenlerimizin konuğusunuz.
2: Nişanınız kutlu ola hanım.
3: Birliğiniz yok iline dirlik getirsin.
0: Sağ olun.

0: gösterirsin göğün gücünü.
1: En son tavşan yılında sizin gibi yiğitleri kılıcımla yenmiştim. Şimdi ejder yılında sizi kılıçsız yeneceğim.

kıvançla doldurdun oğul. Var olasın.

0: Temur. Alnımıza bağlı boy beklerinin gururunu kırdın. Niye kılıçsız yenersin altlarını?
1: Aya. Ya sen de er meydanına çıkıp benim gururumu kır ya da sus.
2: Kandaş kavgasını bırakın da biriniz başlangıç atışını yapsın. Babanızın gururunu kurtarsın. Hanımız bu koluyla yay çekemez.
3: Dayangu. Kabak yarışlarının başlama vaktidir. Okumu ve yayımı getirin.

0: Koy başlasın.
1: Gökmenbaşı Kuzubek.

0: Oscar'ıydı. Yaman.
1: Ulan! Ulan! Ulan! Ulan!
2: Yaman kim?
3: Sırmanın yav okusu. Benim de candaşım. Oscar'ın en iyi okçusudur. Benden sonra tabii.

0: Eğer ben de Alpago Hanoğlu Temur Tekinsem bu 7 alt oyunda yanımda isterim.
1: Eline bileğine sağlık yiğidim.
2: 40 günlük nişan toyumuzun tacı alt oyumuza davet ederim seni. Hem ödülünü veririm hem birlikte avlanırız.

0: Bunca senedir de saklamışsın o kılıcı. Ak kız gibi sana da o günü hatırlatır. Aklın olsa da sığmam nasıl, ak kız nasıl diye sorsam. Onları beklerdim, gelmediler. İyiler. Sen mi konuştun? Sen konuştun. Nasıl? Nasıl ya? Senin aklın yok diye duyardık.
1: Aklım olduğunu bir tek Hak kız bilirdi. Şimdi sen de bilirsin. Sırrımı koruyacağını umarım.
0: Batıma gidelim. Onları neden hak ettiğimi bilmek isterim.
1: Çünkü çift başlı kurdun pençesi sana güvenir.
0: Sen onun sırrını bilirsin.
1: Bana yardım edecek misin?
0: Buyruk senindir. Yerine getirmek boynumun borcudur.
1: Bana bir sürü güçlü kuvvetli adam bul. Saraya dışarıdan tünel kazacaklar.
2: İmşale Mehmet! İzi, izi, yalla! Çabuk, haydi!
3: Yanlış kişiyi yakalamış. Balıklar.

varsa oturana neler yaparsın? Ama Batuga'yı yakmana izin vermem. Bilesin. Gerekirse ben seni yakarım. Onu yakmana izin vermem.

Sen sadece bir tahtsın. Bir köle bile otursa kaldıramazsın. Senin için savaşan değil, yurdu için savaşan kazanacak. Bunu da anlayasın.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Türkleri konuşacağız. Hemen değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Alanında uzman, Türkler denince akla tek gelen isim Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca sizi takdim etmek istedim.
1: Niye?
0: Çok özlemişim.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ederim. Arayı çok açtınız.
1: Sağ olun. Çünkü çağırmadınız ondan değil.
0: Hep çağırıyorum hocam. Başka yurt dışı seyahatlerini niye söylemiyorsunuz sevgili izleyenlere? Daha yeni Hollanda'ya gittiniz. Yani, Hollanda'dan gelince programımıza geldiniz. Evet. Hep beni bahane ediyorsunuz.
1: Ben öyle düşünüyorum. Tabii yoğun olduğumu da kabul ediyorum. Önemli olan toplumla, kamuoyuna doğru bilgiler vermek. Ben de buna şikayet ediyorum. Fakat senin programında başarıyla devam ediyor. Bu da güzel. Gerçekten tarih programları arasında iyi bir seviye tutturdunuz. Yani devamınızı diliyorum.
0: Yaklaşık 6 yıl oldu hocam.
1: 6 yıl oldu mu?
0: Çok evet, olmuş. Evvel Zaman içinde 6 yıldır.
1: Evet, gerçekten.
0: İlk sizle başlamıştık hatırlarsanız.
1: Önemli bir şekilde ama bu tabii sadece ben değil, birçok kıymetli hocamızı, meslektaşımızı da davet ettiniz. Gerçekten izlenebilirlik anlamında kamuoyunda önemli bir havası diyelim, yani bir seviye oluştu. Bu da güzel. Bunu devam ettirmeniz temennisiyle.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden bu denli güzel sözcükler duymak bizi daha da mutlu ediyor. Evet. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Üniversite nasıl gidiyor hocam? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yine öğrencilerin ilgi odasınız. Güzel dersler gerçekleştiriyorsunuz. İkinci dönemden itibaren oradasınız. Neler evet. yapıyorsunuz orada?
1: Gerçekten de ben kendim çok rahat, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde buldum. Zaten arkadaşlarım uzun yıldır. Rektör üyeğimde Nevzat Hoca'nın da Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek Hoca'nın da tensipleriyle bu göreve başladık. Çok huzurluyum. Önce onu söyleyeyim. İşimizi yapıyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gerçekten o tarihi misyonuna da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu sene o Sahn-ı Seman medreselerinin kuruluşunun 555. yıl dönümü, onunla ilgili birçok faaliyette bulunuyor, bulunacak üniversite içerisinde uzman arkadaşlarımız. Bu çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfı ve bunun günümüzde devam etmesi, gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Ben kişisel olarak çok mutluyum orada olmaktan. Bir de tarihçi olarak tarih ismi taşıyan, Türk tarihinin önemli bir hükümdarının, padişahının adının yaşadığı bir üniversitede bulunmakta büyük bir keyif aslında. Yani doya doya duygusal anlamda da hem de

0: Akademik anlamda da güzel oluyor. Zaten sizin de mezun olduğunuz üniversite. Özellikle bizim işte Atık Valide Külliye'miz Mimar Sinan'ın son eseri.
1: Bir tarih yatıyor orada.
0: Kesinlikle bir tarih yatıyor huşu içerisinde. Yani ben Londra'da, işte İngiltere'de, Oxford, Cambridge'i görmüştüm böyle tarihi binalarla. Avrupa'da başka örnekler de var tabii. Ama onlar Hristiyan oldukları için kilise mimarisi tabii orada. Bizde de İslami mimari, Türkistan mimarisi. Çok keyifli bir çalışma ortamı var. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte bölümdeki arkadaşlarla ve zaten ben kurulduğundan beri ders veriyorum biliyorsunuz. Sizin de hocalığınızı yaptım. Onu da biliyorsunuz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel yıllardı.
0: Evet.
1: Tüm dersleri hiç kaçırmadan gelirdiniz. Harfiyen dakikası dakikasına dersleri yapmanızla tanınırdınız. Beni o günlere, o yıllara götürdünüz.
0: Gerçekten keyifliydi o günler. İnsan unsuruna ben çok inanırım. Yani bu bir gençlerimizde, hocalarımızda üniversiteyi ayakta tutan insan unsurudur aslında. Yani kaliteli akademisyenler, çok seçkin bir ortam, iyi öğrenciler hep bir araya gelince iyi oluyor. O zaman da iyiydi, şimdi de devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de bu tip kurumların devam etmesi önemli. Ama sembolik olarak 1471 tarihinden günümüze 555 yılı ve medreselerin kuruluşu ve bir Türk Üniversitesi'nde bunu devam ettirmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O açıdan söyledim. Tabii rektör hocamıza teşekkür ediyorum yani. Nevzat Hoca, Nevzat Şimşek Hoca, diğer rektör yardımcıları, üniversitede bütün emek veren bütün kurum çalışanlar canla başla ellerinden gelenleri yapıyorlar. Daha da ne olsun yani, bundan ilerisi bize düşen görevimizi yapmak. Görevimizi yaptığımız zaman mutlu olacağız. Oluyoruz zaten, daha da olacağız inşallah. İlim anlamında, ilim bilim anlamında ülkemize, insanlığa katkı sağlarsak ne mutlu bize.
1: Hocam çok kıymetli bir noktadan giriş yaptınız. Tarihin tam gerçekten önemli noktasından, önemli mimari yapısına sahip, önemli bir mimarın elinden çıkmış bir noktada dersler yapıyorsunuz. Hemen bunu konumuza da bağlayalım isterseniz. Bugün Türk kime diyoruz diyeceğiz.
0: Evet.
1: Türklüğü ve Türkleri konuşacağız ama Osmanlı lafzı geçince de Osmanlı ile alakalı, Osmanlılar Türk müdür, Fatih Sultan Mehmet Türk müydü, değildi, Papa'dan mektup aldı, başka bir şey düşündü tarzında şeyler de gündeme geliyor. Bununla girizgah yapalım bak.
0: Evet, bunlar olur. Sosyal ilimlerde, sosyal bilimlerde böyle farklı bakış açıları oluyor ya da bazıları da kasıt olarak bunu kaşıyabilirler. Tabii Osmanlı Türk devletiydi her şeyden önce. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. İkincisi, kendimizi reddetmiş oluruz Türk değillersek o açıdan da. Fatih Sultan Mehmet devleti imparatorluğa çevirdi. En büyük başarısı odur. Daha sonra 2. Beyazıt'la birlikte bence imparatorluğa bir format atıldı. Kurumsal, bilimsel anlamda bir format atıldı. Bu çok değerli. Bunu o şekilde bakmak lazım ama hani hiç kimsenin fethedemediği 2000 yıllık Roma hakimiyetine son vermesi onun o seçkin yerini bize gösterir. Ancak onun hakkında böyle değişik şeylerin yani söylenmesi, tölemesi iyi olur da farklı görüşler, o da olabilir yani. Ama doğru değil tabii. O günkü şartlarda yani 21 yaşında işte İstanbul'u fethettiği yaşta yani gencecik bir padişah devletin başında. Çünkü daha önce Ankara Savaşı'ndan sonra bir fetret devri yaşanmış. İkinci Murat döneminde devlet toparlanmış ve daha çocuk yaşta tahta geçiyor babası şeyinde. Buna rağmen işte yeniden babasını tahta çağırıyor. İki işte Varna Savaşı, ikinci Kosova Savaşı gibi savaşlar kazanılmış. Tahta geçmiş ve bir devir başlatmış. Yani orta çağı kapatıp yeni çağı açmış bir padişah. Onun hakkında böyle tevatür olmayan şeyler söylüyorlar. Ama doğru değil. Yani bizim bakmamız gereken Hani nasıl

0: Büyük İskender'i çok abartıyorlar bence. Başka devletlerin hükümeti Napolyon mesela, ama bunlar biz karşılaştıramayız bile. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinde, tabi Osmanlı tarihinde de genel olarak bak çok yüksek bir yere sahip yani. Bu Osmanlı padişahları içerisinde de bence öyle. Yani sonra gelenler hazır mirasa kondu gibi. Yani onlar da değerli işler yaptılar ama Fatih adı üzerinde fetihler yaparak beyli devleti imparatorluğa çevirdi ki o da dünya tarihinde derin izler bıraktı. Hı
1: hı. Yani dünya tarihinde ilk sıralarda yer alır mı liderlik özellikleriyle?
0: Kesinlikle alır. Ottoman İmparatorluğu dediğiniz zaman bugün dünyada herkes durur düşünür. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman. O zaman Türk asırları diyorlar. Yani 1400'lerde ve 1500'lerde Türklere. Yani biz Osmanlı desek de yabancılar bize Türk diyor. Bundan dolayı baktığımızda bu esas damga vuran, yani bir aşama, yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'tir. Hakkını yememek lazım ve değerlendirmek gerekir. Ama bununla ilgili sağ olsun konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyor. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım. Belki filmler, diziler fazlasıyla çekilerek yayınlanması da iyi olur. Çünkü gençlere anlatabilmeliyiz. Londra'da işte Trafalgar Meydanı'nda meşhur National Art Gallery var. Orada onun tablosu da var. Onu görmüştüm. Fatih Sultan Mehmet'in. Çok hoştur mesela. Bu da önemli. Yani çağı anladığında düşünüyorum ben Fatih Sultan Mehmet'in. Yani dünyanın Rönesans'a doğru gittiği bir anlamda, bir anda Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten çağı anladığını ve bunun bu yönde bilim ve sanat faaliyetlerine, imar faaliyetlerini artırdığında değerlendiriyorum. Denizcilik anlamında. Mesela Orta Asya'dan, Türkistan'dan gelen Türkler denizci değillerdi şimdi. Denizciliği bilmiyorlardı. Yani belki göllerde, nehirlerde kayıkları, gemileri vardı ama küçük küçük, büyük oranda deniz şeyi yoktu. Selçuklar zamanında denediler, Türkiye Selçuklarında. İşte Çakabey vesaire olmak üzere. Ama şey artık Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o denizciliğin önemi de bence anlaşıldı. Bunu da başardılar. Yani ki 600 yıldan fazla, 622 yıl süren bir devletten söz ediyoruz, hakimiyetten söz ediyoruz. Bu önemli. Rahmetli İlber Ortaylı Osmanlı'ya 3. Roma derdi. Bir bakış açısı. Bu doğru tabii, o miras olarak. Ama hani ben de şöyle diyorum, dünya tarihinde etki yapma açısından bakarsak Osmanlı gerçekten çok özgün bir yere sahiptir. Bunun hükümdarı Fatih Sultan Mehmet de en önemlilerinden biridir. Tabii bu en önemlisi hangisidir soru sorduğun zaman kişilere göre değişir. Yani yorum şeye göre değişir. Katkı anlamında önemli olduğunu değerlendiriyorum.
1: Siz Osmanlı tarihinde...
0: Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in Uygurca yazılmış fermanı da var. Hakan unvanını kullanıyor. Yani Göktürklerin, Hazarların yani Türkistan'daki orta
1: bir tarihi devamlılıktan burada bahsedebilir miyiz?
0: Kesinlikle bahsedebiliriz. En azından
1: Orta Asya etkisi var yani.
0: Kesinlikle var. Yani geçmişten gelen o bir büyük devlet geleneği aslında Fatih'in şahsında kendini gösteriyor bir anlamda. Kırım Hanlığı ile olan münasebetler mesela, Kırım'ın fethi, Karadeniz'in kuzeyi ile olan bağlantılar da çok değerli. Türk dünyasına yönelik işler de yapılıyor. Yine o dönemde işte Doğu Anadolu'da işte Akkoyunlarla mücadelesi, Karakoyunlar vesaire, onlara baktığımız zaman Anadolu'daki beyliklerin bağlanması Türk birliğinde anlamaya çalışıyor. Nitekim Türkistan'dan işte Ali Kuşçuların gelmesi yani gibi bilim adamlarının, ilim adamlarının gelmesi, onların davet edilmesi de yine Orta Asya, Türkistan, Anadolu, Türkiye bağlantılarında bilimsel anlamda, kültürel anlamda bunu da gösteriyor. Benim o bir sözüm vardır. 1924 yılına kadar Türk dünyasında bilimsel bağlantı, ilişkiler, kültürel ilişkiler hiç kopmadı. Yani nitekim sonraki yüzyıllarda mesela

0: işte artık Müslüman olduğu için yani hacı olmak çok değerli ve aradaki kültürel manevi ilişkilerin değerli olduğunu görüyoruz. Seyyid Ali Reis işte 1500'lerin ortalarında tabii Hint Okyanusu'nda Portekizlere karşı kaybedince tabii donanma şeyinde karadan dönüyor şeye. Türkiye'ye diyelim Osmanlı topraklarına. Türkistan'da Buhara'da vesaire Osmanlı'nın göndermiş olduğu Yeniçerileri onların yaptığı faaliyetleri.
1: Türkiye'de Seyyid Ali Reis?
0: Seyyid Ali Reis bir Osmanlı komutanı diyelim paşası. Denizci.
1: 16. yüzyıl.
0: Tabii. 1548 olması lazım. Yanlış hatırlamayayım da. Şey olarak şeye gidiyor. Önce Hint Okyanusu'nda Portekizlerle tabii başarılı olamıyor. Çünkü Osmanlılar Hint Okyanusu'na dayanıklı gemi yapamıyorlar. Yani benim anladığım o. Sonra karadan İstanbul'a dönüyor. Yani Hindistan'daki Müslümanlar. Sonra Türkistan'dan döndükten sonra Miratül Memalik. Hı hı. Memleketlerin aynası. Hatta bir kitap yazıyor. Orada hatıralarını anlatıyor işte. Tabii biraz da kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Daha o dönemde o Türkistan'daki Osmanlı etkisini yani o Türkiye'den giden bilim adamlarının, işte din adamlarının, alimlerin oradaki faaliyetlerinden ve Osmanlıların göndermiş olduğu Yeniçerilerin aynı şekilde oradaki faaliyetlerinden de söz ediyorum. Çok değerli birdir. Yani Türkiye'ndeki bir idarenin günümüzde de işte devletimizin politikası ya Türkiye yüzyılı dediğimiz zaman birçok şey aklı geliyor ama Türkler arasında Sovyet rejimine kadar bağlantı hiç kopmadı. Yani Fatih'in faaliyetleri bu yüzden çok değerli. O dönemden itibaren görüyoruz.
1: Hocam şimdi sizin alanlarla alakalı da birçok noktaya temas etmek istiyorum. Program içerisinde zaman zaman Mete, zaman zaman Teoman, Timur'a da değiniriz. Açılışta Türk tarihi, kim Türktür, kim değildir noktasında ilerleyeceğimiz bir program olacağından bahsetmiştim. Hazır siz Fatih Sultan Mehmet noktasından bir girizgah yapmışken, liderlik özellikleri açısından bu bahsettiğim Teoman, Betehan, Timur'dan hangi özellikleriyle ayrılan bir liderdi? Evet. Bunu da Türklerde lider nasıl olunurdu? Hangisinde ne gibi özellikler vardıyla devam ettirebiliriz? Evet.
0: Tabii bunu en iyi Kutuat Kulübü şöyle bir cümle geçer. İnsan hizmet etmekle bey olur. Yani Fatih Sultan Mehmet işte milletine hizmet etmekle bey olmuştur. Ama Metehan da öyledir. Ya da Göktürk döneminde Mukan Kağan da öyledir. Gerçekten hani milleti için çalışan. Milletin hizmetkarı gibi düşündüğümüz zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili kaynak bol. Ve çok iyi bilgilere sahip olabiliyoruz. O derece Mukan Kağan'la ilgili, Metehan'la ilgili, Attila ile ilgili çok derin bilgilere sahip diyemeyiz. Yokuz yani. Şey o anlamda yok. Fakat Timur'la belki karşılaştırılabilir. Tabii Timur çok sert şeye göre, Fatih'e göre. Yani daha önce bir kereden itibaren çok bozkırların yani daha doğrusu Türkistan tarihinin çıkardığı son büyük imparator, hükümdar o, Timur. Çok sert. Onun da mesela bilimsel tarafını ben çok beğenirim. Bütün bilim adamlarını Semerkant'a toplamak istemesi, orada adeta bir tarımda, bayındırlıkta, mimaride çok eserler vermesi yine Türk tarihi için çok değerlidir. Torunları bunu devam ettiriyor. Eğer torunları işte Hüseyin Baykara, Ulu Bey vesaire. Şimdi iyi çalışanlar var ama siyasi istikrar sağlayabilseler de Rönesans'ı belki Türkler ya da Müslümanlar yapardı. Fatih Sultan Mehmet'in bence diğerlerinden ayıran özellik o. İstikrar sağlıyor. Yani ülkede, içeride ve dışarıda bir süreklilik, sürekli bir güç. Askeri anlamda güç, siyasi anlamda, toplumsal anlamda vesaire. Şimdi bunlar o açılardan bakılabilir. Yani ama şimdi Metehan'a baktığımız zaman ne diyor? Bütün bozkırlardaki beylikleri, halkları bir araya getirdim diyor. Yani Turan'ı kurdum diyor bir anlamda. Bütün Türkleri.

0: Mukan Kağan da buna benzer bir faaliyette bulunuyor. Ya, çok mukayese etmek belki yerinde olmaz ama hani böyle geçmişten günümüze işte Mete Han'dan başlayarak Bahadır diyoruz ya, ondan başlayarak böyle bir kahramanlar yani Fatih hükümdarlar diye bir seri yaparsak işte Mete Han, Mukan Kağan, Attila, Timur ama Fatih Sultan Mehmet, işte Yavuz Sultan Selim, Kanuni gibi böyle bir sıralama yaparız. Sonraki devirlerdeyken ben buna dahil etmem. Onların içerisinde de değerleri var. Yani 2. Mahmut dönemindeki reformlar fena mı? Yani Osmanlı tarihçisi olduk birdenbire ama şu anda veya işte Abdülhamit 2. Abdülhamit zamanındaki şeyler de çok değerli. Fakat o Türk tarihinin sürekliliğinin farkında olmak bence önemli. Şeyde 1501 yılında Türk dünyasında psikolojik üstünlük Osmanlı'ya geçiyor. Bu Beyazıt, ikinci Beyazıt.
1: Rüzgarı arkasına alıyor Osmanlı Devleti.
0: Tabii.
1: Böyle 16. yüzyılın ilk yıllarından
0: itibaren. İlk yıllarından itibaren. Orada küçük küçük bölünmeler var ama Osmanlı artık tek bir devlet, büyük
1: ama
0: bir devlet.
1: Ama Fatih güzel bir toprak bütünlüğü ve güzel bir kanun sistemi bırakıyor.
0: Tabii. İşte devleti reforme ediyor. Yani modern şeyle bilgisayarı format atar gibi yeniden bir format atıyor. Bu gerekliydi. Niye gerekliydi? Çünkü artık Türkiye'desiniz, Ön Asya'dasınız, Balkanlara hakimsiniz, Anadolu'ya hakimsiniz. Yeni bir yönetim sistemi getirmek gerekiyordu.
1: Yani hani bana sorsanız en zorlu süreç hangi dönemdedir? Hani her devlet için kuruluş çok zorlu bir süreçtir. Ya da Fetret Devri diye nitelendirilen dönemler çok zorlu süreçtir. Osmanlı'da da aynı şekilde var olduğunu ispatlama eylemi gösterdiği dönem en zorlu süreç.

0: daha kurulu bir düzen
1: miras bırakıyor.
0: Miras bırakıyor. Her anlamda teşkilatlanma tabii. açısından.
1: Asker anlamda, teşkilatlanma anlamında, kanun anlamında, devlet idaresi anlamında gerçekten parti bırakıyor.
0: Bu yani. Eminim Hunlar döneminde de farklı örneklerle açıklanabilir.
1: Tabii Hunlara gidersek bunu görüyoruz. Burada model Metehan. Bunu yazan Çinler yani. Ama aradan zaman geçiyor mesela. Hunlar zayıflıyorlar, yeniden toparlanmak istiyorlar vesaire. Hatta Çin'e giden Hunlar arasında da var o faaliyetler. Ama hepsi Metehan örnek alıyor kendini. Başaramıyorlar. Niye başarıyor? Mesela Hu Irdışıdav'da bir şey var. Çince transkripsiyonu söylüyorum. Milattan sonra 25-40 arasında devleti toparlıyor. Kıtlık başlıyor. Evet. Kıtlıkla baş edemiyorlar. Yani Türklerin en büyük derdi kıtlık. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani açlık, çok kış olması, kuraklık olması vesaire, yiyecek sıkıntısı bu hale getiriyor. Bozkırlardaki problem o. Zaman zaman yani iklim değişikliğini bugün klimatologlar yani iklim bilimciler açıklıyorlar artık. Yani o şey olarak onda söz yok. Biz bunu mesela milattan önce 80'lerdeki o büyük kıtlık, aşırı soğuklar abartı olabilir belki ama nüfusun 10'da 7'si öldü diyor. Onda 30'u kalıyor. Yani şey 10'da 3'ü kalıyor. Çok büyük şey. Farklılık. Buna rağmen ayakta kalıp işte yani survive diyorlar ya, milleti devam ettirmek önemli.
0: O zaman coğrafya o liderlik özelliklerine de yansıyor.
1: Kesinlikle
0: güçlü
1: coğrafya
0: oluşu,
1: kadar.
0: O liderin.
1: Tabii tabii.
0: O mekansal noktada oranın etkisi, coğrafi özellikler de kendisinde etki oluşturuyor.
1: Mutlaka. Bunu zaten coğrafyayla bütünlük sağlayamazsalar yaşayamazlar. Başarıyorlar ama bazen de işte yetmiyor. Yani daha iyi yerlere diyelim, daha verimli, diyeceğim bol olduğu alanlara göç etmek zorunda kalıyorlar. O göç mesafeleriyle işte şehir kurmanın veya yaşam biçimlerinin şekillenmesi var. Bol otlu yerlerdeki yaşayanlar daha rahat yaşadıkları için onları mesela şehir yerleşim yerleri diyelim, şehir demeyelim de köyler, şehirler, yerleşim yerleri kurabiliyorlar. Ama şeydeki kurak çöl alanlardakileri kuramıyor. Yani Batı Kazakistan için. Yine de vardı ama o diğeri kadar yok. Bu şeyi iyi bilmek lazım. Yerleşim yerleri, su kaynakları, su kaynaklarının peşinde etrafında yaşayan insanlar çok önemlidir. Bakın mesela Ceyhun Irmağı 1576 yılında Hazar Denizi'ne akıyormuş. Zaman zaman yatak değiştiriyor. Yatağını değiştiriyor ve ırmak yeniden Aral Gölü'ne akmaya başlayınca o Türkmenistan'ın kuzeyindeki yani bugün Mangışlak dediğimiz yerdeki bütün köyleri, yerleşim yerleri susuz kaldığı için tekrar hayvancı hayata dönüyorlar. Yani şehir hayatı bitmek zorunda kalıyorlar. İşte ben bundan dolayı yani Türkler işte tamam bir Yunanlılar gibi, Romalılar gibi şehirler, binalar, heykeller yapmadı. Ama uyumu sağlayıp günümüze kadar gelebilirler. Bu açıdan ben değerli buluyorum. Yani milletin sürekliliği anlamında. İşte Fatih Sultan Mehmet batıda yükselen bir değer. Ama aynı şekilde doğuda da Timur, işte Babür Timur'un torunu Hindistan'da. Ama şey gidersek işte Kara Hanlara bakalım. Onda da çok değerli hükümdarlar var. O Bilge Külkadır Hanlar evet. Müslüman olduktan sonra olmadan önce vesaire. Göktürklerde Mukam Bilge Kağan Kapkan mesela çok şeydi. Yani duruma şartlara göre değerlendirmek lazım. Ama benim iddiam şu, Türklerin bir ana gövdesi var, nüfus gövdesi o tarihin derinliklerinden günümüze kadar akmaya devam etmiştir.
0: Türk tarihini peki hangi gelişmeyle başlatabiliriz? Ne zamandan itibaren evet. Bunu başlatabiliriz?
1: Ya şöyle, bu arkeolojik kalıntılarla ben Çinlilerin ilk mitolojik bilgilerini karşılaştırıyorum. 2700-3000 arasında yani Afanasyova kültürü dedikleri milattı 3000'ler tarihi ortalama yani çok şey 3000'ler Sümer'le denk yani şeyde Mezopotamya ile Mısır'la denk işte söyleyebiliriz. O zamandan başlatıyorum ben. Çok açık net bilgiler yok. Ama var. Var olduklarını biliyoruz. Bunun gibi. Çünkü şey değil.
0: Nasıl biliyoruz?
1: Ya şöyle, arkeolojik malzemelerden biliyoruz.

0: diyoruz. Yani onlardan kalan kalıntılardan, işte kemiklerinden tutun kıyafetlerden vesaire, taş aletlerden,
1: kullandıkları araç gereçlerden,
0: araç gereçlerden vesaire bulabiliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim, mesela milattan önce 14 bin yıllara tarihlenen bir kayı resim alanı gördüm ben Sibirya'da. Ama çok kesin bir şey söylemek imkansız. Şimdi 14 bin yıldan da başlatamam. Yani akademisyen olarak bu çok doğru değil.
1: Niye doğru değil hocam?
0: Yani çok yeterli bilgi yok. O alın için kim nedir diye tespit etmek mümkün değil. Mesela Okunye kültürü Afanasyova'dan döndü. 3-4 bin, 5 bin ne kadar gider o zaman ama tam kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Bence gelecekteki çalışmalarla daha derinlere gider. Ben onu öyle düşünüyorum. Yani Doğu Kazakistan, az önce yine oradan fotoğraflar geldi cep telefonumda da, yani yeni buluntular var mesela. Bu Altayların güneyinde. Şimdi farklı noktalara gidebilir. Belki başlangıçla ilgili bütün bilgilerimizi yeniden yazabiliriz. Bilim böyle bir şey. Yani yazdıklarımız bugün belki değişebilir.
1: Yeni bilgilerle değişebilir.
0: Tabii değişebilir. Bütün bilim dallarında böyle. Tarihte de bu böyle olabilir. Hı hı. Esasen.
1: Hocam Türklerin atası kim peki?
0: Türklerin atası kim diye o çok şey değil yani. Türk insanlık tarihi açısından bak, insanların şey, o değişik teoriler, eğer Afrika'dan çıktıysa göçle, işte bir kısmı bir dünyaya dağılma, değişik teoriler var. O kabul ediliyor şu anda.
1: Nedir o değişik teoriler?
0: Yani şöyle, insan ilk Kenya'dan çıktı şeyle birlikte. Bunlar benim okumalarım, uzman olduğum değil de. Hani konuyu toparlamak adına söylüyorum. Afrika, dünya kuraklaşmaya başlayınca Afrika'daki Büyük Sahra'daki deniz çölleşmeye başlayınca insanlar dağılmaya başladılar. İşte bir kısmı Hint şey takip ederek Avustralya'ya kadar gitti, yani aborjinler diyelim. Bir kısmı ayrılarak Sibirya, Çin tarafına gitti. Çinler oluştu. Bir kısmı Sibirya'ya doğru gitti. Sibirya'da kaldı. Onlardan bir kol ayrıldı gitti Karadeniz'in Bering Boğazı'na, yani Kuzey Kutbu'ndan Kanada tarafından Amerika'ya geçti. Bir kısmı Anadolu'dan şeye doğru, bu şeyler, Homo sapiensleri anlatıyorum da burada. Afrika, Asya'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Orada şeyleri, Neandertalleri yok ederek işte Avrupalı, Hint Avrupalılar meydana geldi. İşte bunların bir kısmı da Güney Sibirya'da ki Türkler. Ve tabii Türkleri akraba olarak saydığımız zaman bugün işte o bölgelerden en batıda Macar, Finugor, Finler, Sibirya'da öyle kavimler var, Türk olmayan ama akraba kavimler. Sonra Türkler, Moğollar, Mançular, Japonlar dediğimiz dil bakımından topluluklar. Ama müşahhas olarak, somut olarak ilk Türk dediğimiz zaman, yani mesela Mete Han'ın babası Toğman, Teoman yani diyebilirim. O olabilir. Ya da batıdaki şeylerde, efsanevi kayıtlarda gösterilen Tomris diye bir kadın kahraman.
1: Kim hocam o Tomris?
0: Ya Tomris şöyle, İran şeylerinde de geçen kadın kahraman, bir kadın hükümdar babasının.
1: Niye efsane dediniz?
0: Ya şu onlar, o belgeler mitolojik. Yani kesin değil. O yüzden dedim. Alper Tungal var mesela, yine milattan önceki tarihlenen. Nerede geçiyor? İşte Afrasyap olarak geçiyor tabii. Şehname'nin kaynaklarında şeyden bu Türklerin ve İranların, Türklerin hükümdarının adı Afrasyap, Turan hükümdarı, İran hükümdarı da Feridun diye biri. Bunlar işte kendi aralarında savaşıyorlar vesaire. Bu hikayeler ama bunlar çok sonra yazılma. Yani milattan sonra binlerde anlatılan olay 2000 yıl öncesi ya da 3000 yıl öncesi. Dolayısıyla kesinleştirmek mümkün değil. Yani Alper Tunga'nın mezarının bulunması mümkün değil. Onu söyleyeyim. Ama ne, şu aynı Afrasyap denilen kişinin Alper Tunga olduğunda Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat-ı Türk'te söylüyor bize. Bundan dolayı biliyoruz. O dönemin Tarih-i Buhara'da.
1: Bunlar akademik bilgi olarak geçmiyor mu peki?
0: Yok, mitolojik bilgi olarak geçiyor.
1: Mitolojik. Tabii. Peki mesela Tomris Hatun neden bir kadın öğe görüyoruz? Bunun mitolojik açıdan bir açıklaması var mı?
0: Bunun hem mitolojik hem siyasi hem sosyal birçok açıklaması olur. Çünkü kadın bir hükümdar var. Bu çok değerli. Yani o çağlar için önemli. zor durumda kalan milletini koruyor. Hatta babasının ailesinin intikamını alıyor. Düşmanlarıyla savaşıyor vesaire. İşte Massagetlere bağlıyor falan. Böyle değişik

0: mitolojik şeyler var. Ama bütün mitolojik, ben mitolojiyle ilgili küçük bir kitapçık da çıkardım biliyorsun. Orada da var. Şimdi her mitolojik ögenin, unsurun altında ben bir gerçeklik yattığına inanıyorum. Mesela Manas Destanı nedir? Binlerce yılın özetidir. Dede Korkut, Oğuz Destanı, bunların hepsi aslında tarihi gerçeklikler üzerine kurulan örgülerdir. Yani mitolojik örgülerdir. Ve şöyle anlatırdım derslerde, çünkü destan ve efsaneler dersi olarak okuttum ben bir süre. Bir yandan devam eden siyasi tarih, hani kuru olarak bildiğimiz olayların örgüsü, ona paralel giden mitolojik tarih. Bu Yunanlar için de geçerli, Çinliler için de, Türkler için de. Mitolojik tarih, destan ve efsaneler her yerde ilgi çeker. Niye? Gerçeküstüdür. İşte kadın hükümdarından tutun veya işte büyük savaşçılar düşman tarafından yenilgiye uğrama, sonra kurtulma gibi düşünülebilir. Sibirya'ya doğru gittiğimiz zaman oradaki Türklerin mitolojisi de biraz daha farklıdır. Dünyanın yaratılışından başlar. Ama görüyoruz ki onlar içerisinde Budist ögeler girmiş. Batıya doğru geldiğimiz zaman da Müslümanlıkla birlikte İslami unsurlar Oğuz Destanı'na ve Dede Korkut'un içerisine girmiş. Bunlar evet. Olur. Yani mitoloji tarihin paralelinde ilerler.
1: O zaman bundan dolayı. Mitolojiden, efsaneden, destanlardan tarih öğrenilir mi?
0: Şöyle, tarih çıkarımlar yapılabilir. Hmm. Öğrenilebilir de bence ama çok doğrudan doğru kabul etmek mümkün değil. Çıkarılabiliriz. Mesela birçok kültürel unsur, işte dağ motifi, ağaç motifi diyelim, ağaç, dağ, su, inançlarla ilgili birçok olayı ve şeyi, bilgileri mitolojiden çıkarabiliriz. Siyasi olayları da mesela gerçek bilgilerle karşılaştırarak o sonuca varabiliriz. Bu da nedir? İşte tarih olayları. Mesela ben Ergenekon konusunda dediğim gibi Çince metinlerdeki belge ve bilgilere dayanarak yola çıkmıştım. 40 sene önce bir makale yazdım. Tabii kimse okumadı o. Şey, ilgi çekmedi.
1: Hala güncelliğini koruyor mu? Yeni bilgiler eklendi mi ona?
0: Ben işte onu, o yüzden geçen seneki araştırmaların böyle bir yer bulduğumu iddia ettim. Ve hala ısrarcıyım da. Yama çalışmalarım devam edecek.
1: Neticelenmedi mi? Niye iddia?
0: Ya şöyle, iddiadan ziyade şöyle, orada başka tür araştırmalar yapacağım. Hmm. Şeyle birlikte onu, ama Çince belgeler, tarihi belgeleri ortaya koyduğum için bunu söyledim. Zaten Ergenekon Destanı'nın yazıldı. Cami-i Tevarihatlı bir tarih kaynağı. Onda mitolojik bir hikaye anlatılıyor. Doğru mu? Yani mitoloji tabii ki değil. Yani buna benzer belgeler Çin'de de anlatılıyor. Ne diyor? Kurttan çocuk doğdu. Doğar mı? Doğmaz. Bunun gibi 10 tane çocuk doğdu diyor. Buna benzer nedir? Burada kurdun Türkler arasında bir diğer kutsal hayvan olduğunu görüyoruz. Neden? Kurt cesurdur. Strateji uygular. Birçok iş yapar. Yani faydalı. Ondan dolayı.
1: O zaman bu mitolojik öğelerin ne anlama geldiğini tespit edersek Türk tarihinde bazı noktaları da daha rahat değerlendirebiliriz.
0: Kesinlikle öyle olur. Yani bir anlamda şey olarak Göktürklerin öncesinde Gavuçlu'da kanlı boylarında ben o zaman mesela kurt erkek, işte Göktürkler de dişi. Uslular zamanında yine erkek. Yani böyle zamanla değişebiliyordu. İnançlara, girilen dinlere göre de değişiyorlar ama.
1: Hocam
0: ama,
1: siz bu Tongris Hatun'a mitolojik öğe dediniz ama vardır diyenler de var. Niye ikiye ayrılıyor akademi bu konuda?
0: Yok, gerçek tarihçisi vardır diyemez. Onu söyleyeyim. Bir kere onu anlaşalım. Kesin vardır demek doğru ama Oğuzhan gibi diyelim veya Dede Korkut gibi, Dede Korkut'taki Deli Dumrul gibi, yani aklımıza gelen Köroğlu gibi veya işte Battal Gazi gibi diyelim. Bunların her birinin altında tarihi gerçeklik var. Nedir? Battal Gazi Malatya'daki Müslümanların Hristiyan Bizanslarla savaşması. Onunla ilgili kahramanlık öyküleri. Köroğlu nedir? Bolu Bey'ine karşı. Mesela rahmetli Faruk Sümer Hoca Bolu Bey'in Ayşe'dir. Başbakanlık arşivinde bulmuştu bir işi geçen. Şimdi, ama anlatı ne? Gerçeküstü. bir yere atı kapatıyorsunuz. İşte bir sene neyse bir süre besliyorsunuz. Muhteşem bir at oluyor vesaire. Sonra tek başına herkesi yeniyor. Yani bunlar işte Robin Hood hikayeleri gibi. Dünyanın her yerinde var. Hı hı. Yani anlatı gerçeküstü ama tarihte öyle bir adamın yaşadığını biliyoruz. Bunun gibi anlatmak lazım.

0: Ben Dede Korkut'ta geçen bazı beylerin Çin kaynaklarında anlatılan Türk beyleriyle hikayeleriyle özdeşleştiğini düşünüyorum. Ama yeterli mi? Değil.
1: Bu İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin bilgiler genelde Çin kaynaklarından mı temin ediliyor?
0: Tabii ana kaynaklar Çin kaynakları. Yani tabii
1: siz
0: ki
1: bu kaynakların hepsini takip ettiniz mi? Hepsini incelediniz mi?
0: Hepsini okudum. Bende var zaten orijinal olarak. Şimdi kendi
1: günümüz Çincesiyle aynı değil herhalde.
0: Değil.
1: Değil,
0: anlamlar da farklı, yazılım da farklı. Bunların orijinalleri 24 devlet tarihi dediğimiz ırşı sırşı ya da ırşı uşu, yani 25 devlet tarihi diye geçer. Ya da buna benzer şeyler de vardır. Uğur Bey, yani mesela o dönemde yazılmış kayıtların toparlandığı belgeler. Sıfı Yuangwe, işte Tondian, Zıcı Tondian diye ana kaynaklar var. Ben esas şeyim bu, ama şunu asla unutmamamız lazım. Biz yazıtlar, eski Türk yazıtları en büyük hazinedir. Çünkü Türkçedir. Hmm. Kendi dilimizde. O yüzden bazı yani yazıtlar olmasa mesela...
1: Nedir o yazıtlar? Orhun kitabeleri, Orhun yazıtlarından mı?
0: Orhun yazıtları. Tabii 700-800 tane bugün yazıt var. Yani İrilu falan.
1: Siz o yazıtları okudunuz mu?
0: Yazıtları okudum ama onları herkes okuyor zaten. Hmm. Yani o öğrenince okuyorsunuz. Onda problem yok.
1: Ama o yazıtları ilk tespit eden kişisizdiniz galiba.
0: Yok, değilim. Değil ben mi? Değilim. Yazıtları 1889'da
1: o bir tane yazınca, meşhur fotoğrafımız var.
0: Orada Türk adıyla ilgili fotoğraf çekmemden dolayı oldu. Ama ilk ta 1718'de Strahlamberg isimli bir İsveçli subay buluyor. Onlardan bahsediyor. Sonra 1889'da Yadrinsev haber veriyor ve 93'te de Thomsen çözdü. William Thomsen. Sonra Uygur yazıtları bulundu. Birçok yazıt. Arkasından Uygurca belgeler Doğu Türkistan'dan bulundu. 10.000'den fazla Uygur yazma var. Ve 8.000'i Berlin'de.
1: Hocam, klasik bir Türk görünüşünü anlatır mısınız? Türkler ya, nasıl özelliklere, görünüş özelliklerine sahip?
0: Ya şöyle, Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor. Hunlar zamanındaki yapılan şey anlatılarla, Göktürkler zamanında ve işte zamanımıza kadar bu Türk tipi böyle. Yani ortalama, tabii ki iklime göre. İşte güneydekileri esmer, kuzeydekileri daha beyaz.
1: Yani size mi benziyordu, bana mı benziyordu? Hmm. Biraz detaylandıralım.
0: Tabii ki sana benziyordu diyelim. Şeyde, gerçekten ortalı şey olarak odur. Yani çekik gözlü sorusunu bunun arkasından soracaksın. Evet. Sen sormadan ben sana söyleyeyim.
1: İşte siz de ben dememin siz daha çekik gözlüsünüz.
0: Yok, ben
1: gözlü.
0: Çekik kilolu olmamdan da kaynaklanıyor. Ama yani Oğuz tipi, ortalama Oğuz tipi.
1: Gözler çekik mi oluyor Oğuz tipinde?
0: Değil. Yani ortalama ne çekik ne çekik değil gibi. Orta halli oluyor. Buna göre bakabilirsiniz.
1: Boy
0: yani.
1: Kilo nasıl oluyor?
0: Ortalama bir şey mümkün değil. Yani o şeye göre bir milletin hepsi aynı boydan, aynı şeyden olacak gibi bir şey olur mu? Yani beslenmeyle ilgili olur ve şey olur. Birileri
1: mesela
0: iyi beslenmiyor.
1: Son yıllarda mesela çok uzun boylu kişiler görüyoruz. Çünkü, belli bir dönemde mesela daha orta boy diye tabir
0: çünkü iyi besleniyorlar da ondan. Proteini fazla aldıkları için diyelim. Yani beslenme uzmanı değiliz de. Ama proteini fazla aldıkları için öyle. Şey olarak bu, ama hiçbir millet aynı tip olamaz yani. Öyle bir şey fabrikadan çıkmış gibi herkesin aynı boy, kilo, yüz tipi aynı olamaz. Farklı farklıdır insanlar. Genelde mesela çekik Çinleri diyelim, Japonları herkes aynı zanneder. Çok çok farklılar birbirlerinden. Onların ölçüleri farklı. Türkler arasında şu tartışma yapılıyor, onu söyleyelim burada. İşte gerçek Türkler çekik gözlüydü diye. Değil.
1: Yani. Niye böyle bir tartışma var?
0: Bu işte onlar Orta Asya'da yaşadıkları için bu tartışma. Tartışma değil de değerlendirme anlamında sık sık soruluyor. Ama bana sorarsan Türk tipi olarak Karadeniz'in kuzeyinde, yani daha az güneş gören yerlerde sarışın mavi gözlü, bizim Karadeniz'de de olan yine geliyor Türkler. Bizim işte İran'daki, yani Oğuzların diyelim, Anadolu'daki, İran'daki, Azerbaycan'daki Türkler Özbekistan'a doğru giden, sonra çekik gözlü Türkler, işte Kazak, Kırgız ve Güney Sibirya'ya doğru tipler diyelim. 3-4 Türk tipi gösterilebilir. Ama modern anlamda

0: Senin tanım böyle bir şey işaret etmez zaten yani. Kendini ne hissediyorsan olsun.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Hangi kültüre ait hissediyorsan. Birçok bunu sosyologların, antropologların işte tanımları var. Ben öyle bakıyorum yani. Kendini sen ne hissediyorsan, hangi millete ait hissediyorsan olsundur.
1: Hocam üzerinden yüzyıllarca yıl geçmesine rağmen, onlarca, yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen hala Moğolların Türk olup olmadığına dair iki farklı görüş var. Siz hangisine daha yakınsınız? Moğollar Türk mü yoksa?
0: Bence değil.
1: Niye değil?
0: Akraba. Çünkü şöyle, Moğolların yaşadığı alanlar coğrafi olarak farklı. Ya tabii coğrafi çok şey değil de Çince metinlerde bu açıkça belli oluyor yani. Hun döneminde, Göktürk döneminde, Uygur döneminde vesaire, o belli oluyor. Ama Cengiz Han döneminde, tabii Cengiz Han bir Moğol Türk İmparatorluğu'ydu. Moğollara, Türklere hakim oldular.
1: Moğollar Türk değil dediniz.
0: Evet.
1: Moğol Türk İmparatoru ne demek?
0: Moğol Türk İmparatorluğu şu demek, idareciler Moğol, halkı Türk demek.
1: Peki buradan Cengiz Han bir Türk imparatoru değil. Sonucu çıkmaz.
0: Çıkmaz. O farklı. Cengiz Han'ın kökeniyle ilgili benim farklı görüşlerim var ama kesin değil tabii.
1: Nedir o görüş?
0: O şöyle. Çin'de, Kuzeybatı Çin'de Şato Türkleri diye bir şey var. Çöl Türkleri dediğimiz bir grup var. Bunların küçük devletleri var. Yıkılınca bu Cengiz Han'ın sülalesini oluşturan boylar, yani bunlar arasında bağlantı var gibi görünüyor. Kuzeye çıkıyorlar Moğolistan'a doğru ve orada Vorsik'in sülalesini kuruyorlar. Yani Cengiz'e mensup oldu. Ama yeterli değil. Delilimiz yok yani. Bu benim yorum olarak Zeki Veli Togan Hoca'nın da vakti zamanında ortaya koymuş olduğu metindir. Çok şey değil ama o dönemde doğuda şey olarak Türklerle Moğollar arasında bazen sınır koymak da mümkün olmuyor Uğur Bey yani.
1: Timur Türk mü?
0: Timur Türk.
1: Timur Moğol devamı değil mi?
0: Timur Moğol geleneğini sürdürmek istiyor ki herkes onu hükümdar olarak tanısın. Moğol karizmasını sahiplenmek istiyor. Bakın Timur niye han?
1: O gücün devamı niteliğinde.
0: Tabii. Herkes tarafından han sayılması için. Çünkü Timur hiç han soyadını unvanını kullanmamıştır. Yanında her zaman Moğol Cengiz soyundan küçük bir çocuk bulundurmuştur han olarak. Kendisi Emir Timur'dur. Yani Timur Bey'dir.
1: Bu anlamda bile, da tabii ayrışıyor.
0: Evet.
1: Peki Türkse bir Türk, başka bir Türk devletiyle niye savaş haline girdi Ankara Savaşı'nda?
0: Ankara Savaşı'nın tabii çok sebebi var. Sadece Ankara Savaşı'nda değil. Türkler her yerde birbiriyle savaştı. Yani Orta Asya'da savaştı. Hindistan'da da. Bu bir siyasi kavga gibi düşünelim. Dün şöyle inanıyorlar. Gökte tek güneş olduğu gibi yeryüzünde de bir tane hükümdar olur. Dünya hakimiyeti, dünya hakimi olmak için ya da dünyadaki tek hükümdar olmak için diyelim.
1: Bir de bu Türk tarihinde, özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihinde gök tanrı inancı vardı değil mi? Neydi o?
0: Gök tanrı inancı tabii şöyle. O özü şu. Gökte bir tanrı var. Ona inanıyorlar. Tanrının varlığına. O gökle bazen işte bütünleşiyor ve dünyayı o idare ediyor. Ona karşı suç işlediğin zaman o cezalandırıyor. İyilik yaptığın zaman o iyilik gösteriyor. Yani ona benzer. Öyle söylenebilir. Ama inanç sistemini açıklamak için yeterli değil. Yani atalarının ruhlarına da inanıyorlar o bir anlamda. Daha da ilginci yani doğada bulunan o ruhların şeylerin varlıkların, tabiat varlıklarının ruhları olduğuna, her birinin ruhu olduğuna inanıyorlar ve o ruhlara saygı gösteriyorlar. Bazen ben Tuva'da başıma gelmişti, her zaman söylerim. Geziyorduk, dediler ki bir küçük tepe var ileride, taşlık. Bu tepe kutsal. Niye dedim? Bir şey demediler. Hemen koşa koşa gittim baktım araştırdım ne var diye. Bu hiçbir şey yok. Buna benzer yerler var. Yani bazı yerleri kutsal sayıyorlar. Bazı su kaynaklarında da öyle. Ama su kaynaklarında bir mantık var. Çünkü temiz su kaynaklarını, su kaynaklarını kutsal sayıp ona ibadet diyelim, ona saygı göstermek önemli. Çaput bağlıyorlar falan.
1: O zaman binlerce yıl öncesinde var olan gelenekler bugün Orta Asya bölgesinde vardır.

0: diyebilir miyiz? Sizin tecrübeleriniz
1: hem orada var hem Türkiye'de var.
0: Burada da var.
1: Türkiye'de var. Telli Baba'nı ne zannediyorsunuz yani? Telli Baba'ya nasıl, niye insanlar gidip telli alıyor? Yani böyle en popüler
0: olan. Eski olurdu. Dönemden kalma
1: onun,
0: bir
1: onun devamı.
0: İnanç mı yok?
1: Tabii tabii. Bizim mezarlarımız niye bu kadar güzel? Çok şey yapıyoruz, mezar ziyareti vesaire. Şeyde var, özellikle Alevi Türkmenler'de bu çok daha koyu yaşanıyor. Onlarda da çaput bağlayarak çoğu yerde şey yapıyorlar. Bakın İstanbul'daki semt adı. Gözcü Baba, Erenköy. Buna benzer.
0: Gözcü Baba nerede? Erenköy'ü biliyorum da.
1: Gözcü Göztepe'nin üst tarafında. Hmm. Orada. Böyle.
0: Semt isimleri bile oradan kalmam. O gelenekte.
1: Tabii. İstanbul'da dahi var. Eren diyebilir, dede diyebilir Eren Şenam, dede. Aslında baba, ata. Kazakça ata, dede, baba, ata. Bu tip şeyler kullanılır. Anadolu'nun her yerinde var. Yerleşik göçmen olmayan Türk köylerinin her birinde de neredeyse birer tane böyle baba, dede, Eren yeri vardır.
0: Bu kadar üzerinden yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl
1: yani şimdi toplum kültürlüğünü yaşıyor. Her ne kadar değişikliklere uğrasa da kültürlüğün ana kodlarını taşıyor bir şekilde. Benim çocukluğumda köyde evlerin mesela koçbaşını yani kesin koçbaşını o şeyinin boynu bağlarlardı. Niye? Bereket olsun diye. Buna benzer hikayeler vardır. Orta Asya'da da var bu. Buna benzer. Bereket olsun diye. Orta Asya'daki boylar güneş tutulduğu zaman havaya ok atıyorlar. Ama Türkiye'de de tüfekle ateş ediyorlar.
0: Güneşe mi?
1: Güneş kurtulsun diye. Tabii sana komik gelebiliyor ama bu bir gelenek en azından.
0: Yok komiğinden değil. Bazı illerimizde hava çok sıcak olduğunda havaya ateş ediyorlar ya. Bu da sosyal medyada biraz daha espri konusu oluyor.
1: Evet.
0: Siz şimdi güneşe ok atıyor dediniz. Arkasından
1: göğe.
0: Göğe diyelim o zaman.
1: Göğe tabii.
0: Çünkü ilk baya güneşe dediniz.
1: Anladım. Göğe ok atıyorlar. Sonra orada şimdi onun yerine Anadolu'da tüfekle ateş ediyorlar. Yani o zaman tüfek yoktu.
0: Tüfeklerine ok atıyorlar.
1: Tabii.
0: Ve aradan binlerce sene geçmesine rağmen bu gelenekler hala günümüzde de mevcut. Evet. Çok inanılmaz bir şey.
1: Yani her zaman gelmemiz gereken nokta şu. Türk tarihine bütüncül bir şekilde yaklaşmak. Ön yargılardan kurtularak hem sorgulayıcı, analiz edici vesaire bir bütün olarak ele almak. Bunu yaptığımız zaman bence faydalı olur. Bu her anlamda var. Yani şu mesela Türkler İran kültüründen diyelim özellikle İran kültüründen, Arap kültüründen, Anadolu'daki diğer kültürlerden hatta şu Yunan, Rum.
0: Etkilenmiş mi bu kültürler?
1: Tabii.
0: O zaman hocam yeni bölümde Türkler hangi kültürlerden etkilenmiştir diyelim ve sizi ağırlayalım.
1: Peki bir de yani bununla beraber asimile olan Türkleri de konuşalım.
0: Tamam konuşalım.
1: Bunu hiç konuşmadık.
0: Hay hay hocam nasıl isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Çok
1: sağ
0: kıymetliydi.
1: Sağ olun.
0: Çok güzel noktalara temas ettik.
1: Elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla söylemeye çalıştık.
0: Sağ olunuz hocam. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyal hocamız evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti ve Türkleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

ortaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

yer alıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Pretty much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. İşe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Dakota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Paro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.

0: oluyor.
1: Gol estip.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

İlginç bir maceraya kapı aralamak istiyorsanız Kapilano Asma Köprüsü tam size göre. Ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Kapilano Nehri'ne karşı sat kayalıklara doğru dolanıyor.

tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsuyla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir bu programda sohbetlerde hep yapay zekanın daha çok hızı üzerinden konuşuyorduk. Hangi model daha güçlü, hangi şirket daha hızlı büyüyor, hangi uygulama hayatımıza daha fazla kolaylık getiriyor konuşuyorduk. Ama artık tablo değişiyor. Çünkü bugün yapay zeka sadece teknoloji şirketlerinin rekabet alanı olmaktan çıkıp güç, sağlık, ekonomi ve hatta insan hayatının sınırlarıyla ilgili bir mesele haline dönüşmeye başladı. Bu hafta bunun iki çok çarpıcı örneğini gördük, izledik. İlk haberimiz bununla gelecek. Yapay zeka dünyasının en güçlü şirketlerinden biri olan OpenAI'ın kendi kuruluş hikayesiyle başlamak istiyorum. Çünkü bu hafta çok çetrefilli bir savaş, bir konu, bir mahkeme ve argümanlar döndü teknoloji dünyasında. Bizler de yakından izledik. Bunu sizler için de bir araya toplamak istedim. Bugünkü ticari gücü arasında büyük bir hesaplaşma var OpenAI'ın diğer rakipleriyle. Bunu çok detaylı bir şekilde anlatmaya başlamadan önce de bir ikinci haber olarak da aslında bunu çok ilgilendiren, akışkan, tamamen bu konuya doğru dönen, doğrudan sağlık ve biyoloji tarafında da yapay zeka ile ilgili bir gelişmeye bakacağız. Yeni işbirlikleriyle yapay zekanın sağlık sektörü üzerindeki etkisinin nasıl arttığını göreceğiz. Bugün programımızda çok sevgili konuklarımız var. Onlarla beraber hem teknolojinin dönüşümünü hem de bu dönüşümün insan tarafını da konuşacağız. Şimdi ilk haberle başlamak istiyorum. Elon Musk'ın OpenAI'ye açtığı dava sonuçlandı ve ortaya teknoloji dünyası için çok kritik detaylar çıktı. Bugüne gelmeden önce bir kısa hikayeyi anlatmak istiyorum. Bir başlangıcı hatırlayalım. OpenAI 2015 yılında insanlık yararına çalışan, kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kuruldu. Kurucular arasında Elon Musk da vardı. Sam Altman, Elon Musk birlikte bu kurulumu gerçekleştirdikten sonra Musk başlangıçta yaklaşık 38 milyon dolarlık bir destek verdi bu fona. Ama yıllar içerisinde tablo tamamen değişti. 2019'da şirket kar amaçlı yeni bir yapı kurdu. Ardından Microsoft'la milyarlarca dolarlık ortaklık kurmuş oldu ve ChatGPT'nin küresel başarısıyla birlikte OpenAI'ın değerlemesi 100 milyar dolarlar seviyesi üzerine çıktı. İşte Elon Musk'ın itirazı da tam burada başladı. Musk dedi ki, ben bu yapıyı insanlık yararına diye destekledim ama bugün ortaya dev bir ticari güç çıktı. 2024'te harekete geçen Musk, Sam Altman'ın görevden alınmasını, kar amaçlı yapının dağıtılmasını ve Microsoft yatırımlarının sorgulanmasını da talep etti. 3 hafta süren dava süreci 18 Mayıs'ta Oakland'da sonuçlandı. Jüri kısa süren müzakerenin ardından Musk'ın iddialarını kabul etmedi. OpenAI'ın savunması ise oldukça sertti. Şirket Musk'ın bu dönüşümü en az 2017'den beri bildiğini, hatta bir dönem OpenAI'ın kontrolünü tamamen almak istediğini savundu. Duruşmalar boyunca da Microsoft CEO'su Satya Nadella dahil olmak üzere birçok isim de detaylı bir şekilde dinlendi. Bu süreçte 2023'te Altman krizi yeniden gündeme geldi ve şirket içi mesajlar, e-postalar, yöneticilerin kişisel notları, Altman hakkında insanların farklı farklı görüşleri mahkemeye taşındı. Ama sonunda belirleyici olan şey büyük ideolojik tartışmalar değil, zamanlama oldu. Mahkeme Musk'ın bu itirazı çok geç yaptığını değerlendirdi. Musk şimdi kararı temize götürse de OpenAI bu süreçteki büyük bir engeli bu olumlu sonuçla ortadan kaldırmış oldu ve sanıyorum ki burada asıl önemli soru da şu olacak: yapay zeka gerçekten insanlık için mi geliştiriliyor, yoksa artık dev birkaç şirketin kontrol ettiği yüz milyarlarca dolarlık yeni bir güç alanına mı dönüşüyor? Hemen bunu bağlayarak ikinci habere de geçmek istiyorum.
Burada da laboratuvarların içinde yeni bir dönemin başladığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Nvidia ve Eli Lilly ortaklığıyla yapay zekanın sağlık sektörünün dönüşümündeki etkisi gittikçe arttı. Yapay zeka artık sadece ekranın içinden değil, doğrudan laboratuvarların içinde konumlanıyor. Teknoloji devi Nvidia ile dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Eli Lilly, yapay zeka destekli ilaç keşfi için dev bir ortaklık başlattı. İki şirketin açıkladığı ortak yatırım planının büyüklüğü önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolara kadar ulaşıyor. Hedef ise çok büyük. Normalde 10 ile 15 yıl sürebilen ve milyarlarca dolara mal olan ilaç geliştirme süreçlerini yapay zeka sayesinde çok daha hızlı ve çok daha düşük maliyetli hale getirmek. Mayıs itibariyle işbirliğinin sahaya indi. San Francisco'daki ortak laboratuvar çalışmaları başladı. Eli Lilly ayrıca Indianapolis kampüsünde Lilly Pod adını verdiği dev yapay zeka süper bilgisayarını da devreye aldı. Sadece 4 ayda kurulan bu sistem yaklaşık 1000'in üzerinde yapay zeka çipiyle çalışıyor ve artık yeni ilaç moleküllerini analiz edebiliyor. Hastalık modellerini oluşturabiliyor. Klinik süreçleri simüle ediyor. Hatta robotik laboratuvar sistemini de tamamen yönlendirebiliyor. Ama değişen şey sadece tabii hızlı bir şekilde bütün bunları yapması değil. Eskiden yapay zeka araştırmalara yardımcı olan bir araçken şimdi deney tasarlayan, hipotez üreten, süreçlerine aktif olarak katılan ve karar verebilen bir sistem haline dönüşüyor. Yani yapay zeka artık bilim insanının yanında duran bir bilim asistanı haline geldi. Yani bunu şöyle açıklayayım. Şimdi asistan diyoruz, biraz kırıyoruz ama bir bilim insanı haline gelmesi de an meselesi. Yani araştırmanın doğrudan bir parçası haline gelmiş durumda. Eli Lilly'nin yapay zeka ilaç şirketi Insilico Medicine'la yaptığı yeni anlaşmanın toplam büyüklüğü ise 30 milyar dolara kadar çıkıyor. Nvidia CEO'su Hansen Yuang'ın bu süre içinde kullandığı

0: Kullandığı ifade de çok dikkat çekici. 2026 biyolojinin transformer'ı mı olacak diyor. Yani yapay zeka metni nasıl değiştirdiyse biyolojiyi ve ilaç değiştirme, geliştirme süreçlerini de aynı ölçekte dönüştürebilir diyor. Ama burada çok kritik bir tartışma da var. Çünkü gelecekte hangi ilacın geliştirileceği, hangi hastalığa öncelik verileceği, hatta sağlık hizmetlerinin kimin ne kadar erişebileceği bu altyapıları kontrol eden şirketlerin gücüyle de doğrudan bağlantılı olabilir. Yani bize ait kararı biz vermiyor olabiliriz. Yani mesele artık sadece teknoloji değil, mesele sağlık ekonomi ve geleceğin şekillendirilmesinin kimin tarafından yapılacağı. Evet, böyle bir heyecanlı girişten sonra konuklarıma dönmek istiyorum. Bugün harika konuklarım var ve konuklarımla işte tam da bu konuları derinlemesine konuşabileceğim. İlk konuğum klinik psikolog ve girişimci Doktor Esra Çavuşoğlu. Çok kıymetlisin Esra. Hoş geldin programımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Her söyleyeceğinin altını çiziyorum şimdiden. biraz seni tanıtmak istiyorum. Son çalışma alanın aslında tam da bugün konuştuğumuz bir dönüşüm ve insan tarafına çok dokunuyor. klinik psikoloji ve bağımlılık terapisi alanında uzun yıllar New York'ta çalıştın. Evet. Ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Danışmanlık Kurulu'nda da görev aldın. Aynı zamanda da bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyon modelleri üzerine de çalışmalarını yürüttün. Sonrasında biohacking, longevity ve insan potansiyeli üzerine yoğunlaşıp çok disiplinli bir şekilde bu alanlara yöneldin. Bugün özellikle kadın sağlığı, sağlıklı yaş alma ve insanın fiziksel, zihinsel kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyorsun. Tam da konuştuğumuz konuya yönelik. Aynı zamanda insan davranışı, farkındalık ve dönüşüm üzerine içerik üreten benim müdavimi olduğum Ayık Kafa Podcast'inde kurucusu ve
1: ev sahibi.
0: Ev sahibi ve dinlediğimiz kişisisin konuklarınla beraber. Seni burada ağırlamak çok büyük bir keyif. Çok güzel bir sohbet olacak ve hoş geldin tekrar. Evet, ikinci konuğum benim gediklim. teknoloji dünyasının gerçekten önemli bir ismi. Dijital dönüşüm ve yapay zeka stratejisti Ercüment Büyükşener. Hoş geldin Ercüment.
2: Hoş bulduk Zehra'cığım. Çok teşekkür ederim.
0: Her zaman gel, hep gel.
2: Teşekkür
0: Bütün ederim. Yenilikleri senden öğrenelim, alalım. Seninle ilgili de biraz tanıtım tekrar yapayım. Seni herkes tanıyor bizim programda ama Türkiye'de dijital dönüşümün en erken dönemlerinden beri sahadasın. Teknoloji dünyasına çok genç yaşta girdin. 2000'lerin başında hatta el ele girdik galiba.
2: Evet.
0: Ve burada da özellikle internet kültürü, dijital topluluklar ve yeni medya üzerine geliştirdiğin çok inovatif projelerin oldu, ödüllü projelerin oldu. Bugün yapay zeka, dijitalleşme ve insan davranışı aslında en kritik konu. Bu ilişkiye odaklanıyorsun. Çünkü hep konuşuyoruz, onu çözemezsek insan uyumunu sağlayamayacağız. Teknolojiyi sadece teknik bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik etkileriyle değerlendiren bir perspektiftesin.
2: Doğru.
0: Ve aynı zamanda da uzun yıllardır üniversitelerdesin, dersler veriyorsun, markaların özel dönüşüm danışmanlıklarını yapıyorsun. Birçok önemli yayının var ve burada da analizlerin var kaleme aldığın. Aynı zamanda dijital ikizin var.
2: Evet.
0: Onu geçen programda konuşturmuştuk. Onun için bu programda başka şeyler konuşalım istiyorum.
2: Kesinlikle.
0: Ama heyecanla seninle sohbete başlamayı bekliyorum.
2: Tabii.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şanslı mıyım ben bugün konuklarımla?
1: Biz öyle şanslıyız.
0: Görünüyor. Süper. Şimdi önce Ercüment senle başlamak istiyorum. Yapay zeka artık sadece bir teknolojik devrim değil hepimizin bildiği gibi ve sosyolojik, psikolojik kısım da son derece önemli. Sosyoloji, psikoloji, teknoloji diyoruz. Yan yana koyuyoruz. Hemen altta da funnel'ın insanı koyuyoruz. Çünkü burada özellikle insan ilişkileri, kimlik duygusu, toplum yapısı bunlar çok önemli. Bu dönüşüm nasıl etkilenecek bu konuda? Yani bu insanın ilişkisiyle, kimlik duygusuyla ve toplum yapısıyla bu teknolojik dönüşüm birbirini nasıl etkileyecek? Bunu seninle konuşmak istiyorum.
2: Memnunum.
0: Geçtiğimiz günlerde de müthiş bir sunumunu izledim senin. Mastercard'ın bir

0: programında. Ondan çok etkilendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu konulara bir derinlemesine girersen çok sevinirim.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim Zehra'cığım davetin için. Aslında birkaç sene önce programına davet ettiğinde çok böyle solid bir şekilde teknoloji konuşuyorduk. Teknoloji konuşmaya da devam edebiliriz. Ama ben şunu görmeye başladım ki şirketler teknoloji konuşurken insanı birazcık göz ardı etmeye başladılar. Ve insan, toplum, birey kaygılı ve endişeli bir hal almaya başladı. Çocuklarımız için, yeğenlerimiz için, çevremiz için. Ben meseleye şu açıdan bakıyorum. İnsanlara önümüzdeki 5 ila 10 sene içinde başımıza neler gelecek diye söylediğimde ya o kadar da hızlı olmaz diyorlar ve haklılar. Bunun temeli nereden geliyor diye biraz dönüp bakmak istediğimde meseleyi tarih çok iyi açıklıyor Zehra'cığım. Avcı toplayıcı dönemden insanın tarım toplumuna geçmesi 400 bin yılını almış. O sürede ateşin bulunması, ateşin kontrol altına alınması ve medeniyetin taşlarının döşendiği bir dönemi işaret ediyor. Ama bu 400 bin yıl. Sonrasında bizim tarım toplumunu inşa edip o tarım toplumundan artık gıdamızı ve kendimizi kontrollü hale getirdiğimiz bir alan, topluluklar oluşturmamız, kontrollü topluluklar da yaklaşık olarak 10 bin yılımızı almış. Süreye bakar mısın? Bir anda 390 bin yıl zamanı kısaltıyoruz, sıkıştırıyoruz. Hemen arkasından o 10 bin yılı geride bırakınca endüstri toplumu, yani kas gücümüz artık bize yetmiyor. Bunu transfer etmeliyiz diyoruz ve kas gücümüzü makinelere transfer ediyoruz. Hani bunun işin içine Rönesans ve reformu da alırsak bu süre 350-400 yıl sadece. Farkında mısın? 10 bin yıllardan yüzlü yıllara geldik.
0: Aradaki mesafe ne kadar kısaldı?
1: Giderek kısalıyor ve sonrasında hemen bilgi toplumu denilen yeni bir tanıma geçiyoruz. Endüstri toplumundan. Bilgi toplumu dediğimiz şey ise toplam süresi sadece 50 yıl. Yani biz 50 yıldır bilgisayarlarla hafızamızı transfer ediyoruz. Hatırlarsan endüstriyel toplum önce kas gücünü transfer etmişti makinalara, sonra hafızasını transfer etti ve o 50 yılı da geride bıraktık. Ve şimdi geriye aklımızı koyduğumuz tek bir şey kaldı, zekamız. Bizi bugünlere getiren o 400 bin yılda şimdi zekamızı makinalara transfer ediyoruz. Ve bu biraz önce bahsettiğin davanın toplam süresi, yani bahsedilen tartışma 10 sene.
0: Şimdi çok kısa.
1: Rakamları tekrar ard arda koyduğumuzda seyircilerimize şunu söylememiz lazım. Ya bu işler bu kadar hızlı olmaz herhalde dememizin sebebi biz böyle bilmiyoruz. 400 bin yıl, 10 bin yıl, 350 yıl, 50 yıl ve 10 yıl. Şimdi bu 10 yılı düşündüğümüzde önümüzdeki 5 yılın, hatta belki birkaç yılın neler olacağını anlamaya çalışmamız lazım. Ben bunu anlamaya çalışırken bundan yaklaşık 7-8 ay önce dünyanın en önemli üst düzey yöneticileriyle 1000'den fazla CEO ve C-level'la üst düzey yönetici, icra kurulu ve yönetim kurullarıyla bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmanın sahibi Russell Reynolds. Bu önemli bir üst düzey danışmanlık şirketi. Bu araştırmada ortaya çok önemli bir kavramı koyuyorlar. Meseleye adapte olabilmemiz için. Atalet. Ve bu ataleti 3 bölüme ayırıyorlar. Diyorlar ki önümüzdeki dönem teknoloji, değişim ve dönüşümde 3 ataleti ayırdığımızda birincisinin sosyolojik bir mesele olduğunu, yani farkındalık, entelektüel sermayemiz, farkına varmak, yani ilk girişte söylediğin o meselenin farkında olmak, neler yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, bunlar başımıza neden geliyor, biz neyin içindeyiz. İkincisi psikolojik. Eğer kaygı ve endişemizi buna hazırlamazsak ve kendimizi sakinleştirmezsek, işte o meşhur soruyu sormaya başlıyoruz. İşte makineler işimizi elimizden mi alacak? Şimdi o cümlenin karşılığı robotlardan, yapay zeka işimizi elimizden mi alacak? İkinci konu psikolojik. Üçüncü konuysa eylem, yani harekete geçmekle ilgili. Bunun da teknolojik olduğu bir dünyadayız. Özetle bence önümüzdeki dönem meseleye sadece teknolojik bakan şirketlerin MIT'de, Harvard'da bu konuda yaptığı araştırmalarda çok net bir tanım yapıyor. Meseleye sadece teknolojiden başlarsanız insan bu teknolojiye uyum gösterecek iklimi göremiyor ve bulamıyor. Şirketlere buradan bunun altını çizerek parayla satın alan teknoloji gerçek bir dönüşüm

0: Şirketler önümüzdeki dönem zihni ve ehliyeti değiştirmeden araç satın alırsa işin psikoloji ve sosyolojisini çok da önemsememiş olacaklar ve büyük bir varoluş krizinin ben neden varım sorusunun binlerce çalışan tarafından yüksek sesle dile getirildiğini göreceğiz. Belki de buna son kötü örneklerden bir tanesi Oracle'ın 30 bin kişiyi tek bir e-mail ile işten çıkarması,
1: evet,
0: ya da hemen onun öncesinde Twitter'ın eski kurucusu Jack Dorsey'nin 4000 kişiyi yine bir e-mail ile işten çıkarması ve bunu neden diye sorduklarında konuyu dramatik hale getirmek istemedik demesinin önümüzdeki dönem insanın bu terazide nerede olduğunu bize sorgulatıyor diye başlayabiliriz.
1: O kadar çarpıcı şeyler söyledin ki, yani bu işte şirketler gerçekten temeli olmayan binalar inşa ederek teknoloji konusuna dönüşüme gittiklerinde temeli olmadığı için ilk depremde şirketler büyük zarar, insanlar büyük zarar görecekler. O temel de senin söylediğin işte üçlü. Bir daha tekrar et o üçlüyü.
0: Tabii ki. Araç setleri, yetenek ve beceri setleri ve sonrasında da zihin seti. Şirketler üçünü bir kovaya koysaydı ben bunun değerler seti olduğunu söylerdim. Zihnimizin değerleri, yeteneklerimizin değeri ve araçların değerini set etmeleri gerekiyor. Yani oturup buna bir manifesto, bir dönüşüm ve gelişim programı yazmaları lazım. Ama kolay olan parayı bastırıp teknolojiyi satın almak diye düşünüyor olabilirler. Önümüzdeki dönem sanayicilerimizin de iş insanlarımızın da elindeki teknolojik varlıklara değil, biyolojik varlıklara nasıl yatırım yapacağını, yani insana ve topluma ve bireye varoluş krizini ve çalışanlarının da ben neden varım sorusunu anlamlı bir şekilde cevaplayacağı bir yatırım, stratejik bir yatırım yapması gerekiyor.
1: Müthiş. Bakın, bizi izliyorsanız formül verdik. Yani Ercüment Büyükşener bir formül verdi burada. Bu formül önümüzdeki dönemin bence en kilit formülü. Çünkü ben de aynı tehlikeyi hisseden insanlardan birisiyim. Esra'cığım, var mı bu konuda söylemek istediğin?
2: Ben geçen gün HR Summit'te bulundum. Yine bir sahne şeyindeydi. Bana bir bu sefer psikoloji açısından sormuşlardı aynı şeyi. Yani ne oluyor bu değişimde, personel ya da şirket çalışanları nasıl etkileniyor diye, dediğiniz gibi yani insana yatırım burada çok önemli. İnsana yatırım, ama bir tek böyle hani yok sana yoga stüdyosu kurdum ya da after hours meyve sepeti verdim gibi değil. Yani insanın zamanına saygı, iş ve özel hayat balansını doğru dengelemek, kişinin orada sadece bir makine gibi çalışıyor olması değil de görülmek, duyulmak, sıkıntılarının anlaşılması, bilhassa da psikolojik destekte şirketler varmış gibi yapsalar da çok yargılanan bir yer hala psikolojik insanın sıkıntısının olması. Dolayısıyla dile getiremiyorlar. Kesinlikle. Getiremedikleri için de kendi içlerinde bunalıma giriyorlar ve ben bir araştırma yaptım. Gençler çok daha kolay pes ediyor. 27 yaşına falan gelene kadar o çalıştığı diyelim ki 5 sene içinde felaket bir tükenişe gidip işi gücü bırakmak ve ben hani dağlara tırmanayım'e kadar gidiyor gençlerin.
1: Peki Esra, bu milyonlarca insan da bu arada akıllı saatler, yüzükler falan kullanıyor. Bu cihazların ürettiği veri yeterli mi, yoksa sadece başlangıç mı? Bunun çok ötesinde alanlardan da bahsediyorsun sen. Bu sektör bugün nereye geldi? Biraz anlatabilir
2: misin? Ben ondan önce bir şeye girmek istiyorum. Demin anlattığın üzerine bir şeyler eklemem lazım. Tabii dünya çok enteresan bir şekilde ilerliyor. Demin kadın dedin ya, tabii o benim bir özel de ilgilendiğim bir bölüm. Şimdi %50'si yaşayan, şu planetin üzerindeki yaşayanların %50'si kadın olan bir toplumda kadın sağlık açısından o kadar geride ki, pek çok şeyde, yani gelir açısından geride vesaire, ama sağlık açısından 1993'lere falan kadar sırf erkekler üzerinde ve erkek fareler üzerinde hep araştırmalar yapılmış. Dolayısıyla yeni yeni kadınlara artık biz ne yapsak diye bakıyorlar. Büyük bir ayaklanma var dünyada. Dolayısıyla yani AI nereye gelirse gelsin, eğer kadın sağlığı bu kadar çöküntüdeyken, çünkü

0: Kadınlar erkekten 5-6 sene daha uzun yaşıyor. Yaşadıkları ömrün son 14 senesini hasta geçiriyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Dolayısıyla bence zaten hem şirketlerin hem aile, küçük çekirdek aile içinde kadının çok daha ciddi kendi sağlığına bir kere bir dönmesi lazım. Bunu bir söylemek istiyorum.
1: Çok güzel bir şey, başlık, çünkü farkında değiliz.
0: Evet.
1: Bir farkındasızlık var değil mi? Kadınlar fedakar, kadınlar cefakar, kadın yapar. Anne yıllarca yaşar, herkese bakar. Çok haklısın, çok önemli. Evet.
0: Şimdi bu akıllı sayaçlara gelince, geçen günkü konuşmamda da şey yaptım. Pek çok milyonlarca insanda saat var. Şimdi bu akıllı yüzükler çıktı falan. Fakat ben bir analiz yaptım Türkiye'de. Çünkü bana böyle ara ara teklifler geliyor. İşte bir aplikasyon çıkaracak oluyorlar. Danışmanlık istiyorlar beni. İşte ne yapacaksınız? İşte aplikasyona saatten şu veriler aktarılacak ve bu insanlarda enteresan bir şey var. Belki de Türk insanında daha çok. Yani birincisi sadece havası olsun, görseli olsun diye takılıyor. İkincisi de maksimum adım falan sayılıyor. Eğer hasta değilsen, eğer doktor senin kalp atışını, EKG'ni falan bakmıyorsa, bu pek kullanılan araçlar değil. Fakat bu teknolojiler, şimdi yüzükler var, bileklikler var. CGM dediğimiz sürekli glukoz ölçer böyle kola yapıştırılan cihazlar var. Pek çok alet var. Yatak üzerine serilen alez gibi, uykudaki pozisyonunda hangi pozisyonda horluyorsun diyor. Küçük titreşim veriyor. Küçük uyanıyorsun, horlaman duruyor gibi. Bu teknolojiler çok çok önemli bence. Eğer doğru şekilde analiz edilip o bilgiye göre insan gününün devamını organize ederse. Çünkü yani genelde böyle hissi duygularla deriz ya, yani ay kötü gibiyim, işte yorgun gibiyim, galiba uyuyamadım. Hayır, artık gerçek veriyle biz biliyoruz ne yapıp ne yapamadığımızı. Bence en önemlilerinden biri, bunu buradan dinleyicilere hakikaten çok çok öneriyorum. Çünkü günümüzün en büyük hastalığı enflamasyon. Her şeyin başı enflamasyon. Bu nereden geliyor? Genelde yemekten geliyor. Stresten de geliyor ama genelde beslenmemizin yaratmış olduğu vücutta ciddi bir enflamasyon var. Ve bu sürekli glukoz ölçer cihazlarla birlikte acaba hangi yemek onlara, hangi beslenme, hangi sebze, hangi karbonhidrat daha kötü ya da iyi geliyor ya bakabilip iyi gelenlerle devam edebilirler. Şimdi bu verileri hakikaten kullanmak lazım. Kullanmadığın zaman bir işe yaramıyor. İkinci, sizin devam edeyim mi? Nerelere gidiyor? Şimdi bence bu birinci katmandı. Bu günlük kendimize yapabileceğimiz şeyler. İkinci katman yıllık derin taramalar. Ben yani aşırı inanıyorum. Dünya acayip bir yere gidiyor bu konuda. Türkiye'de bunu içselleştiren bir iki tane hastane var. Evet, ama insanlar daha bunu anlayabilmiş değiller. Daha sonraki bölümlerde veriler de veririm. Burada eğer kişi yıllık taramasını doğru yaptırdığı takdirde, hasta olmadan, işte beyin taraması, kemik taraması, zaten kan tahlilleri yapıyoruz ama çok daha geniş paneli, mikrobiyom vesaire, yani o kadar geniş taramalar var ki, bunu yaptığınız zaman hastalık daha olmadan birincisi yakalıyorsunuz. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyordum, genç kendisi, 34 yaşında, tekneden düşmüş, suya herhalde bir şey olmuş, ayağı kırılmış. Şimdi normalde bu kadar kolay ayağı kırılan, kolay derken yani genç bir insanın kemiğinin en olgun olduğu zamanlar, 30 ile 35 arası kırılıyorsa mutlaka bir kemik taraması yaptırması lazım. Hatta ben dedim, baktırdın mı? Daha ömrümde hiç baktırmadım dedi. Şimdi insanlar eğer neleri eksik diye görebilip de onu tamamladığı takdirde birincisi hastalık daha önce yakalanıyor. İkincisi eksik olan verileri, neyse artık o, üst seviyeye getirebiliyorsunuz, optimal seviyeye. Bilhassa da beyinde biliyorsunuz, bugün yani insanları en korkutan hastalık Alzheimer. Yani yani bence şu anda kime deseniz neden en çok korkarsın, Alzheimer. Kadınların da biliyorsun yani 3 Alzheimer'ın ikisi de kadın. Diyorlar ki sen 50 yaşında bir beyin MR'ını çektir. Beyninin volümüne, gri cevherine, beyaz cevherine bir baktır. Bir senin elinde bir data olsun. 20 sene sonra 70 yaşında bir anda ya unutkanlık geldi vesaire dediğin zaman, karşılaştırıldığı zaman belki de boşuna panikliyorsun. Belki hiçbir şeyin yok. Belki o

0: anlık bir enfeksiyon geçiriyorsun ya da hakikaten beynin küçülmeye başladı. Yani bunun da ben aşırı önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten ondan sonra da tedaviler falan geliyor.
1: Şimdi ben bunları dinledikçe hani gerçekten eksikleri de görüyorum, neyi yapmadığımızı. Ben şu anda yapıyorum, seni dinleye dinleye önden işte her yıl her şeyime baktırıyorum. Hatta soruyorlar ya niye çekiyoruz, niye yapıyoruz? Hayır, yapacağız diyorum. Ercüment, sağlıktan konuşmuşken yapay zeka destekli bir dünya mı yoksa yapay zeka öncelikli bir dünya mı? Buna yorumunu bekliyorum. Bu iki kavram arasında nasıl bir fark görüyorsun? Ve sadece insan merkezli yaşamdan böyle algoritma merkezli bir düzene farkında olmadan biz zaten geçtik mi? Geçiyor muyuz?
2: Kesinlikle geçiyoruz Zehra. Bence biraz önceki yorumlar tam da bu. Henüz insanlar buna hazır değil. Aynen. O yüzden yapay zekadan şimdilik başkası olarak söz ediyoruz. Fakat insan ve makine birbirine yaklaşıp o tekillik kavramı hayatımıza önümüzdeki 10 sene içinde girdiğinde bu flulaşacak. Yani yapay zeka mı ben mi ya da yapay zekanın söyledikleri ya da benim söylediklerim şeklinde olmayacak diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik yapay zekaya destekli gibi davranıyoruz. Yani bir baston gibi tavır alıyoruz. Fakat yapay zekayı bir yandan baston gibi kullanırken de belki bunu bugünün tırnağı içine de almamız gereken bir programın alt manşetlerinden biri olur. Yapay zekanın da itibarını kurtarmamız gerekiyor. Çünkü burada yapay kelimesine yapay dedikçe onun yapaylığına mesafe koyuyoruz. Burası yapay zeka destekli kısımda. Onu bir baston gibi kullanabilme meselesi. Hemen yanına koyduğumuz öncelikli meselesi ise tam da sizin bahsettiğiniz gibi. Eğer hayatımızın ortasına algoritmaları, verileri, gerçekleri ve bu gerçeklerden oluşan senaryoları yani bir nevi olasılıkları hesaplayabilirsek aslında insanlık tarihinin yeri geldiğinde yıldızlardan, yeri geldiğinde farklı şeylerden okumaya çalıştığı gelecek tam önümüzde duruyor. O yüzden bu olasılıkları hesaplamaya başladığımızda biz daha katı moderniteden gelen insanlarız ve toplumlarız. Bunu 1980'lerde işin sosyolojik boyutuna dönmemiz gereken yer burası. Bauman önemli bir sosyolog ve şöyle bir tanım yapıyor. Biz 1980'lerin öncesinde katı bir moderniteden geldiğimiz için neydi bu? Bir hayata doğarız, o hayatın içinde yaşarız, bir mesleğimiz olur, bir evimiz olur. Yani başımızın üzerinde bir çatısı olur, evleniriz, çocuğumuz olur ve ömrümüzün sonuna kadar o işle, o evle, o hayatla bir hasbihal oluruz ve o devam eder. Fakat bugün 1980'lerden sonra Bauman bunun akışkan bir moderniteye geçtiğini söylüyor. Ve biz bu akışkanlığın içerisinde kaçırma hissi, hepimizin bildiği FOMO. O meşhur FOMO. FOMO'yu kontrol altına alabilmemiz için algoritmaları önceliklendirmemiz gerekiyor. O zaman hayatımızı her ne kadar kontrol desek de kontrol değil, tahmin edebilir olasılıklar dünyasını önümüze açabileceğiz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi boşu boşuna belki panik yapmayacağız herhangi bir konuda. Bütün bunlara baktığımızda işin sadece teknolojik boyutunu aldığımızda işin psikolojik ve sosyolojik demin söylediğim Bauman'ın akışkan modernitesini anlamadığımızda meseleye sadece basit bir makina, veri ve senaryo üzerinden okuyoruz. Ama bu bizim için artık yeterli değil. Çünkü kendimizi buna ikna edemiyoruz. Buna ikna edebilmemiz için önümüzdeki dönem metotlarımızı değiştirmemiz lazım. Bu metodolojik yaklaşıma baktığımızda da insanlığın önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kolumuzdaki saat olabilir. Bu biraz önce bahsettiğiniz veri toplayan yataklar, yastıklar, aynalar bunlarla bir şekilde yedekleyen ya da bunu karşımıza ya da yanımıza alan, destekleyen değil, hayatımızın merkezine koymak olarak tanımlıyorum. Bunu da sizi 400 bin yıl önceden bir analojiyle tamamlayayım sözlerimi. Bence insanlık nasıl hayatta kaldı dediğimizde insanlık ateşin etrafında toplandı. Ve o ateşin etrafında toplanan insan ateşi kontrol altına alabildiği için medeniyetin taşlarını döşedi. Bunu da geçtiğimiz aylarda Fransa Nice'deki bir arkeoloji müzesinde ateşin kontrolü

0: kontrol altına alındığı Avrupa'daki 8 yerden birinde bizzat görme, izleme ve deneyimleme fırsatım oldu. O zaman şunu düşündüm. Biz 400 bin yıl sonra insanlığın yeni ateşini bulmuş olabiliriz. O yüzden algoritma öncelikli dediğim şey, onu tam merkeze alıp etrafında hizalanıp aynı ateşin etrafında birbirimize hikayeler anlattığımız gibi, şimdi makinelerin ve yapay zekanın etrafında medeniyetin bir sonraki taşlarını döşemek için yeni bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun da sadece teknolojik değil, 400 bin yıllık insanlık hikayesinin yeniden yazılması olarak görüyorum. Meseleye yapay zeka balon mu değil mi gibi sığ bir tartışma üzerinden gitmenin çok da yararlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu çok, çok doğru. Business, yani ya da diğer adıyla ticari bir bakış açısı.
1: Çok doğru.
0: Bizim anlamamız gerekense insanlık medeniyetin taşlarını hangi anlamla döşedi? Bugün yapay zekanın etrafında anlamını ya da diğer tabirle lüzumunu yitirmeye başladığında hangi yeni anlamı inşa edecek ve yapay zeka algoritmalar bize bunun için hangi olasılık ve fırsatları verecek? Bence bu perspektife çok ihtiyacımız var ve bunu bugün konuşabildiğimiz için çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzeldi anlattığın için biz şanslıyız. Şimdi, hakikaten. Esra'cığım katkını bekliyorum.
2: Evet, yani kusura bakma tutamadım kendim. Şimdi ben birkaç gerçek örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi Türkiye'de de var. Mesela sadece sağlıkla ilgili olan bir yapay zeka kuruldu. Daha çok bir startup. Ve içine bütün Lancet, Nature falan bütün verileri doldurdular. Fakat doktorlardan korkularına, doktorlar ciddiye almaz diye doktorunuzun asistanı. Ya o doktordan çok kat daha fazla bilgi bilmek durumunda, her şey var içinde. Doktorlara öyle yanaşıyorlar ki kabul edilsin diye. Fakat insanların bu yapay zekayı kabul etmeleri için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Amerika'da da olsun, Türkiye'de de olsun, dünyanın her yerinde hastanecilik bir sektör. Yani işte ameliyat ne kadar daha fazla yapılırsa daha fazla para kazanılıyor. Ve maalesef zaman zaman, çoğu zaman demek istemem ama zaman zaman yanlış müdahaleler, yanlış tedaviler, hatta gereksiz ameliyatlar vesaireler oluyor. Şimdi yapay zekayı entegre eden esasında sigorta şirketleri bu doktordan gelen yorumu analiz ediyor. Diyor ki hayır, bu hastalığa böyle bir tedaviye ihtiyaç yok. Artık orada sigortacının da şeyi değil, yapay zeka. Yani hem hastaya da esasında bir destek verilmiş oluyor. Ben şeye gittiğimde, bu geçen sene Longevity Dax diye bir oluşum var, bir organizasyon. Onun sahnesine Eric Burden çıktı. Buck Institute'un başı. Buck Institute da dünyanın en önemli Geroscience Enstitüsü. Dedi ki artık doktorlar kendilerini çok iyi yetiştirmek zorunda. Çünkü karşılarına gelen hasta yapay zeka artı podcastlerle o kadar bilinçli gelecek ki, sen bunu yap, şunu yap, eğer mantıklı bir açıklaması yoksa kabul etmeyecekler dedi.
1: Aslında önemli bir konu bu. Buna da inanalım mı, güvenelim mi? Burada böyle bir şey var. Mesela benim bir sağlık sorunum var. ChatGPT'den veya Gemini'den veya işte Claude'dan baktım. Onun söylediğini doğru kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Yani orada da daha güvenilir, daha veriyi doğru sana verebilecek. Hani hastanenin yapay zeka versiyonu gibi falan bir ikizin yaratılması gerekiyor. Çünkü ben açıkçası güvenmiyorum. Yani ben şimdi hemen açıyorum doktora, böyle dedi, şöyle oldu. Veya bir tahlil sonucunu analiz güzel ediyor. Çok güzel ediyor ama ben güvenemiyorum. Yani hala onun söylediğini baz alamıyorum. Alışmışız.
0: Biraz önce söylediğim o tırnak içindeki yapay zekanın da itibarını kurtarmak diyebiliriz. Evet. İnşa etmek diyebiliriz. Evet. Çok önemli bir şey söyledi. Doktorlardan korkularına. Yani doktorun bunu reddetme ihtimali var. Bugün izleyenler bilecektir ve göreceklerdir ve yaşıyorlardır. Yapay zeka ile bir metin yazdığınızda bunu yapay zeka ile yazdırdım demek şu an bir mahcubiyet meselesi. Neden bu mahcubiyeti yaşıyoruz? Çünkü yapay zekaya yaptırdım. İnsanlık ilk defa kendi itibarını korumak için yapay zekayı sümen altı ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani bunu birkaç senedir yaşıyoruz ama kendi zekamızı transfer ettik ve şimdi ona itibar vermekten korkuyoruz. Bu inanılmaz bir şey.
1: Ercüment, peki opozit bir şey söyleyeceğim. Bu önemli bir konu. Şimdi her şeyi yapay zeka yaparsa, içeriği de yazarsa, bizim de inanılmaz yeteneklerimiz

0: Biz var insansı, sağduyumuz var, anlam kabiliyetimiz var, yaratıcılığımız var. Ben şimdi dergilerde yazıyorum. Hiçbir yazımı yapay zekadan çıkartmıyorum. Yapay zekadan faydalanıyorum, araştırma yaptırıyorum. Sonra alıyorum zehraca, derliyorum, kendi kalemimi koyuyorum, kendi taçımı koyuyorum. Onu da bir araştırma tool'u olarak kullanıyorum. Şimdi onu yapay zeka yapsın. Kameramanları alalım, yapay zeka çeksin. Senin yerine ikizin gelsin konuşsun. O zaman insanın fonksiyonları açısından da sıkıntı var. Ben bunu bir itibar değil de ilişkinin yanlış tasviri olarak konumluyorum. Doğru. Tasvirimiz yanlış.
1: İşbirliği modelimiz henüz oluşmadı.
0: Oradan bir sıkıntı çekiyorum. Şimdi Esra, az bir zamanımız var, bir 8 dakika kadar. Brian Johnson, Peter Diamandis, David Sinclair gibi isimler milyarlarca dolarlık şirketler kuruyor bu endüstride, longevity'de. Çok hızlı bir gidiş var. Herkesin ağzında bir longevity var. Sen bile bir konuşma yapabilirsin longevity ile ilgili. Ne diyorsun bu hızlı gidişe?
2: Bence bu hızlı gidiş çok iyi. Demin daha konuştuk Sam Altman'ın nasıl tüm likidini yatırdığına dair. Şimdi şöyle bir şey var. Çok ilginç, bundan bir 20 kadar sene evvel Japon bir bilim insanı Shinya Yamanaka, Yamanaka faktörleri adında 4 proteini birleştirdi ve Nobel ödülü kazandı bununla. Ve o 4 proteinden her nevi şeyi yaratabilen bir duruma getirdi. Fakat onun bir kötülüğü vardı. Maalesef her şeye dönüşebildiği için kansere de, yani mesela, yani onun için kontrolsüz bir büyümeydi. Şimdi David Sinclair bunu ne oranda verilmeli, ne oranda değiştirilmeli diye bunu coin etti derler ya, yani bunu tam tespit etti. Ne kadarı kansere dönüşmez, evet, ne kadarı hangi organı direkt gençleştirebilir diye. Şimdi FDA'den onayı alınca tabii arkasından bütün şirketler bunun üzerine yatırım yapıyor. Ben biraz rakam vereyim. Küresel longevity ekonomisi 2020'de 15 trilyon dolarmış. 2030'a kadar 27 trilyon dolara ulaşması bekliyor.
0: Ciddi bir artış.
2: Ve bunun longevity klinikleri de 2030'da bu pazarın yaklaşık 10 milyon dolarını da longevity klinikleri alacak. Dolayısıyla bence çok ciddi ve güzel bir büyüme var. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da, İsveç'te falan bir takım oluşumlar var. İşte Fountain Life var, Ezra var, Function Health var, yeni bir tane Nekom İsveç'te bir tane var falan ve sıralar var, bekleme listeleri var. Bence Türkiye çok geride kalıyor. Bana göre çok büyük bir fırsat kaçırıyoruz. Birçok çok ciddi imkanı olan holdingler hala bence daha işte otel mi yapalım, koy mu yapalım, inşaat mı yapalım derken burada çok büyük bir büyüme var. Türkiye'de bir de mevzuat sorunumuz var. En basit longevity kliniğinin bile yapılamayacağı bir durum var. İşte onu koyamazsın, bunu koyamazsın, hastane formülü lazım, bağımlılık tedavisindeki gibi. Bu büyüme olmadan Türkiye'nin de büyümesi zor, ama direkt globalden baktığımız zaman şunu idrak etmiş durumdalar. Hastalandıktan sonra çok ciddi paralar harcıyorsunuz iyileşmek için. Diyorlar ki gel sen önceden, biz seni önceden tespitlerini yapalım. Öncelikli yerlerini onaralım. Dolayısıyla sonradan hem duygusal üzüntü hem maddi büyük kayıplar. Dolayısıyla bence çok güzel bir şey bu büyüklükte gitmesi.
0: Esra, bana şey geliyor hep, sistem yanlış kurulmuş geliyor. Sen katılır mısın bilmiyorum. Yani biz insanın belli kalıplar içine sokup bitişine doğru bir yaşam planı yapmışız bunca yıllarca. İlk insanlarda yokmuş, onlar çok doğal yaşamışlar ve ölmüşler. Şu anda yapay zekanın gücü, dayanıklılığı, uyumaması, ölmemesi, hastalanmaması ve sürekli var olup hareket edebilen, servis verebilen halde olması insanın daha naif, küçücük bir mikropla, küçücük bir darbeyle veya içine giren, hücresine giren bir küçük hastalıkla hemen bertaraf olabiliyor olması dayanıklı insan ihtiyacını ön plana çıkardı. Yani yeni bir tür geldiği için insan türünü sorgulamaya başladık. Evet. O yüzden de bu sistemsel dönüşüm, yani güçlü insan yaratmak. Yani hasta değil, güçlü. Bütün genleriyle doğuşundan itibaren doğru bir şekilde nasıl makine besleniyor, insanın da o şekilde beslenerek

0: güçlü bir insan profili yaratmak önemli bir şey oldu şu an. Bu longevity meselesi de bence bir sektör, bir alan değil. Sistemin önemli bir katmanı. Yani altta diyelim yapay zekalı, teknolojik bir dünya varsa üstünde de longevity var insan için. Çünkü onun olmadığı bir süreçte insan nasıl çıkacak bu işin içine?
1: Ama şöyle söyleyeyim. Burada hemen yani insanlar gözleri korkmasın. Ay ben ne yapacağım? İmkanım var yok diye. Zaten siz ana ihtiyaçlarınızı yapmadığınız müddetçe Allah'a gelse yapay zekanın yine sizi kurtaramaz. Şu anda şu görüldü. DNA'mız değişmediği için biz o taş devrindeki gibi yaşamak zorundayız. Işığımız, beslenmemiz, uykumuz, hareketimiz. Onlar zaten bu biohacking denilen kavramlar da aletlerle falan biraz insanları oraya götürmeye çalışıyorlar. Zaten onu yapan insan, evini devamlı çamaşır suyuyla silmeyip de o sirkeyle silen insan o mikroplara alışıyor. Diyorlar yani git çamurda biraz yürü. Biraz evine köpek al. Mikroplar sana bulaşsın. Daha kuvvetli olacaksın diye. Ama işte o modernitenin içinde onu öyle bir öldürmüşüz ki tekrardan biz sanki benim yaptığım müthiş bir farklı bir şeymiş gibi sabah dışarıya çıkıp oturmak ki değil esasında yapmamız gereken.
0: Çok önemli, çok güzel. Ercüment, 2,5 dakikamız falan var. Senle kapamak istiyorum. Dijital ikiz konuşmuştuk, transhümanizm konuşmuştuk. Biraz buralara da girerek kapat. Soruyu uzun sormayayım. Tabii. Sen daha çok anlat.
2: Belki de insanlığın yani suratına tokat gibi çarpan bir yayın zannediyorum hala devam ediyor. Figür robotunun bir paket servisinde 1,5 günü devirdi. Yemeden, içmeden çalışıyor. Hatta ekran ikiye böldüler. Bir tarafta insan, bir tarafta makine çalışıyor.
0: Peki insan değişmiştir orada.
2: Evet, şimdi hatta insan arada bir 10 dakika kahve molası veriyor. Bunu canlı yayınlıyorlar. Bence bu bize şunu göstermeye başladı. Terazinin iki tarafı gibi gösteriliyor ama bunun dediğiniz gibi birleştiği noktayı transhümanizm burada önemli bir kavram. Fakat Malcolm Frank'in güzel bir kitabı var. Birkaç sene önce okuduğumda kitabın adı tam bu konuştuğumuz şeyi özetliyor. Makineler her şeyi yaptığında biz ne yapacağız? Bu çok önemli bir kavram ve cümle bence. Kitabın adı da bu arada. Burada benim gördüğüm şey, bana da en çok sorulan soru, Ercüment yapay zeka ile bir şey yapmalıyız dediklerinde tabii ki yaparız. O halledilebilir. Asıl soru şu, yapay zekanın yapamadığı neleri yapabileceğiz? İşte burada Andrew Scott'a gidiyor aklım. London Business School'dan bir ekonomi profesörü şüphesiz gidiyor. McKinsey raporunda bu cümleyi kuruyor. Yapay zeka ve teknoloji teknik becerilerde insanlardan daha iyi hale gelecek. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama ve lakin insanın rekabeti teknik becerilerde değil, insani niteliklerde olacak. O yüzden güçlü insan, işte sağlıklı insan, uzun yaşayan insan, aslında nitelikli insanı farklı açılardan düşünmeye ihtiyacımız var. Sadece fiziksel olarak, biyolojik olarak yaşamak değil, ruhsal açıdan, duygusal açıdan da bir longevity ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özetle umarım önümüzdeki dönem insani niteliklerde daha üst mertebelerde rekabet ettiğimiz yeni bir dünyayı hep birlikte görürüz.
0: Çok teşekkür ediyorum. O kadar şahane iki konuklayım ki bugün. Ercüment Büyükşener ve Doktor Esrar Çavuşoğlu. Öyle bir birleşip bütünlediniz ki devam edeceğiz. Haziran'da sizi tekrar davet etmek istiyorum programa. Çünkü bu konular aslında bu dünyanın da temelleri. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet sevgili izleyiciler, çok söze hacet yok. Harikulade her tarafı not alınacak bir sohbet izlediniz, dinlediniz. Kaçırdıysanız mutlaka YouTube kanalımdan izlemeye devam edin. Önümüzdeki hafta bayram var. Şimdiden bütün izleyicilerimizin bayramını kutlamak istiyorum buradan ve bayram sonrası buluşmak, yine teknoloji konuşmak üzere hoşça kalınız diyorum efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara.

0: Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Info Yatırım Seans Öncesi programını sunar.

Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar bu sabah çok çarpıcı bir fiyatlama ile uyanıyor. Çünkü tecrübeli stratejist Jeffrey Curry'den gelen altın 10 bin dolara gidebilir çıkışı aslında küresel ekonomide yeni dönemin nasıl okunması gerektiğine dair çok önemli sinyaller veriyor. Şu anda ons altın 4500 doların üzerinde tutunuyor, ancak piyasada kısa vadede satış baskısı da var. Bunun nedeni sadece kar realizasyonu değil, Orta Doğu'daki savaş riski, enerji maliyetleri ve merkez bankalarının artan enerji faturaları nedeniyle rezerv yönetiminde yeni bir döneme girilmiş olması. Petrol tarafı ise dikkat çekici bir geri çekilme görüyoruz. Amerika ile İran arasında yeniden diplomasi ihtimalinin masaya gelmesiyle Brent petrolde %5,5'a yakın düşüş yaşandı. Ancak fiyat hala 105 dolar seviyesinde. Yani piyasa bir yandan anlaşma umudunu satın alıyor, diğer yandan jeopolitik risk primini tamamen masadan kaldırmıyor. Çünkü Washington'dan gelen mesajlar oldukça sert. Trump'ın "Anlaşma mı olacak yoksa gidip bu işi bitirecek miyiz?" sözleri piyasaların önündeki en kritik başlığın diplomasi mi yoksa yeni bir çatışma riski mi olduğunu gösteriyor. Tam bu noktada Fed devreye giriyor. Son toplantı tutanakları Amerikan Merkez Bankası'nın artık faiz indirimini konuşmadığını, yeniden faiz artırımı ihtimalini tartıştığını söylüyor. Özellikle İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji riskleri Fed'in enflasyon endişelerini yeniden büyütmüş durumda. Tahvil faizleri yükseliyor, dolar güçlü kalıyor, gelişen ülke piyasaları baskı altında ve buna rağmen teknoloji tarafında bambaşka bir hikaye yazılıyor. Nvidia'nın %85 artan gelirleri ve %211 sıçrayan net karı yapay zeka ekonomisinin küresel piyasalardaki en güçlü teması olmaya devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla piyasalar şu anda aynı anda 4 farklı başlığı fiyatlıyor. Jeopolitik risk, enerji şoku ve Fed'in uzun süre yüksek faiz politikasıyla yapay zeka kaynaklı yeni teknoloji rallisi. İşte tam da bu nedenle küresel piyasalarda volatilite yükselirken fiyatlamalar her zamankinden daha kırılgan ve daha hassas hale geliyor. Seans öncesinde yine bugün de ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım neler var. Erdoğan ve Trump telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde Türkiye-Amerika ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı. Erdoğan görüşmede Trump'a İran'la ateşkesin uzatılmasının doğru olduğunu belirtirken Trump görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada Erdoğan çok iyi bir müttefik, kendisiyle çok güzel bir görüşmem oldu, insanlar ona çok saygı gösteriyor ifadesini kullandı. Trump'tan da İran'a mesaj var. Amerikan Başkanı Trump İran'la yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini belirtti. Anlaşmaya varılmaması durumunda saldırı tehdidinde de bulundu. Trump İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını belirterek bundan sonraki süreçte tek sorunun Tahran yönetiminin anlaşma imzalayıp imzalamayacağı olduğunu söyledi. Ve anlaşma konusunda İran'dan doğru bir yanıt almayı umduğunu belirten Trump, aksi durumda bu ülkeye yönelik işlerin çok hızla gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran Amerika'nın yeni teklifini değerlendiriyor. Diğer yandan İran basında Tahran'ın 14 maddelik teklifine Washington'ın yanıt verdiğini ve Amerika'nın Pakistanlı arabulucular üzerinden İran'a yeni bir teklif ilettiğini belirtirken Tahran'ın henüz resmi yanıt vermediğini de takip ediyoruz. Fed tutanakları da yayımlandı. Amerikan Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanakları yayımladı. Toplantı tutanakları enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde faiz artırımı dahil eksikılaşma adımlarının masada

0: olduğunu ortaya koydu. Gündem başlıklarına baktık. Rakamlarla ve verilerle konuşacağız. Şimdi petroldeki son fiyatlamayla başlayalım. Brent petrol 107 doların üzerinde yukarı yönlü hareket ediyor. Ons altına bakalım. Ons altında son durum ne? 4532 dolardan işlem görüyor. %0,2 oranında geri çekilme hareketi var. Devam edelim. Gümüş tarafına bakalım. 75,5 dolardan işlem görüyor. Gümüş ons yarım puana yakında düşüş kaydediliyor. Kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyum da geri çekiliyor. %0,7'lik düşüşü var platinin. Yarım puanın üzerinde kaybı var. Paladyumun 1370 dolardan fiyatlanıyor paladyum. Devam edelim piyasalardaki son durumla. Borsa İstanbul 14.000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bir geri çekilme hareketiyle 14.012 puandan kapattı dün işlem gününü. Dolar 45.61 seviyesinde, Euro 53.18'de, Euro dolar 1.16 seviyesinde bir miktar geri çekildi. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket ediyor. 99.12 seviyesinden geçiyor ve sepet kuru da 49.43 seviyesinde. Şimdi küresel piyasalara bakacağız. Asya ile başlayacağız. Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti. 4162 puandan geçti. Hindistan yarım puana yakın yükseldi. Güney Kore'de yükseliş dikkat çekici. %7,8 oranında kazancı var Güney Kore'nin. 7775 puandan işlem gördü ve Hong Kong'da bir miktar geri çekildi. 25646 puandan geçti. Devam edelim. Amerika tarafıyla. Amerika'da kırmızı bir tablo var. Dow Jones geri çekildi. 49.942 puandan geçti. Nasdaq'ta da kayıp var. 29.281 puandan işlem gördü. Ve S&P 500'de bir miktar aşağı yönlü hareketle 7.425 puandan işlem gördü. Avrupa tarafıyla devam edelim. Yeşil bir tablo var Avrupa tarafında. Enerji krizinden en çok etkilenen nokta Avrupa tarafı. Büyüme endişelerinin yaşandığı da bir ekonomileri var Avrupa tarafının. Hatta Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimaller de güçlü olarak fiyatlanıyor piyasalarda. Londra %1'e yakın yükseldi. Frankfurt'ta %1'in üzerinde kazanç var. Paris %1,7'lik yukarı yönlü hareket yaptı. 8117 puandan geçti. Madrid'deki yükseliş de %2'nin üzerinde. Devam edelim. Küresel piyasalarda fiyatlamalar ne yönde, ona da bakalım. Stratejist Haluk İzzet Mutlu değerlendirdi. Ekrana geliyor.
1: Tabii çok önemli bir konuk var karşımızda duran. Birincisi bu Orta Doğu'daki savaşın yarattığı enerji güvenliği tedarik zincirinin kırılması durumu. Bunun petrol fiyatları üzerindeki yansıması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin zaten enflasyonla mücadele eden savaş öncesindeki ekonomileri biraz daha zora soktuğu bir ortam. Merkez bankalarının faiz indirimi de frene bastığı, yeniden faiz arttırım sürecinin tartışılmaya açıldığı bir dönemdeyiz. Petrol fiyatlarının 60-65 dolarlarda seyrederken bir anda 100 doların üzerine çıkması Brent tarafında ve 100 dolar üzerinde biraz daha yapışkan kalıcı bir fiyatlama seyretmesi enflasyonda yukarı yönlü beklentileri arttırdı. Bu tahvil tarafına yansıdı. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketi gördük. Yani Japonya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya baktığımız zaman hemen hemen her vadede ama başta uzun vadeler olmak üzere tahvil fiyatlarında yukarı yönlü faiz hareketlerini gördük. Yani tahviller değer kaybetmeye başladı. Bu otomatik olarak finansal piyasalarda tabii olumsuz bir etki yaratıyor. Onun yansımalarını görüyoruz. Diğer taraftan Amerika'nın ve İran'ın arka arkaya yaptığı açıklamalar, yeni barış ateşkes anlaşmaları, bunların reddedilmesi, bunların yarattığı bir gerginlik var. Şu anda birinci önceliğimiz tahvil fiyatlaması, tahvil fiyatlamalarının piyasalar üzerindeki etkisi gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatları ve tahvil arasındaki bir korelasyon tabii ki devam edecek. Finansal piyasalarda risk iştahı tamamen bu tahvil faizleri üzerinden büyük bir ihtimalle fiyatlanacak.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. İki lider bölgesel ve küresel konuları ele aldılar. Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasına olumlu bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Gazetecilere konuşan Amerikan Başkanı Trump da Başkan Erdoğan'dan yine övgüyle bahsetti. Erdoğan'la harika bir ilişkin var diyen Trump, Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğunu da dile getirdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan görüşmede bölgedeki ateşkesin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ve ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek dedi. Görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Erdoğan ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de görüşmede ele alındı. Erdoğan hazırlıkların sürdüğünü ve zirvenin her açıdan başarılı geçmesi için azami gayret gösterdiklerini söyledi. San Diego'daki bir camiye düzenlenen saldırı sebebiyle Trump'a taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun nefret suçlarına karşı olduğunun altını çizdi. Görüşme sonrası başkanlık uçağının önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump da Başkan Erdoğan'a bir kez daha övgüler dizdi.
1: Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok çetin insanlarla ilişkim olması çok güzel değil mi? O çetin bir adam ve onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var.
2: Erdoğan'ın saygı duyulan bir lider olduğunu da sözlerine ekleyen Trump, harika işler çıkardı dedi.
1: Bence Erdoğan çok iyi bir müttefik oldu. Harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona çok saygı duyuyor.
0: Trump'tan İran'a yönelik bir açıklama daha var. Anlaşma mı istiyorsunuz yoksa operasyonun devamını mı? Trump'ın açıklamaları piyasalarda jeopolitik tansiyonun da kolay kolay düşmeyeceği algısını yeniden güçlendirdi. Trump İran'ın asgari kapasitesine ağır darbe vurduklarını söylerken artık tek sorunun anlaşma mı yoksa operasyonun devamı mı olduğunu ifade etti. Aslında piyasaların tam da fiyatlamaya çalıştığı başlık bu. Çünkü bir tarafta diplomasi ihtimali korunuyor. Diğer tarafta ise Beyaz Saray'dan gelen sert ton risk priminin masada kalmasına neden oluyor. Özellikle petrol piyasası burada çok kritik. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası riskler enerji arzı tarafında küresel enflasyon baskısını yeniden büyütebilir. Bu da Fed'in faiz indirim sürecini daha da ötelemesi anlamına gelebilir. Dolayısıyla artık sadece Orta Doğu'daki askeri başlıkları değil, petrol fiyatlarını, Amerikan tahvil faizlerini ve dolar endeksini de aynı denklem içinde okumak gerekiyor. Küresel piyasalar şu anda diplomatik çözüm ihtimaliyle jeopolitik risk fiyatlaması arasında çok hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Amerikan Başkanı gazetecilere konuştu dedik gündem başlıklarını verirken ve yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu ne istersen onu yapacak ifadesini kullandı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı derhal açmamız gerekiyor dedi. İran'dansa Amerika'ya saldırı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine sıçrar uyarısı geldi.
3: İran savaşında kontrol bende dedi. İsrail'de aday olsa kazanacağını söyledi.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a saldırıları ne kadar erteleyebilir?
5: Ben Netanyahu'ya ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an ben İsrail'de başbakanlığa aday olsam %99 oy oranına sahip olurum. Başkanlığım bittikten sonra oraya gidip aday olsam kazanırım. Herzog Netanyahu'ya iyi davranmıyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağının önünde verdi mesajlarını. İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurguladı.
5: Hürmüz Boğazı hemen açılmalı. Yani bunu

0: bir şans vereceğiz ama acelem yok. Her iki şekilde de yapabiliriz ama az sayıda insanın ölmesini isterim.
1: İran cephesindense ABD'nin tehditlerine yanıt var. Devrim muhafızları İran'ın tüm kapasitesini henüz kullanmadığını duyurdu. Saldırının tekrarlanması halinde savaşın bölgenin ötesine uzanacağı uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik içinde İran tarafından olumlu bir adım atıldı. Tahran merkezli basın organlarına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli 5 süper tankere izin verdi. Böylelikle 24 saatte 26 çeşitli gemi Hürmüz Boğazı'nı geçmiş oldu. Pakistan'da barış umutları için bir kez daha devreye girdi. Son olarak Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi 4 gün aranın ardından bir kez daha İran'a gitti. Anlaşma metninin nihai versiyonunu duyurmak için Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın da İran'ı ziyaret edebileceği belirtildi. Öte yandan İsrail basınına da dikkat çeken gelişmeler yansıdı. İsrail merkezli Kanal 12, ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oldukça uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. İkilinin bir kararın eşiğinde olduğuna özellikle vurgu yapıldı. Trump ve Netanyahu'nun konuşmasının ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşmesi de dikkat çekti.
2: FED tutanakları yayınlandı ve FED cephesinde tonun belirgin şekilde sertleştiğini de görüyoruz. Faiz indirimi defteri kapanmadı ama rafa kalktı şimdilik ve faiz artırma ihtimali de öne çıktı FED tutanaklarında. Yılın başında piyasalar 2026 boyunca faiz indirimlerini konuşurken artık masada yeniden faiz artırma ihtimali var. Özellikle İran savaşı kaynaklı enerji riski ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler FED'in enflasyon endişelerini de yeniden yukarı taşıyor. Tutanaklarda dikkat çeken nokta şu, FED üyeleri artık sadece faizleri ne zaman indirebiliriz değil, gerektiğinde yeniden sıkılaşmayı da tartışıyor. Bu da küresel piyasalarda yüksek faiz daha uzun süre temasını güçlendiriyor. Bir diğer kritik başlıksa tahvil faizleri. Amerikan 30 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş küresel risk iştahını baskılıyor ve bu tablo gelişen ülke piyasaları açısından da kırılganlığın devam edebileceğine işaret ediyor. Şimdi seans öncesinde konuğum var, Tacirler'de Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
3: Merhaba, yayınlar.
2: Teşekkürler. FED tutanaklarıyla başlayalım. Az önce onu konuştuk. Biraz daha ton sertleşmiş gibi görünüyor tutanaklarda. Piyasa bunu yeterince fiyatladı mı ve tutanaklardaki mesajları nasıl buldunuz, nasıl yorumladınız?
3: Evet, şimdi son FED kararı açıklandığı zaman da karar metniyle ilgili 4 üyenin muhalif tarafta yer aldığını görmüştük. Bunlardan Stephen Miran faiz indirimi tarafında, 3 üye ise karar metnindeki güvercin tonlamanın daha sınırlı tutulması yönünde aslında görüş bildirmişti. Yani 4 üye muhalifti ama biri ve diğer 3'ü ters yöndeydi. Aslında tutanaklarda biraz bunu yansıtıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi Kevin Warsh FED başkanı olacak. Yönetim kadrosunda ona yer açılması için Stephen Miran ayrıldı. Çünkü Powell hala devam ediyor. Dolayısıyla da hani tutanaklarda ya da son FED faiz kararındaki kadroyla bundan sonraki toplantılarda rol alacak olan kadro farklı olacak. Ufak da olsa. Ama hani ben bundan sonraki dönemde ne olur ne biter diye baktığım zaman FED'den herhangi bir faiz indirimi bu yıl artık beklemediğimi, faiz artırımı da olacağını düşünmüyorum ama faiz artırımlarının biraz daha fazla konuşulacağını düşünüyorum. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş 3 aydır neredeyse devam eden bu savaş ortamı, çünkü işte Şubat'ın sonunda başladı ama Mart, Nisan ve Mayıs döneminde kapsıyor. Bunlar ortalama hem petrol fiyatlarını hem akaryakıt maliyetlerini artırıyor. En son Amerika'da açıklanan üretici fiyat endeksi %6 açıklandı. Yani %5 civarı bekleniyordu. %6'ya kadar yükselerek aslında biraz endişe de yarattı. Yani çift haneli enflasyon korkuları da ilerleyen dönemde gündeme gelebilir bu şekliyle devam ederse. Her ne kadar bunun geçici olduğu, işte savaş bittiği zaman tersine döneceği söyleniyor ama orasının ne zaman biteceği, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tam olarak açılacağı, bunlar belirsiz. FED tutanaklarının o yüzden dün verdiği mesajlar aslında hani 21 gün önce alınan kararların o dönemin belki gerçeklerini biraz yansıtıyor olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada savaş hala devam ediyor, maliyetler hala yüksek, enflasyonist riskler hala sürüyor. Bir yandan da

0: Yazıcılığı tarafında uzmanlık gerektiren, çok geniş bir makro çerçeve okumayı gerektiren ve öyle yorumlanması gereken bir konu. Bunları zaten yapmak o kadar kolay değilken şu aşamada ciddi belirsizlikler olduğu için. Bir de buradan dönüp piyasalara etkisi, altın fiyatlarını 10 bin dolar gibi çok iddialı rakamlara çıkartabilecek etkileri ortaya koymak benim harcım değil, en azından öyle söyleyeyim. Goldman Sachs'ın sayın analistine buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. O bu analizi yapmış, gerekçelerini de sunmuş. Fakat bu gerekçeler de yetmez. Şimdi bunlar işin biraz kalitatif tarafı ama işin bir de kantitatif tarafı. Yani hesaba kitaba dayalı bir tarafı olması gerekiyor. Nasıl bir matematik, nasıl bir likidite artışı, nasıl bir faiz patikası öngördü ve 10 bin dolar gibi aşırı iddialı bir rakam. Yani biz 5 bin dolara geldiği zaman bile altın fiyatlarının pahalı olduğunu, 20 yıllık, 30 yıllık dolar enflasyonu yansıtan değerlerin bile üzerine artık çıkmış olduğunu, yani uzun vadeli ana trendlerin, ortalamaların hepsinden çok ciddi anlamda uzaklaşan bir hem temel hem teknik görünüm sergilediğini düşünürken şu anda 10 bin dolar bence tartışılacak bir rakam değil. Bir gün olur belki, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bilemem. Hani ben bildim diyebilir sayın analist. Ama hani bugünün konusu olduğunu düşünmüyorum. Asıl bence burada önemli olan, önce 4 bin dolar demiş mesela. Yani aslında şu anda altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Çünkü şu an altın fiyatları 4500 dolardı. Asıl bence önemli olan bu. Çünkü ben bugünden 10 bin dolar olacak diye pozisyon alsam ve altın fiyatı 4 bin dolara düşse açıkçası aldığım pozisyondan dolayı hiç de memnun olmam. Bizi izleyen yerli bireysel yatırımcılar, ağırlıklı gelire gideri lira cinsinden olan yatırımcılar için de işte gram altın fiyatları, zinet altın fiyatları bunlar önemli biliyorsunuz. Onların da hani burada altın 10 bin dolar olacakmış deyip tasarruflarının önemli bölümlerini altına yönlendirmek mi daha mantıklı? Yoksa önce 4 bin dolara düşecek deyip tam tersi altın almayı düşünüyorlarsa biraz beklemek ya da eğer yüklü miktarda evet taşıyorlarsa bunu birazını nakde çevirmek mi sizce daha mantıklı? Bence ikincisi daha mantıklı şu aşamada.
1: Bu fiyatlama üzerinden gidelim. Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii bir tarafta orada jeopolitik risk, öbür tarafta Fed'in faiz duvarı, altın baskı altında ve o 4500 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Bu fiyatlamayı evet nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi herhangi bir finansal varlığın bugünkü değerini veya gelecekte olabilecek değerini yorumlarken biz bu yorumları neden yapıyoruz? Tasarrufların ne tarafa kaydırılması ya da hangi ağırlığın bir yatırım ürüne verilmesi noktasında bir karara varabilmek için. Dolayısıyla da bunu yaparken alternatifleriyle beraber düşünmek gerekiyor. Şimdi ben mesela ons altın fiyatları için hani tekrar yükselmez demiyorum elbette. Bu mümkün. Az önce saydığım sebepler, 4 sebep saydım artı merkez bankalarının rezervlerinde altın biriktirme eğilimi tekrar güç bulabilir. Dolayısıyla da evet bir yükseliş olabilir. Fakat benim burada dolar bazındaki marjım %10'dan daha fazla değil. Yani şu an 4500 dolar olan ons altın fiyatları için ben 5000 dolar civarını hani bir yıllık vadede bir hedef gibi tahmin edebiliyorum. Bu da herhangi bir matematiğe dayanmıyor. Aslında biraz son dönemki fiyatlamalardan çıkardığım sonuca dayanıyor açıkçası. Dolar TL tarafına baktığımız zaman orada lirada reel değerlenmenin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de pozitif faiz ortamı, pozitif reel faiz ortamı hala devam ediyor. Dolayısıyla da kur tarafında da çok ciddi bir artış beklemiyorum. Böylece bakıldığı zaman şimdi Türkiye'de yaşayan dediğim gibi yani yerli bireysel yatırımcı açısından bakıldığı zaman lira bazında altın fiyatları iki parametreyle şekilleniyor. Ons fiyatları artı kur. İkisinin birlikte tahmin ettiğim yüzdelerdeki artışları bile lira bazında altın fiyatlarını şu anki mevduat hesaplarının ya da katılım hesaplarının sağladığı getirilerden daha az yukarı çekiyor. Dolayısıyla da bence şu anda altın taşımaktansa mevduat tarafında kalmak, katılım hesapları tarafında kalmak, yani Türkiye'deki yatırımcı tercihleri açısından söylüyorum. Bence şöyle daha mantıklı. Kazanç olarak belki altın bir miktar üstüne çıkabilir. Hani yanılabilirim, bir sapma olabilir. Ama alınan riske değmeyecek bir sapma olur. Çünkü siz hani sabit getirili ürünlerde ne alacağınızı bugünden biliyorsunuz. Ya da katılım hesaplarında az çok bir tahmin yapabiliyorsunuz. Fakat altın fiyatı çok değişken. Hele ki 4000 dolara kadar düşerse zarar bile söz konusu olacak. O yüzden böyle bakıldığı zaman benim yorumum, tercihim nedir diye baktığınızda ben altın fiyatlarında evet bir potansiyel öngörmekle beraber buradaki potansiyelin daha az riskli ya da risksiz varlıkların sunduğu potansiyele göre sınırlı kaldığını, cazip olmadığını düşünüyorum. O yüzden hani bir portföy dağılımı yapacaksam kararımı da buna göre vermeyi tercih ederim. Yatırımcılar da hani yatırım tavsiyesi değildir diyeyim ama bu görüşü dikkate alabilirler.
1: Amerikan tahvilleri üzerinden devam edelim mi? Çünkü orada da 30 yıllıklarda %5'in üzerinde bir yükseliş var. 10 yıllıklar da öyle. Buradaki yükselişi nasıl değerlendirdiniz?
0: İşte FED'den faiz

0: indirimi konuşulurken kısa bir süre içerisinde faiz artırımı konuştuğumuz bir noktaya vardık ve faizler artırıldıktan sonra tekrar ne zaman indirileceği, artılıp artırılmayacağı bile kesin değilken tekrar ne zaman indirileceği konusunda bir takvim bile koyamıyoruz önümüze. Artan enflasyon riskler vesaire, bütün bunlar ABD tarafında, tahvil tarafında faizlerde bir yükselişe sebep oluyor elbette. Ama sadece bununla da şekillenmez elbette tahvil faizleri. Şimdi zaman zaman biliyorsunuz hani dolar ve ABD tahvilleri güvenli liman olarak görülür. Zaman zaman işte burada biraz risk alma iştahının arttığı dönemlerde tahvilden bir çıkış olur. Hisse senedi piyasalarına farklı varlıklara bir kayış olur. Şimdi enflasyonun da olduğu bir yerde risk algısıyla değil ama varlık değerleri üzerinden yapılan beklentiler açısından bakıldığında hisse senedi tarafı vesaire, mesela dün Nvidia'nın bilançosu da iyi geldi, fena değil. Yani bu tip tercihler de biraz tahvil tarafında bir satışa, dolayısıyla da faizlerin yukarı çıkmasına sebep oluyor. Açıkçası 10 yıllık ABD tahvil faizinin %5'leri görme ihtimali her geçen gün artıyor şu ortamda. Bu nedenle de hani oradaki faizlerdeki yükselişi aslında zaten bizim beklediğimiz bir gelişmeydi. Normal karşılıyorum. Burada gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından zaman zaman bir takım riskler gündeme getirilir. Yani ABD tahvil faizleri arttığı zaman Amerika'nın dolara verdiği faizin artması anlamına geldiği için ve dolarda hani küresel yatırım tercihlerinde değeri ve getirisi en önemli varlık olduğu için bir tehdit gibi görülür. Yani yükselen ABD tahvil faizleri gelişmekte olan ülke varlıkları için bir tehdit olarak görülür. Ama ben bu dönemde bu tehditin çok baskın ve çok geçerli olduğunu, olacağını düşünmüyorum açıkçası. ABD tahvil faizleri bir miktar daha yükselmeye devam edebilir. Fakat bu şu anda gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde ek bir baskı yaratmaz. Zaten bir baskı var. Bunu daha da artıran bir etki yaratacağını düşünmüyorum.
1: Nvidia bilançosunu nasıl yorumladınız? Çünkü şirketin gelirleri de %85 artmış ve net karında 3'e katlayan bir bilanço takip ettik. Evet. Sadece bir teknoloji hikayesi değil, değil mi artık bu?
0: Yok, değil tabii ki. Yani bence çok ciddi bir dönüşüm hikayesi. Yani bir tarihe tanıklık ediyoruz hep beraber şu yaşadığımız çağda. Hani ne bileyim, geçmişte sanayi devrimi oldu. Biz bakın yani öğrencilik yıllarında buhar makinesinin icadının dünyayı nasıl değiştirdiğini bir ders boyunca işledik. Ardından sanayi devrimi ya da işte başka sosyal ya da toplumsal değişimler, teknolojik değişimler ve tabii burada ivmelenerek bir hız, değişim hızı var. Bizim yaşadığımız şu çağda renkli televizyonlar, işte evlere giren telefonlar, ardından ceplere giren telefonlar, ardından ceplere giren cep bilgisayar. Çünkü bu telefonlar artık bir bilgisayar ve şimdi bunun yapay zeka destekli işte çalışan sistemler vesaire, zaman zaman işte sanal bir takım yine gerçeklik vesaire gibi konuların gündeme gelmesi. Şimdi bütün bunlar bundan 100 yıl önce her biri yüzer yıl olan gelişmelerken teknolojik anlamda, şu anda içinde bulunduğumuz 40-50 yıla sığmış gelişmeler. Dolayısıyla da Nvidia da burada bence Nvidia ve benzerleri aslında hem öncü hem doğru konumlanmış olan, aslında bu sürece de liderlik eden şirketler. Ve bahsettiğiniz yüzdeler, yani %80 civarında artışlar, 3 katı yakın artışlar, bunları biz Türkiye'de bir şirkette lira bazında bile görsek, vay canına dediğimiz, çok iyi, çok başarılı diyeceğimiz oranlar. Hele ki Amerika'da dolar bazında bu rakamları, bu büyüme oranlarını elde edebilmek tabii ki çok büyük bir başarı. Bu şekliyle sürdürülebilir mi? O bir soru işareti. Sürdürülemeyebilir ama yine de bence gayet göz alıcı ve yani piyasaların da gözünden kaçmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yapay zeka ekonomisinin büyümesi tabii sadece teknoloji şirketlerini değil, o enerjiyi, altyapıyı ve emtia piyasalarını da yeniden şekillendirir mi?
0: Bence mesela sizin sektörünüzü, basın yayını bile şekillendirir. Eğitim sektörünü de şekillendirir. Bizim tarafımızı sermaye piyasalarında. Sanatı bile şekillendiriyor. Bakın yakın zamanda Türkiye'de yapay zeka destekli işte bir takım eserlerin seslendirilmesi konusunda bir gündem oluştu biliyorsunuz. Yani yapay zeka hayatın her alanında. Çünkü yapay zeka olarak bakmayalım. Biz bilgisayar kullanımı, dijital herhangi bir varlığın, bir cihazın kullanımını, yani herhangi bir yazılım içeren bir tür kullanımı her yerde zaten yıllardır yaşıyoruz. Bunun yapay zekaya desteklenmesi elbette her tarafa artı, yani mutlaka artı etkileri olacaktır. Bunun boyutu değişebilir. Yani kimisine 3 artı, kimisine 2 artı şeklinde belki, ama mutlaka her tarafa bir takım etkileri olur. Verimlilik artışı vesaire anlamında. Yani bu treni de kaçırmamak gerekiyor tabii. Yani izleyenler açısından da söyleyeyim. Özellikle genç izleyenler, onlar da kendilerini bu alanda yapay zeka kullanımı, işte komutların doğru verilmesi vesaire konularında geliştirseler iyi olur diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim mi? Dün günü sınırlı bir kayıpla kapattı ama 14 bin puanın üzerinde de bir tutunma mücadelesi var. Nasıl yorumluyorsunuz evet. Borsa İstanbul'u? Çünkü önümüzde de uzun bir bayram var. Öbür tarafta evet. her açıklamayla değişen bir jeopolitik tansiyon var.
0: Şimdi söylediklerinizin hepsi elbette çok doğru. Aslında hani benim anlatacaklarım siz özetlemiş oldunuz. Yaklaşan bir bayram tatili var. Bugünkü işlemler bu anlamda hani takas öncesi ya da takas bayram dönemindeki uzun takas dönemini falan dikkate alındığında bugünkü işlemler biraz zayıf tarafta kalabilir. Ama yarından itibaren artık bayram sonrasında işaret eden takaslar olacağı için bir rahatlama olur diye düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. 14.000 üstünde evet bir tutulma var. Aslında 14.000 ve 1000 ve katları böyle yuvarlak rakamlar biraz psikolojik pivot seviyeleri. Yani işte üstündeyseniz destek, altındaysanız direnç gibi. Fakat benim teknik açıdan önemsediğim destek bölgesi 13.700-13.900 bandı. Şimdi dün oraları biraz test eder gibi olduk. 14.000 üstünde bir kapanış yapmayı evet başardık. Yani bu hani manşet atmak için güzel bir cümle. Endeks 14.000 üstünde tutundu. Çünkü kimse endeks 13.900 üstünde evet. tutundu diye bir manşet atmaz. Ama dediğim gibi teknik açıdan 14.000 bana çok bir şey ifade eden bir seviye değil açıkçası. Dolar bazlı grafiklerde falan baktığımız zaman oradaki seviyeler itibariyle de çok bir yere tekabül etmiyor. Ama ben burada şöyle düşünüyorum. Şimdi biz geçen hafta pazartesi günü 15.200 gördük. Bu hafta pazartesi 14.000'e kadar gevşedik neredeyse. İşte dün itibariyle de geldik buralara. Ciddi bir kayıp. Ama öncesinde de tabii ciddi bir kazanç vardı. Yani Nisan ayında 13.000'lerde başlamıştık. Şimdi burada tamamen etkili olan tek şey de petrol fiyatları. Yani BIST endeks grafiğiyle petrol fiyatlarının grafiğine üst üste koyarak bakmak gerekiyor. Belki de bilmiyorum ekrana geçebilir misiniz ama ciddi anlamda burada bir etkilenme durumu söz konusu. Şimdi petrol fiyatlarındaki bu gevşemenin Borsa İstanbul açısından elbette destekleyici olması gerekir. Eğer uzun bir bayram dönemine giriyor olmasaydık ben bugün Borsa İstanbul'da 14.300-14.400'e kadar ciddi bir yukarı yönlü hareket beklerdim açıkçası. Fakat bir yandan tabii sadece petrol fiyatları, sadece yurt dışı gelişmeler ve jeopolitik risklerle de şekillenmiyor piyasa. Şimdi mesela birkaç buna ek etkenleri de söyleyelim. Türkiye'de birinci çeyrek finansalları tamamlandı. Dolayısıyla da hani o bilançolar, gelir tabloları üzerinden yaratılabilecek hikaye tarafı biraz zayıfladı artık. Yani oradan hani şirket bazlı sonuçları gördük. Fiyatlanacak olan fiyatlandı. O geride kaldı. İkincisi son zamanda borç yapılandırma konusunda siz de takip ediyorsunuzdur. Farklı farklı şirketlerde artan gündemler ve beklentilerle biraz da şekilleniyor piyasa. Bunun da piyasalar üstünde bir etkisi oluyor. Yani düşüş yaratabiliyor. Ardından belki tepkisi de geliyor ama bir tedirginlik yaratıyor. Onun dışında 15.000'in üstünde aslında mesela 15.000 biraz daha anlamlı bir seviyeydi. 3 gün boyunca üzerinde kapanmıştık 2 hafta önce ama orada tutunamadık ve az önce söylediğim gibi işte geçen pazartesinden itibaren bir gerileme yaşandı. Ve bu yaşanırken de önemli destekler kırıldı. Özellikle 16 Nisan'dan sonra bir 3 hafta boyunca 14.200-14.600 bandında yatay seyreden bir piyasamız vardı zirve bölgede. O zaman için zirveydi ve bir plato oluşturuyordu. O bölgenin üzerine çıkınca hızlanabilecek olan borsamız işte petrol fiyatlarındaki yükseliş, artan jeopolitik tansiyonla tekrar bölgeye geri geldi. Dolayısıyla da aslında bu dönemde birkaç önemli desteği kıra kıra geldi. Ve para çıkışı da oldu. Bunlar maalesef hani tekrar aynı noktalara geri dönme noktasında aynı sürede geri dönme ihtimali zayıflatıyor. Fakat bir teselli var. O da bence şu. Bütün bu satış yaşanırken yani 5-6 günlük bir satıştan bahsediyoruz. Bu satış süreci yaşanırken işlem hacmi de sürekli düştü. Dolayısıyla teknik analiz bize der ki hani artan hacimle gerçekleşiyorsa bir fiyatlama o biraz daha kalıcı ve devamlılığı olabilir ama düşen hacimle gerçekleşiyorsa biraz daha geçici olabilir. Dolayısıyla da bu düşüş süreci giderek azalan hacimlerle gerçekleştiği için ben endeksteki aşağı yönlü marjın sınırlı olduğunu, buralarda çok fazla kalmayacağımızı, biraz şu toz duman dağıldığında, bayramı falan da geride bıraktığımızda tekrar yukarı yönlü bir eğilim göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki Nvidia bilançosu ve tabii PMI verilerini de karşılayacağız. Bunlar risk iştahını biraz güçlendirir mi?
0: Yani şimdi büyüme tarafında beklentilerin aşağı yükseltildiği bir dönemdeyiz. Evet PMI verileri elbette önemli. Beklentilerden yukarıda bile gelse bunun kalıcı ve sürdürülebilir olup olmadığı noktasında piyasa çok da kendinden emin olmayacaktır açıkçası. Çünkü yani artan petrol fiyatları, bunların maliyetler tarafında yarattığı baskı, bunun ileride büyümeleri zayıflatabilme ihtimali hala devam ediyor. PMI verileri şu dönemlerde önemli olurdu. Yani böyle bir savaş falan olmasaydı, bu kadar her gün cümlelerimize, piyasa yorumlarımıza ilk önce İran

0: Amerika vesaire diye başlamasaydık, işte Fed'i konuşsaydık, ne bileyim ben işte makro verileri, büyümeyi, enflasyonu, şirket finansallarını falan konuşuyor olsaydık, gene bugün de konuştuk. Bunları bırakamıyoruz elbette ama aklımızın hep bir tarafında işte petrol fiyatları ne olacak, Amerika İran meselesi ne olacak, bu hep var. Bunların olduğu noktalarda makro verilerin etkisi seans içi kalıyor. Yani birkaç saatlik bir etki yaratıyor. Beklentilerden iyi ya da kötü geldi, arttı, azaldı vesaire noktasında. O yüzden çok hani benim de şu anda hani ekranıma aldığım, çok önemseyerek takip ettiğim göstergeler değil. Bir piyasa aktörü perspektifiyle bunları söylüyorum ama tabii ki bir ekonomist gözüyle baktığımda bunlar elbette önemli. Takip edilmesi gerekiyor, yorumlanması gerekiyor. Ama ben piyasa üzerinde bir etkisi olacağını çok düşünmüyorum.
1: Borsa İstanbul'u sektörel açıdan yorumlarsanız, şimdi bankacılık endeksi eksi tarafta ve holding tarafı da pozitif bölgede kapatmış. Büyük ölçekli şirketlere yönelik o seçici ilgi de sürüyor ama, öyle değil mi?
0: Tabii yani şimdi bankalar tarafında bir kere CDS'lerimiz tekrar işte 240-250 bas puanında. Bugün biraz gevşedi. Belki biraz destekleyebilir bugün bankaları. Ama hala yüksek. Yani biz yıla başlarken 200'e kadar gevşemiştik. Hatta 200'ün altına gideriz diye tahmin ederken işte bu savaş ortamı vesaire bir anda kendimizi önce 300'lerde bulduk. Neyse ki şimdi 240-250'lerdeyiz. Ama hala yüksek. FAS tarafına bakarsak yıla başlarken İşte Ocak ve Şubat'ta %38'den 37'ye düşen bir faiz, Mart'ta 36'ya, bugün geldiğimiz şu Mayıs ayında belki 35-34'e kadar düşebileceğini düşündüğümüz bir faiz beklentisi varken politika faiz tarafında işte 34-35 olabilir derken şu an %40 fonlama. Dolayısıyla bu da bankaların tabii ki maliyetleri üzerinde bir etki çok yaratmadı mesela ilk çeyrek finansallarında ama mutlaka ikinci çeyrekte bunun yansımaları olacaktır. Ve ne kadar süre sonra bunun tekrar olumlu tarafa döneceği noktasında da çok net bir ajanda maalesef yok önümüzde. Bakın her şey aslında takvime, ajandaya dayanıyor biraz. İşte belirsizlik de bu demek zaten. Dolayısıyla evet, bankalar bir süre daha ara ara dalgalanmalar mutlaka olur. Ama zayıf kalabilir. Endekse görece biraz zayıf kalabilir. Sanayi şirketleri tarafında ise biraz daha olumlu bir ayrışma olacağını düşünüyorum ben de.
1: Tabii volatil dönemlerde yatırımcıya önerilen sakin kalmasıdır ama bir tarafta da o yatırımcı psikolojisinde aman fırsatı da kaçırmayayım böyle dönemde psikolojisi de var. Siz ne önerirsiniz? Evet. Kısa ve orta vadede şimdi, diyelim.
0: Şimdi evet tabii yani yatırımcı tercihleri, vade yapıları, risk algıları ve yatırımlarından beklentileri çok değişkenlik gösteriyor. Hani tek bir cümleyle herkese hitap eden bir yatırım tezi sunmak çok kolay değil elbette. Ama ben burada şöyle bakıyorum. Öncelikle bütün bu olan bitene rağmen bir potansiyel var mı? Şimdi böyle baktığımız zaman şirketlerin hedef fiyatları üzerinden bir BIST 100 endeks hedef hesabı yaptığımızda 18.700'lere işaret eden, yani dünkü kapanışa göre %35'e yakın getiri potansiyeli sunan bir Borsa İstanbul var. %35 oranı belki herkesi tatmin etmeyebilir ama burada şunu düşünmek gerekiyor. Bu bir yani BIST 100 endekse bir performans ortalaması ağırlıklı olarak, yani ağırlıklı şirketlerin performanslarının bir ortalamasını gösteren bir endeks. Dolayısıyla da bir ortalama ve bazı şirketler bu ortalamanın üzerinde, bazıları altında performans sergiliyor. Bu anlamda da endekse görece daha yüksek getiri potansiyeli sunan şirketlerde %45, %50, %55-60'a varan neredeyse getiri potansiyelleri görüyoruz. Bunlardan oluşturulan, işte ne dediniz siz, seçici ilgi mi demiştiniz?
1: Evet.
0: Bunlardan oluşan bir portföyün ben mevduatın da üzerinde, enflasyonun da üzerinde, endeksin de üzerinde getiri sağlayacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla da cazip bir potansiyel hala var. Yani enflasyonun, mevduatın üzerine bir risk primi koyduğunuz zaman bile bunun da üstünde bir getiri potansiyeli sunan şirketler hala var. O anlamda ben Borsa İstanbul'un hala cazip kalmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Nitekim para çıkışı son dönemde biraz gördük ama hani son bir haftada gördük ama geriye doğru savaş döneminin başından bu yana neredeyse son 3 ay bile baktığımızda net para girişi de hala var. Yabancı girişi bile hala net tarafta artı. Dolayısıyla da yatırımcılar zaten bu dönemin geçici olacağını ve sonrasında o potansiyelin açığa çıkacağını, şirketlerin performans sergileyeceğini zaten düşünüyorum. O anlamda ben hisse senedi tarafından vazgeçmiyorum. Yani portföylerde hala anlamlı ağırlıklarda, yüksek ağırlıklarda, risk algısına göre değişir elbette ama hatır sayılır ağırlıklarda bir hisse senedi pozisyonu olmalı. Altını az önce

0: konuştuk. Yani portföy ağırlığının çok yüksek olmaması gerektiğini düşünüyorum şu aşamada. Daha alternatif diyebileceğim sabit getirili ürünler olabilir. Hatta belki Eurobondlar olabilir. Veya işte mevduat, katılım hesapları, özel sektör tahvilleri ya da bunları içeren yatırım fonları. Bunlar tercih edilebilir diye düşünüyorum. Diğer emtia tarafında, petrol vesaire tarafında hani ben çok öyle 120 dolar, 150 dolar gibi tahminler falan zaman zaman konuşuldu. Yani biraz da bir hani iyi niyetli bir beklenti ya da bakış açısıyla konuşuyorum bu konuyu belki ama yani oraları beklemediğim için orada belki kısa pozisyon bile alınabilir bir miktar kadraça dikkat ederek gibi bir portföy dağılımı paylaşabilirim. Yatırım tavsiyesi değildir diye de ekleyeyim tabii sonunda.
1: Evet, analizleriniz çok kıymetli. Teşekkürler yayına katkı için. Keyifli, kazançlı bir gün olsun size de. Kolaylıklar.
0: Teşekkürler tüm izleyenlere, bol kazançlar. Görüşmek üzere. İyi bayramlar şimdi.
1: İyi bayramlar
0: arkadaşlar.
1: size de. Teşekkürler. Devam edelim seans öncesine. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası konferansa katıldı. Bakan Şimşek, terör finansmanında finansal inovasyonun kötüye kullanımının önlenmesi başlıklı panelde Türkiye'nin mücadele politikalarını anlattı. Standartların yargı alanında tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten Bakan Şimşek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır dedi.
2: Mali suçlarla mücadele temel önceliklerimiz arasındadır.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Paris'te gerçekleştirilen uluslararası konferansta konuştu. Terör finansmanında finansal inovasyonun kötüye kullanımının önlenmesi başlıklı panelde değerlendirmelerde bulunan Şimşek, finansal teknolojilerin sunduğu kolaylıkların aynı zamanda yeni risk alanları oluşturduğunu söyledi. Eşitsiz uygulama fiilen hiç uygulama olmaması demektir. FATF standartları yargı alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır. Özellikle kripto varlıklara dikkat çeken Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşmesi ve kullanıcı gizliliğinin suç örgütleri tarafından istismar edilebildiğini ifade etti. FATF verilerine göre stablecoin'lerin terör finansörleri tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini belirten Şimşek, bu araçların hızlı, sınır ötesi ve erişimi kolay yapısının risk oluşturduğunu kaydetti. Türkiye'nin kripto varlıklara yönelik düzenlemelerde erken adım attığını vurgulayan Şimşek, 2021 yılında kripto hizmet sağlayıcılarının kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülükleri kapsamına alındığını hatırlattı. Şimşek, Türkiye'de kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Stablecoin transferlerine günlük 3.000 dolar, aylıksa 50.000 dolar limit getirildiğini belirten Şimşek, seyahat kuralına uymayan işlemler için de zorunlu bekleme süreleri uygulandığını söyledi. Uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Şimşek, suç ağlarının fon transferlerini saniyeler içinde gerçekleştirdiğini belirterek, şüpheli cüzdanlara ilişkin bilgi paylaşımının da aynı hızda yapılması gerektiğini ifade etti. Şimşek, finansal inovasyon geliştikçe risklerin de değişeceğini, bu nedenle küresel işbirliğinin kritik önem taşımayı sürdüreceğini söyledi.
2: Dört bulgu ile ilgili olarak bakanlığımız tarafından yapılan işlemlerin...
1: Piyasa takvimine bakacağız. Hangi verileri takip edeceğiz bugün? 21 Mayıs Perşembe gündeminde neler var? İçeride net ve brüt döviz rezervlerini izliyor olacağız. Amerika'da FED bilançosunu takip edeceğiz. Yine Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. PMI endeksleri takip edilecek bugün Amerika tarafında. Euro bölgesinde de aynı şekilde ve Euro bölgesinde tüketici güven endeksi izlenecek bugün. Önemli veriler bunlar. Takip edeceğiz hepsine. FED tutanakları önemliydi. Nvidia'nın bilançosu önemliydi. Seans öncesinin ikinci bölümünde de canlı yayın konuklarımla daha detaylı da olarak konuşacağız. Son durumu, Borsa İstanbul'daki son kapanışı. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında tüm gelişmeleri konuşmak üzere karşınızda olacağım.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: place, it stays with me.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın?

0: Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Alışıl

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

ve piyasalar bu sabah kritik bir denge noktasında uyanıyor. Ons altın 4540 dolar seviyesinde adeta nefes alıyor, yön arıyor. Altın fiyatları bugün yatay bir görünüm sergiliyor ancak bu yataylık aslında sakinlik değil, iki güçlü hikayenin birbirini nötrleştirmesi. Bir anda petrolün enflasyonu yeniden yukarı çekme riski ve küresel faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, diğer tarafta ise Amerika ile İran arasında son aşamaya geldiği söylenen diplomasi trafiği. Trump cephesinden gelen mesajlarsa tabloyu daha da kritik hale getiriyor. Piyasa barışla gerilim arasında sıkışmış bir fiyatlama yapıyor. Hepsini birazdan konuşacağız ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Erdoğan ve Trump telefonda bir görüşme gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde Türkiye-Amerika ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını ve yapıcı girişimlere verilen desteğin de süreceğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapsamlı vergi paketini kabul etti. Genel kurulda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle yurt dışı gelirlerine 20 yıllık vergi istisnası, kamu borçlarına 72 ay taksit ve yatırımcılara önemli teşvik

teklifler getirildi. Amerika İran hattında müzakere umudu var. Trump İran'la yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini belirtti. Anlaşmaya varılmaması durumunda da saldırı tehdidinde bulundu. Trump İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını da belirtti. Bundan sonraki süreçte de tek sorunun Tahran yönetiminin anlaşma imzalayıp imzalamayacağı olduğunu söyledi. Diğer yandan İran basını da Tahran'ın 14 maddelik teklifine Washington'ın yanıt verdiğini ve İran'ın henüz resmi yanıt vermediğini aktardı. FED küresel petrol stokları da rekor hızda eridi. Goldman Sachs Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışındaki yavaşlamaya bağlı olarak küresel petrol stoklarının Mayıs ayında günlük 8,7 milyon varil hızla azaldığını açıkladı. Ve FED tutanakları da yayımlandı. Amerika Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanaklar yayımlandı. Toplantı tutanakları enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde faiz artırımı da dahil ek sıkılaşma adımlarının masada olduğunu ortaya koydu. Gündem başlıkları böyleydi. Fiyatlamalar nasıl? Küreselde son durum ne? Asya piyasaları neyi nasıl fiyatladı bugün? Görünüm nasıl? Avrupa'da görünüm nasıl? Önce Asya ile başlayalım. Tabii Amerika'yı da konuşacağız. Hindistan yukarı yönlü hareket etti. Çin'de kazanç var. Güney Kore %8'e ulaştı Güney Kore'deki kazanç. Hong Kong'da da bir miktar yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Devam edelim Avrupa tarafıyla. Avrupa tarafındaki yeşil bir tabloyu takip ettik. Avrupa tarafında dün işlem gününde yukarı yönlü hareket etti. Londra, Frankfurt, Paris ve Madrid piyasaları. Tabii orada enerji şokundan kaynaklanan, büyüme sorunlarından kaynaklanan risk var ama piyasalar yeşil bir tablo gösterdi dün. %2'nin üstünde yükseldi Madrid. Londra %1'e yakın kazançtaydı. Frankfurt'ta %1,3'lük yükseliş vardı. Paris'te de %1,7 oranında yukarı yönlü hareket takip ettik. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak küresel piyasalar. Amerika tarafında son durum ne? Kırmızı bir tablo vardı. S&P 500 geri çekildi. 7430 puandan geçti. Nasdaq tarafında yukarı yönlü hareket vardı. 29.308 puandan işlem gördü. Dow Jones'a bakalım, düştü. 49.966 puandan işlem gördü. Tabii Nasdaq tarafında Nvidia'nın bilançosu önemliydi. Oradaki yukarı yönlü harekete de destek verdi. Borsa İstanbul'da 14.000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sınırlı bir geri çekilme yaşadı dün. 14.012 puandan bitirdi işlem gününü. Kıymetli metaller tablosunda altın ons biraz nefes alıyor. Yatay bir görünüm var bu sabah. 4537 dolardan işlem görüyor. Altın ons tabii birazdan Goldman Sachs'ın eski stratejistinin 10.000 dolarlık altın ons öngörüsünü de canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Gümüşteki hareket %0,2 oranında aşağı yönlü, 75,7 dolardan işlem görüyor. Platin tarafında yarım puanın üzerinde yükseliş var. 1942 dolardan geçiyor platin. Palladium'da da geri çekilme var. Yarım puana yakın geri çekilme takip ediyoruz. 1370 dolardan işlem görüyor. Enerji emtia tablosuna bakalım. Petrol yükseldi. 0,15'lik kazancı var. 99,1 dolardan işlem görüyor. Brent petrol tarafında da yine 0,15'lik bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. 105 doların üzerinde Brent petrol. Tabii diplomasi umutlarıyla %5,5 kadar yaklaşık %5,5 geri çekilme hareketi yaşadı Brent petrol ama hala 105 doların üzerinde fiyatlanıyor. Doğalgaz düştü, 3 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum gelirse hızlıca bakalım. 14.012 puandan kapanış yaptı Borsa İstanbul. Sektörel açıdan da görünümü birazdan canlı yayın konuklarımla değerlendireceğiz ve yatırımcılar bu dönemde nasıl bir pozisyon almalı hepsini konuşacağız. Dolar 45.61 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Euro yükseldi 53.19'da. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde bir miktar aşağı yönlü hareket etti. Dolar endeksi yükseliyor 99.11 seviyesinde ve sepet kurda 49.42 seviyesinde. Bankacılık tarafına bakacağız. Bankacılık dün eksi tarafta bitirdi.

%1'in üzerinde geri çekildi. 16.358 puandan kapattı işlem gününü. Devam edelim sanayi tarafıyla. Sanayide de bir miktar kazanç var. 18.406 puandan bitirdi günü. Rakamlar, veriler, tablolar böyleydi. Şirket haberleri önemli. Hızlıca bakalım hangileri öne çıkıyor bugün. Halk Bankası 350 milyon dolarlık yabancı kaynak temin etti. Alves Kablo %200 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Yapı Kredi 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vakıf Katılım 2026'nın ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü 889,9 milyar liraya taşıdı. Gazetelerin ekonomi sayfaları geliyor şimdi. Sabah gazetesiyle başlarsak bakalım Sabah gazetesindeki haberin başlığı ve içeriği nasıl? Enerjide oyunun kuralları değişiyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sabah için yazdı. Sabah gazetesi için. Enerji Bakanı Bayraktar yarın İstanbul'da gerçekleşecek Turkuaz Medya ve Turkuaz Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi öncesinde bir yazı kaleme aldı. O yazı yer alıyor Sabah gazetesinde. Kalkınmanın, sanayileşmenin ve teknolojik ilerlemenin temelini oluşturan madencilikte önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunda yeraltı zenginliklerimizin kullanımını bir tercih değil, zorunluluk olarak görüyoruz. Bu bakış açımız küresel ve bölgesel krizlerden de asgari düzeyde etkilenmemize sağlıyor. Borç, nadir toprak elementleriyle stratejik madenlerimizi ham madde olarak değil, ara ve uç ürünlere dönüştürerek bu alanda net ihracatçı bir ülke olmayı hedefliyoruz. Yeni enerji mimarisinden bahsediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Sabah gazetesi için kaleme aldı bu yazısında ve Pakistan'da petrol arama başlığı da var yazının içinde. Devam edelim, takvime bakalım. İstanbul'da tarihi buluşma diyor başlık Takvim gazetesindeki. Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın 45 ülkeden katılımla gerçekleştirilecek. Zirveye 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısı iştirak edecekler. Hürmüz krizi gibi bölgesel gerilimlerin giderek arttığı bu süreçte İstanbul Doğal Kaynaklar alanında önemli bir zirveye hazırlanıyor. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji Bakanlığı himayelerinde Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da açılış töreninde katılımcılara hitap edecek. Bayraktar zirve için Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başlıyor. 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısının yanı sıra 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimleri küresel enerji güvenliğinden stratejik yatırım modellerine, hidrokarbonlardan kritik minerallere kadar sektörün geleceğini ele almak üzere bir araya gelecek ve 22 Mayıs'ta İstanbul'da buluşuyoruz dedi. Enerji güvenliği masada olacak tabii, fırsatlar da ele alınacak bu zirvede. Zirvenin önemli konularından biri finansman ve yatırım olacak. Bu kapsamda bakan yardımcıları ve enerji şirketlerinin CEO'larının bir araya geleceği, belirsizliği yönetmek, hidrokarbonlar ve mineraller için yatırım stratejileri başlıklı oturum düzenlenecek ve Enerji Bakanı Bayraktar İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlarla ikili görüşmelerde gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği konularının görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması öngörülüyor. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Konutta reel kayıp 14 ayın zirvesinde. Ülke genelinde konut fiyatlarında reel gerileme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Nisan ayında tablo şöyle oldu. Konut fiyatı Nisan'da aylık %1,8, yıllık nominal olarak %26,6 oranında arttı. Reel olaraksa %4,3 geriledi. Reel düşüş serisi 2024 Şubat'ta başlamış, Eylül ve Ekim'de %14,7 ile zirve görünmüştü. 2025 yılında reel gerileme adım adım azaldı ve yılın ikinci yarısında %1 ve altında seyretti. Kasım ayında sınırlı da olsa artışa geçti.
geçti. Kira artışının hızı yavaşlıyor. Nisan'da yeni kiracı kira

endeksi aylık %1,7, yıllık nominal %31,7 yükseldi. Ankara'da yıllık kira artışı %36,7, İstanbul'da %36,2, İzmir'de %29,4 olarak ölçüldü. Ve Türkiye genelinde en düşük kira artışı %21,5'la Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, %24'le Aydın, Denizli, Muğla ve %24,5'la Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde tespit edildi. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinde altın fiyatına faiz freni geldi. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve Amerikan Başkanı Trump'ın piyasalara verdiği çelişkili mesajlar piyasalarda belirsizlik yaratmayı sürdürüyor. Küresel ekonomilerde yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faizli artış beklentisi altının yatırım cazibesini zayıflatıyor. Düğünde takı geleneği de sonlandı diye bir iç başlık var. Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı düğün sezonu gelmesine rağmen altın alımının sınırlı seyrettiğini ifade ediyor. Ve yaz rehaveti olacak. Piyasada altın fiyatına yönelik tahminler genel olarak yaz aylarında sınırlı yükselişle yatay bir seyir izleyeceğine yönelik yapılıyor. Küresel yatırım bankaları birkaç aylık dilimde büyük bir hareket hızı beklemezken sonbaharla birlikte altın fiyatında yeni bir canlanmanın olacağını öngörüyor. Yurt içinde de benzer bir öngörü hakim diyor haber. Piyasadaki işlem hacimleri savaş gerginliği ekseninde yavaşlıyor ve artan petrol fiyatlarının enflasyonu körüklemesi merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirirken yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırım cazibesini zayıflatıyor.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Önemli açıklamalar var. Bir tarafta tabii diplomasi trafiği, diğer tarafta da Trump'ın anlaşma olmazsa saldırı olur yanıtı. Tabii İran da buna yanıt verdi aslında. Saldırı olursa bölgesel değil başka yerlere de sıçrar buradaki ateş mesajı verdi. Şimdi nasıl fiyatlamaları nasıl buluyorsunuz bu açıklamalar sonrası? Ons altın biraz yatay seyrediyor. Brent petrolde onu da söyleyeyim. %5,5'luk bir gerileme var ama hala 105 doların üzerinde.
1: Evet, volatilite devam ediyor. Gelen haber akışları aşağı ya da yukarı yönlü zaten etkilemeye devam ediyor. Bu da yine bugün bir miktar bu tarz haber akışı rahatlık sağlasa da yine de düşen piyasada özellikle tahvil faizlerinin yükselişine paralel düşen piyasada belki bir miktar tepki getirse de aslında somut adımlar olmadığı sürece de piyasanın tam anlamıyla rahata kavuşmayacağını da gösteriyor. Bir taraftan bakıyoruz. Hani İran Amerika tarafından sunulan bu teklifi değerlendiriyor. Ancak tabii olmaması durumunda da yine orada bir tehdit söz konusu ve bu durumlarda da genellikle yine piyasalarda yine satış dalgasının arttığını söyleyebiliriz. Gerçek olan şu ki artık hani eskiden risk diye bahsettiğimiz veriler kötüleşecek dediğimiz noktayı aştık. Artık o risklerin gerçekleştiği ve maliyetlerin, bu savaşın maliyetinin ekonomilere yansıdığı bir noktadayız. Dolayısıyla piyasalar biraz daha veri odaklı da hareket etmeye başlayacak önümüzdeki dönemde.
0: FED tutanaklarını nasıl değerlendirdiniz? Faiz arttırımının artık tartışıldığı ve 2026 için faiz indiriminin masadan kalktığı bir mesaj var o tutanaklarda.
1: Evet, burada %2'lik hedef var. Biliyorsunuz son açıklanan veriyle birlikte artık 4'e yaklaşan bir enflasyon söz konusu Amerika'da. %2 hedefine dönmesinin öngörüldüğünden daha da uzun süreceğini söylüyor buradaki Fed yetkilileri. Ve yukarı yönlü de risklerin arttığını söylüyorlar. Dolayısıyla burada faiz arttırımlarına işaret eden açıklamalar zaten son günlerde de biliyoruz ki ABD tahvil faizleri üzerinde de fiyatlara yansıyan bir gelişmeydi. Dolayısıyla Haziran toplantısı yine önemli olacak. Yine gelecek açıklamalar önemli olacak. Her ne kadar faiz arttırımı belki ilk toplantıda gelmese de Fed'in de artık bunu masaya koyduğunu görüyoruz.
0: Peki FED tutanaklarında aslında faiz arttırma ihtimalinin net konuşulduğunu görüyoruz. Sizce

0: Bu Şahin dönüşü piyasa fiyatladı mı?
1: Şimdi tabii en önemli konu Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, bundan sonra da kapalı kalma sürecinin ne kadar uzayacağı ve petrol fiyatlarının ne kadar bu seviyelerde kalacağı. Tabii bu bütün ekonomileri etkileyen en önemli faktör ve enflasyon rakamlarına çok olumsuz olarak yansıyor. Şimdi tabii hani fiyatlara tam olduğunu olarak yansıdığını söylemek mümkün değil. Daha yüksek yönlü sıçramalar görürsek burada bir risk unsuru da söz konusu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte veriler buna ışık tutacak. Aynı zamanda zaten petrole olan odak da gerçekten bir hani nasıl diyelim kalıcı bir ateşkes olmadığı sürece oynaklığa yine piyasalarda ve ekonomilerde sebep olacak.
0: Amerikan tahvillerini konuşalım mı? 30 yıllık ve 10 yıllıklardaki güçlü yükseliş yükselişi nasıl yorumladınız? 10 yıllıklarda şu anda da ekranda %5 yükseliş var yukarı yönlü. Ne hareket.
1: Evet, bu risk iştahını da kaçıran en önemli unsur Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve tahvil getirilerindeki artışın da enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri arttırdığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de enflasyonun yükseliş eğiliminin sürmesi yine burada tahvil faizlerini ki bu biliyorsunuz bütün global anlamda düşündüğümüz zaman hani çok risksiz faiz oranı diye bakılan ABD tahvil faizlerinin yükseliş hareketi doların da zaten bu dönemde talep görüyor olması yine bütün küresel ekonomiler özellikle gelişen ülkeler anlamında bizleri de çok olumsuz yönde etkileyebilecek nedenler arasında. Dolayısıyla şimdi biz bakıyoruz ki yani petrol fiyatlarının artık etkisini bu yüksek seyirin devam ettiğini görüyoruz. 100-110 dolar arasında gelip giden bir petrolden bahsedebiliriz. Açıklamalar yukarı ya da aşağı yönlü hareketlere destek veriyor ama buraya da şimdilik sıkıştığını söyleyebiliriz. Evet umutlar doğuyor işte ateşkes olur mu olmaz mı diye mesela bugün sunulan teklif İran'ın değerlendirilmesi ya da işte ateşkes konusunda sonlara yaklaştığımızı işte Trump'ın belirtiyor olması bir miktar ümit veriyor ama ertesi gün başka bir açıklamayla da piyasalar karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla bu volatil hareketler çok da aslında inandırıcılığını kaybettiriyor ateşkese yönelik beklentiler. Dolayısıyla somut ateşkes beklentisinin çok daha fazla artık ihtimalle hani hareketlere etki edeceğini söyleyebiliriz. Daha çok hani olumlu hareketlerinde, olumlu haber akışının da bir miktar yükseliş yönlü tepki alımları ile sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Eğer petrol fiyatlarındaki artış bu ateşkes süreci uzarsa ve devam ederse faizleri arttırmaya devam edecek. Bir taraftan tabii enflasyonist anlamda devam ettirirken artı bundan sonra yapılacak tüm borçlanmalar ya da devletlerin yine ekonomilerine destek amaçlı bütçelerini çok zorlamaları yine borçlanma maliyetlerindeki artışı destekleyebilecek faiz artışlarını ABD tahvili başta olmak üzere faiz artışlarını da destekleyebilecek nedenler arasında olacak.
0: Buradan altın onsa geçelim. Altın onsun şu andaki fiyatlamasını konuşmadan önce Goldman Sachs'taki kariyeriyle tanıdığımız Jeffrey Curry'nin 10 bin dolarlık süper altın rallisi öngörüsüne aslında bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Önce 4 bin dolara düşecek, sonrasında süper ralli gelecek ve 10 bin dolarlık bir öngörü var ortada. Nasıl yorumladınız?
1: Evet, şimdi tabii denklemi iyi düşünmek gerekiyor. Denklem başından beri zaten altının işte jeopolitik riskler anlamında işte güvenli liman olmasıydı. Bunun tersine döndüğünü gördük. Yani son 1,5 aylık süreçte artık bu yönde bir ilişkinin sürdüğünü söyleyemeyiz. Artık riskler var ama altın çok kazandıran bir enstrüman değil. Riskler var, tahvil faizleri yükseliyor. Altından faize geçiş oluyor. Şimdi bunun tersine, bu denklemin tersine dönmesi için bazı şeylerin gerçekten öncelikle somut bir anlaşmanın olması gerekiyor. Somut anlaşma sonrasında petrol fiyatlarının kalıcı olarak aşağı hareket etmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde hareket etse bile bu geçirdiğimiz aylar, bu süreç bile ekonomilerde biraz hasara neden olabileceği için yine düzelme, ekonomik anlamda, ülkeler anlamında düzelmenin bir süreç dahilinde olabileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii bunların hepsinin bertaraf edildiği

0: noktada. 10 bin dolar biraz hani bize şu anda çok hayal bir seviye gibi gelse de yukarı yönlü hareketin altını destek bulduğunu söyleyebiliriz. Ama bu süreç uzarsa ya da süreç uzamasa dahi petrol fiyatları çok fazla düşmeyip ya da enflasyona etkilerini ülkeler çok hızlı bir şekilde yerine koyamazsa, telafi edemezse, biz yine kazandıran bir tahvil, kazandıran bir faizden bahsediyorsak altına geçişler çok hızlı da olmayabilir. Dolayısıyla altın hızlı bir şekilde destek bulabilir ve 10 bine gider biraz şu anda hani ütopik geliyor açıkçası bana.
1: Şu andaki fiyatlamayı nasıl yorumladınız? 4500 doların üzerinde fiyatlanıyor altın ons. Biraz nefes alıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz, sizin öngörünüz ne önümüzdeki dönem için?
0: Burada İran'ın anlaşmayı kabul edip etmemesi, işte yeni saldırıların olup olmaması çok fazla önem taşıyacak. Burada eskisi gibi, dediğimiz gibi, işte jeopolitik riskler altın üzerinde olumlu yönde, yukarı yönde diyelim, fiyatlanmıyor. Dolayısıyla bu ateşkes süreci uzadığı sürece kalıcı yukarı yönlü hareketlerden bahsetmek söz konusu değil. İyimser hareketlerde evet bugünkü gibi yatay seyredebilir, yukarı yönlü hareketleri destek bulabilir. Ama bunun 5000 dolar civarında sınırlı kaldığını yine görebiliriz. Çünkü tahvil faizleri gerçekten yatırımcılara şu anda alternatif anlamda daha cazip getiri sunmakta.
1: Altında kısa vadeli düzeltme riskine rağmen uzun vadede yükseliş beklentiniz korunuyor mu?
0: Şimdi bugün hani haber akışına bakınca Amerika'da Pakistan üzerinden Tahran yönetimine yeni bir teklif sunulması söz konusu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bu teklifi değerlendirdiğini söylüyor. Bu teklif gerçekten somut bir anlaşmaya sebep olacak mı? Geçici tekrar başka bir anlaşmaya sebep olacak mı? Boğaz'da denetim altında kanınan bölgeler ya da işte abluka altına alınan bölgeler, işte gemilerin, petrol tankerlerinin geçişi konularına bir çözüm getirecek mi ve petrol fiyatlarındaki düşüşe sebep olacak mı? Bunlar çok önemli. Altın üzerinde de çok önemli. Dolayısıyla biz bu haber akışını takip etmek durumundayız ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin her türlü haber akışı yine aşağı ya da yukarı yönlü hareketlere sebep olabileceği için, eğer bir olumlu haber akışı gelirse bir şekilde yukarı yönlü hareketler destek bulacak. Ama dediğimiz gibi burada en önemli şey artık nihai, somut bir anlaşmaya varılması ve bu olayın tamamıyla bitmesi ve ateşkesle bitmesi. Şu anda sadece diplomasiyle yönetilmesi ve buna yönelik iyimser beklentilerin fiyatlar üzerinde bir miktar denge yarattığını söyleyebiliriz.
1: Tabii o diplomasi masası açık ama bir taraftan da Trump'ın tehditleri de devam ediyor.
0: Doğru.
1: Son durumda. Peki Borsa İstanbul'a bakalım. 14 bin puanın üzerinde tutunma mücadelesi dikkat çeken bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Sınırlı kaybı vardı dün. 14.012 puandan da kapandı. Önümüz bayram. Uzun bir tatil var o noktada. Son kapanışı nasıl değerlendirdiniz? Ne öngörürsünüz Borsa İstanbul'daki görünüm açısından?
0: Evet, burada bir aşağı yönlü hareketin artık durduğunu söyleyebiliriz. Buradaki bir miktar biraz önce bahsettiğimiz anlaşma iyimserliği nedeniyle tutunma çabası da izleyeceğiz. Görünüyor. Bayram öncesine girerken eğer olumsuz bir haber akışı gelmezse 14.200'lere 14.300'lere doğru bir yukarı yönlü hareketten, bir tepki alımından bahsedebiliriz. Ama tabii bu haber akışı birazcık tabii sürprizlere gebe. Dolayısıyla bayramın nasıl geçeceği, biz tatildeyken kapalıyken neler olacağı da çok fazla ön planda olacak ve birden geldiğimiz zaman, bayram bittiği zaman Haziran ayına gireceğiz. Hemen enflasyonla başlayacağız. İşte enflasyondaki etkiler devam ediyor mu diye sorgulamaya başlayacağız. Sonrasında işte PPK'da ne olur, bekle gör devam mı eder, yoksa eğer savaş sürüyorsa, yani bir anlaşmaya varılmadıysa, petrol fiyatları nedeniyle merkezin işte arttırma gidip bitmeyeceğini çok daha fazla sorgulayacağız. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketimiz bayram öncesinde de bu nedenlerle diyelim, önümüzdeki gündem nedeniyle sınırlı kalacaktır.
1: Peki Fiyatlamada sektörel açıdan dikkatinizi çeken önemli ayrışma var mı?

0: Enflasyon verileriyle destek bulursa, anlaşma süreci uzadıkça destek bulursa, bu yine en çok en fazla etkileyebilecek tarafı faizler olduğu için banka tarafı olabilir. Dolayısıyla bunlar çok yakından takip edilecek. Faizler üzerindeki etkinin bir şekilde giderilmesi anlamında anlaşma, ateşkes bir an önce olması çok hani, kritik önemli. Dolayısıyla eğer biz böyle bir haber akışı görürsek en çok bunu olumlu yönde bankalar üzerinde izleyebiliriz.
1: Şimdi bir virgül koyalım Borsa İstanbul'a, çünkü bilançodan bahsettiğiniz için Nvidia bilançosunu aslında bu noktada konuşmamız lazım. %85 artış şirket gelirlerinde, net karını 3'e katlayan bir Nvidia. Bu yapay zeka yatırımlarındaki ivmenin halen son derece güçlü olduğunu da bize gösteriyor, ama piyasaların dikkat ettiği önemli bir başlık daha var. 80 milyar dolarlık bir ek hisse geri alım programı. Tabii bu şirket yönetiminin o kendi büyümesine olan güvenini de gösteriyor. Bu bilançoyu nasıl buldunuz?
0: Evet, özellikle işte yapay zeka tarafına yapılan harcamaların da artık gelirler anlamında yansımaya başladığını gösteriyor ve burada 79,19 milyar dolarlık bir bilanço açıklaması beklenirken onun bayağı bir üzerinde 81,60 milyar dolarlık bir bilanço görüyoruz. Ve burada bundan sonraki çeyreğe ilişkinde daha 90'ın üzerinde, 90 milyar dolarlar üzerinde bir kar beklentisini de şirketin duyuyoruz. Bu durum tabii ki özellikle piyasalarda yapay zeka ve buna yapılan yatırımların olumsuz etkilerinin de risk yarattığı ya da işte sıkıntı yaratabileceğine dair beklenti yarattığı ortam da tabii ki şirket için çok olumlu. Aynı şekilde hisse alımı anlamında da bunu olumlu algıladı piyasa. Her ne kadar bilançolar Amerika piyasaları kapandıktan sonra gelmiş olsa da bugün hem ABD tarafında hem de küresel anlamda piyasalara yine olumlu yönde yansıdığını görebiliriz bu rakamların.
1: Teknoloji hisselerinde bu bilanço sonrası yeni zirveler mümkün mü?
0: Evet, görebiliriz.
1: Peki bu noktadan o zaman Borsa İstanbul'a geri dönelim. Yatırımcılar açısından baktığınızda şimdi bu dönem nasıl bir pozisyon alma dönemi? Portföyler nasıl çeşitlendirilmeli?
0: Evet, zaten her zaman söylediğimiz gibi inandıkları, güvendikleri hisselerde olmalılar. Geri çekilmeler alım fırsatı yaratıyorsa özellikle uzun vadeli olarak orta uzun vadeli beğendikleri hisseler anlamında kademeli olarak alım yapıyor yatırımcılar. Aynı şekilde bu tabii ki volatilite ortamında özellikle yukarı yönlü hareketlerin sadece tepki alımlarıyla sınırlı kaldığı noktada burada bankacılık hisselerinin de ön plana çıktığını biraz önce konuştuk. Son 15 bine giden rally de özellikle çok etkindi. Dolayısıyla yine yatırımcılar buradaki kısa vadeli yükseliş hareketlerinde değerlendirebilirler. Tabii ancak burada bizim en büyük odağımız konuştuğumuz üzere petrol, anlaşma olup olmaması gelen haber akışı, petrolün yüksek seyri ekonomileri olumsuz yönde etkiledikçe artık gözümüz bir taraftan da tahvil faizlerinde olacak. Tahvilde her gün yukarı yönlü yarım bir puanlık gibi yukarı yönlü hareketler izledik. Yine geçtiğimiz ay içerisinde hazinenin ihalelerini de takip ettik. Burada hazinenin ilk defa kendi planladığından daha az borçlandığını da görüyoruz. Bunu bir taraftan şu şekilde okuyabiliriz. Faizlerin yükseldiği ortamda zaten yatırımcılar da bir bekleyip ona göre faizli enstrümanlara yatırım yapmak istiyorlar. Dolayısıyla çok fazla talep ulaştırmıyorlar. Aynı şekilde eğer ulaştırıyorlarsa, daha yüksek faiz beklentisiyle bu ihalelere talep geliyorsa bile hazine de çok yüksek faizden borçlanmak istemediği için belirli bir noktada kesiyor ve hani daha yukarı faizden de borçlanma yapmıyor ve bu durumun geçici olması durumunda da tekrar aşağı yönlü faizlerde bir eğilim olacağı için borçlanmayı daha düşük seviyelerden yapma isteğini de belki gösteriyor. Dolayısıyla bunların hepsine birkaç gelişmeyle değil, daha önümüzdeki hem ihraçlarla ihalelerle de okuyabileceğiz. Bunları piyasalar izleyecekler ve bunlara odaklanmaya devam edecekler bu nedenle.
1: Defansif mi, agresif mi davranmak, pozisyon almak daha doğru olur?
0: Evet, dengeli diyelim. dengeli, burada en güzeli bir denge gözetmek. Hiç

0: hareket etmemektense faiz çok önemli bir alternatif. Şu anda para piyasalarındaki faizlerdeki yüksek seyir ya da işte yine serbest para piyasası fonlarının sunduğu getiriler olumlu. Dolayısıyla bir taraftan bu getiri varken riskli bir varlığa yönelip de kaybetme riskini satın almış oluyor yatırımcılar. Dolayısıyla faizli enstrümanlarda daha fazla oranda kalırken daha beğendikleri hisselerde orta ve uzun vadelerini belki nasıl diyelim portföylerinin %20'lik 30'luk kısımlarıyla oluşturabiliyorlar. Kısa vadede yukarı yönlü hareketleri de yine hisselerle değerlendirirken bunda da %5'lik 10'luk diyelim portföylerini kullanabilirler. Ancak tabii ki burada agresif bir tutum her zaman olumsuz bir haber akışında kayıp yaratabileceği için çok riskli olur.
1: Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı
0: Ben
1: bir gün
0: teşekkür
1: olsun
0: ediyorum.
1: sizin için de.
0: Hepinize.
1: Şimdiden de iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar diliyorum ben de hem sizlere hem de bütün seyircilerimize.
1: Çok teşekkürler, kolaylıklar. Devam edelim. Seans öncesinde canlı yayın konuğum şimdi Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Trump'ın İran açıklamalarını piyasalar neden tam anlamıyla fiyatlamıyor sizce?
2: Yani baktığımız zaman Trump çok fazla değişken açıklamalar yaptığından dolayı ve daha önceki açıklamalarında kısa vadede kendisiyle de çelişen açıklamalar yaptığından dolayı artık Trump tarafından gelen açıklamalar değil de karşılıklı uzlaşma ve diplomatik olarak masadan kalkılınca iki tarafın da birbirine yönelik açıklamalarının tutarlı olmasını bekliyor piyasa diyebilirim. Çünkü Trump'ın yaptığı açıklamaları çok birkaç gün bile değil, birkaç saat sonra İran tarafından yalanlamaların geldiği bir süreci atlattık. Bu yüzden hem Çin ile ilgili yaptığı açıklamalar hem İran ile yaptığı açıklamalarla ilgili Trump'ın karşı taraflardan da aynı Trump'ın cümlelerine benzer diplomatik dille açıklamalar yapılırsa piyasa bu sefer ciddi anlamda bunu hem anlayışla hem de belli bir beklentiyle karşılayacaktır. Ama onun dışında Trump'ın yaptığı açıklamalar çok fazla şaşılmadık ya da yeni bir konu başlığı üzerine olmadığı sürece akan süreç içindeki küçük başlıklar için yapılan açıklamalar artık çok fazla tepki bulmuyor diyebilirim.
1: Brent petrol fiyatlaması üzerinden gidelim o zaman. Evet, önemli bir geri çekilme %5'in üstünde düşüş yaşadı ama hala 100 doların üzerinde takip ettiğimiz bir Brent petrol var. Tabii bu da enflasyon için merkez bankalarının faiz patikası için son derece önemli bir seviye. Nasıl yorumladınız bu fiyatlamayı ve öngörünüz var mı Brent petrolle ilgili?
2: Evet, yani Brent petrol ve ham petrol tarafındaki şimdiye kadar yaşanan yükselişlere baktığımız zaman bu petrol arzındaki yaşanan bir aksaklıktan dolayı değil. Genelde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte tedarik zincirinde ve lojistikte yaşanan kopmalardan dolayı olan ve üretilen petrole ulaşılamaması ve bunun dağıtımının yapılamaması üstüne yaşanan endişelerle birlikte bir yükselişti. O yüzden bu tarzdaki yükselişlerin düzeltmeleri de çok ciddi ve sert bir şekilde olabilir. Eğer yükselişin kalıcı olacağı bir durum olacaksa, öyle bir süreç başlayacaksa, bu biraz daha enerji tesislerinin çok uzun vadede yenilenebilir veya da tamir edilip onarılabilir kadar ya da ciddi anlamda kısa vadede çok daha büyük etki yaratacak şekilde tahrip olması gerekiyor. Yani arzın oluşmasında, üretimin oluşmasında bir bozukluk başlarsa, bırakın dağıtmayı, tedarik zincirindeki, lojistikteki kopmayı, bu tarzda bir bozukluk başlarsa arz talep dengesinde ve üretim tesislerinin hasar alması gibi durumlarda veya da bunların kalıcı olması durumunda, o zaman petrol fiyatlarını biz 3 haneli rakamlar üzerinde kalıcılığın daha net bir şekilde sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Ama onun dışında hem yapılan açıklamalar hem Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar gibi nedenler dolayı volatil ve çift yönlü oynaklık içinde bulunan petrol tarafındaki yükselişlerin ben çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum. bunların hem

0: haber akışıyla hem sürecin içindeki gidişatla birlikte gene dengeleneceğini, özellikle 81-88 dolar bandına doğru varil başına petrolün düşme durumu var. Ama dediğim gibi şimdiye kadarki önümüzdeki bir çeyreklik süreç boyunca neredeyse Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 100 dolar üzerinde zaman zaman kalıcılık göstermiş, zaman zaman da 100 dolar pivot seviyesiyle birazcık altında, birazcık üstünde dengeli bir görünüm seyretmiş olan petrolün enflasyon tarafında global anlamda etkileri olacaktır. Yaklaşık 1.2 ila 1.8 puan aralığında birçok ülkede, özellikle enerji ihracat eden ülkelerin bundan çok fazla negatif etkilenmesini beklemeyiz, ama ithal eden enerjide dışa bağımlı ülkelerin bu petrol fiyatlarındaki yükselişten dolayı enflasyon tarafında bir miktar bozulma gözlemlenmesi önümüzdeki bir çeyreklik boyunca da gayet normal. Bu tarzdaki endişeler, navlun fiyatlarının artması, BDI endeksinin artması, ticaret dengelerinin bozulması, ticaretteki olası aksamalar ve işte jet yakıtı üretiminden tutun da normal gün içinde kullanılacak kadar enerjiye bile dış bağımlı olan Avrupa Birliği gibi ülkelerde özellikle enflasyon tarafındaki bozulma kalıcı olmasa bile biraz daha sert olabilir diyebilirim.
1: Altın fiyatlamasıyla devam edelim. Mevcut fiyatlamayı yorumlamanızı isteyeceğim ama ondan önce Goldman Sachs kariyerinden tanıdığımız Jeffrey Curry'nin 10 bin dolarlık ons altın senaryosunu aslında nasıl değerlendirdiniz? Önce onu sormak isterim.
0: Yani uzun vadede bizim de ons altın beklentimiz 7200 dolarlara kadar bir yükseliş yaşanma ihtimali kuvvetli. Ama kısa vadede ben altın tarafında düzeltme hareketlerinin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 4700-4800 gibi artık hem teknik anlamda hem de psikolojik anlamda çok ciddi bir direnç pivot seviyesine gelmiş bir bant var. Bu bandın üzerinde biz haftalık kapanışlar yapmayı başarabilirsek, yaşanacak haber akışlarıyla vesaire, gene 5040-5300 bandına doğru orta vadede bir düzeltme hareketi gelebilir. Ama kısa vadede ben düşüşlerin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 4350-4270 bandına doğru yaklaşık 150-200 dolarlık bir düşüş Kurban Bayramı öncesi yaşanabilir. Dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Orta vadeli beklentimiz 5000 dolarlar, uzun vadeli beklentimiz 7200 dolarlar. Ama kısa vadeli beklentimiz yaklaşık bir 150-200 dolarlık daha ons başına altın onsla düşüşün tetiklenme ihtimali. Fiziki ya da dijital ortamlardan altın ons almayı altın ons uzun da gram altın almayı ya da altın yatırımı yapmayı düşünen yatırımcılar da varsa, bence bir süre daha bekleyebilirler. Özellikle bu hafta geçebilir. Önümüzdeki hafta da Kurban Bayramı resmi ve fiili olarak giriş yapmadan önce piyasalara altın pozisyonlarını al ve tut olarak revize edebilirler. Çünkü genelde Kurban Bayramı'nda ya da Ramazan Bayramı'nda döngüsel olarak İslam aleminin bayramı olduğu, daha sükunet barış ortamında olması gereken bir dönem olduğu ya da piyasaların İslam alemi için kapalı olduğu dönemlerde İsrail başrole gelip ya İran'la ya Lübnan'la ya da başka İslam ülkeleriyle bazı sıcak savaş ortamlarına girebiliyor. Bunu da genelde her ne hikmetse bayram zamanlarına denk getiriyorlar. Döngüler takip edilirse kripto tarafında da en büyük düşüşlerin İslam aleminin bayramlarında olduğunu görüyoruz. Değerli metallerdeki sert yükselişlerin, sert düşüşlerin de gene bu tarzdaki büyük bir çoğunluğun takip ettiği piyasanın kapalı olduğu ya da kendi bayramlaşma merasimleri biraz daha işte para piyasaları, sermaye piyasaları değil de iç huzur ve hani o tarzdaki bir manevi dönemde yaşandığını görüyoruz. Dikkat etmekte fayda var. Altın tarafında dediğim gibi Kurban Bayramı tatili önümüzdeki haftanın pazartesi salıya itibaren düşüşler devam edebilir. Ama Kurban Bayramı'na girmeden önce altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar varsa O dönemde bence fiziki ve dijital ortamlarda kademe adımları yapabilirler. Orta ve uzun vadede zaten

0: yukarı kısa vadede düşüşlerin dediğim gibi bu hafta ve önümüzdeki haftanın başlangıcıyla tamamlanıp ondan sonraki yaşanacak haber akışıyla birlikte yukarı yönlü ivme yakalama ihtimali kuvvetli. Ama geçtiğimiz senenin sonlarındaki ya da bu senenin başlarındaki gibi öyle her gün %3, %5, haftalık bazda %7, %13 arası, aylık bazda da %20 üstü sert yükselişlerden ziyade daha takoz yapısıyla, daha simetrik üçgen yapısıyla, biraz daha sıkışan, hacimlerin biraz daha çok olsa bile fiyat hareketliliklerinin biraz daha dar olduğu bir süreç bizleri bekliyor diyebilirim.
1: Nvidia bilançosunu nasıl değerlendirdiniz? Yapay zeka teknolojisiyle ilgili ve teknoloji hisseleriyle ilgili bize ne söylüyor? Çok güçlü bir bilanço geldi. Tabii dikkat çeken başka bir durumda piyasaların özellikle dikkat ettiği 80 milyar dolarlık da ek hisse geri alım programı var.
0: Yani hisse geri alım programı yapan şirketler zaten kuvvetli ve güçlü şirketlerdir. Biz de düşüş zamanlarında ya da belirsizlik zamanlarında Borsa İstanbul'da da hisse geri alımı yapan, pay geri alımı yapan yönetim kurulları, genel kurullar değerlidir. Çünkü kendi şirketine değer veriyordur. Bu da dışarıya güven verir. Dışarısı da der ki yani patronu yönetim kurulu düşünce kendi şirketine güvenip alıyorsa ben satmayayım ya da ben de alayım gibi bir güven verebilir. Bu önemli bir harekettir. Kendi hissesini, kendi payını bir miktar böyle sert zamanlarda, belirsiz zamanlarda satan şirketler biraz daha güven kaybeder. Bu bir tarafı. İkinci tarafı gelirlerinin ciddi ölçüde artmış olması bunu ilerleyen zamanlarda yani cironun ne kadar net karlılığa döneceği önümüzdeki çeyreklerde biraz daha belli olacaktır. Çünkü yapılan gelirle yeni yatırımların yapılması, işte CapEx gibi sermaye atırımlarının geleceğe yönelik sermayeyi destekleyecek yatırımların yapılması gibi durumlar söz konusu olduğu zaman bu gelir yüksek olsa bile karlılık düşük kalabilir. Bunda da bu açıdan bakmakta fayda var diyebilirim. Ama ben genel olarak yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde bir satış dalgasının yaşanma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Özellikle S&P 500 7200'lerin üzerinde aşırı alım bölgesinde kar satışları gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Selim May go away diye bir laf vardır. Mayıs'ın sonuna geldik. Hala o tarzda çok ciddi, büyük yüklü kademeleri sarsacak şekilde bir satış yaşanmadı ama olası bir negatif haber akışında tetiklenmesi durumunda bu yaşanabilir. Çünkü ABD 30 yıllıklar, 10 yıllıklar ciddi anlamda çok ciddi sert yükseliş gösterdi. ABD 30 yıllıklar 2008 seviyelerine geldi. %5'lerin üzerinde fiyatlamalar gördük biz orada. Bu tarzdaki o tarafın sıkılaştırması ve baskı kurması hisse piyasaları üzerinde bir miktar negatif baskı yaratabilir. Ben bu tarzdaki tahvil fiyatlarının çok sert arttığı, küresel bazda jeopolitik risklerin olduğu, enflasyon belirsizliğinin olduğu ve ciddi anlamda siyasi politik belirsizliklerin bölgesel olarak globale yayıldığı dönemlerde biraz daha teknoloji, yapay zeka hisselerinde daha sert satışların yaşanabileceğini düşünen taraftayım. Yani bu şu demek değil. Yapay zeka teknoloji hisseleri balon, bu balon patlayacak değil. Hayır, balon değil tabii ki ama zaten yapacağını yaptı, sert yükselişi gösterdi. Bu dönem o sektörün dönemi değil. Bu dönem daha savunma sanayi sektörü, daha enerji sektörü. Enerjide de özellikle alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yapan şirketlerin sektörü. Bu dönem biraz daha gıda, tarım, perakendenin iç içe geçtiği şirketlerin sektörü. Yani bu dönem zaten yapay zeka ve teknoloji firmalarının çok ciddi bir şekilde talep toplayıp yatırım yapılabileceği bir dönem değil. Bu üç sektör biraz daha ön plana çıkıyor. Hem bundan dolayı hem de olası bir haber akışında sert tetiklenme gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Yani bilanço güzel geldi. Her şey güzel. Pay geri alımı yapılıyor. Evet, o hisse ve şirket için konu başlığı ceteris paribus durumunda, yani bütün değişkenler sabit kabul edilip bir değişken gözlemlendiği durumda mantıklı gelebilir. Ama sektörel olarak dönem yapay zeka ve Yani teknoloji tarafını destekleyen bir dönem değil, yükselişlerde temkinli olmakta fayda var diye.

0: Diyelim.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim. 14.000 puanın üzerinde tutunması dikkat çekici tabii. Önümüz bayram, uzun da bir bayram, kapalı olacak. Ne önerirsiniz yatırımcıya bu dönemde? Önce isterseniz son kapanışı yorumlayın. Sonrasında da yatırımcı gözüyle neler söylersiniz?
0: Yani şöyle söyleyebilirim. 14.000 psikolojik bir seviye zaten. 13.850'lerde teknik bir destek. Bu seviyelerden biz tepki alanının gelmeye başladığını gördük. Günlük bazda 50 üstsel hareketli ortalama ve Bollinger Band'ın ikinci standart sapmasına denk geliyor. Buralardan ben gün içinde tepki alanlarının gelip Borsa İstanbul'un pozitif yöneleceğini düşünüyorum. 15.150'nin aşılması durumunda 16.240'lara doğru bir yükseliş ve 17.000'lere doğru daha sert yükselişler zaten biz sene başından beri hatta geçtiğimiz senenin başından beri bekliyoruz. Savunma sanayi, alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarındaki enerji sektörü şirketleri ve bir miktar da işte dediğim gibi gıda perakendenin iç içe geçmiş olduğu şirketler bu dönemde Borsa İstanbul'da da ön plana çıkacaktır. Yatırımcıya benim söyleyebileceğim bazı şeyler var. Onlardan biri panik yapmasınlar. Şu anda tahtalarda mal değişiyor. Yabancının eline geçiyor, yerliler satıyor. İkincisi, Borsa İstanbul'dan sıkılmasınlar, bıkmasınlar. Borsa İstanbul bizim Borsa İstanbul'umuz. Burayı biz büyüteceğiz. Bu sermaye piyasalarını biz yatırım yaparak güzelleştireceğiz. Ama bana gelen dönüşler artık gerçekten milletin canının sıkıldığı ve burnunda olduğu ya mevduat faizi varken %42'lerde Borsa İstanbul'a insanlar gelsin diye beklerken bir de bu tarzdaki fiyat hareketlilikleri Borsa İstanbul'da küçük orta ölçekli yatırımcının gerçekten güven kaybetmesine neden oluyor. Türk Hava Yolları sanal posta ve ödeme yöntemi açıklıyor. 11 milyar TL'lerde ciddi anlamda güzel beklenti üstü karlılık açıklıyor. Global bir dev, gururumuz, gökyüzündeki gururumuz ayrı, verdiği hizmetle ayrı gururumuz. Almanya'da Avrupa Birliği'nde uçuşlar iptal olurken jet yakıtı bulamadığından Türk Hava Yolları arttırıyor da arttırıyor hem yolcu kapasitesini hem gençleşen filo. Kargo anlamında çok daha ciddi atılımları var. Türk Hava Yolları düşüyor. İşte bu zamanda yatırımcının canı sıkılıyor. Bu fiyatlar, lotlar, taban taban yazılan işlemler, yotta farklı kotasyon girip spotta farklı işlem yapan 4-5 tane aracı kurum var. Onlar gerçekten illallah ettirdi insanları. Türk Hava Yolları'na güven kalmıyorsa, mesela Aselsan telefon açıklıyor, sadece bir telefon değil, o milli siber güvenlik ve donanım ekosistemi yapılacak. O haberin geldiği gün Aselsan %2'nin üzerinde bir düşüş yaşıyor. Telefonun rengini mi beğenmedi piyasa yani? Hani piyasa her zaman bir şeyi beğenmez. Bu sefer telefonun rengini mi beğenmedi? Hadi telefon der geçer. Çelik kubbenin inşasında yer alıyor. Siparişler birikmiş, ihracatını arttırmış, Aselsan satışıyor. Kar satışı başka bir şeydir. Piyasa her zaman yükselmez. Yıllardır bu piyasanın içinde
1: Evet.
0: inişler düşüşler olacak ama bu tarzdaki hisselerde bile güven kaybı yaşanmasın. Küçük yatırımcı, orta ölçekli yatırımcı Borsa İstanbul'a küsmesin. Benim tek beklentim o.
1: Evet, yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun.
0: Ben de iyi bayramlar dilerim. İyi günler.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın sabah da 07'de aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Akfa Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin lira...

kaçırmayın. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
2: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A Para'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

haftanın dördüncü işlem gününde fiyatlamalar, öne çıkan başlıklar diyeceğiz. Dün Trump'tan Erdoğan'a açıklamalar vardı ve özellikle savaşın bitebileceğine yönelik, yakında anlaşabileceklerine yönelik mesajlar geldi. Petrol düştü, tahvil faizleri biraz geriledi ama bugün yeniden belirsizliklerin arttığı tabloda petrol fiyatlarında yükselişin olduğunu görüyoruz. Bakacağız detaylarına. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Dün Erdoğan ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Trump dedi ki Erdoğan benim dostum ve biz iyi bir müttefikiz, iyi ilişkilerimiz var dedi ve ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna olan inancını da Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Yapıcı girişimlere verilen desteğin de süreceğini ifade ediyor. Hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde Trump'ın Çin heyetiyle olan görüşmeleri vardı ve Putin'in Çin'le olan görüşmesi bu hafta özellikle diplomasi temaslarının yoğun şekilde sürdüğü bir hafta. Şimdi gelelim meclise, çünkü mecliste vergi paketi, kapsamlı vergi paketi kabul edildi. Önemli değişiklikler gerçekleşecek. Amme borcunun vadesinde ödenmesi, haczin tatbiki noktasında da yeni vergi paketi kabul ediliyor. Gelelim Trump'ın bu bahsettiğimiz açıklamalarına. Çünkü dedik İran'la artık son aşamadayız ve dün akşam petrol fiyatlarına düşüş gördük. 110 dolardan 100 dolara geri çekilmeler vardı. Borsalara alımlar geldi ama çok da uzun sürmedi. Yani kısa vadeli böyle bir hareketlilik oldu. Sonra yeniden piyasaların petrolde yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduk dedi. Bundan sonraki süreçte Tahran yönetiminin anlaşma imzalayıp imzalamayacağı önemli dedi ve acelemiz yok dedi. Dün aslında pek çok ifade kullandı ama pek çok cümlesinin sonunda da acelemiz yok ifadelerine yine yer veriyor. Şimdi dünün önemli rakamları Nvidia'dan geldi. Artık enflasyon, işsizlik, istihdam gibi takip ettiğimiz bir gösterge halinde. Çünkü yapay zeka yatırımları artık yine dünya düzeninde ülkelerin büyümesi yapay zeka üzerinden değerlendiriliyor. Beklentileri aştı. Rekor bir büyüme geldi. Hisse başına karlılık da beklentileri aştı. Rüzgar yapay zekanın arkasından esmeye devam ederken gelecek projeksiyonlarını da yine yukarı yönlü güncellemesi ivmenin devam ettiğini de gösteriyor. Şimdi gelelim tahvil faizlerine. Çünkü başta Japonya'da ve Amerika'da, Avrupa'da tahvil piyasalarında ciddi bir sesin olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bakıyoruz dün biraz tahvil faizlerinde gerileme vardı. Amerika'da 10 yıllıklar 4.6'dan böyle buraların biraz altına sarktı ama yine tahvil faizleri yüksek seyrini korumaya devam ederken şahinleşme sinyalleri de bir yandan geliyor. Şimdi Japonya faiz artışına ilişkin bir sinyal verdi. Aynısı Fed'in dün tutanaklarında da ön plana çıktı. Avrupa Merkez Bankası'ndan da bu yıl toplam 3 kez faiz artışı gelebileceği uyarısı dün Barclays'ten gelmişti. Aynı şekilde İngiltere'den de 2 kez faiz artışı olabilir demişlerdi. Fed için bir kez faiz artış beklentisi fiyatlanmaya paylaşıldı artık buradaki rakamlara baktığımızda swap piyasalarında. Gelelim Japonya'ya, çünkü orada enflasyonda ciddi yükselişler ve ücret artışları olunca bir faiz artış beklentisi Haziran ayı için konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi tabii bir yandan tüm dünyada aslında benzer bir görünüm var ama tabii pek çok da soru işareti var. Yani bu bir stagflasyonu, büyümede yavaşlamayı ya da bir resesyonu getirir mi? Bu da yine konuşulmaya devam ediliyor. Artık şunu görüyoruz. Asya için özellikle Rusya çok daha kritik bir tedarikçi haline geldi. Bu Hürmüz Boğazı'ndan sonra Asya ülkeleri için de önemi çok çok daha kritik hale geldi. Dün WTI'de de %5'lik bir düşüş karşımızdaydı ama tabii petrol fiyatları düşse de hemen yerine koyuyor bunu. Dolayısıyla bu şahinleşme mesajları da üyelerden gelmeye devam ediyor. Dün Fed'in toplantı tutanaklarında olduğu gibi risklerle, Orta Doğu tarafındaki risklerle eksiklaşma sinyallerini ülkeler vermeye devam ediyorlar. Şimdi gelelim bir yandan yapay zeka büyümesini satın alan hisseler karşımızdayken bir yandan da jeopolitik risklerin, tansiyonun yine karşımızda olduğu fiyatlamalar bölümüne, Amerikan tahvillerine. Artık stresi burada hissederken 10 yıllıklar acaba 5 aşağı mı dediğimiz nokta 4.6'da, yani
4'lerden 4.6'ya geldi. 2 yıllıklar zaten ciddi yukarı gidiyor. 4. serinde bir faiz artış beklentisini orada beraberinde getiriyor. Ve bakalım Japon tahvillerine, çünkü stres önce orada başladı. Sonra Avrupa'ya sıçradı. Tabii orada rakamlar çok daha yüksek. 10 yıllıklar yine bugün yükseliyor. 2.77 seviyesinde tarihin en yüksek seviyelerine gelen rakamlar. 2008 finans krizinden bu yana küresel tahvil faizleri gördüğü en yüksek seviyelerde. Tabii ana sebep petrol. Bakalım petrole. $100'ın üzerinde Brent petrol fiyatı dün 100'e doğru gerileme olsa da bugün yine 106 sınırına dayanmış vaziyette. Dün 110'daydı. Düne görece $4 aşağıda. Peki içeride durum nasıl? Ama önce altına bir bakalım. Çünkü petroldeki bu yükseliş altını baskılarken birbirinden farklı tahminler var. $4534'da bugün. Dün 4500'ün altına sarkmıştı. Ve gümüşteki kayıplar çok daha yüksek olmuştu elbette. Ve hemen buradan küresel haritamıza da bakalım. Çünkü dün Nvidia finansalları yapay zeka tarafındaki ivmenin devam ettiğini gösterince ve beklentiyi de aşınca piyasalarda bir yükseliş, aslında 3 gün üst üste düşüşler vardı. Bugün vadelilere baktığımızda 0.16 Nasdaq eksi de S&P 500'e benzer bir görünüm var. Dow Jones'un 50.000 puanın üzerine geldi, gördü burayı. Spot işlemlerde dün, bugün vadelide 0.2'lik kaybı var. Dün biz düştük ama Avrupa düşmedi. Avrupa'da iştah yüksekti. Almanya Frankfurt %1.38, DAX'ta yükselişler yaşadı. Ve Londra %1 yükseldi. Kakaran Paris'te 1.7, Madrid borsasında %2'nin üzerinde artılar vardı. Şimdi bugün açık olan ve risk iştahında bizim takip ettiğimiz yer neresi? Elbette Asya piyasaları. Asya piyasalarında ne var? Güney Kore'de bir coşku var. 7804 puanda. Çin ve Hong Kong'da biraz geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Bu yılında en fazla kazandıran borsası Kospi ama orada da Samsung grevi. Tabii bir yandan piyasalarda hisse fiyatlamaları etkili olmaya devam ediyor. Şimdi gelelim bizim tahvillerimiz. 10 yıllıkların 35'in üzerine gelmesi, 2 yıllıklar adeta 44'e yaklaştı ve tabii orada 10 yıllıkların tarihi zirvesine doğru gelmesi, 36 seviyesine yaklaşması da önemli bir satış baskısının olduğunu gösteriyor. Peki borsada durum nasıl? 14.000'in bir aşağısında bir yukarısında ama günü yukarısında kapattık ve dün 14.000'e tutunma mücadelesi gerçekleşti. 14.012 puandan bir kapanışımız vardı. Enerji hisselerinde yükseliş devam ediyor ve bakalım bankalara, çünkü

bankalar tarafında baskının olduğunu gördük. %1'in üzerinde satış, 16.358'den de bankaların bir kapanışı gerçekleşti. Ve dün Goldman Türk bankalarında temkinli görünümünü paylaşırken hedef fiyatları aşağıya çekti ama İş Bankası ve Garanti için alt tavsiyesini sürdürürken dün HSBC'den gıda perakende raporu da geldi ki BİM, Şok ve Migros için alt tavsiyesini korurken BİM ve Migros'a hedef fiyatları yükselttiğini de yine ifade etti. Detayların hepsini konuşacağız birazdan.

0: Efendim, küresel risk iştahında nasıl bir güne başladık? Dün Amerikan piyasalarında yükseliş vardı. Yapay zeka harcamalarının ivmenin devam ettiğini görürken bir yandan jeopolitik tansiyon devam ediyor. Her ne kadar Trump İran'la son aşamaya geldiğini söylese de küreselde belirsizlik ortamı yine yerini koruyor. İçeride de bayram öncesi, tatil öncesi piyasalar diyeceğiz. Delfin finansal danışmanlık ortağı Mustafa Aşkın'la birlikteyiz stüdyomuzda. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, sağ olun, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan Trump'ın dünkü açıklamaları diyeyim. Tabii Erdoğan'la ilgili de açıklamalar oldu ama önce bu İran'la ilgili konuyu biraz sorayım. Çünkü dün petrol fiyatları bir aşağıya geldi. Sonra yine yukarı geldi. Bir taco trade hikayesi hep konuşuyoruz. Piyasaların böyle aşağıya geldiği noktada Trump'tan tam tersi yönde açıklamalar geliyor. Daha önce de test ettik. 10 yıllıklar orada önemli bir benchmark mı ya da piyasalardaki düşüş ve stres acaba diye bir de tahvillerde stresin olduğu günlerden geçiyoruz. Son günlerde buraya da yansımaya başladı. Nasıl bir tablo var? Yani gidişat düzeliyor mu ya da hani hiçbir yol alınamadı mı şu ana kadar?
1: Tabii tablonun siyasi boyutunu kestirmek çok zor. İçin içinde Trump var, işin içinde İran var, İsrail var, pek çok paydaş var. Haber akışına göre de piyasa kendine yol vermeye çalışıyor. Ama şu bir gerçek, çok da kolay tahmin edebilecek bir süreç yaşamıyoruz. Netice itibariyle bugüne kadar ikincil bir saldırı yapılmamış olmasının ve Pakistan önderliğinde pek çok devletin, muhtemelen Türkiye'nin de araya girmesiyle belirli bir uzlaşı sağlamaya çalışmasının gördüğümüz yansımaları var. Ama bir anda savaşa devrilebilecek bir süreç var. Diğer taraftan jeopolitik bu risk devam ederken Amerika'da enflasyonun yükselmesi, Türkiye'de enflasyonun belli bir trendin üstünde gidiyor olması, genel olarak dünyada petrol fiyatlarına bağlı olarak enflasyonist bir dalganın olmasını yarattığı bir baskı da var. En tipik örneğini az önce söylediniz, tahvil fiyatlarında görüyoruz. O tahvil fiyatlarındaki yükselme finansal piyasaları tedirgin ediyor. Üstüne üstlük jeopolitik riskler de var derken ilginç bir fiyatlama yaşıyoruz şu an itibariyle baktığımızda. Gelen haber akışına göre yumuşamalar oluyor. Dün yine görüşmelerle ilgili bazı haber akışı oldu İran-Amerika arasında. Piyasa biraz yumuşadı dünya genelinde. Ardından faizlerde bir aşağı çekilme, petrol fiyatlarında da bir normalleşme görüldü ama şu an itibariyle böyle olan bir şey bir saat sonra tam tersi de olabiliyor. İş yapmak çok zor şu anda piyasalarda. Evet. Hakikaten fon yöneten arkadaşlara Allah kolaylık versin.
0: Evet, gerçekten piyasaların bir aşağıya bir yukarıya geldiği, böyle aktifte hani fon yöneticilerini çok hızlı fiyatlamaların beklediği ve buna göre pozisyonlanmaların zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi dün Trump'ın Erdoğan'la ilgili açıklamaları, biz harika bir müttefikiz, iyi ilişkilerimiz var dedi ve Batı ile olan ilişkilerimizin son dönemde güçlendiğini konuşuyoruz. Yani o geçtiğimiz aylarda yine Amerika

0: Amerika'ya gerçekleştirilen Beyaz Saray'daki ziyaret de önemliydi. Oradan da önemli mesajlar çıkmıştı. Ne dersiniz? Batı ile olan ilişkilerimiz bu süreçte bizim lehimize çalışıyor mu? Zira görüyoruz ki Trump'ın her ülkeyle anlaşmasının çok da kolay olmadığı günlerden geçiyoruz.
1: Tabii Amerika'yı ayrı, Avrupa Birliği'ni ayrı düşünmek gerekiyor. Avrupa Birliği ile hala mesafeli ve soğukça bir ilişkimiz olduğu net bir şekilde görülüyor. Pek çok konuda tam bir uzlaşmaya varmış durumda değiliz. Türkiye'nin burada bir net tavrı var. Bence de iyi bir tavır bu. Çünkü Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı oldukça yüksek dozda. Dolayısıyla bunu Avrupa'nın tekrar düşünmesi gerekiyor. Amerika ile ilişkilerimiz tabii liderler bazında muhtemelen oldukça iyi görünüyor ama hani daha alt kurumsal ve bazı ilişkiler bağlamında o kadar sıcak mı, o tartışma konusu olabilir. Ancak şu bir gerçek, Türkiye hem coğrafyası hem de bulunduğu konum itibariyle, ekonomik gücü itibariyle tüm dünyadaki ülkelerin göz ardı edemeyeceği, fikir almak durumunda olduğu bir yer, bir ülke. Dolayısıyla da bu gücümüzün farkında olarak hareket etmenin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.
0: Evet, şimdi dolayısıyla dünkü bu açıklamalarda bir yandan önemliydi ama Avrupa temasları ve oradaki anlaşmaların da yine nihai sonuca varılması önemli diyorsunuz. Çünkü hala süreç devam ediyor. Şimdi bir yandan içeride de özellikle Borsa İstanbul fiyatlamalar demeden önce enflasyon üzerindeki gidişat diyeyim. Dün yine Goldman'da Türkiye için politika faizi beklentisini 35 paylaştı. Piyasa katılımcıları da öyle diyor. Ama bizim 2 yıllıklarda gördüğümüz nedir? Yani orada bir faiz artış beklentisi mi var? Örneğin 10 yıllıklar 36'ya yaklaştı. 2 yıllıklar 44'e yaklaştı. Hani 37 politika faizimiz, 44 tahvil faizimiz varken arada da böyle 6-7 puana yakınca bir makas var. Biz oradan ne anlamalıyız?
1: Esasında hala piyasada fiyatlama anlamında enflasyon konusunda ciddi endişeler olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi ilk 4 aya baktığımızda zaten bu savaş olmasa bile enflasyonun yüksek bir trende devam ettiği görülüyordu. Bir de üstüne savaş şoku gelince ne yazık ki Merkez Bankası Başkanı'nın da geçtiğimiz hafta açıkladığı üzere enflasyonun oldukça yüksek olduğunu kabul etmek durumundayız ve bu konuda da belli bir başarı kazanılmış olsa da hala istenilen yerden oldukça uzağız. Malum daha önce açıklamalarda 2026'da tek haneye gelebileceğimiz söylenirken bugün tek haneyi bırakın hala aşağı yukarı başladığımız yer civarında devam ediyoruz. Bir de üstüne üstlük petrol ve enerji girdileriyle oluşabilecek küresel enflasyon eğer daha büyürse Türkiye'de ister istemez hem faizler hem enflasyonist baskıyı daha yoğun hissedecektir. Biraz bu paniğin de fiyatlaması tahvil fiyatlarında var. Bu sadece Türkiye'de değil, Amerika'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın tahvillerinde de benzer bir reaksiyon gördük. Bizde zaten iç ekonomik olarak baktığınızda enflasyonun yüksek olmasının yarattığı baskı bu dalga boyutunu bir parça daha arttırmış görünüyor. O nedenle makasın diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu bir seviyedeyiz. Tabii savaş nereye evrilir, petrol fiyatları nereye evrilir ona bakmak lazım ama netice itibariyle bizim Merkez Bankamızın beklediğimiz üzere faiz indirimi yapmasının oldukça zorlaştığı bir yıl yaşıyoruz 2026'da. Muhtemelen eğer olumluya gidişat olursa çok düşük bir ölçüde sonbaharın sonuna doğru bir indirim yapabiliriz. Aksi takdirde bir indirimden söz etmek faiz anlamında çok mümkün değilmiş gibi görünüyor.
0: Evet, şimdi borsa için de bakıyoruz 14.000'in üzerinde de tutunma mücadelesi vardı. Tam bu bölgeye çok yakın bir seviyede üstünde kapattık ve hani 15.000'lere giden bir yolculuğumuz %30'un üzerinde değer kazancı varken BIST 30'da %40'a yakın bir değer artışı var. Tabii seneye başlarken enflasyon düşecek, faiz düşecek, alternatifteki cazibe, mevduattaki cazibe azalacak, finansmana erişim kolaylaşacak ve maliyetler düşecek, şirket bilançoları iyileşecek gibi bir beklentiyle borsada yükselişi vardı ama sonrasında yani savaş bitti ve hani faizler görece beklenenden bir miktar daha yüksek seviyede olmasına rağmen borsada yükseliş vardı. Ne bekliyoruz bundan sonra borsada?
1: Tabii borsanın yönünü kestirmek de bir hayli zor çünkü yine pek çok parametre var ama bu yıl itibariyle güçlü bir sergileme vardı. Neyi güçlü sergiliyordu? Talebi ve fiyatlamayı daha olumluya döndürmüştü 2025 ve 2024'e göre baktığımızda. Bu trendin ben bozulduğu kanaatinde değilim. Ancak zaman zaman geçtiğimiz bir hafta 10 günlük periyotta yaşadığımız gibi oldukça sert düzeltmelerin de olacağı bir piyasa varmış gibi görünüyor 2026 boyunca. Faizlerde ve dünyanın genelindeki tahvillerde çok büyük bir sıçrama olmadığı takdirde bizim borsamızın biraz daha yukarı gitmesi

0: etme potansiyeli var. 17 binler gibi bir rakam bu yıl içinde görülebilecek nokta olarak karşımızda durmakta. Ama onun dışında baktığınızda zaman zaman sert giriş çıkış yapan yabancı ve yerli yatırımcıların olduğunu unutmamak lazım. Oldukça ilginç ve tuhaf hareketler de yapabiliyor bu yatırımcılar. İşte 15.200 endeks bir baktık 14.000'e geldi. 1200 puanlık bir haftada bir geri çekilme var. Somut baktığınızda bir şey var mı? İşte klasik pek çok söylem söylenebilir ama hani Türkiye özelinde çok da somut bir şey yokmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla dikkatli takip etmek gerekiyor. Pozitifim ama alınacak yer ve hisse senedi seçimi çok önemli. Bir de Türkiye'deki özellikle enflasyon ve ekonomi dışındaki gelişmeleri speküle eden pek çok kesim var. Onlara karşı da ve oradaki haberlere karşı da dikkatli olmak lazım.
1: Evet, biraz bankacılık endeksi üzerindeki gidişat da diyeyim. Dün orada %1'lik bir geri çekilme gördük. Yani borsa biraz tutunsa da sanayi ve enerji hisseleri üzerindeki yükseliş, özellikle enerjideki yükseliş borsayı tuttu. Dün Goldman'da Türk bankalarında daha temkinli bir görünüm izliyoruz dedi. Bu arada hala al tavsiyesi olan bankalar var. Örneğin İş Bankası ve Garanti için al tavsiyesi var. Ama hedef fiyatlarını da bir miktar aşağıya çektiğini görüyoruz. Burada genelde yabancı kurumlardan gelen açıklamalar, sıkı para politikası ve makro ihtiyacı tedbirlerinin olduğu ortamda dahi bankaların karlılıklarını korumayı başarabildiği yönündeydi. Ama şimdi bu hani sizin de yakından takip ettiğiniz öz sermaye karlılığı tarafına biraz beklentileri de aşağıya çekiyorlar. Ne bekliyoruz biz bankacılık endeksi açısından?
0: Bankacılık için kolay bir sene değil ama bizim bankacılık zaten kolay olmayan senelerde iyi yönetimiyle meşhurdur. Dolayısıyla sektör anlamında ben bir sorun görmüyorum ama karlılıklar anlamında baktığınızda beklentilerin biraz daha törpülendiği bir süreç yaşanabilir. Özellikle enflasyon ve buna bağlı faizlerin yüksek kalması süreciyle alakalı olmak kaydıyla. Ama risk yönetimi açısından veya genel olarak baktığınızda idari şekli açısından en ufak bir kaygı taşımıyorum. Hedef fiyatlamalara baktığınızda bu kolaylıkla değişebilir. Eğer Haziran'dan sonraki bir süreçte Türkiye'de ve dünyada şartlar daha olumluya giderse beklenti satın almaya başlanabilir. Dolayısıyla ben hisse senetleri bağlamında bankacılıkta hala potansiyelin yüksek olduğunu, enflasyon üstünde getiri yapabilecek hisse senetleri olduğunu ifade edebilirim. Yalnız alım noktası ve dediğim gibi hisse seçimi çok çok önemli.
1: Şimdi bir yandan son dönemde tabii yabancı kurumların radarında gıda hisselerinin de yer aldığını görüyoruz. Onu da getirelim ekranlara. HSBC dün Türk gıda hisseleri için yukarı yönlü hedef fiyatlarını BİM ve Migros'ta gerçekleştirdi. Çok da aşağı yönlü bir revizyon yaptı ama 3 hisse içinde gıda perakende içinde al tavsiyesi veriyor. Enflasyon ve maliyetler arttı ama yönetilebilir diyor ve gıda perakendeleri de beğendiğini, yani olumlu bir rapor paylaştığını gördük aslında. Yabancı rakamları gelince de görüyoruz, pozisyonlanıyorlar burada da Mustafa Bey aylık rakamlarda. Ne dersiniz perakende için?
0: Perakende canlılığını koruyacak. Eninde sonunda zorunlu tüketim mallarını satan zincirler bunlar. Aynı zamanda bunların zaman içinde konsolidasyonu da söz konusu oluyor. Zaman zaman malum sizler de haber olarak iletiyorsunuz birleşmeleri, farklılaşmaları veya daha da büyümek için adım atmaları gibi. Dolayısıyla bu süreç içinde özellikle 2026'da da benzer haberleri muhtemelen göreceğiz. Perakende sektörünü ben canlı olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de trendini koruyacağı kanaatindeyim ama burada özellikle metrekare bazındaki karlılık ve buna bağlı olarak faaliyet giderlerini iyi analiz etmesi gerekiyor. Hem analiz yapanların hem de hisse senedi alanların.
1: Evet, bir de bilanço dönemini geride bırakmamızla birlikte neler ön plana çıktı? Yani her çeyrekte o konuştuğumuz, belki 3-4 çeyrektir konuşuyoruz ama en kötüsü geride kaldı mı acaba fiyatlaması? Şimdi burada gördük ki evet, karlılıklar geçen çeyreğe göre bir miktar daha iyi. Geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar daha iyi ama 2025'te çok düşük bir baz etkisi olduğundan 2024'e göre kıyaslıyoruz bir yandan. 2024'ün hala altında olan rakamlar var, ortalamalardan söz ettiğimizde. Dolayısıyla hani bundan sonraki dönemde yine iyileşmek için zaman alan var mı ve iyileşme sinyallerini bilançolarda gördük mü?
0: Tam anlamıyla göremedik. Tam böyle toparlayacak gibi olduğumuz dönemde bir dalga daha yüksek enflasyon ve sıkı para politikasını göğüslemek zorunda kaldı pek çok şirket. Bunun da az önce söylediğim gibi kolaylıkla bitmeyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla burada öne çıkan faktör ne? Satışlar, risk yönetimi, finansal giderlerin kontrol altına alınması, esas faaliyet karlarının da belli bir trendi takip edebiliyor olması. Bunlara baktığınızda değerli toplu olan şirketlerin zaten

0: hisse fiyatlarının da genelde yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu trendin, toparlanma trendinin ben ancak 2026'nın 9. aylık bilançolarından sonraki dönemde işler yoluna giderse daha net bir şekilde görebileceğimize inanıyorum. Eskiden baktığımda 3. aylık, yani ilk 3 aylık dönemden sonra 2026'da görülebileceğini düşünüyordum ama enflasyonun yüksek olması ve dış konjonktür buna çok da izin vermedi.
1: Evet, şimdi böyle belirsizliğin olduğu bir dönemde yani biz birikimimizi, tasarrufumuzu nerede değerlendirelim? Merkez Bankası artık tasarrufları üzerindeki analizini hane halkının beklentilerini paylaşıyor, görüyoruz. Yani neredeyse iki kişiden bir kişi ev alırım, konut alırım şeklinde, arsa alırım şeklinde, gayrimenkule yönelirim şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Onun dışında bakıyoruz. Yani özellikle eğilim burada, onun dışında 1/3'ü de altında değerlendiririm diyor. Son aylarda belki biraz azalmış olsa da. Borsada değerlendiririm diyen herhalde 50 kişiden biri, yani %2 maalesef. Tabii gönül ister ki bu sayıya hani finansal okuryazarlık artsın ve bu sayı da böyle biraz artsın ama ne dersiniz? Yani böyle bir aşağı bir yukarı, az önce dediniz ki örneğin fon yöneticilerine Allah sabır versin. Çünkü bir aşağı bir yukarı, yani Trump'ın bir açıklamasıyla piyasalar coşku yapabilirken işte savaşla ilgili bir kara harekat ile ilgili bir söylemde, sinyalde bulunsa piyasalarda bir çöküş bile olabiliyor yani. Dolayısıyla nerede değerlendirmek lazım?
0: Tabii Türk insanının tasarruf alışkanlıkları biraz farklı. Daha geleneksel ve kendini sigorta ettirebilecek yatırım alışkanlıklarına sahipler. En kolay sigorta alan geleneği de zaten yüzyıllardır neredeyse toprak ve gayrimenkul. Dolayısıyla bu talebi kırmak çok kolay değil. Bunların finansallaştırılması lazım. Sizlerle de çok konuştuk. Yıllardır ben bunları da anlatırım, raporlarım ama gayrimenkul finansallaştırılmasını bir türlü beceremedik. Buna ayrı bir banka kurulamadı. Bu bankanın finansallaştırılacak enstrümanları çıkarılamadı. Yapılması gereken çok şey var ama bu konuda nedense hep geride kaldık. Bunun dışında yatırımcılar ne yapabilir? Hakikaten önümüzdeki dönemde sabit getirili menkul kıymetlerin potansiyeli, sabit faizli yatırımcıların potansiyeli riske göre biraz daha iyiymiş gibi görünüyor. Ama tabii finansal okuryazarlık çerçevesinde hem ürünleri tanıtmak hem de diğer piyasaları anlatmak anlamında hisse senetleri ve yatırım fonları da cazibesini koruyor. Burada da seçimi çok dikkatli ve iyi yapmak gerekiyor. Ancak yatırımcıların bilinçli hareket etmesi, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemesi lazım. Şöyle kaba taslak bir portföy oluşturursak, işte genel anlamda finansal piyasalar açısından konuşuyorum. Gayrimenkulü bir tarafa bıraktığımda %35-40 gibi sabit getirili bir menkul kıymet olabilir veya vadeli mevduat veya buna bağlı katılım hesabı olabilir. İşte %15-20 civarında değerli metal, bunun büyük kısmı altın, çok küçük bir kısmı ancak gümüş olabilir. Yatırım fonları kalanıyla ve %15-25 arasında da hisse senedi seçimi yapılabilir ama dediğim gibi bir uzmanla danışmak ve bir kurumla çalışmak çok önemli.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle dışarıda da piyasaların risk iştahını belirleyen yapay zeka rüzgarı, yani artık bir Amerika'da enflasyon, istihdam, tarım dışı gibi takip etmeye başladık. Nvidia bilançosunun ağırlığı da çok yüksek. Dün beklentileri aştı, rekor kırdı. Gelecek projeksiyonlarını yukarı yönlü güncelledi. Hisse başına karlılık yine beklentilerden iyi geldi. Karında da 3 katına çıkan rakamlar var. %211'lik bir artış yaşamış. Şimdi hani hep konuştuğumuz yapay zeka bir balon mu? Yani geçtiğimiz dönemlerdeki o sıkıntılara, balonlara benzetiliyordu sıkça ama harcamalar da yapılıyor, yatırımlar da devam ediyor, karşılığı da geliyor. Borçluluk tarafında böyle çok ciddi bir artış da yok bilançolarda. Dolayısıyla dönem yine yapay zeka dönemi mi acaba Mustafa Bey?
0: Tabii yapay zekada da 5-6 tane amiral gemisi var. Onların çektiği, sürüklediği bir sistem var. İşte bunların başında Nvidia geliyor. Bilançosuna baktığınızda da net bir şekilde bu görülüyor. Ama altında pek çok şirketin esasında bazen battığını, bazen kötü finansallar açıkladığını piyasa görmemezlikten geliyor. Ben bu dönemi şeye benzetiyorum. 18. yüzyıldaki sanayi devrimine benzetiyorum. Bir dijital devrim yaşanıyor şu anda. Buna bağlı olarak istihdamdan makroekonomiye, üretimden veri milliye kadar pek çok süreç değişiyor ve değişmek zorunda. Buna adapte olabilen ülkeler, şirketler ayakta kalabilecek. Bunun öncül fiyatlamasında özellikle biz Amerika'daki hisse senetlerinde görüyoruz. Bir değişim süreci var. Çok konuşuluyor. İstihdam ciddi derecede azalacak. Ama bu azalan istihdam karşısında hükümetler, devletler, ülkeler ne yapacak? O ayrı bir konu. Verimlilik ayrı bir konu. İşte nüfus

0: Evet, şimdi bir yandan size son olarak altın diyeyim. Yani bu bütün bilinenleri unutturan altın. Tabii özellikle gördük ki savaş döneminde altın düşüyor. Yani normalde tansiyon varsa, savaş varsa ne görürdük? Altın yükselir ama bu kez öyle olmadı. Hem işte belki teminat sıkıntıları, hem likitte sıkışıklığı derken faiz indirim beklentilerinin azalıyor olması altında bir baskı. Şimdi bir yandan dün Goldman Sachs'ın açıklaması ne dediler? 10 bin dolar hedef verdiler. Katılır mısınız? Var mıdır? Yani bu uzun vadeli bir hedef mi? O da bilinmez ama düşüş geçici demişler. Siz ne bekliyorsunuz?
1: Tabii bu biraz fal gibi. Hani 3 vakte kadar 10 bin dolar olur diyor. Esasında ilgili stratejist arkadaşımız zaman vermiyor. Zaman vermedikten sonra ben de 20 bin dolar diyebilirim yani.
0: Borsa için de 50 bin diyebiliriz.
1: 50 bin diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu zamanlama çok önemli. Ama şöyle bir gerçek var. Merkez bankaları ve büyük fonların likidite ihtiyacı nedeniyle son 6 ayda ciddi derecede altın sattığını rakamlardan görüyoruz. Bu eğilim kırılmadan sonra toparlanma süreci sınırlı olur. Teknik olarak konuşmak gerekirse 4100 önemli bir destek. Olumlu giden jeopolitik riskler olursa, petrol fiyatları düşerse 5000 dolara geliriz. Üstünü konuşmak için ondan sonra bakmak gerekiyor. Orta vadede potansiyeli çok yüksek altının ama hani zamanlama konusunda bir fikir veremeyeceğim. Dolayısıyla yatırımcıların zamanlamaya çok dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırım.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yorumlarınızla eşlik ettiğiniz için bana. Efendim Mustafa Aşkın aktardı bizler için. Şimdi görüyoruz ki BOP30 kontratları, vadeli işlem piyasası bugüne yükselişe başlamış. 0.27'lik artışla küreselde de risk iştahının dün arttığını gördük ama bugün bize neler bekler? Birazdan konuşacağız ama öncesinde reklama gidiyoruz.

0: place, it stays with me.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bizim huzur lazım.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
7: Fakir Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: İfinans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
3: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
1: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Bank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
2: İyi yarıştı kimi.
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Borsa İstanbul'da 14 bine tutunulan mücadelesi dün bir altına geldik, bir üstüne geldik ama 14 binin üzerinde kapatabilmeyi başardık. Borsada enerji hisselerinde yükseliş, bankalarda geri çekilme vardı. Peki ne bekliyoruz bizler Borsa İstanbul'dan? A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay ile birlikte konuşuyoruz. İrem hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk Gözde. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlarımız olsun birlikte. Şimdi bir yandan borsada görüyoruz ki 14 binin üzerindeyiz ama dün kritik mesajlar da vardı. İşte özellikle Trump'tan Erdoğan övgüsünün geldiğini görüyoruz. Nvidia bilançosunun yapay zeka ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Ama bir yandan tabii petrol fiyatlarında yeniden yükselişin olduğunu, her ne kadar dün tansiyonun azalsa da bugün yeniden petrolde 105-106 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Bir de artık bayram öncesi nakde geçmek için son gün. Dolayısıyla yatırımcı acaba burayı da değerlendirir mi? Belirsizliğin olduğu ortamda acaba borsada bizleri nasıl bir gün bekler?
1: Evet, Borsa İstanbul tarafında birçok değişken var. Özellikle hem küreselden aldığımız görünümün etkisi hem de Mayıs ayı oldukça kısa bir ay işlem günü açısından. Hem bayram tatili, 19 Mayıs'ı geride bıraktık. 1 Mayıs'la başladı zaten. Kısa bir ay olması ve bayram tatilinden önceki dediğin gibi nakit yaratma avantajı açısından da son günler olmasının etkisiyle tabii hacim bazı düşük seyir devam ediyor. Biraz daha satıcılı seyir görme imkanımız, durumumuz söz konusu olabilir. 14.000 önemli bir seviye. Onun üzerine atsak da sektörel ayrışma oldukça dikkat çekiciydi. Sanayi tarafında, enerji tarafındaki hareketlilik endeksli miktar tutsa da

0: teknoloji tarafındaki, özellikle dünyada da tahvil faizlerinin yüksek seyirinin etkisiyle teknoloji hisselerindeki geri çekilmenin de içeride de hissedildiğini takip ettik. Bankacılık Goldman Sachs raporu sonrasındaki görünümle geri çekilmeyi destekledi açıkçası. Onun biraz daha seçici bir görünüm etkili olmaya devam etti. Endeks 13.800'e kadar geriledi ama sonrasında özellikle Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarını son aşamaya geldiğine dair mesajlar endeksi tekrar 14.000'in üzerine attı. Bakıldığında tabii yani 1000 puanlık bir geri çekilme var. Ama burada ayrışmalar daha ön planda, hisse bazlı hareketlilik daha ön planda. İşte örneğin gelen raporlarla işte Astor raporu sonrasında Astor'un hızlı yükseldiğini takip ettik. Yani endeks ağırlığında ki hareketler daha çok ön planda olmaya devam ediyor. Bu özellikle bayram haftası ve Mayıs ayını kapatmamız nedeniyle tabii ki burada vadeli kontratlarda da düzenlemeler söz konusu olabilir. Geri çekilmeyi görsek de küreseldeki hava şu anda Nvidia bilançosu sonrasında daha pozitif gözüküyor. Dediğin açıklamalar önemli, Trump'ın Erdoğan'a yönelik açıklamaları. Bunlar tabii ki piyasada fiyatlanacaktır ama hacim bazlı daha önceki sürece göre daha az hacimin olduğu piyasa dönemi geçirebiliriz bayram öncesi olması nedeniyle. Burada 14.000 seviyesini takip edeceğiz. Aşağıda ise 13.800, daha önceki aslında geçtiğimiz günlerde de test ettiğimiz seviyeler bizim için önemli olacak. Ama burada hani geri çekilme başladı ve buradan devam edecek gibi bir dönem değil. Dönemsel olarak hacim bazda düşük, bayram etkisi olmasına nedeniyle ki havanın daha çok etkili olduğu bir görünüm var. Bence bayram sonrası Haziran'la birlikte yolumuza tekrar devam ederiz. Özellikle burada savaşın bitmesi, yani aslında savaş biraz daha kağıt üzerinde kalmış gibi gözükse de anlaşmanın orada varılması içerideki pozitif havayı da destekleyecektir. Enflasyonist etkisi, işte Goldman'ın raporunda da vardı. Enflasyonist etkisi nedeniyle aslında bu süreç daha çok kritik olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalma etkisiyle. O yüzden bugün daha dalgalı bir görünüm. Küreselden olumlu bir hava alsak da nakit yaratma isteğinin daha güçlü olacağı bir görünüm söz konusu olabilir. Hacim bazlı da düne benzer bir hacimle borsayı kapatabiliriz diyebilirim. Ama düne göre daha pozitif bir etki bekleyebiliriz.
1: Evet, yani aslında bir tepki olabilir diyorsun ama nakde geçme isteği de yine Borsa İstanbul'da takip edilecek. Şimdi biraz bankalar da diyeyim. O bahsettiğin Goldman'ın raporu, yani enflasyon ve petrolden bahsedip politika faiz beklentisini 35'e çekti ve bankalarda bir miktar daha temkinli izlese de alt tavsiyesi verdiği bankalar var. Örneğin işte İş Bankası için, Garanti için alt tavsiyesini de yine paylaşıyor ve faiz indirimi geldiğinde en güçlü ayrışabilecek bankalardan biri olduğunu da söylüyorlar. Ve dün HSBC'nin gıda perakende raporu, yani BİM Migros için hedef fiyatları yükseltti. Her 3 hisse için de şok için de al tavsiyesi gerçekleştirdi. Dolayısıyla böyle yabancı kurumlardan gelen raporları acaba nasıl okumak lazım? Çünkü Ocak ayına dönüyorum. O dönemde yabancının çok güçlü ilgisiyle biz borsada yükselişi görmüştük. Sonra savaş başlayınca tüm dünyada olduğu gibi paranın ana vatanına döndüğü bir süreç. Ama bu raporları acaba nasıl okumak lazım? Yani bir ilgi var mıdır acaba orada bizlere?
0: Tabii burada ilginin olması, raporların gelmesi oldukça önemli ilerleyen süreçte. Yani bu artık geleceği fiyatlamaya başladığımızda, savaşın bitmesiyle tahvil faizlerindeki hareketin oldukça risk, oradaki yükseliş, dünyada da yükselişi takip ediyoruz. Oradaki görünümün de tersine dönmesi sonrasında tabii paranın rota belirlemesi gerekir. Burada tabii ki içerideki Türk piyasalarının da alacağı pay ortada ve özellikle buradaki süreçte seçici olma hikayesi raporlarda da takip ettiğimiz bir görünüm. Dediğim gibi yani şimdi bankacılık tarafındaki negatif seyre dikkat çekerken içerisinde ayrışmalar da var. Zaten hali hazırda aldığımız bilançolarda da biz bu ayrışmayı takip etmiştik daha önceki süreçte. Bunun etkisini görmeye devam ediyoruz. Mesela şu da var. Biz bu aslında daha önceki süreçte bankacılık tarafında fiyatlanmaya başladı. Bu rapor geriden geldi. Yani biz zaten hali hazırda sermaye karlılığındaki o geri çekilmeyi, işte enflasyondaki bir miktar toparlan, bir yüksek seyirin devam etme hikayesini zaten beklediğimiz ve bankacılığın içeride fiyatlamalarına girdiği bir görünümden geçtiğimiz bir süreç var. Bunun etkisini zaten görüyoruz ama buradaki işte onlar mesela Eylül ayına faiz indirimlerini kaydırmışlar 3. çeyreğe. Bu aslında daha olumlu bir görünüme işaret ediyor bence. 4. çeyreğe kayma beklentisi daha yüksekti. Ve ilerleyen süreç açısından da özellikle bankalar açısından al tavsiyesi işte vermeleri bence pozitif. Bunun etkisini biraz daha sonraki süreçte göreceğiz. Ama şu dönemde zaten momentumun

0: Paranın girdiği sektörlerdeki hareket devam ettiği bir görünüm var. Yani orada rotasyon hikayesi şu anda Borsa İstanbul'da zaten fiyatlanıyor. Yani zaten bankacılık buradan negatif ayrışmasını yaşıyordu. Gıda tarafındaki dünyada da petrol fiyatlarının artması, taşıma maliyetleri, gıda enflasyonu zaten yukarı çekiyor. Yani Merkez Bankası'nın raporunda da gıda tarafındaki o geri çekilme beklentisinin törpülendiğini takip ettik. Ama konutta, hizmet tarafında zaten geri çekilme bekledikleri gibi oldu. Çünkü dünyada bu etkiyi görmeye devam ediyoruz. Ve perakende devleri işte BİM burada ön plana çıkıyor. Bilançosu oldukça iyi gelmişti. Migros keza öyle beğendiğimiz bilançolardan da zaten. O yüzden oradaki pozitif görünüm olması, bunların de teyitlenmesi açıkçası yabancı kurum raporlarıyla, yabancının da bu tarafa ilgisinin olması oldukça pozitif. Bunun devam etmesini bekleyebiliriz ama yabancı ilgisinin tekrar devam etmesi açısından tabii önümüzde bir süreç var. Özellikle faizlerin, tahvil faizlerinin yukarı gittiği bir görünümde bu etkinin daha sonrasına kalması maalesef ki beklenebilir. Burada yine jeopolitik gerginlikler, oradaki risk algısının düzenlenmesi herhalde ön planda olacaktır ama Türk borsalarındaki seçici görünüm, zaten endeksin içerisinde de bunu test edebiliyoruz. Etkisini raporlarda da daha çok görüyoruz. O bankacılık raporlarından ziyade artık daha farklı sektörlerdeki hareketlilik işte enerji tarafındaki görünümler de pozitif olmaya devam ediyor diyebilirim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler efendim. Viyop 30 kontratlarında 0,6'lık bir kayıp olduğunu görüyoruz. Bugün vadeli işlemlerde bir düşüş var. Bakalım nakde geçme isteği nasıl şekillenecek ama küreselde havanın iyi olması yapay zeka rüzgarıyla bizi destekleyebilir mi? Hepsini konuşacağız. Dün önemli açıklamalar vardı Trump'tan, Amerikan Başkanı Trump'tan. Türkiye harika bir müttefik dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade etti. Erdoğan'la kimsenin sahip olmadığı kadar iyi bir ilişkim var diyor. Önemli mesajlarda veriyor. Yine geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da yapılan ziyarette önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika temasları sürerken Batı ile olan ilişkilerimizin de güçlendiği aylardan, dönemlerden geçiyoruz. Şimdi bugün ne beklemek lazım? Vadeli işlem piyasası neye işaret ediyor acaba? Gidelim TERA Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'la birlikte konuşacağız. Bilal Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Merhabalar Gözde Hanım, günaydınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan nakde geçmek için son gün dedik. Bayram öncesi nakde geçmek için son gün daha doğrusu. Küreselde bir yapay zeka rüzgarı ve dün orada 3 gün sonra yükselişler vardı. Orası iyi gibi. Bugün KOSPİ'de bir coşku, zaten Güney Kore %8 yükseliyor. Çok güçlü. Şöyle bir bakıyoruz. Hani böyle biraz tansiyon düşer gibi oldu. Sonra petrol biraz daha yükseldi ama hangi tarafta oluruz? Bugün vadeli işlem piyasasında da böyle biraz düşüşler var ama ne beklemek lazım bugünden? Ve dün 14.000'in üzerinde tutunmaması, yani bu bölgenin üzerinde kapanışımız da acaba önemli miydi?
2: Aslında evet, 14.000 seviyesi önemli ama 14.000 seviyesine geçmeden önce, teknik seviyeleri konuşmadan önce hem küresel hem de malum bayram öncesindeki haftadayız. Bir taraftan sizin de belirttiğiniz gibi aslında nakde geçmek için son işlem günü. Diğer taraftan aslında önümüzdeki hafta 1,5 işlem gününde de çok ciddi manada bir takas avantajı doğacak. Tabii buraya geçmeden önce küreseldeki havayı belki biraz konuşalım. Küresel tarafta evet, dün Trump'tan gelen bir açıklama vardı. İran'a yönelik yaptığı açıklamada artık böyle hani sona gelindiğine ve artık ya bir anlaşma sağlanacağını ya da işte bir şekilde çatışmayla işi bitireceğini işaret etti. Ama beraberinde de açıkçası ekranlarımıza düşen haberlerden izlediğimiz kadarıyla ABD tarafının yine İran'a yönelik bir yeni teklif sunduğu geldi. Tabii İran henüz resmi bir açıklama yapmadı buna yönelik, nasıl bir karşılık veya nasıl karşıladığına dair. Bu tarafı takip edeceğiz ama buraya kadar olan kısımda en azından piyasalar şu aşamaya kadar bu tabloyu olumlu karşıladı, iyimser karşıladı diyebiliriz. Tabii özellikle de petrol fiyatlarında bunun etkisini dünkü fiyatlamada gördük, dün akşamki fiyatlamada gördük. Bizim borsamız kapandıktan sonra özellikle petrol fiyatlarının 100 doların altına sarktığını gördük. Bu sabah itibariyle de 102 dolarlarda fiyatlandığını görmekteyiz. Küresel piyasalar tarafına döndüğümüz zaman özellikle Asya piyasalarında hızlı alımların öne çıktığını görüyoruz. Bu taraf önemli. ABD vadeliler tarafında iyimserlik biraz daha ön planda kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında iyimserliğin biraz daha ön planda olduğu bir güne başlıyoruz diyebilirim bu anlamda. Tabii bundan sonraki süreçte yine ABD ve İran üzerinde gelecek haber akışlarını gün içerisinde takip etmeye devam edeceğiz. İyimserliği

0: destekleyecek her haber hem küresel borsalara hem de bizim borsamızı pozitif etkileyecektir. Yukarı yönlü hareketlerde destekleyici olacaktır diyebilirim. İçerideki dinamiklere döndüğümüz zaman içeride malum hem Salı günü 19 Mayıs nedeniyle tatildik. Hem de önümüzdeki hafta bayram tatili, uzun bir bayram tatiline giriyoruz aslında. Dolayısıyla bugün nakde geçmek için son gün, ama diğer taraftan da önümüzdeki haftanın başındaki o 1,5 işlem gününde çok ciddi manada takas avantajı doğacak. Yapılacak işlemlerin takası bayram sonrasında gerçekleşecek. Kredili işlemler için de yine bu anlamda bir avantaj söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman önümüzdeki hafta pazartesi, salı günü o 1,5 işlem gününde biraz daha iyimserliğin, alımların ön plana çıktığı bir fiyatlama görebiliriz Borsa İstanbul'da. Tabii bugün özelinde konuştuğumuzda dediğim gibi küresel tarafta iyimserliği konuşuyoruz. İyimserliğin ön planda olduğunu görmekteyiz. Halihazırda 14.000 seviyesi oldukça önemli burada. Bir süredir 14.000 seviyesinde tutunma gayreti içerisinde olan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmekteyiz. 14.000 seviyesi oldukça önemli. Hem teknik olarak psikolojik destek konumunda hem de 50 günlük üstsel hareketli ortalamasına denk gelen bir seviye 14.000 seviyesi. Bu seviye üzerinde kaldıkça iyimser haberleri de takip etmeye devam edersek yukarı yönlü hareketlerin tekrardan öne çıkması, yukarı yönlü hareketlerin tekrardan ivme kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda yukarı yönlü hareketlerde 14.300-14.350 bandı, daha yukarıda artık böyle 14.600'ler takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacaktır diyebilirim. 14.600-14.650 seviyeleri geçirdikten sonra ise daha yukarıda 14.830'lar bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkacak seviye diyebilirim. 14.000 seviyesi kritik dedik. Eğer 14.000 desteği kırılır ise aşağıda 13.750'ler bir sonraki destek olarak karşımıza çıkacak seviye diyebilirim. Ben çok ekstrem bir olumsuzluk olmadığı sürece bu seviyenin altına, yani 14.000 seviyesinin altına sarkmalar olsa da çok kalıcılık sağlayabilir düşünmüyorum. Yine de 14.000 seviyesinin altında kalıcılık sağlarsak dediğim gibi 13.750'ler, daha aşağıda ise 13.550'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Tabii 14.000 seviyesinde tutunmaya çalışan bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Oldukça önemli çünkü aslında haftalık performansa da baktığımız zaman aslında sektörel anlamda çok ciddi manada hemen hemen bütün sektörlere yayılmış bir satış baskısı gördük. Buna rağmen 14.000 seviyesinin üzerinde tutunma gayreti içerisinde olduğunu görmekteyiz. Dirençli kalmaya çalışan bir Borsa İstanbul söz konusu. İyimser haberlerle beraber çok hızlı toparlayabileceği kanaatindeyim ben bu yüzden. Dolayısıyla biraz daha teknik seviyeleri takip etmekte fayda var. Yatırımcı nezdinde ele aldığımız zaman biraz daha böyle hisse bazında seçici olmak, sektörel anlamdan ziyade biraz daha hisse bazında seçici olmak avantajlı olacaktır diye ifade edebilirim.
1: Evet, güne baktığımızda borsada enerji hisselerinde bir yükseliş, yani ciddi de bir yükseliş. Hem Europower, hem Gesan, hem Astor Enerji. Dün gelen raporlar da vardı. Örneğin gıda perakende de yükseliş eğiliminin devam ettiğini gördük BİM ve Migros tarafında. Dün HSBC'nin BİM Migros hedef fiyatlarını yükseltmesi, bankacılıkta Goldman'ın daha temkinli tarafta olsa da al tavsiyesinin olduğu bankalara da yine yer vermesi. Hem bu yabancı ilgisini hem bu yabancı raporlarını acaba nasıl okumak lazım? Borsadaki ayrışmayı da etkiliyor mu?
0: Aslında gözden mevcut durumda halihazırda Türkiye'deki makroekonomik tarafa bakalım. Evet, kısa vadede işte enflasyon tarafını konuşuyoruz. Merkez Bankası bundan sonraki süreçte nasıl aksiyon alır bunu konuşuyoruz, ama aslında tablo şu. Evet, kısa vadede enflasyon işte %30'ların üzerinde, ama mevcut getiri eğrisine baktığımız zaman, ki bu hafta bunun başına döndüğümüz zaman küresel tarafta da çok ciddi manada tahvil faizlerini konuştuk. Yükselen tahvil faizlerini konuştuk. Getiri eğrilerini konuştuk. Ama kişi Türkiye'ye çevirdiğimiz zaman Türkiye'de getiri eğrisi ters bir getiri eğrisi pozisyonunda. Tabii böyle bir tabloda aslında şu var. Mevcut getiri eğrisinin konumuna baktığımız zaman evet, kısa vadede biraz daha Merkez Bankası sıkı duruşunu koruyacak. Orta vadede dezenflasyon sürecine olan güven hala devam ediyor. Bu da aslında özellikle de yabancı yatırımcı nezdinde karşılık buluyor diyebiliriz. Bunu da zaten gelen raporlarla görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin, özellikle de Merkez Bankası'nın bu anlamda atacağı adımlar daha da önemli olacaktır. Ama günün sonunda şunu söylemek mümkün. Yabancı yatırımcının ilgisi TL varlıklara aslında hala devam ediyor. Biraz küreseldeki bu jeopolitik risklerin yarattığı konjonktür. Biraz da tabii içerideki dinamikler hali hazırda son dönemde TL varlıklar üzerinde baskı yaratmaya artmış olsa da ifade ettiğim gibi yabancı yatırımcının ilgisi aslında TL varlıklara devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de

0: eğer jeopolitik riskler ortadan kalkarsa biz tekrardan işte yılın belki ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerini konuşmaya başlar ise tekrardan jeopolitik riskler ortadan kalktığı bir konjonktürde ve dolayısıyla TL varlıklara girişler tekrardan hızlanacaktır. Bu da zaten beraberinde yabancı yatırımcının ilgisini daha da belirgin hale getirecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden gelen raporları ben bu anlamda yabancı yatırımcının ilgisini teyit eder nitelikte görmekteyim. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi konjonktür değiştiğinde İçerideki hava yine özellikle de enflasyon tarafında değiştiğinde yabancı yatırımcının TL varlıklara özellikle de hisse tarafına girişlerinin hızlanması söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada belki şuna da dikkat etmekte fayda var. Yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği sektörler oldukça önemli. Bu da yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği sektörleri baz alırsak yerli yatırımcının da bu anlamda daha seçici olması, en azından bu sektörlere yönelik seçici olması yerli yatırımcı için de orta vadede avantajlı olabilecektir kanaatindeyim ben.
1: Evet, şimdi düne baktığımızda biraz hatırlatayım. Dün nasıl bir tablo vardı? Astor'da, Sasa'da, Turkcell'de, Borsa İstanbul, Migros'ta endekse pozitif etkilerin gerçekleştiği bir günde. Özellikle enerji hisselerindeki yükselişten bahsettik. Yani bu Gesan ve Europower, özellikle Europower tarafındaki bu hareketlilik geçen hafta yine gelen Peak PV Solar tarafındaki halka arz başvurusu süreci, kap haberleri de elbette Borsa İstanbul'da hareketli oluyor ama bankalar tarafında %1'lik bir geri çekilme hareketini de gördük. Şimdi bir yandan tahvil faizlerindeki hareketlilik nasıl etkiler piyasayı diyeceğim. Çünkü 10 yıllıklar 36'ya geldi. 2 yıllıklar 44'e yaklaştı. Orada var mıdır Borsa İstanbul'a bir sirayet, bir etki ya da bundan sonra beklediğiniz?
0: Kısa vadede tahvil faizlerindeki yükseliş mutlaka piyasayı etkileyecektir.
1: Evet.
0: Ama orta vadedeki belirgin olan şey dezenflasyon sürecine olan piyasa inancı aslında. İfade ettiğim gibi tahvil tarafına dönüp baktığımız zaman Türkiye'deki verim eğrisi biraz daha tersine
1: evet.
0: olan bir konumda. Bu da aslında evet kısa vadede sıkı duruşunu koruyan bir merkez bankası, orta vadede ise
1: evet.
0: dezenflasyonun öne çıkacağı bir merkez bankasını işaret ediyor. Bu da dolayısıyla borsada evet kısa
1: Bilal
0: vadede
1: Bey,
0: baskı
1: borsayı
0: yaratabilir.
1: Açalım, ardından bunların hepsini konuşalım.

0: Efendim Borsa İstanbul güne yükselişle başlıyor. BIST endeksi 0.20'lik değer artışıyla 14.040 puandan yeni güne başladı. Dün kapanışı 14.012 puandı. Düne göre 28 puanlık yukarıdan bir başlangıç gerçekleştirdiğini görüyoruz ve hatırlatalım, vadeli işlemler negatifti. Yani Viyopotus kontratları spot açılış öncesinde vadeli işlemler tarafında düşüş hareketlerinin gerçekleştiğini görmüştük ama bugün borsada yükselişle yeni gündeki işlemleri konuşuyoruz. Günün yükselenlerinde dünün tavan olan hisseleri Europower var %5.23 artıda, Gesan 3.45 yükseliyor. Dün hızlı yükselen ve raporu konuştuğumuz HSBC raporunu konuştuğumuz Astor %2.8 artıda, Enerji Enerji %2'nin üzerinde değer kazanıyor ki bugün en başta dün de olduğu gibi enerji hisseleri üzerindeki yükselişin belirginleştiği bir gün içerisindeyiz. Sarkuç'tan Aselsan, Fenerbahçe'de yükseliş hareketlerinin gerçekleştiğini görüyoruz ve enerjide başka ne yükseliyor diye baktığımızda Çaniki Termik ve Enerjisa hisselerinin de bugün yükseldiğini Zorlu Enerji ile birlikte takip etmekteyiz. Düşenlerde DAP Gayrimenkul, Türk Altın, Garanti, Ektaş Emlak Konut, Anadolu Sigorta, Tofaş, TSKB, Petkim, Koç, Dohol, Medikal, Türkiye Sigorta ve İşretr'de geri çekilmeler var. Şimdi bir yandan Bilal Bey geleyim size, çünkü bu tahvil faizleri üzerindeki borsa hareketi önemli olur mu dedim. Yani bir sirayet olur mu dedim ama dezenflasyon süreci ve buna olan beklentiler, yani beklenti yönetimi kanalından gelebilecek etki belirleyici olabilir dediniz. Hem oradan kaldığımız yerden devam edelim hem de enerji sektöründeki bu ivme devam edecek mi? Bazı hisselerde böyle ciddi bir ayrışma var. Tabii enerji de çok yönlü bir sektör. Yani transformatörü var, üreticisi var, dağıtıcısı var, yenilenebiliri var, güneşi var, hidrosu var, pek çok alanda enerji var. Bu ayrışma da acaba devam edebilir mi orada?
1: Başlayalım. İfade ettiğimiz gibi aslında bu haftanın temel konularından bir tanesi de

0: haftaya başlarken küresel tarafta tahvil faizlerindeki o hızlı artışta tabii birkaç sebebi var. Bunlar baktığımız zaman özellikle de Japonya'nın tekrardan ek borçlanmaya gitmesi, Trump'ın özellikle de Çin ziyaretinden çok böyle iyimserliğin ön plan olmadığı, sadece mevcut konjonktürün devam edeceğine dair algının piyasalar tarafında öne çıkması, bunun yanı sıra İran ve ABD arasındaki savaşın hala devam ediyor olması ve tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o insansız hava saldırısı nükleer santrali, hepsi bir araya gelince jeopolitik riskleri ve beraberinde enflasyon risklerini, endişelerini hareketlendirirken tahvil faizlerinde de hafta başında dediğimiz gibi çok hızlı yükselişleri gündeme getirmişti. Tabii bizim tahvil tarafına döndüğümüz zaman bizim tahvil piyasamızda da yine tahvil faizlerinin hızlı şekilde aslında yukarıya gittiğini gördük ve burada zaten biz bir süredir Türkiye'ye dair getiri eğrisine baktığımız zaman sık sık vurguladığım gibi tersine dönmüş bir getiri eğrisi görmekteyiz. Normaldeki getiri eğrisi malum kısa vadede biraz daha faizler düşükken uzun vadede daha yüksektir. Halihazırda baktığımız zaman kısa vadede tahvil faizleri daha yüksekken Türkiye için uzun vadede daha düşüktür. Bu da aslında kısa vadede mevcut tabloyu, mevcut piyasa koşullarına baktığımız zaman sıkı duruşun devam edeceğine işaret etmekte. Orta vadede sık sık vurguladığım gibi dezenflasyona dair aslında bir taraftan piyasanın inancını, güvenini koruduğuna işaret ediyor diyebilirim. Dolayısıyla evet, kısa vadeli hareketlerde borsa üstünde bir baskılayıcı unsur olarak tahvil faizlerindeki artışı görmemiz söz konusu olabilir zaman zaman. O yüzden bu açıdan temkinli olmakta fayda var. Ama orta vadede eğer mevcut güvenin bozulmaz ise, yani dezenflasyon sürecine olan güven bozulmazsa, hali hazırda piyasalar tarafında özellikle de enflasyon tarafında geri çekilmeyle beraber tahvil verim eğrisini tekrardan işte kısa vadede düşük, uzun vadede yüksek olacak şekilde tekrardan eski haline dönmesi durumunda piyasalar tarafında daha orta vadede iyimserliğin ve hızlı fiyatlamanın, yukarı yönlü hızlı fiyatlamanın öne çıktığını görmemiz söz konusu olabilir. Ama tekrardan vurgulamakta fayda var. Kısa vadede bir baskılayıcı unsur olacaktır diye ifade edebilirim küreselde olduğu gibi. Buradan enerji sektörüne döndüğümüz zaman enerji sektöründe aslında evet, sizin de belirttiğiniz gibi çok fazla aslında yönü var. Çok fazla kola ayrıldığını söylemek mümkün bu açıdan. İşte dağıtımını, üretimini veya işte farklı o mekanizmaları veya tesisi kuracak parçaları üreten firmaların olduğunu biliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman enerji sektörü genel anlamda son dönemde, aslında son birkaç yıldır özellikle ön planda, ama son dönemde jeopolitik risklerle beraber enerjinin önemi çok daha arttı diyebiliriz. Özellikle alternatif enerjilere, yenilenebilir enerjiye yönelik ciddi manada yatırımların bundan sonra hızlanması söz konusu olacaktır. Küreselde de konjonktür biraz daha bu tarafa zaten döndü. Bundan sonraki süreçte Türkiye için de mevcut konjonktür küresele paralel olacaktır ve enerji sektöründe her kademesinde, her işte segmentinde aynı şekilde pozitif aşmanın devam edeceğini düşünüyorum ben.
1: Bilal Bey, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar size ve TR yatırımı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Dün olduğu gibi Europower bugün de tavan oldu. Gesan %8'in üzerinde artıda, geçen hafta Peak PV Solar'dan gelen halk arz başvurusu ve sonrasında gelen bilançolar Europower'da çeyreksel %81'lik karlılık artışı ve Gesan tarafında da satış gelirlerinin %31'in üzerinde artış göstermesi bilançoları okumuştuk. Dün Astor'a ilişkin aslında rapor, HSBC değerlendirmesi, hedef fiyat yükseltmesi. Astor'da bugün %3'ün üzerinde artı var. Kontrolmatik'te de yükseliş olduğunu görüyoruz. CV Enerji'de de bir yükseliş hareketi var. Bugün aslında enerji hisselerindeki görünüm, güçlü görünüm devam ediyor takip ettiğimiz kadarıyla. Enerji'de de değer artışları var. BİM ve Şok bugün yükseliyor. Dün de Migros'un Borsa İstanbul üzerindeki pozitif hareketliğini, HSBC'nin BİM ve Migros hedef fiyatları yükselttiğini görmüştük. Düşenlerde ne var diye baktığımızda destek, katılım, Anadolu Grubu, Türksel, TAV, DAP, DAP Gayrimenkul, Türk Altın, Anadolu Sigorta, Anadolu Efes, Pegasus, Türk Enerji, Kola, Oba Makarnacılık gibi hisseler yer alıyor. Şimdi aracı kurumlardan gelen değerlendirmeler ve raporlar diyelim, bakalım neler var. Sigorta sektör raporu ve Astor Enerji değerlendirmesi diyeceğiz. Önce integral yatırım, sigorta, prim üretimleri diyoruz. 2026 Nisan'dan 115 milyar liranın üzerinde prim üretimi gerçekleşti demiş. İntegral ve Hayat dışı sigortada Nisan'daki prim üretimi yıllık %28'in üzerinde artış gösterdi demiş. Gelelim aşağıya bakalım orada neler söylüyor. Sigorta sektör

üzerinde sigorta sektöründe ilk 4 ayda 512 milyar lirayı aştığını da söylüyor. Branş dağılımında %25'te en çok prim edilen sektör sağlık. Geçen sene %23,5'taydı. Bu yıl %25'e gelmiş. Gelelim aşağıya. Bu arada sağlıktan sonra da kara araçları yer alıyor. Aylık prim üretimlerine Türkiye Sigorta 112,8'de pazar payında ilk sırada ama geçen ay 15,2'ymiş. Kümülatif pazar payına baktığımızda yine ilk 4 ayda %15,15'te Türkiye Sigorta yer almış hayat dışında. Gelelim biraz daha aşağıya. Hayat ve hayat dışı tarafı değerlendiriyor İntegral Yatırım ve şirketlerinde branş bazında kümülatif pazar payında Türkiye Sigorta hastalık sağlıkta ilk sırada %33'e yakın seviyelerde. Anadolu Sigorta'nın %10'dan fazla payı var. Şöyle bir yangın doğal afetlere bakıyoruz. Orada da Türkiye Sigorta'nın ilk sırada olduğunu görüyorum. Trafikte de öyle. 4,8'e düşse de 5,1'den. Orada da trafikte de ilk sırada yer alıyor buradaki rakamlar. Şimdi gelelim. Tarihçiler Yatırım Astor Değerlendirme Raporu. Hedef fiyatı yukarı yönlü şekillendiriciler ve Astor Enerji ile ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Ve gördük ki analiz toplantısı da geçtiğimiz hafta önemliydi. Oradan da notlar paylaşmış Tarihçiler Yatırım. Ve %29'luk getiri potansiyeli. Tabi bu dün paylaşılan bir rapor olduğu için bir önceki gün hedef fiyatına göre de rakamları içeriyor. Şimdi ben de aldım önüme çıktıları notlarıma bakıyorum. Operasyonel tarafta yıllık bazda güçlü görünüm korunuyor demiş tacirler. İhracat tarafında büyüme hikayesi güçleniyor demişler ve stratejik tarafta kapasite yatırımları ve yeni fabrika sürecinin ön planda olduğunu söylemişler. Şöyle ilk zaten bölümdeki değerlendirmesinde şunu diyorlar. Yıllıkta %53'lük artışla bir karlılık açıkladı. 1.8 milyar lira. Piyasa beklentisinin %9 altında, bizim beklentimizin %4 üzerinde geldi demişler. Ve diyorlar ki analiz toplantısı yaptı. Yönetimin paylaştığı beklentiler, yeni fabrika yatırımlarının katkısı, güçlü backloglar ve özellikle yüksek katma değerli güç transformatörleri tarafındaki büyüme potansiyeli doğrultusunda orta uzun vadeli projeksiyonlarımızı yukarı yönlü revize ediyoruz. 257'den 405 lira seviyesine yükseltiyoruz değerlendirmesinde paylaşmışlar. Şimdi bir sonraki sayfada tacirler bu katıldığı toplantıdan öne çıkan başlıkları, beklentileri derlemiş. Burada da demişler ki şirketin backlog büyüklüğü 1.72 milyar dolar. Yeni müşteri kazanımları ve büyük ölçekli görüşmelerin devam ettiğini söylemiş şirket. Ve enerji altyapı yatırımları, veri merkezleri, yapay zeka uygulamalarının enerji talebini artırdığını, bunun da özellikle güç transformatörü tarafında güçlü sipariş akışını desteklediğini söylemişler. Ve şirket diyor ki bizim mevcut siparişlerimizin %75'i yani 1/4'ü güç transformatörlerinden oluşuyor. Ve güç tarafında da 2026 kapasitesinin büyük ölçüde dolduğunu yine ifade etmişler ve diyorlar ki yeni yatırımlar ihracat pazarları için kullanılacak ağırlıklı, özellikle Amerika tarafında 2026 yılının son çeyreğinden itibaren, yani bu yılın artık son çeyreğinden itibaren çok daha güçlü katkının da beklendiğini söylemişler ve MSCI endeksine dahil olma beklentisini de paylaşmış şirket. Yabancı yatırımcı ilgisini güçlü seyrettiğini de belirtmişler. Astor Enerji değerlendirmesinde özellikle ihracat faaliyetlerini ve backlog dağılımlarını konuştuğumuz bir şirketten söz ediyoruz. Bugün de yine %3'ün üzerinde bir değer kazancı vardı. Gesan'la Europower'dan sonra 3. sırada yer almıştı fiyatlamalarda. Şimdi artık paranın rotasına veda edelim. Nokta koyalım ama birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hissediyoruz. Enerji hisseleri de diyoruz. Pek çok başlığı konuşuyoruz. Ayrılmayın bizlerden.

0: da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
3: Otobit'te. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
5: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
4: Böyle. Otobit'te.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Efendim borsada bir aşağıya bir yukarıya fiyatlamalar. Bugün vadeli işlemlerde negatif bir görünüm vardı ama borsaya baktık, orada artıda açıldık. 14.040 puanın üzerinde bir açılışımız gerçekleşti. Dün 14.012'den kapatmıştık. Aslında saat 17 sonrası gelen böyle bir miktar toparlanmayla kısmi bir düşüşe 0.12'lik değer kaybıyla kapatmıştık. Şimdi bir yandan dışarıda küreselde yapay zeka rüzgarı esmeye devam ediyor. Önemli başlıklar var. İşte Trump'tan Erdoğan açıklaması geldi. İyi ilişkilerimiz var dedi. Onun dışında şöyle bakıyoruz, küresel borsalarda dün Amerika'da biraz toparlama karşımızdaydı ama bayram öncesi nakde geçmek için de artık son güne geldik. Önümüzde bir bayram var efendim. Ve uzun da bir bayram bu kez Borsa İstanbul için. Çok kısa bir ay, Mayıs ayı. Sadece 15,5 gün işleme açıktı. Artık bugün de Perşembe'deyiz. Cuma, Pazartesi ve Salı günü de yarım gün açık. Şimdi hepsini konuşacağız. Stüdyomuzda Kolende Menkul Değerler Analisti, Araştırma Analisti İbrahim Şişman'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan böyle genel eğilime bir bakalım. Borsadaki endeksik genel görünüm diyelim. Ne bekliyoruz? Bayram öncesi nakde geçmek için artık son gündeyiz dedik. Kredi faizine, maliyetine katlanmak istemeyen de bir yatırımcı kitlesi elbette var. Bugün hisselerde hareketlilik var. Onlara ayrı bir parantez açacağız hepsine birden ama ne beklemek lazım Borsa İstanbul'da?
1: Evet, senin de aslında ifade ettiğin gibi yaklaşık 15 günlük çok kısa bir ayın içerisindeyiz. Bayram tatilleri buraya denk geldi. Tabii şimdi yatırımcılar bir yandan aslında piyasadaki gelişmelere bakarak risk almak istedikleri anda haliyle kredili işlemede yönelebiliyorlar ve bunun da tabii bir maliyeti var. Özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde kredi faizlerinin yükseliyor olması yatırımcılar için ayrıca bir maliyet kalemi olduğu için böylesine bir haftalık uzun süreli tatillerde de nakde geçmek veya kredili pozisyonlarını azaltma eğilimleri doğabiliyor. Tabii bütün bu çerçevede baktığımızda dün de bugün de bir miktar bunun satış baskısının olmasını bekleyebiliriz. Ancak yatırım mantığına baktığımızda aslında daha geniş açıyla, daha uzun vadeli, belki daha orta vadeli bir perspektifle yatırım yapmak gerektiğini hep burada ifade etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan elbette ki kredili yatırımlar tercih ediliyor. Ancak olabildiğince öz kaynaklarla yatırım yapmak, ki bu tarz volatil dönemlerden, oynaklığın yüksek olduğu bu dönemlerden geçerken mümkün mertebe öz kaynakla yatırım yapmanın da bir getireceği aslında rahatlık da oluyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tabii diğer taraftan aslında küreseldeki gelişmeler oldukça çarpıcı başlıklar vardı. Uzun zaman sonra Amerika ile Çin'in yüz yüze görüşmesi, işte buradan çıkan enerji anlaşmaları olsun,

0: çeşitli alt başlıklar olsun. Bunların elbette bir miktar piyasada iyimser olmaya çalışan bir havası vardı. Ancak genel itibariyle baktığımızda henüz savaş bitmediği için, savaşın bitmesine çok yakın olacağımız haberleri gelse bile şu anda petrol fiyatlarının bulunduğu seviye artık küresel ekonomiyi fazlasıyla tehdit etmeye başladı. Bu da daha uzun vadeli yatırımcı profilinin sahip olduğu ve belki de daha büyük yatırımcıların da pozisyonlarının olduğu tahvil piyasasında da artık taşların bir miktar yerinden oynadığı da bir haftanın içerisindeyiz. Çünkü haliyle tahvil getirilerinin kısa vadeye yönelmesi, uzun vadeli buradaki tahvillerin satışı piyasada genel anlamda da risk iştahını bozdu. Evet, bir yapay zeka rüzgarı diğer taraftan devam ediyor. Çok da hız kesmiş değil. Yani bunun diğer alt başlıklarına da baktığımızda aslında Amerika'nın yılbaşından beri savaşa rağmen birçok endekslerde pozitif ayrıştığını görüyoruz. Evet, Nvidia da aslında burada ikinci çeyreğe dair de verdiği ciro hedefine baktığımızda yine böyle çift haneli bir büyümeyi de gösteriyor. Ama tabii bu gerçekten bizim için bir yol haritası olabilecek mi? Devam edebilecek mi? Ancak diğer taraftan da işte dün FOMC tutanaklarını da aldık. Burada da bir artık enflasyon riski değil, bir gerçeği var. Bütün bunlarla beraber merkez bankalarının daha sıkı olacağı, evet bir arz yönlü şok diyoruz ama bunun da bir para politikasında karşılığı olması gerekiyor. Tabii bütün bu denklem içerisinde piyasa yön bulmaya çalışıyor. Tabii burada parantez içerisinde yine yatırımcılara aslında olabildiğince kredili işlemlerden uzak kalmasını, kaldıraçlı pozisyonlarına çok daha kontrollü, bilinçli bir şekilde taşımaları gerektiği uyarısını yapmakla beraber şu anda varlık fiyatlarına baktığımızda, endeksin aslında seviyesine baktığımızda burada baskının devam etmesini ben bir miktar daha bekliyorum. Çünkü zaten biz rekor zirve seviyeleri geldiğimizde de böyle tabana yayılmış bir oluşum değil, daha savaşın getirdiği belli başlı sınırlı şirketlerin ön plana çıktığı bir piyasa vardı. Diğer taraftan ağırlığı düşük ancak katkı olarak yüksek katkı vermiş ve piyasayı zirveye taşımış şirketler vardı. Hatırlarsın bir önceki yanında bu rekor 15.000 üzerindeki fiyatlamaları konuşuyorduk. O günden bugüne jeopolitik gelişmeler daha iyi noktaya gelmesine rağmen fiyatlamalar çok daha geriye geldi. O yüzden elbette ki endekse bir yandan bakıyoruz ancak şirketler ve sektör gelişmeleri çok daha önümüzde olmalı.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'a baktığımızda enerji hisseleri tarafında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle geçen hafta Perşembe günü gelen Europower'la ilgili Peak, PV, Solar'dan halka arz başvurusu, Europower ve GESAN'da yükselişlerin olduğunu, Astor'a dün yazılan HSBC raporunun yine karşımızda olduğunu pek çok gelişmeyi takip ettik. Biraz böyle elektrik tarafına, enerji tarafına ayrı bir parantez açalım istiyorum. Çünkü bugüne baktığımızda işte Zorender'e değer artışı var, GESAN'da, Europower'da zaten var ama onun dışında şöyle hani hisselere baktığımızda Enerjisa'da yükseliyor. Pek çok hisse var. Enerya'da da bugün yükseliş var. Biz bir de acaba yenilenebilir enerji tarafında nasıl bir tablo olur diye konuşmuştuk. Burada da tabii piyasa takas fiyatı tarafında tavan fiyatın artırılması elbette önemli bir gelişmeydi. Bir de yenilenebilir enerji tarafında özellikle bu hidro santrallerde, barajlı santraller tarafındaki ivme, yağışların iyi olması, rüzgar tarafındaki kapasite artışları ve oradaki toplam üretimdeki payının artması, hatta yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretiminin %50'sinden fazlasını biz yenilenebilir taraftan sağlamıştık ki çok kıymetliydi. Şimdi peki kimi nasıl etkiledi? Yani evet, ciddi bir üretim var. Maşallah yağmurlar da durmuyor. Gerçekten çok bereketli bir kış ayı ve ilkbahar geçiriyoruz. Yani bugün de ve dün de değil mi? Yağmurluydu, evet. Epey hava. Bayramda da öyle gösteriyor bu arada İstanbul ve tüm Türkiye için. Dolayısıyla hani yenilenebilir enerjiden ve enerjiden fayda sağlar mıyız dediğimiz noktada PTF fiyatları, yani piyasa takas fiyatı. Yani sektör iyi olsa da bunu düşük fiyattan satması acaba hangi sektörü, hangi şirketleri nasıl etkiledi?
0: Evet, şimdi tabii biz aslında savaşa baktığımızda bir enerji krizi var. Haliyle piyasa enerji üreticilerine, burada enerjiyi altyapısı yapan şirketlere yöneldi. Zaten biz böyle uzun zamandır, böyle 1-1,5 yıldır belki altyapı yapan şirketlerde güçlü sipariş görüyoruz. Bunun sadece savaşla bağlantısı yok. Aslında küreselde bir altyapı yenileme ihtiyacının da getirdiği bir sonuç vardı. Tabii savaş başladığında biz özellikle burada piyasa takas fiyatının, tavan fiyatının arttırılmasından sonra acaba bir burada elektrik üretiminde zorluk yaşar mıyız? Çünkü doğalgaz fiyatları da yaklaşık %20 oranında arttı. Yani biz doğalgaz çevre

0: santrallerini çalıştırdığımızda haliyle daha fazla bir maliyeti olacağı için bu tavan fiyatı çok da bu durumu karşılayamayabilir noktasındaydı. Ancak biz tavan fiyatı arttırmamıza rağmen, doğalgazdaki zamma rağmen %20'lik bir artış görüyoruz doğalgaz piyasasında da. Diğer taraftan tabii piyasa takas fiyatlarına baktığımızda savaş başladığından bugüne kadar Avrupa'da %50 belki %70'lere varan bir dolar bazlı fiyat artışı görürken burada megawatt başına düşen elektrik fiyatlarında Türkiye'de tam tersi bir durum karşılaştı. Senin de söylediğin gibi aslında barajların yağmurlarla fazla dolması hidroelektrik santrallerinin mecburen kullanılması noktasına geldi. Çünkü %90 ve üzeri bir doluluk oranı var. Hala yağmurlar gelmeye devam ediyor. Tabii yıl başında biz burada 50-60 dolar mertebesindeydik. Yani ilk çeyreği 48 dolar ortalamayla kapatmışız PTF'de. Şu an ikinci çeyrek 20 dolarlar mertebesinde.
1: 48 yani, dolardan 20 dolara, 3'te 1'ine gelen piyasa takas fiyatı.
0: 5 yılda biz böyle bir fiyatı hiçbir ayda görmedik.
1: Yani sadece üretmek ve dönemin elverişi olması değil, hangi fiyattan bunun gerçekleştiği de yani cebinize yansıması için şirketler açısından söylüyorum.
0: Şimdi burada tabii bir enerji tedarikçilerinin yani burada merkezi elektrik yönetiminin aslında diyebiliriz bir baz yük, mecbur, zaruri ve duruma göre emre amade çalıştırdıkları şebekeler var. Burada biraz daha teknik tarafa girmiş oluyorum ancak burada en maliyetsiz olan taraf ve mecburi kullanması gereken hidro olduğu için rüzgarlarda da veya işte güneşin de elverişsiz olduğu bir dönem olduğu için doğalgaza ihtiyacınız yok. O yüzden doğalgaz santralleri neredeyse hiç çalıştırmadığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Zayıf da bir talep olduğu için aslında bu birinci ve ikinci çeyrek döneminde tabii sanayide de bir miktar burada talep zayıflaması da görülüyor aslında. Bütün bunlarla beraber fiyatların arttığı bir dönem değil, şu anda çok diplerde olduğu bir dönem. Bu da yekdem kapsamında yani bir teşvikli yatırım yapılmamış santrallerin dışında doğrudan piyasa takas fiyatıyla piyasaya verilen santraller ki burada Zorlu Enerji bunlardan bir tanesi, Entra bunlardan bir tanesi, Aydem'de yine ağırlıklı olarak aslında piyasa takas fiyatını biz görüyoruz. Bu tarafta evet barajlarda oldu, hidro kapasiteler daha dolu çalışıyor. Ama fiyatlar çok düşük olduğu için eğer işte 73 dolar gibi daha önceki fiyatlardan işte 90 dolarlar gibi bir yekdeme bağlı değilseniz şu anda 15 dolara elektriği satmak zorundasınız.
1: Evet.
0: Neredeyse yok parasına şu anda
1: bedava
0: santraller
1: gibi diyorsun aslında.
0: Bedava gibi çalışıyor ve bu kriz ortamında yani bu da aslında başka bir pencereden baktığında Türkiye'nin böylesine aslında zorlu bir enerji döneminden geçildiği, enflasyonun birçok başlıkta arttığı bir yerde elektrik tarafından da bir pozitif katkı görmesi de aslında genel ekonomi için bir artı.
1: Enflasyon üzerinde söz ettiğimizde şimdi bunu belki şöyle değerlendirmek gerekiyor. Evet şirketler bunu yüksek fiyattan satamıyor. Yani dedik 3'te 1'ine satıyor. İşte 48 dolardan değil mi 20 dolar seviyesine düşen piyasa takas fiyatı dolar bazlı rakamlar var. Dolayısıyla 3'te 1'i fiyatına satıyorsun. Dolayısıyla şirketin kar mekanizması biraz belki daralıyor değil mi marjları ama enflasyon tarafında da bizim lehimize gelişen bir tablodan söz ediyoruz. Çünkü hani maşallah iyi üretimler gerçekleşti dedin. Yani doğalgaz santralleri tarafında değil mi? Orada üretimler yavaşladı. Ama işte yenilenebilir taraftan üretmemiz bir yandan bizim lehimize yani bizim cebimize en azından yaradı ama şirketler tarafında tablo daha değişti.
0: Doğru. Enflasyon cephesinde bir pozitif katkısı var. Belki burada biraz daha geniş bakmak gerekebilir. Yani bundan sonra yenilenebilir taraf evet hani bu bir gerçekten çok özel bir dönemdi. Belki yağmurların yağması. Ancak önümüzdeki yıllarda biz nükleer santrali de aldığımızda oradan da bir baz yük elde edeceğimiz için aslında yenilenebilirler için ileri vadede çok da iyi koşullar bekliyor mu? O da bir miktar soru işaretini de beraberinde getiriyor. Çünkü rüzgar olsun, güneş olsun burada düzenli bir elektrik üretemediğiniz için bu stabiliteyi veremiyorsunuz. Ancak bu siz daha değişken tarafta olduğunuz için de baz tarafta olamadığınız için haliyle fiyat oynaklığı bir miktar daha sizi dezavantajlı duruma da düşürebilir. O yüzden yekdemle tabii başlangıç olarak santrali kurup 10 yıl 15 yıl gibi böyle çalışmak oldukça avantajlı. Tabii şu an üreticiler için savaş başladığında fiyatlar artar mı? Piyasa takas fiyatının tavan fiyatı arttı dediğimiz bakış açısıyla şu an karşılaştığımız nokta tamamen uç.
1: tamamen farklı. Yani böyle beklenmiyordu aslında diyorsun. Şimdi peki var mı burada ayrıştırdığımız şirketler, yani kendi konuşacaklarımız dışında biz neyi konuştuk? İşte Aydem'i konuştuk, Zoren'i konuştuk ki bugünkü hareketliliği konuşuyoruz. Belki orada borçluluk yapısı ve PTF baskı

0: kısımda hissedildiğini görüyoruz ama Entra dedin mesela, işte Akfen dedik diyeyim, Aksen çok fazla hisse var. Yani evet, böyle iyi gidiyor dediğin ya da hani bu PTF tarafındaki düşük fiyat baskısından görece daha az etkilenecek konumda dediğin var mı?
1: Aksen burada daha görece az etkilenecektir. Evet, burada baktığımızda kömür ve doğalgaz tarafı var. Kömür santralleri bir baz yük, yani önümüzdeki yıllarda nükleerin gelmesiyle bunların ikinci plan atılmasını bekleyebiliriz. Ancak doğalgazın burada toplam ciroda etkisi çok büyük müdür? Orası biraz daha sınırlı. Çünkü Aksen'in yurt dışı yatırımları daha güçlü olduğu için, orada garantili iş modelleriyle aslında kendini evirdiği için çok da yurt içi piyasalara da bağımlı. Aksa Enerji için böyle bir bağımlılık yok. Tabii enerji şirketlerinin de evet, Türkiye'de birçok belki alan burada portföy çeşitlendirmesi yapıyorlar ama Aksa gibi yurt dışında da belki farklı coğrafyalarda bulunmanın da getirdiği bir doğal hecleme mekanizması var. O da önemli olacaktır diyebilirim.
0: Evet, yani enerji tarafında çok fazla başlık var. Yani üreticisi var, dağıtıcısı var, transformatörü var, işte ihracatçısı var, evet, çok fazla, fosilcisi var, karma olanı var. Yani orada işte portföy yapısında doğalgaz olanı var, yenilenebilir olanı var.
1: Burada şunu ilave edebilirim. Yani ileri vadede baktığımızda mesela Alarko burada yapmış olduğu bir anlaşma vardı. Özellikle Cenal tesisinin verilip Meram dağıtımın tamamının alınması yönünde yaptığı bir anlaşma vardı. Bunun ben orta vadede çok daha pozitif yarayacağını düşünüyorum.
0: Alarko işini.
1: Alarko için, çünkü kömür üretim santralinden bir kere çıkmış oldular. Burada bir karbon problemi de var aslında. Yani siz uluslararası bir şirket olduğunuzda nitekim bunun bir mali yükümlülüğü de doğacak. Diğer taraftan dağıtım modeli daha öngörülebilir, birazcık daha finansmanı yönetmekle de alakalı bir iş modeli olduğu için enerji sağ olsun Alarko burada bir miktar daha kendini güçlendirmiş olacak. Burada dağıtım modeli daha finansal koşullarda uygun yatırımların yapılması ve bunun aslında geri dönüşünün olması şeklinde bir projeksiyon var. Orada da iyi bir nakit üretiyor aslında sektör. Belki üretim değil dağıtım tarafı bu dönemde ön planda kalabilir.
0: Dağıtım daha ön planda diyorsanız çok önemli noktalar paylaştın. Yani hani üreticisinden dağıtıcısına çok yönlü bir sektör. Bir de hem elektrik mühendisi hem mühendis hem analist olunca elektrik sektörü, enerjiyle ilgili çok fazla sormak istiyorum. İyi oldu bu bilgileri de duyduğumuz. Çünkü gerçekten bahsettiğim çok teknik konular. Bazen anlamasının da güç olduğu konular zaman
1: bazı
0: zaman.
1: Bazı şirketler analiz toplantılarında özellikle sektörünü anlatmaya çalışıyor. Çünkü hani finans kesimi bir miktar daha uzak kalabiliyor
0: evet,
1: haliyle.
0: Yani yekten ne demek bilmek zorundasın. Hangisi PTF'ye dayalı, buradan olumsuz etkileniyor bilmek zorundasın. Kim hidroya sahip, işte neyden etkileniyor, nasıl satıyor, hani o hani enerjinin de biraz içinde olmalısın ki gerçekten anlamasında biraz daha güç olduğu bir sektör. Ama teşekkür ediyorum bu kıymetli yorumlar için. Şimdi gelelim o halde bizim kadromuza, Borsa İstanbul'a bakalım. Bir numara yine enerji sayabileceğimiz bir sektörle başlıyoruz.
1: Aslında Tüpraş enerji sektörü, yani burada oldukça önemli rafine işi var. Ayrıca zaten hani bu tarafta bir enerji şirketi de var. Yani elektrik üretim tarafında da varlar. Karbon üretimini de nötrlemek için aslında yenilenebilir altyapısı da var. Tabii Tüpraş'ın konumu asıl esas işine baktığımızda burada rafine durumu. Yüksek sezona doğru gidiyoruz. Petrol fiyatları düşmedi. Marjlar hala yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle 3. çeyreğe burada daha yüksek taleple girecek bir jet yakıt marjları ki geçtiğimiz yıl ilk çeyrek ortalamasında 4 dolar marjı yakalanmışken bunun 9 dolarlara çıktığını gördük. Tabii şirket burada ilk çeyrekte çok fazla bir revizyona gitmedi. Ancak zaten güçlü nakit üretimi ve temettü dağıtımı devam ediyor. Bu da aslında bu iklim bitse bile petrol fiyatlarını biz bir anda 60-70 dolarlarda görmeyeceğimiz için Tüpraş'ın yine pozitif defansif grupta kalma hikayesi bence devam edebilir. O yüzden aslında yılbaşında farklı bir senaryoyla eklemiştik Tüpraş'ı ama yine bu misyonu koruyarak devam ediyor.
0: Evet, enerji dedik yine gelelim 2 numaraya.
1: 2 numara Enerjisa. Enerjisa da aslında bütün bu belirsizliklere rağmen özellikle içinde bulunduğu coğrafya, yani dağıtım yaptığı coğrafyaya baktığımızda yenilenebilir veya daha çok yenilenmeye müsait altyapısı olduğu için burada yatırım alanı çok açık. Ancak ilk çeyrek gibi çok iyi bir çeyrek bekliyorum ikinci çeyrekte. Ora biraz soru istedim. Çünkü burada şirketler neticede borçlanıyor ve dönemsel faiz oranlarına maruz kalmıyor. kaldıkları için yüksek faiz ortamında biraz daha yatırım iştahı azalabiliyor.
0: Finansman giderleri de etkiliyor.
1: Finansman giderleri etkileyecektir. O yüzden belki bir miktar çekim

0: faizler çok düştüğünde bu sefer maliyetler yukarıda kalabiliyor. Evet. O yüzden daha değişken faizle borçlanıyorlar.
1: Dolayısıyla şunu anlıyorum, enerji sektörü üzerinde karlılıklar tarafındaki belirgin iyileşmeler için faiz indirimleri de önemli.
0: Evet.
1: Enerji sektörü için çok önemli. Ki biz hani yenilenebilir enerji sektörünü konuştuğumuzda yüksek borçlulukla gerçekleştirilen işler diğer sektörlere nazaran çok daha yüksek borçluluklar olduğunu konuşmuştuk burada birlikte. Geliyorum 3 numaraya.
0: 3 numara emlak konut tarafı. Tabii burada artık hani belki revizyona ihtiyaç olur mu dediğimiz noktalardan birisi. Çünkü faizler yüksek kalmaya devam edecek bir süre daha. Her ne kadar işte faize bağlı bir konut satışı görmesek de hani emlak konut tarafı evet şu an nispeten daha farklı iş kollarıyla diyelim veya finansman modelleriyle ortaya çıkıyor. Burada yani enflasyon altında büyüyen de aslında bir sektör var fiyatlar anlamında da. Burası da yine aslında ikinci defansif grup gibi ama daha atak şirketler olabilir mi? Ya bu dönemde çok da belki bunu sağlamak da mümkün değil. Biraz sonra konuşacağımız şirketler de aslında benzeri durumda. Yani biraz şirketlerin işte çok fazla kan kaybetmemesi de önemli bu dönemde. Yani öz kaynak eritmemesi de önemli. Büyüyen bir sektörde aslında emlak konut. Sonuçta inşaat sektörü Türkiye'nin en fazla büyümeye katkısı olan da bir sektör olduğunu görüyoruz. Kentsel dönüşüm devam ediyor. Ama tabii geçen yıl işte altının yükselişi gibi konular, biraz sermaye kazançlarının artması doğrudan veya kredisiz konut alımını da ön plana getirmişti. Haliyle emlak piyasası da canlanmıştı. Ancak burada tabii bir baz olarak varlıkların değerlenme hikayesi var. Bir iskonto olma hikayesi var. Tabii faizler yükseldikçe iskonto oranları artıyor. Daha düşük çarpanlarla piyasa fiyatlamaya da devam ediyor. Şu anda belki emlak konut için belki faiz indirim veya faizlerde normalleşme sinyalini görmek de bir nokta olabilir.
1: Şimdi dün konut fiyatları üzerindeki reel fiyatları gördük. %4'lük bir düşüş var ve ipotekli konut satışlarının da yine geçtiğimiz haftalarda sanıyorum rakamlara gelmişti. %40'lık bir artış var. Yani krediyle de gidip konut alayım diyen de çok ciddi bir artış var. Tabii bir yandan altındaki servet etkisi dedi. Yani geçen sene orada hani kredisiz tarafta da yani bugün gidip altınlarımı bozdurayım, altın çok yükseldi, ihtiyacım da var eve denilen ya da işte yatırım yapayım denilen noktada. Bunu şeyde de görüyoruz. Yani hane halkının yatırım tercihleri sorulduğunda evet. Da görüyoruz. İki kişiden biri konut ev arsa işte gayrimenkul alırım diyor.
0: Aslında o anketlerde işte konutla altın arasında bir bağlantı var gibi. Yani altın fiyatları durduğu dönemde artık insanlar altından çok bir şey beklemeyip evet konut almalıyım veya arsa almalıyım diyebiliyor. Burada yatırım tercihlerine baktığımızda TL enstrümanlar işte döviz veya hisse senedi %2'ler mertebinde çok düşük.
1: 50 kişiden bir kişi diyor ki borsada ben yatırım yaparım.
0: Evet yani o tarafta bir iştah henüz maalesef sağlanmış değil. Tabii bunun birçok etkisi var. Hem işte finansal okuryazarlık var. Hem belki beklentilerin karşılanmama durumu olabiliyor. Dönemsel biraz bakılabiliyor borsa tarafına. Ancak tabii şu anda altın fiyatları da bir miktar böyle gerilediği için aslında oradaki tasarrufu olanlar da işte bunu çok fazla riske atmayayım gerekirse kredi
1: düşmüş
0: ödeyebilirim.
1: Zaten. Son ayda altına yatırım yaparım diyenlerin oranı biraz aşağıya gelmiş.
0: Evet orada aşağı geliş var. O da haliyle aslında krediyi de kullanıp hani o belki ihtiyaç olan bir miktarda krediyle telafi edip konutu almaya daha da yakın noktadalar. Çünkü reel olarak da her ay %1-2 ki işte 4 puan dedin yaklaşık olarak bu da etkiliyor. Yani daha da ucuz algısı bir an önce alabilmeliyim. O kredi maliyetine katlanmalıyım durumu. Burada faiz oranına çok fazla bakıldığını
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Yani aylık ben ödeme yapabiliyor muyum? Aylık benim param bütçem yetiyor mu onu almak için? Biraz hani hep bunu konuşuyoruz birlikte yayınlarda. Yani evet. İşte aylık yetiyorsa alayım gibi bir değerlendirme. Dolayısıyla faizden çok ben bunu ödeyebilir miyim?
0: Ona bakıyor. Kişisel olarak bakıyor. Faiz düşebilir ama bu sefer de evin fiyatı artabilir. Ben yine onu ödeyemeyebilirim. Ona erişemeyebilirim. Onu kaçırmak istemiyor aslında. Oradaki denge o oluyor.
1: Evet çünkü bunu pandemi sonrasında da yani işte 5-6 yıl önce de çok ciddi şekilde gördük. Şimdi geliyorum 4 numaraya. Otomotiv sektöründe savaş etkisiyle bir daralma geldi. Ama evet. Şirketlerin dönüşümleri, yenilenebilir tarafta işte bir dönüşüm süreci, elektrikler araçları, hibriti, hepsini konuşuyoruz. 4 numara.
0: 4 numara Ford tarafı. Belki burada daha önce de konuştuk, Tofaş da olabilirdi aslında. Orada bir baz etkisi var. Ciddi bir birleşme etkisi var. Ancak Ford daha böyle Çin baskısına müdahale olmayan bir yapıda olduğu için aslında hani üretim projeksiyonu çok bozulmayacak bir grupta şeklinde değerlendiriyoruz. Avrupa

0: da teki ben ticari pazarda ön planda. Haliyle içinde yaşadığımız bu durum birçok sektörü tehdit ediyor ve üretimin belki hani en önemli başlıklarından birisi ihracat bizim için çok daha kıymetli. İhracattaki yeri çok kıymetli otomotivin ve alt sanayilerine de bakıyoruz. Ama yine Ford'un şirket konumu, marka konumu diyelim ve ürettiği ürün konumları itibariyle aslında bu taraftan ödün vermedik ama hani Tofaş tarafında daha büyük bir hani potansiyel oluşur mu? Hmm. Evet oluşabilir. Yani onu da unutmak gerekir.
1: Bilançosu Tofaş'ın beklenti üstündeydi. Onu hatırlatalım. Stellantis'le birlikte reel anlamda ciro büyümesi yazan evet. Şirketlerden biriydi. Geliyorum 5 numaraya. Yani Ford Otosan'dan sonra hemen 5 numara.
0: Tabii Koç Holding tarafı. Koç Holding'de de yine yüksek iskontolardan devam ediyor. Hani Sabancı kadar olmasa da net aktifte iskontosu devam ediyor. Çok homojen bir yapı var. Yabancı yatırımcıların tekrardan borsaya baktığında ki aslında son haftalarda ufak ufak da olsa para girişleri oluyor. Tabii burada gerçekten hani bu enflasyon ne olacak? İstediğimiz olabilecek mi? Reel karlılık noktasındaki çekinceler belki biraz daha ortadan kaybolduğunda ve yabancı yatırımcı geldiğinde hani ilk listelerinden yer alacağını düşündüğüm bir holding. Ve tabii Türkiye'de birçok sektörü homojen bir şekilde de yansıyor. Enerji tarafı, tüpraş tarafı zaten şu anda güçlü bir şekilde besliyor. Evet bankacılık olsun işte belki otomotiv daha nötr diyebiliriz. İşte beyaz eşya geri çekiyor. Ama bunun bir dengede olduğunu düşünüyorum yani kendi içerisinde.
1: Yatırımcının elinde yok diyelim. Buradan holding değerlendirilir mi?
0: Değerlendirilebilir tabii.
1: Evet, şimdi zaten iskontosundan bahsettiğin sektörün at iskontolarını görüyoruz orada. Geliyorum 6 numaraya. Hep nakit pozisyonuyla, düşük borçluluk yapısıyla, projeleri, mühendislik ve taahhütlük yapısıyla, bir de enerji tarafıyla konuşuyoruz. Enerji tarafında sanıyorum beklentiler bir miktar daha karlılıkta daha iyi bir noktadaydı. Dolayısıyla orada o holding yapısında beklentilerin biraz altında karlılık geldi orada. 6 numara.
0: 6 numara Enka tarafı. Tabii çok güçlü nakit var. Yani oradan paranın getirmiş olduğu getiriyi aslında birçok şey geçemiyor. Yani diğer esas faaliyetini geçmiş konuma getiriyor. Çok güçlü bir nakit olduğu için. Ama tabii esas işine baktığımızda inşaat işi var. Tabii bunun yanında bir enerji işi var. Ki enerji işinde de yine piyasa takas fiyatından zorlu bir dönem geleceğini düşünüyorum ama hani genel anlamda bir borçlu bir şirket olmadığı için çok da bu tarafta etkilenmeyecektir. Karlılıklar düşecektir o tarafta ama inşaat tarafında nasıl açılması için bizim bölgede bir barış görmemiz lazım. Bilmiyorum yani bu yıl görebilir miyiz yoksa işte yılın yarısı bitti neredeyse. Hani bu işte Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Evet işte hani Suriye'de bir iyi bir iklim oluştu ama hani ondan şirketler faydalanabiliyor ve birçok aslında şirketin analiz toplantısına gittiğimizde de hani Suriye bölgesine çok bir ilginin olmadığını da görüyoruz. En azından sınırlı bir ölçekleme de olsa elbette ki stratejik olarak gelişecektir diye düşünüyorum. Yani hele ki enerji krizinin gündeme gelmesi, işte burada belki doğal gaz hatları, petrol aktarma hatlarının daha da gündeme gelip belki daha stratejik yatırımlara evrilmesi, tedarik zincirinin sadece burada deniz yoluyla değil, işte demir yollarla, karayollarıyla gibi farklı alternatifleri de konuşacağımız ve bundan bence Türkiye olarak iyi bir konumda olacağımızı düşündüğüm.
1: Kabiliyet yüksek şirketlerde etkilenir.
0: Bunlardan etkilenebilir ama kısa vadede istediğimiz olmuyor. Daha belki orta uzun vadede göreceğiz.
1: Somut ihale de gerekiyor tabii evet. Orada. Aynı zamanda yani bu işler.
0: Ya bir şirket işte biraz önce de konuştuk. İşte Gesan ve işte Europower'ın bağlı şirketleri bir halka arz başvurusu yapıyor. Hı-hı. Belki 2 sene sonra halka arz olacak ama bugünden bunun fiyatını görebiliyor. Hı-hı. Belki işte Enka İnşaat hani bilmiyorum ama çok iyi bir proje teklif hazırlıyor ama bunu işte almadıkları için veya bir lansman olmadığı için, bunu piyasaya sunmadığı için hani burada fiyatlanması çok geç veya çok daha az olabiliyor. Yani ihale alsa bile az olabiliyor.
1: Yani şöyle, hikaye olsa da fiyat her zaman yukarı gitmiyor.
0: Evet. Çok daha güçlü hikayeler olabilir. Hani biliyoruz veya bilmiyoruz.
1: Alıcı yoksa gitmez.
0: Ama alıcı yok.
1: Almak isterlerse yükseltirler.
0: Evet.
1: Şimdi geleyim ben 7 numaraya. Çok fazla konuşulan bilançolardan biriydi ama iskontosu da çok konuşuluyor. Ama işte o zarardan kâra dönecek mi? Yani piyasa bunu çok merak ediyordu. Dün HSBC'den de bir rapor verdi. Orada hedef fiyatı düşürdü. Orayı ayrıştırdı ama al tavsiyesi devam ediyor. 7 numara.
0: 7 numara şok marketler. Yani gerçekten hani bilmiyorum Ülker grubu niye böyle bir politika mı uyguluyor artık bu şirket? Yani çünkü Ülker para kazanıyor. Diğer şirketlere baktığımızda aslında işler fena değil. Asıl parayı perakendecinin kazanması gerekir.

0: giderken, ya burada ikili işlemler veya işte bağlı ortaklık ilişkileri mi ağır basıyor acaba? Hani bütün bunların yükünü sanki şok marketler çekiyormuş gibi bir algıda oluşuyor. Açıkçası bu yüzden hani böyle yüksek ciro sektörün çok iyi gittiği bir noktada.
1: Burada marjlar da toparlanmıştı bilen. Operasyonel tarafta
2: var.
1: Toparlanma vardı ama işte zarar baskılı geldi orada.
0: Yani yıllık, yani ilk çeyrekte işte 75-76 milyar gibi bir cirodan bahsediyor. Yıllık 300 milyar desek bile hani çok düşük, yani 0.5 birlerle çalışmaya çalışıyor şirket. Yani bunu niye aşamıyor? Ben o tarafındayım bir miktar daha. Büyük potansiyel var ama burada ben sanki grup içindeki o ticaret dengesiyle de alakalı olabileceğini düşünüyorum. Elbette ki hak etmediği seviyelerde daha iyi olabilir. Hatta şirket işte Şok 2.0 gibi farklı ürünlerde
1: evet,
0: çıkarttı.
1: Evet, yeni marketleri de var yani. Daha teknolojik.
0: Daha kapsamlı, daha kapsamlı büyük alanda, daha çok kişiye hitap edebiliyor. Onu da kullanabiliyorlar. Ama hani belki ilk çeyrek mi demek gerekir. Sonuçta ücret artışlarının burada etkisi oldu. Evet. Belki önümüzdeki çeyreklerde daha da açılabilir.
1: Sezon sağlık, evet. Şimdi bir yandan dün HSBC bu arada 72 liradır. Sanırım önceki fiyatı 80'di. 72'ye düşürdü ama hani 50 lira diyeyim kabaca. 72 işte %50'ye, %45'lere getir potansiyeli eder, değil mi? Doğru hesaplıyorum.
0: Hemen hemen öyle. Yani hani %50 getiri potansiyeli sundular. Muhtemelen hani biz de benzer bir çalışma yapsak böyle bir tablo çıkartabiliriz. Çünkü hani firma satışlarına baktığımızda, piyasa değerine baktığımızda o rasyoda çok gerideler zaten. Yani
1: diskontolu mu kalıyor çarpanda? Çok düşük mü kaldı?
0: Ucuz kalıyor. Yani hani özellikle satış ve ciro da bambaşka bir seviyede ama karlılık noktasında da hani bu kadar fark olmamalı diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani kar etmesini beklediğin şirketlerden bir tanesi.
0: Şirketlerden birisi.
1: Geleyim. Var mı ekleyeceğim bir başka?
0: Başka yok aslında. Tamam. Diğerine geçmiş.
1: Evet, geleyim 8 numaraya o zaman.
0: 8 numarada Doğan Holding var. Tabii bu da farklı holding penceresi. Daha farklı bir öyle hani bizim Koç'ta Sabancı'da görmediğimiz, gördüğümüz belki ama daha farklı bir yapı var. Ki hani Doğan Holding iştiraklerine baktığımızda ağırlıklı olarak bir burada sigortacılık görüyoruz ve orada iyi bir büyüme var. Aslında bizim bu içinde bulunduğumuz dönemde sigorta şirketlerinin de pozitif faydalanmasını beklediğimiz bir dönem. Diğer tarafta madencilik şirketi var. Madencilik de aslında özellikle altın dışı diyelim, hani alüminyum, çinko gibi ürünlerin de bu dönemde çok iyi bir prim yaptığı dönem. Böyle rezerv alanları tutup, ya işte burada bir çinko var ama fiyat şura olursa çıkartırız gibi değerlendirdikleri şeylerin de bir miktar öne çıkabileceğini düşünüyorum. Yani sadece altın ve gümüş çıkartmaktan ziyade endüstriyel diğer ürünlerinde olduğu bir havuzları var. Bu tarafta aslında destekliyor. Telekomünikasyon tarafında, elektronik kart tarafında Karel var. Yine borsada gördüğümüz. Hani o tarafta 5G yatırımlarıyla fena gitmiyor. Bir miktar piyasada aslında o taraftaki borçluluğu da toparlamaya çalışıyorlar ama herhalde bir yıl olacak. Yani tahsisli sermaye arttırma onaylanmadı. Orada artık hani farklı bir konumu var. Onu tam çözemedim. Çünkü
1: o mu baskı yaratıyor?
0: Ya o da şirket dedi ki hani şirketimiz borçlu, evet bu yapıda ki biz burada bir çalışma yaptığımızda hani buna rağmen hani onun geleceğini biz öngörmedik olmadığı için. Ancak şirket tabii oradaki borçluğu azaltmak için bir miktar sermaye eklemek istedi. Bu da gayet aslında yapabilitesi olması gereken şeylerden birisi ama işte çeşitli durumlarda bir fon kullanım gibi birkaç güncelleme geldi. Hani 6 ay 8 ay geçti. Hani bu kadar uzaması şirkette de böyle bir beklenti oluşturduğu için ve gerçekleşmediği için o da bir baskı oluştu.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Karel için, değil mi? Karel için konuşuyoruz. Karel'de sene başından bu yana %45 yükseliş var. Sizin de Karel'le ilgili raporunuz vardı diye hatırlıyorum, değil mi? Colendin'in yazdığınız rapor vardı. Hedef fiyatınız kaçtı, hatırlıyor musun?
0: Tabii yani hedef fiyatımızı biz orada ilk başta 9 liralardayken yaklaşık %80 potansiyelle vermiş.
1: Çok daha ucuzu tabii siz paylaştığınızda.
0: Ama sonradan işte bu şeyle beraber ciddi bir baskı gördük. Yani şu anda biz 18.5'tan 19 liraya yükselttik ilk çeyrek sonuçları sonrasında. Tabii çok fazla tahmin yok. Biraz da borçlu bir şirket. Ancak buradaki en iyi iğmeyi belki sermaye eklenmesiyle de yapabilirdi. Yani biz onu tabii ki hesaba katmadık. Ama o da gelmiş olsaydı bir miktar onun da etkisi olacaktı. Bu sefer pozitif diye değerlendirdiğimiz haber gerçekleşmediği için, yani sermaye artırımı olmadığı için bu sefer baskı unsuru haline dönüştü. Yani bir an önce onun oluşması beklenir gibi oldu ama tabii ilk çeyrek bilançolarda gördük ki

0: aslında şirketin bir sermaye eklenmesi ihtiyacı olmadan da bu dönüşümü yapabilir.
1: Şimdi verdiğiniz 19 lira değil mi? 19 evet. liralık hedef fiyatta zaten bu sermaye yatırım onayı yok.
0: Yok tabii onu koyamayız.
1: Onu
0: biz mevcut durumuyla
1: mevcut durumdan ekledim. 19 lira.
0: O, olası potansiyel iyimserlik gibi değerlendirdik ama onu hesaba katmamıştık neticede. Ve zaten piyasada bir miktar fark etti. Bunun baskısıyla da beraber aslında daha da düşük fiyatlara geldi. Buradan bir yükselişi gördük.
1: Evet. Doğan Holding, Karel dedik. Şimdi geliyorum Karel Elektronik'ten sonra 9 numaraya bakalım. Savaş sonrası yükseliş gördük bu arada yani burada.
0: Aksa Akrilik. Enerji tarafı değil, Aksa Akrilik tarafına baktığımızda aslında burada kimya sanayisine baktığımızda daha yönetilebilir borcu olup daha belki böyle yüksek kapasite çalışmaya evrilip ve fiyat artışlarını da gördüğümüz taraflardan bir tanesi de aslında Aksa tarafı oldu. Hani bu tarafta da bir defansif grup olarak ekleyebiliriz. Hatırlıyorsan ki buralarda banka vardı. Bankaları çıkarttık ve buraya işte Doğan Holding hem daha farklı iş modeli olsun hem de olduğu için hem de Aksa Akrilik bu tarafa eklemiş olduk. Aksa'da da aslında bir potansiyel görülüyor. Marj iyileştirmeleri anlamında, yüksek kapasite kullanım anlamında. Burada da böyle bir durum var. Bir miktar borcu var bu şirketinde. Ama borçlarda da azalmalar da gözüküyor.
1: Evet, şimdi bankalar yok dedin ama bir bakalım 10 numaraya ve 10 numaraya bakmadan önce şunu da sorayım. Dün bir haber vardı, yine böyle konuklarımı bazen değerlendirmeye çalışıyorum. 10 Nisan'dan bugüne yani işte kabaca 40 gün içerisinde diyorum işte 1-1,5 ay içerisinde 43 şirkette ortak ya da işte patron satışı gerçekleşmiş. Rakam da 1.3 milyar dolar seviyesinde ve bazıları işte yabancıya gerçekleşti. İşte kurumsala, işte yabancıya gerçekleşenlerde iskontolu satışlar da vardı. Nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani şöyle tabii şimdi patron hakim ortaklığı kaybedemeyeceği kadar payı satabiliyor aslında. Hani hem belki farklı yatırımlara değerlendirmek istiyor hem de fırsat gördüğü alanlara biraz kendine alan açmak da istiyor. Hatta bunu Koç grubunda da gördük. Yani Tüpraş'ın da burada bir miktar satışını gördük.
1: Hatta güçlü talep aldı.
0: Fazla talep evet, aldığı fazla için talep satılabilir aldı. Miktarı da biraz arttırıldı. Burada yani yönetim kontrolünü kaybetmeden aslında yönetim yine kendinde olacak düzeyde pay satışını
1: şirketi bırakmadan
0: yapmaya çalışıyorlar. Zaten hani borsaya giriş amaçlarından birisi elbette ki yeni sermaye eklemek. Diğer taraftan da kendi çıkışı gibi veya farklı alanlara girişi için de
1: yatırım
0: yapmak için bunu da ihtiyaç duyuyorlar. Tabii bunun çok sık olması, bu dönemde yoğunlaşmış olması borsa tarafında da aslında şirketlerde de baskı unsuru oluşturabiliyor. Çünkü piyasada belli bir fiyat var. Siz bunun daha iskontolu bir şekilde farklı bir blok satmak için bunu yapıyorsunuz.
1: Arz bu da
0: burada bir baskı oluşturuyor. Diğer taraftan havuz genişlediği için yani orada dolaşımdaki pay adedi büyüdüğü için bu sefer zaten borsamızın çapı çok büyüdü. Yani bundan birkaç sene önce işte 200-300 şirket varsa şu an 600 şirkete çıktık. Zaten piyasa bir haberi fiyatlamakta çok zorlanabilirken bir de o şirketin ekstra sermayesinin genişlemesi o da ayrıca hareketlilikte gecikmeleri de beraberinde getirebiliyor. Ama hep işte şu algı da oluşuyor. İşte yabancı yatırımcı alıyorsa iyidir. Hani
1: evet,
0: fiyattan alabiliyorsa.
1: Evet öyle bir durum var. Kime satılmış? Ya yabancı almış, iskontolu almış, ucuz almış ama olsun yabancı almış demek yabancı ilgi duyuyor.
0: Gibi,
1: böyle değerlendiriliyor.
0: Gibi algı da oluşuyor. Yabancı alırsa iskontolu da alsa onu pozitife de yorumlayabiliyorlar. Ama tabii teknik olarak baktığımızda bu dönemde finansman ciddi anlamda ön planda olduğu için yani bu dönem satabilir, ileriki dönemlerde tekrar geri alabilir.
1: Alabilir
0: o tasarrufu kullanabilir.
1: Geliyorum son listemize. Türkiye Varlık Fonu ile ilgili orada gelişmeleri gördük yine.
0: Evet, Türkiye Sigorta bu taraf aslında diğer sigorta şirketlerine göre de baktığımızda karlılık anlamında da iyi bir büyüme devam ediyor bu tarafta ve hali hazırda içinde bulunduğumuz bu makro koşulların getirmiş olduğu bir çıktı olarak da zaten hep konuştuk. Faize yüksek almaya devam ediyor. Sigortacılık için burada ön planda kalıyor diyebiliriz. Ki yani burada varlık fonunun da bir miktar satışı aslında onu da öyle değerlendirmek gerekiyor. Evet bir yabancı yatırımcıların burada talebinin olması bu şirket için de Türkiye için de önemli.
1: İlgi olduğunu gösteriyor diyorsun aslında. Geliyorum son hissemiz değilmiş bu arada. Türkiye Sigorta 10 numaradaydı. Geliyorum artık son hissemiz evet.
0: Evet son hissemiz hemen
1: ben söyleyeyim Telekom

0: Tamam.
1: Telekom'dan çok... para girişinin gördüğümüz hisselerden bir tanesi bir teknoloji devi. Borçluluğun 3 katına geldiği bir şirket.
0: Ama borçluluk çok aslında büyük değil. Yani burada 5G lisans bedelleriyle beraber geldi. Evet, işte 1 milyar doları aşan bir yatırım belki ilk dönemde karşımıza çıkmış oldu. Burada belki kritik nokta şu olacaktır. Belki kısa vadede biz fiyatlama gücünden, yatırımlardan konuşuyoruz. Ancak işte Amazon Web Services işte Türkiye tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani Amazon'un Türkiye yatırımları olabilir mi? Belki bunu bir konuşmak gerekebilir. Çünkü Google'la yapmış olduğu 1 milyar dolar üzerinde bir yatırım vardı. Belki şu anda belki kısa vadeli ihtiyaçlarımızdan dolayı buna ihtiyacımız var mı? Hani bunu konuşabiliriz. Ancak küreseldeki teknoloji yatırımları içinde Turkcell'in burada iyi bir hap oluşturmasını ayrıca bekliyorum. Evet, borçluk artıyor. 5G yatırımları devam ediyor. Daha da artacaktır. Hem lisans ödemeleri kapsamında olsun, hem işte saha operasyonlarındaki yaptıkları yatırımlar olsun. Ancak şu anki ürettikleri fabriğe göre borçluk hala iyi bir noktada.
1: Daha yönetilebilir diyorsun.
0: Yönetilebilir. Artsa da yönetilebilir bir noktada. Ama burada ilk çeyrek finansallarını birçok kalemde ARPU gerilemesi oldu. Hani fiyatlama gücü bir miktar zayıflıyor. Burada da hatırlarsın ki enflasyonun seyriyle de çok alakalıydı. Şu an tekrardan enflasyonda bir artış görürsek ARPU fiyatlama gücü bir miktar geri kalabilir. Bu dönemi de belki Araf'ta geçirebilir. Ancak asıl burada hani ileri noktada olmasının sebeplerinden birisi şu. İşte Kuveyt bölgesi diyebiliriz. Belki işte o Körfez bölgesi. O bölgeye yapılan yatırımların maalesef savaştan dolayı zarar görmesi Türkiye'yi güvenli alan ki zaten işte finans kentin yapılma, finans kentin tekrardan teşviklerle ön plana çıkarılma noktası bir yandan, diğer taraftan da daha kritik alanların Türkcell'le işbirliğini de arttırabilir.
1: Yani İstanbul finans merkezi haline getirilmesi noktasında Körfez'in aldığı darbe, Körfez ülkelerinin aldığı darbe bize olumlu yansıyabilir.
0: Turkcell'in de burada hani Google'la yapmış olduğu o ilk anlaşmanın devamının farklı şirketlerle gelebileceğini
1: aldığı
0: düşünüyorum.
1: Aldığı yatırımların devamı da gelebilir diyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlar için. Efendim, son isimimize Turkcell'de, oraya da bir göz attık. Biz de ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

deregülasyon. Devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına deregülasyon denir. Deregülasyonu savunanların tezi, daha az sayıda, daha basit hukuki düzenlemelerin üretimde verimliliği artıracağı, hizmet veya ürün kalitesini artırıp fiyatını düşüreceği görüşüne dayanır.

Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A Para'da.

0: Efendim 3. saat diliminde haftanın 4. gününde fiyatlamalar, öne çıkan başlıklar diyeceğiz. Zira gündem kritik. Dışarıda Nvidia'nın beklenti üzerinde rekor bilançosu, hisse başına kârlılık beklenti üstünde, gelecek projeksiyonları beklenti üstünde. Küreselde iştahın pozitife döndüğünü gördük. Güney Kore'de bugün bir coşku hareketi. İçeriye baktığımızda bayram öncesi, bugün nakde geçmek için artık son gün. Borsada baskının olduğunu bir yandan görüyoruz. 14.000'in altına sarkan fiyatlamalar karşımıza. Dün Trump'tan haberler vardı. İran'la anlaşmada sona yaklaşıldığını söyledi. Petrol geri çekildi. 110'dan 100'e düştü ama bugüne bakıyoruz yine 106 doların üzerine gelen fiyatlamalar. Dolayısıyla belirsizlik ve arz endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkisini hissettiriyor. 105.90'da Brent petrolde %5'lik bir düşüş hareketi var. Düne göre 4 dolar aşağıda. Amerikan tipi ham petrol WTI 99.44'te %5'e yakında bir geri çekilme hareketi karşımızda ve dün Fed'in tutanakları geldi. Fed tutanakları diyor ki faiz artışı ihtimali masada. Özellikle faiz indirim döneminde olan merkez bankalarından, örneğin ECB geçtiğimiz yıl 7 kez üst üste bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Artık bu yükselen enflasyon ve petrolle birlikte bir faiz artışı ihtimalinde fiyatlamalara girdiğini görüyoruz. Özellikle Japonya'da. Şimdi bir yandan tahvil faizleri alarm veriyor. Neden? 10 yıllıklar 4.60'a yaklaştı. Dün de 4.7'lere yaklaşan seyirler vardı. Yani tahvillerde ciddi bir satış var. Piyasa tansiyonla birlikte tahvilleri satıyor ve Japon tahvilleri 2 yıllıklar 2.76. Bugün biraz oraya kısmi de olsa alımlar geldi ama son yılların en yüksek seviyesinde küresel tahvil faizleri, küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyelerde, yani 20-30 yılın zirvesine gelen tahvil faizlerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir yandan özellikle uyarılar da tabii ülkelerden geliyor. Dünya Bankası'ndan uyarılar vardı. İşte bu büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin endişeler vardı. Dolayısıyla tahvil fiyatları da etkilemeye devam ediyor. Şimdi bakalım küresel haritamıza. Çünkü dün Amerika'da yükselişler gördük ve Nvidia tabii artık bizim Amerika'da enflasyon, istihdam gibi yakından böyle dikkatle takip ettiğimiz bir veri oldu ve gördük ki beklenti üzerinde bir bilanço açıkladı. Yapay zeka rüzgarı devam ediyor. Şirket projeksiyonlarında da daha iyi rakamlar beklediğini söyledi. Hal böyle olunca fiyatlamalarda ve endekste de ağırlığı yüksek olan Nvidia'nın büyük teknoloji hisselerinin etkisiyle birlikte bir yükseliş hareketi vardı. Bugün vadeli işlemler piyasasında Nasdaq 0.31'lik değer kaybıyla 29.207 puanda. S&P 7.418 puanda, binde ikilik bir satıcılı seyir var orada. Dow Jones'ta 0.18'lik bir değer kaybı hemen benim sağımda gördüğünüz şekilde. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda dün pozitif ayrışmalar vardı. Yani içeride biz düştük ama Avrupa endeksleri yükselmişlerdi. Bugün orada da değer kayıpları var. Londra 0.41 eksi. Almanya DAX endeksi yatay eksi de 24.717 puanda. Kakaran Paris'te 0.15 eksi de 8.105 puandaki işlemlerini gerçekleştiriyor. Borsamız 14.000'in altına sarktı, 13.903 puanda. 0.77'lik değer kaybı dün. 14.000'in bir altına geldik, bir üstüne geldik derken üstünde kapattık. 14.012 puandan kapattık. Bankalar %1 düşse de enerji hisselerindeki ivme ve özellikle Gesan, Europower, Astor Enerji dün yükselişini gördüğümüz hisselerdi. Turkcell tarafında, Migros tarafında da endekse gelen katkıları gördüğümüz bir gündü. Şimdi gelelim hemen buradan altına, gümüşe. Birbirinden farklı tahminler var. Örneğin Goldman Sachs'tan bir stratejist dedi ki düşüşler olabilir ama düşüşler geçici. 10.000 dolar seviyesini düşünüyoruz bundan sonrası için. Böyle iddialı tahminler var. Yani 10.000 dolar ne demek diye bakacak olursak %100 fazla artış anlamına geliyor. Zira 5.000 doların altında, zaten 5.600 dolarda zirvesi vardı. 4.521 dolarda dün bu seviyelerin altına sarkan fiyatlamalar görmüştük. Hatta savaşın şiddetlendiği günde ki ekranda gördüğümüz 4.382 dolar, ama o gün 4.100'leri de görmüştük. Yani 4.100'lerden 4.500'lere doğru gelse de zirvesinden tam 1.000 dolar aşağıda altının fiyatlaması. Gümüşü tabii daha çok etkiliyor. Gümüşte bir ivme, bir rally, bir FOMO, Ocak sonu ya da Şubat başı 120 dolar seviyesine gelen bir hareketlilik vardı. Sonra oradan sert bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta 80 dolarların üzerine geldi, tutunamadı. 74.83'te bugün %1'den fazla geri çekilmeyle. Şimdi gelelim altılı veri setimize. Paritede bir baskı görmüştük euro dolar paritesinde. Çünkü Avrupa Amerika'ya göre enerji noktasında çok kırılgan bir yapı halinde. 1.16.10'da parite, DXY dolar endeksi 99.23'te, içeride dolar TL 45.61'de, euro TL 53.13 ve sepet kurda böylece 49.36 bölgesinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Şimdi gelelim fiyatlamaları aktarmaya. Borsa İstanbul'da 14.000 puanın altında izledik. Bankaların 0.8'lik eksisi var. 16.220 puanda 20.000'lerin üzerine atmıştı. Dün Goldman'ın raporu bankalarda biraz daha temkinli izledi ama alt tavsiyesini sürdürdüğü bankalar da var. Örneğin İş Bankası ve Garanti için alt tavsiyesini sürdürüyor. Sınayi 0.68 eksi de, gayrimenkul 0.88 değer kaybediyor. Spor endeksi 2.39 değer kaybı içerisinde. Gelelim ikinci sayfamıza, sigortalara bir bakalım. %1'lik değer kaybı, madencilik 1.7 eksi de, inşaat 0.86'lık değer kaybı yaşıyor. Artan azalanlara da hemen bir göz atalım. Dün en çok yükselenlerde Europower ve Gesan vardı ve bugün görüyoruz ki girişim elektrik 5.41 artı. Europower dün de tavandı. Bugün de tavan 9.96'lık artısıyla. Miatek, Kuakranit ve Aselsan'da da yükselişler var. Düşenlere baktığımızda ise bugün destek finansa düşüşleri görüyoruz. Fenerbahçe, Efor Yatırım, Katılım Evim ve İzdemir Enerji bugünün değer kaybeden hisseleri arasında kendine yer buluyor. Şimdi nasıl bir fiyatlama var bugün? Bayram öncesi içeride neler yaşanıyor? Dışarıda biraz bu risk iştahı Nvidia ile yükseldi ama bugün gördük ki Avrupa ve Amerika vadillerde Amerika'da bir düşüş hareketi var. Bütün bu detayları konuşacağız. İntegral yatırıma gideceğiz ve araştırma uzmanı Yusuf Bedir'le birlikte değerlendiriyoruz. Yusuf Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz? Neler takip ediyoruz biz bugün fiyatlarda?
1: Yani yurt içi tarafta şu an için hani bayram öncesi yatırımcılar biraz çıkış gerçekleştiriyor olabilirler. Yani haftaya bayram var ve birikimlerini belki de biraz daha para piyasası fonlarında değerlendirmek istiyor olabilirler. Bu oldukça normal bir durum. O yüzden hani geri çekilmeler çok ciddiye alınmamalı bence bugün üzerinde. Ayrıca bir de bizim hani asıl odaklanmamız yer, ana hikaye olan bu Amerika ve İran arasındaki gerilim. Baktığımız zaman hani dün petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme gözlemlemiştik gerçekleşen açıklamaların ardından. Ancak bugün yine biraz daha hafif bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Yani mevcut durumlar isterin hala devam etmesi açıkçası piyasayı rahatsız eden en önemli unsur. Zaten kırılgan bir yapı üzerinde yükselmiştik. O yüzden hani şu an için 14.000'in biraz altında fiyatlıyoruz. Bu da oldukça normal karşılanmalı. Yani burada artık tahvil getirilerine baktığımız zaman enflasyon risk primi oldukça yükselmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla yatırımcıların talep ettiği getiri de artmış durumda. Bu durum elbette hani borsalar için, endeksler için negatif etki yaratır. Ancak biraz daha derine inersek sizlerin de hani sürekli bahsettiği bankacılık endeksi üzerinde de daha fazla etki yaratıyor. Yani bu bilanço döneminde de aslında biz bunu gözlemledik. Mart ayında baktığımız zaman tahvil getirilerinin kapanışı kötü bir yerden gerçekleşti ve bankaların bilançosuna eğer bakarsanız zaten hani büyük çoğunluğu kredi, ancak menkul kıymetlerin ağırlığı da göz

0: edilmemeli. Orada gelir tarafında aslında karlılıkta beklentilere paralel sonuçlar elde ettik. Ama öz kaynak tarafına dönecek olursak bu menkul kıymetlerinin bir kısmının değerleme farkı öz kaynağa yansıtıldığı için orada çok sınırlı hareketler gözlemledik öz kaynaklarda. Ya sınırlı artış oldu ya da sınırlı geri çekilmeler oldu. O da mevcut durumda normal ve mark kapanışından bu yana da tahvil getirilerin sürekli yine bir miktarda olsa arttığını belirtirsek bu da şu anlama geliyor. Oradaki geri çekilme devam ediyor olabilir anlamına geliyor. O yüzden bankacılık üzerindeki baskı biraz daha fazla. Yani yurt dışı tarafa kısaca değinecek olursak orada da Nvidia'nın finansallarını aldık. Yine beklentilerin üzerinde bir sonuçta vardı açıkçası, çok şaşırtmadı. Ayrıca bir takım yatırımcı dostu kararlar alındı. İşte 80 milyar dolar değerinde bir pay geri alım programı ve hisse başı nakit temettüde de bir artış söz konusu oldu. Ayrıca SpaceX'in de bir IPO başvurusu vardı. O yüzden hani piyasalarda orada olan ilgi çok daha fazla. Biliyorsunuz yapay zeka endişeleri vardı bu yıl başında, ancak baktığımız zaman yatırımcılar bu endişeleri bir kenara bırakmış durumda ve gelişmeleri memnuniyetle fiyatlıyorlar. Çünkü tahvil getirileriyle endeksler arasında orada çok kopuk bir ilişki vardı. Belki de finansallar bitince artık Amerika tarafı da biraz daha makroekonomik gerçekliklere döner. Çünkü geçtiğimiz gün FOMC toplantısında aslında ilerleyen zamanlarda biraz faiz arttırım sinyalleri verildi. Önümüzdeki günlerde aslında hem yurt içi piyasalar hem de yurt dışı piyasalar bence biraz daha ABD-İran arasındaki ilişkiye odaklanacak gibi görünüyor.
1: Teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Kolaylıklar dileriz size integral yatırıma.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Efendim şimdi piyasalar diyeceğiz. İçeride Türk 2 yıllıkları ve 10 yıllıklarında da bir yükseliş hareketi var. Tahvil faizlerinden söz ediyoruz elbette. Ve bu haftaya başlarken tahvillerdeki stres de küreselde Japonya'dan Amerika'ya sirayet eden bir etkiyle konuşmuştuk bu gelişmeleri. Şimdi biraz küreseldeki risk iştahı diyelim. Nvidia'nın bilançosu beklentileri aştı ama bugün Amerikan vadeleri ve Avrupa'daki işlemlerde bir düşüş hareketi var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'la birlikteyiz. Ve tabii borsa fiyatlamalar, risk iştahı diyeceğiz. Hoş geldiniz Kudret Bey.
2: Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Nasıl bir güne başladık? Küreselde böyle biraz rüzgarı arkamıza almıştık. Petrol düşmüştü. Trump yakında anlaşabiliriz dese de tabii sonra piyasa öyle değil mi dedi. Acaba da petrol yine 100'den 105'lere doğru geldi. Neler var gündemimizde?
2: Tabii ana odak noktamız hala petrol olmayı sürdürüyor. Hatta petrol ve tahvil faizlerindeki değişimler gerçekten son dönemde çok fazla dikkat çekiyor. Bu da makro dengeleri ciddi anlamda bozan bir gelişme. Baktığımız zaman da petrol fiyatlarında evet biz Nisan ayında da bu ayda 112 dolarları zirve olarak kabul ettik. Bu sevindirici bir gelişme ama fiyat düşmüyor. Hatta vadeli taraftaki gelecek dönemki kontratlara baktığımız zaman da fiyatların öyle çok fazla düşmesi beklenmiyor. Hemen ben yayına gelmeden önce yıl sonu Aralık vade Brent petrol fiyatına baktığım zaman kabaca 89 doları temsil ediyor. Mart 2027'ye baktığım zaman 84 doları temsil ediyor. Yani piyasalar petrol fiyatlarında çok önemli düşüş beklemiyor. Bu tabii ki çok sevindirici bir gelişme değil ama rakamların 90 dolar altında olması kötünün iyisi olarak adlandıracağımız bir gelişme. Tabii burada Amerika İran hattındaki gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ederken özellikle Hürmüz Boğazı enerji trafiği senaryosunu konuşmaya çalışıyoruz. Buradaki senaryo ne anlamda iyimser olacak? Önemli çünkü stoklarda ciddi anlamda azalmanın net bir şekilde görüldüğü bir ortamda ve risklerin ciddi anlamda arttığı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Trump'ın söylemlerini biz dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Piyasa anlık olarak buna reaksiyonlarını verebiliyor ama tam anlamıyla iyimser bir hava içerisinde olmadığımızı görüyoruz. Bu açıdan da yeni dönemde gelecek açıklamaları dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Zaten çok ekstrem bir senaryo olmadığı müddetçe Brent petrolde 120 doların üzerinde bir reaksiyon beklenmemeli ama düşüş eğilimleri oldukça sınırlı. Bu anlamda da ister istemez makro denklem üzerinde bozucu bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Evet, şimdi bir yandan Türk 2 yıllık ve 10 yıllıklarını da getirelim ekranlara. Bakalım neler vurdu 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerine. Çünkü 2 yıllıkların 44'e yaklaştığı

0: 11-22 günlük ortalamaların altında reaksiyon verdiğini gördük. Ama ana ortalamalar böyle 110'luk, 200 günlük ortalamanın hala üzerinde. Yani şu an için bu sektörler için bir kısa vadeli realizasyonu vurgusunu yapabiliriz. Ama burada daha önce de yayınlarda bunu izah etmişim. Yani endeks yeni rekorlara ulaşacaksa bankacılığın katkısının önemli ölçüde görülmesi lazım vurgusunu yapmıştım. Nitekim diğer sektörlerin tersine bankacılık endeksi 200 günlük ortalamanın altında işlem geriyor. Bu biraz soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Tabii bu aslında şaşırtıcı değil. Neden şaşırtıcı değil? Zaten makro kompozisyonda özellikle mevcut küreseldeki denklem ve iç taraftaki en fazla hareket marjı bankacılık tarafta oluyor. Dolayısıyla bankanın ilk etapta en kötü performans sergileyebilmesine çok fazla şaşırmamak lazım. Tabii burada iç dinamiklerinde ayrışan şirketler olacaktır ama genel itibariyle bankacılığın burada baskı görmesi ister istemez birazcık daha hareket marjında aşağı yönlü reaksiyonları destekleyebilme potansiyelini oluşturuyor. Bu İST 100 endeksi de 14.200'ün altında kaldığı için şu an için bayram öncesinde birazcık daha moral bozucu bir görüntü söz konusu. Küresel taraftaki aşağı yönlü baskılar bizim tarafta da etkisini hissettirebiliyor ama küresel taraftaki toparlanma eğilimlerine birebir burada karşılık çok fazla veremiyoruz. Dolayısıyla bu momentum sürecinde birazcık daha dikkatli ve temkinli olmak, alternatifleri kısa vadeli içerisinde değerlendirmek ama uzun vadeli kompozisyonda tabii ki bu geri çekilmeler yeniden şirketlere yatırım yapabilmek açısından da önemli olacaktır. BIST 100 endeksinde ben 297 dolar seviyelerini önemli bir destek noktası olarak görüyorum. Hani buralara doğru bir geri çekilme olduğu zaman ayrıca tekrar bakılması lazım diye söyleyebiliriz. Şu an için birazcık hareket marjını sınırlayan ama aşağı yönlü hareketlerine de çok kısmi bir şekilde devam eden can sıkan bir fiyatlama olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi böyle yatırım araçları arasında portföy dağılımını biz nasıl yapacağız? Belki biraz oraya da bakmak lazım. Çünkü hani borsadaki güçlü getirileri konuşuyorduk ama geçen sene işte son 3 yılda reel anlamda önemli bir kayıp vardı enflasyona karşı. Bu yıl tabii enflasyon neredeyse 2 katı rakamlar, yani enflasyon üzerinde rakamlar, reel bir kazanç görüyoruz ama işte son 1 ay için ya da 3 ay için baktığımızda ne altın kazandırmış ne TL mevduat reel anlamda. Dolayısıyla hani ne tutmak lazım portföylerde, dengeyi nasıl kurmalıyız, belki böyle dönemlerde nakit tutmakta maliyet düşürmek için hani kademeli alım fırsatları için de önemli olabiliyor mu?
0: Şimdi tabii burada şunu vurgulamakta fayda var. Özellikle sizin portföyünüzün hangi vade seçenekleriyle bu süreci değerlendirdiğiniz de çok önemli. Yani eğer siz bir günlük ya da bir haftalık ya da bir aylık gibi kısa vadeli diyebileceğimiz bir senaryo içerisinde getiri arayışı içerisindeyseniz burada seçimlerinizi birazcık daha sınırlı bir şekilde tutabilirsiniz. Yani uzun vadeli konjonktürde sadece %100 hisse değil, bunu İşte hisse senedi, altın, mevduat, nakitte, biraz da nakitte tutabilmek gibi seçenekler sunabilirken daha kısa vadeli zamanlarda hızlı bir şekilde reaksiyon verebilecek kompozisyondaki bölümlere odaklanmak gerektiği göz ardı edilmemeli. Bu yüzden de birazcık daha eğer orta uzun vadeli konjonktürde bir model portföy önerisi olacak şekilde değerlendirecek olursak tabii ki burada yine ağırlıklı olarak mevduat ya da para piyasası fonu gibi bölümlerin hisse senedi piyasasıyla birlikte ağırlığı en yüksek olacak oranlamayla devam ettirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii bunun yanına altın, döviz, hatta yapılabilirse bu konuda bir daha profesyonel bir bakışı oluşturabilirse kripto tarafı da dikkate alınabilir. Tabii burada hisse senedi pozisyonlanmalarında da dikkat edilmesi gereken husus, biz tabii ki genellikle endeks yorumları yapabiliyoruz ama sizin seçmiş olduğunuz şirketin endeksi replike edip etmemesi önemli arz etmekle birlikte gelecek dönemki o hikayede bu momentumun yakalayıp yakalayamaması da çok önemli. Çünkü şu an için baktığımız zaman BIST 100 endeksinin içerisinde endeksi aşabilen şirket sayısı yaklaşık 34. Hatta bu yıl başından bu yana negatif performans sergileyen şirket sayısı da yanlış hatırlamıyorsam 30-32 civarlarında. Yani burada seçmiş olduğunuz şirketin performansı da önemli olacaktır. Bu açıdan da bu bölümü birazcık daha ağırlıkları çeşitlendirecek şekilde devam ettirmek gerekiyor. Nakit de yani portföy içerisinde bir miktar nakit olması ya da hızlı bir şekilde

0: Nakite dönebileceğimiz enstrümanlarda yer almamız önemli olacaktır. Çünkü yatırım en kötü zamanlarda sergilenen bir alışkanlık haline getirilmelidir. Ama bu körü körüne bu düşünceden ziyade bunu bilinçli bir şekilde yapılmaktan yola çıkılarak elde edilebilir. Hisse senedi piyasasında bu çok nettir. Burada biraz önce söylemiş olduğunuz son cümlenizdeki o maliyet düşürme konusu da bu aslında profesyonel çerçevede yapılabilir bir durum ama bu maliyeti düşürecek şirket gerçekten bu avantajı sağlayabilecek mi yoksa zarar kes yapabilecek kadar profesyonel bir dönemece girebilecek mi yatırımcılar için de önemli olacaktır. Çünkü her şirket burada maliyet düşürecek bir hamle oluşturması gerektirecek bir döneme haiz değildir. Bu açıdan da yatırımcılarımızın bu bölümde birazcık daha dikkatli olması gerektiğinde göz ardı etmemek lazım. Birazcık daha orta uzun vadeli dönemi incelemesi gerekiyor. Tabii ki burada hisse senedi ve mevduat ağırlığı en yüksek demiştim. Bunun yanına altın da diğer ağırlığı en yüksek olması gerektiğini de söylemekte fayda görüyorum. Çünkü burada 4.100 dolara kadar düşmüştü. Daha sonra 4.500 dolarların neredeyse dip kabul etmeye çalışıyor. Şu anda petrolü konuştuğumuz için altın çok popüler bir hareket marjı oluşturmuyor. Ama bir noktadan sonra tahvil faizlerine geri çekilme, petrol fiyatlarını biraz görece normalleşme eğilimi izleyeceğimiz için altında yeni normalde yukarı yönlü senaryoyu konuşuyor olacağız. Dolayısıyla hazır buralardayken yeni yeni portföylerde yer edinmesi gereken bir enstrümandır diye de söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle hani içerideki bu gidişatı, işte borsayı biraz diğer yatırım alternatiflerini konuşmuşken özellikle bu yapay zeka rüzgarını da sormak istiyorum. Çünkü Nvidia'nın finansalları geldi. Beklenti üzerine acaba balon mu patlar mı denildiği yerde harcamalar devam ediyor. Çok yüksek borçluluklar da yok. Kârlılık mekanizması devam ediyor. Örneğin %200'ün üzerinde 3 katına gelmiş kârlılık. Projeksiyonlarını da yukarı yönlü güncelliyor. Çin'le de olan anlaşma işte geçtiğimiz günlerde Trump'ın Çin'e olan ziyaret, heyetle olan görüşme. Ne bekleriz biz yapay zeka rüzgarında?
0: Şu an için tabii Nvidia'da piyasa değerinin yüksek şirket olması ve muhteşem bir dilde de dominant bir etki sağladığı bir şirket olarak finansallarını gördükten sonra biz şunu çok net bir şekilde görürüz. Yani hisse geri alım programını da gerçekleştirecek bir senaryoyla Nvidia'yı konuşuyoruz. Ve bu yüzden de şu an için yapay zeka tarafında balon söylemlerinin çok da karşılık bulmadığını söylemekte fayda var. Önemli olan tabii ki burada hikayenin karşılığında yatırımcıların bunu destekleyip desteklememesi. Tabii mesela şu an için baktığımız zaman çok güzel finansallar oldu ama pre-marketlere baktığımız zaman da henüz o iyimser fiyatlamayı çok da fazla göremedik Nvidia'da. Özellikle burada gelecek dönemki gelir beklentilerin altında piyasanın bir beklentisi olduğu, yani kabaca 91 milyar dolar civarında şirketin bir gelecek dönemki büyüme beklentisi varken biraz piyasaların 96 civarlarında beklentisi olduğu için orada biraz hayal kırıklığı olmuş gibi duruyor. Yani biraz geri çekilmenin sebeplerinden birisi bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama hikaye bitmedi. Yani bu biraz aslında bu tür şirketlerdeki beklentilerde biraz şımarıklığın oluşmasına da imkan tanıyor. Çünkü fiyatlama reaksiyonları çok önemli reaksiyonlar verdiği için yatırımcılar da dolayısıyla buradaki getirilerini çok daha üst noktaya taşıması isteği var. Dolayısıyla yapay zeka konseptinde yapay zeka evrimi birazcık daha çeşitlendiği için bu noktalarda birazcık daha yatay bir formda hareket marjı oluşturabilir ama gelecek dönem hikayelenmelerinde bu evrimin değişmesiyle ister istemez çok daha iyimser sonuçlar olacaktır. Çünkü talebin, beklentilerin, hikayenin satın alındığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu hikayeler satın alınmaya devam ettiği müddetçe çarpanların yüksekliği çok fazla soru işareti oluşturmayacaktır ve hikayesel anlamda hareket marjı devam edecektir.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Kudret Bey. Değerli yorumları paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Şimdi bakalım Emniyet Cephesi'nde gündeme neler var şu orada gündemimizde diye. Çünkü haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm zaten vardı. Altın fiyatlarında böyle biraz yükselişleri görmüştük ama yükselen tahvil faizleri ve tabii altının baskılandığı bir...

0: Süreç 4500 doların üzerine geldi ama dün bu seviyelerin altındaydı. Petrolde zaten 106 dolarları konuşuyoruz bugün. Şimdi Goldman Sachs'a bakalım neler söylüyor. Küresel petrol stoklarının Mayıs ayında 8.7 milyon varil hızla azaldığını söylemişler. Hürmüz'deki sıkıntılar yavaşlatıyor tabii burada demişler stokları. Şimdi bundan sonra konuşacağımız başlıklardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri 3 milyon varil olan kapasitesine 5 milyona çıkaracak mı? Arzı artıracak mı? Yani petrol fiyatları düşebilir mi? Baya böyle yaparsa Suudi Arabistan ona rakip olmak adına piyasaya daha fazla ürün sunar mı? Dolayısıyla fiyatlar aşağıya çekilir mi? OPEC Plus'taki bu kartel çatlağını konuşmuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC Plus'tan ayrılma kararı. Şimdi geliyorum stratejist Jeffrey Curry'nin açıklamalarına. Merkez bankaları enerji maliyetleri ve kur baskısı nedeniyle altın satıyor demişler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yine bankalardan biri diyorlar ve diyorlar ki ons altında önce 4000 dolar seviyesi, uzun vadede 10.000 dolar seviyesi gündemde olabilir. 10.000 dolar uzun vadede böyle bir tahminde bulunmuşlar. Globalde bakır piyasasında fiyatların yükseldiğini ama çok ciddi volatilitenin de olduğunu görüyoruz zaman zaman. Tabi endüstriyel bir metalden söz ediyoruz. Savaşla birlikte alüminyum ve bakır fiyatlarında yükselişler vardı ama bazı metaller tarafında ayrışmalar dikkat çekiyor. Özellikle Şii tarafında ki üretim beklentisinin Şili'nin üretim beklentisinin düşürülmesi, arz endişelerini artırması tabii arz endişeleri olunca fiyatlar da böyle yukarı gitti. Şangay'da bakır fiyatlarının yükseldiğini gördük. Şimdi geliyorum kakao fiyatlarına. Tarihi bir rekor kırdı efendim. 12.900 dolar seviyesine kadar gelmişti küresel emtia piyasalarında kakao fiyatı. Geçen yıl neyi konuştuk? Tabii çikolata fiyatları arttı demiş. Çikolata severler için pek de parlak günler değildi kakaonun fiyatı tartışı. Burayı da etkilemişti. Ama tarihi bir geri çekilme yaşanıyor. Yani geçen sene arz endişeleri, işte El Nino hava olaylarını konuştuk. Tarım emtia tarafında ciddi bir etkisi oldu. Şimdi 3800-3900 dolar bandına 4000 dolarları doğru geriledi. 12.000 dolarlardan geriledi. Kakao fiyatlarında da önemli bir geri çekilme hareketi var. Şimdi altın diyeceğiz. Gümüş diyeceğiz. Petrol fiyatları altını baskılıyor mu? Ne bekliyoruz? Örneğin 10.000 dolarlık bir tahmin gelmiş. Gerçekçi mi? Beklemek gerekir mi gerçekten? Yatırımın Trader CEO'su Candaş Atalay'la birlikteyiz efendim. Altın diyoruz, emtia diyoruz. Hoş geldiniz Candaş Bey.
1: Memnuniyetle, hoş bulduk.
0: Sağolunuz. Ne dersiniz altının bundan sonraki gidişatı adına?
1: Altının kaderi uzun bir süredir petrole, Brent tarafına odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarında kalıcı ve sağlıklı bir düşüş olmadan altında yükseliş görmemiz şu aşamada çok mümkün görünmüyor. Açıkçası dünya genelinde yükselen tahvil getirileri, düşen fiyatlar, özellikle reel faizlerin ciddi manada rekor seviyelere çıkması altın başta olmak üzere kıymetli madenler için ciddi manada olumsuz bir ortam karşımıza çıkarıyor. Kısa vadede de açıkçası bu tarafta bir çözüme beklemiyorum. En azından Haziran ayına kadar, Haziran ayı atlatılana kadar altın fiyatlarında ana mücadelenin 4000 dolar üzerinde tutunmak olduğunu düşünüyorum. Sonrasına tekrardan değerlendirme yapmakta bir fayda var. Çünkü Hindistan'ın bu süreçte almış olduğu kararlar var. Özellikle altın ve gümüşe ek vergi getirilmesi bu tarafta ciddi manada bir talep baskılamasına yol açtı. Merkez bankaları bir süredir her ne kadar altın alıyor olsalar da hızı yavaşlatmış durumdalar. Bu da biraz altın piyasası için pozitif görünen bir senaryo değil. Altına da yatırım fonları özellikle batı piyasalarında son derece zayıf seyrediyor. Bu anlaşılabilir çünkü özellikle hafta başında ABD'den gelen enflasyon verileri ciddi manada piyasalarda bir netliği ortaya çıkardı diyebiliriz. En azından piyasalar bu yıl için Federal Reserve tarafından bir faiz indirimi beklemiyor. Öyle ki Aralık ayında 100 bas puanlık bir faiz arttırmış şimdiden fiyatlamalara dahil edilmiş durumda. Dolayısıyla altın için çok sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyemeyiz. Reel getirilerin ciddi manada rekor kırdı. Merkez bankaları taleplerini azaldı. ABD tarafında tipslerin %2.18 getiriye ulaştı bu ortamda. Altına yatırım yapmak açıkçası çok da fazla cazip görünmüyor. Ama özellikle Temmuz başıyla birlikte bu tarafta bir canlanma görebiliriz. Neden? Çin ve Hindistan'da başlayacak olan festival sezonları bu tarafta kuvvetle muhtemel yıldan yıla takip ettiğimiz üzere bir %15'lik talep artışına ulaşacaktır. Ve bununla birlikte artık Hürmüz Boğazı'nda bir nihai ve kalıcı bir anlaşma sağlanabilirse bu tarafta da petrol fiyatlarındaki gevşeme kuşkusuz orta ve uzun vadede altının satın alması için ciddi bir bahane oluşturacaktır diye düşünüyorum. Bu yılın ana hikayesi en azından yılın ilk yarısı için mevcut seviyeyi korumak, yılın ikinci yarısı

0: için, özellikle Temmuz sonrası ile birlikte yeniden 5000 dolar seviyesinin üzerine çıkmak olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan bu gümüş fiyatları için de sorayım. Çünkü 120 dolardan hep konuşuyoruz. Yani 70'lere doğru hızlı bir gidişat oldu. Geçen hafta çok hızlı yükseldi. Yani 80 dolarların üzerine çok hızlı attı ki. Hep konuşumuz altın kadar altına çok çok daha oynak bir üründen bahsediyoruz. Yani bar boyları orada çok daha uzun oluyor. Düşüşler de tabii daha sert olabiliyor ama endüstriyel metal, işte güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar derken ne bekleriz biz acaba gümüşte?
0: Mayıs ayının ilk 15 günü ve içinde bulunduğumuz dönemi ikiye ayırmakta fayda var. Mayıs ayının ilk 15 gününde %16'ya varan bir yükseliş gördük. Evet, ama bu yatırımcı talebiyle açıklayabildiğimiz bir durum değildi. Yani gümüşteki yatırımcı talebi son derece zayıf. Peki neden bir yükseliş hareketi gördük? Bunu biraz Trump'ın Çin ziyareti öncesi atılan bir stratejik hamle olarak değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz Çin'in en büyük iki petrol tedarikçisi olan Venezuela ve İran üzerinde ABD'nin ciddi manada bir tahakkümü ve ablukası var. Dolayısıyla Çin'in petrol kanalları bu noktada ciddi manada zarar görmüş durumda. Çin buna bir karşı hamle olarak Mayıs başında sülfürik asit ihracatına yasak getirdi. Bu şu açıdan önemli: gümüş tek başına madenciliği yapılan bir kıymetli metal değil. Özellikle demir, bakır, nikel gibi kıymetli metallerden sülfürik asit yardımıyla elde edilen bir metal. Dolayısıyla İran bunun en büyük pazarı ve İran zaten uzun bir süredir izole edilmiş durumda ABD tarafından. İkinci sırada Çin geliyor. Pazarın %40'ına sahip. Şimdi Çin bu tarafta ihracata yasak getirdiği zaman gümüş fiyatlarında sert bir kitlenme karşımıza çıktı, ama anlaşılan o ki Trump ziyareti sonrası bu tarafta bir anlaşma yoluna gidilmiş gibi görünüyor. Çünkü talep tarafında değişen bir şey yok. Hala son derece zayıf. Özellikle ABD kasalarından Avrupa'ya, Londra'ya 95 milyon ons civarında bir gümüş sevkiyatı var yılın içeriğinde, ki bu fiyatların ciddi manada baskılanmasına yol açtı. Önümüzdeki süreçte ne olur? 2026 yılı için gümüşün 80 doları yeniden ele geçirme mücadelesi şeklinde geçireceğini düşünüyorum. Biraz gümüş için kayıp bir yıl diyebiliriz 2026 yılı için, ama 2027 sonrası için son derece umutluyum. Çünkü gümüş tarafında zaten hali hazırda son 5 yıldır bir arz açığı var. Yaklaşık 1,2 milyon onstan bahsediyorum. Toplam 5 yılın açığı. Bununla birlikte yapay zeka veri merkezleri, yeşil enerji yatırımları, güneş panelleri, elektrikli otomotiv sektörü zaten bildiğimiz ve gümüşün hikayesini oluşturan ana aktörlerdi, ama yeni bir şey daha var fiyatlamamız gereken: insansız robot pazarı. Şu içinde bulunduğumuz dönemde yıllık 5 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz, ama 2050'deki projeksiyonlara göre yıllık 1 milyarlık bir insansız robot pazarı oluşacak. Şu açıdan önemli: ortalama bir insansız robotta da 20 ila 50 gram gümüş kullanılıyor. Halihazırda zaten arz açığı olan bir kıymetli metalden bahsediyoruz. Ve giderek artacak taleple birlikte yeni endüstriyel kullanım alanları bu tarafta sert ve şiddetli fiyatlar görmemize yol açacaktır. 2026 için biraz 80 dolar seviyesi üzerindeki kalıcılıkları takip etmekte fayda var. Burada Eylül sonrasında yine bir hareketlenme olabilir, ama gümüşteki asıl hareket için ben 2027'nin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada ana unsur hala merkez bankalarının faiz oranları. Yani kalıcı ve istikrarlı faiz indirimleri gelmeden gümüş tarafında istikrarlı bir yükselişten bahsetmek çok mümkün değil. Bunun için de 2026'yı unutup biraz 2027'ye bakmakta fayda var.
1: Evet, şimdi bir yandan bu petrol fiyatları üzerindeki hareketliğin altın gümüş olan sirayetinde biraz takip ediyoruz dedik ama şimdi tabii Mayıs'ta işte Goldman'ın raporu 8 milyon varilden fazla bir azalış var. Şurumuzda zaten trafiğin felç olma durumundan söz ediyoruz ama bir de o geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Birleşik Arap Emirlikleri kararı Candaş Bey, ne dersiniz? Yani acaba artırır mı kapasiteyi, 5 milyona çıkarır mı? Suudi Arabistan onlarla rekabet etmek için onlar da artırırlar mı? Böylece fiyat düşer dediğimiz noktada ne bekleriz acaba?
0: Ya Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle OPEC Plus'ta çok bir etkinliği yoktu. Şimdi toplam kapasiteye baktığımız zaman yaklaşık 3,7 milyon varilden bahsediyoruz ki fiyat belirlemede Rusya ve Suudi Arabistan'a kıyasla bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Ama Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması bu tarafa ciddi manada zarar buluyor. Günlük 20 milyon varillik bir petrol akışının gerçekleştiği Boğaz hattından bahsediyoruz ve hemen hemen Mart ayından beri durma noktasında diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu noktada ben biraz Rusya'nın adımlarını önemsiyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna tarafında kalıcı ve sağlıklı bir barış anlaşması oluşmadan ben İran krizinin ABD ile çözüme ulaşmayacağını düşünüyorum. Hala ana aktör bence burada Rusya. Rusya, İran'a olan sert ve yoğun desteğini devam ettirdiği sürece Çin'le birlikte bu tarafta bir çözüm görme şansımız yok. Bunun için de biraz İran'dan ziyade Rusya'ya odaklanmakta fayda var. Rusya'nın petrol rafinerileri ve özellikle enerji boru hatları Ukrayna tarafından uzun bir süredir saldırı altında ve bu da olağan arz akışına ciddi manada zarar vuruyor. Ya komple bir çözüme gideceğiz hem Rusya-Ukrayna tarafında hem de İran-Hürmüz Boğazı tarafında ya da komple bir bölgesel savaşa doğru gidiyoruz. Ciddi manada bir kırılma hattından geçtiğimizi söyleyebilirim. Petrol taraflarında da açıkçası yılın 3. çeyreğine kadar sert bir geri çekilme beklemiyorum. Olası bir anlaşma senaryosu altında dahi petrol fiyatlarında bu yılın açıkçası 80 doların altında kapatması çok mümkün görünmüyor. Çünkü bozulan arz zincirleri ve özellikle zarar gören kuyuların tekrar yeniden aynı işlerlik seviyesini kazanması ortalama 18 ay ile 24 ay arasında bir süreyi bulacaktır ki bu da petrol fiyatlarında o sert geri çekilme, yeniden hızlıca 60 dolarlara gidebilir miyiz düşüncesinde olan birçok kesim için bu noktada ciddi manada bir beklenti noktasında bozulma yol açacaktır diye düşünüyorum. Olası bir barış senaryosu altında dahi bu tarafta toparlanma, petrol fiyatlarındaki düşüş o denli yoğun montanlı olmayacaktır. Dolayısıyla 2026 yılı için petrol fiyatları ortalaması kuvvetle muhtemel 80 dolar üzerinde şekillenecektir. Savaşın uzaması ve bölgesel bir krize dönüşmesi durumunda 2008'deki 147 dolarlık zirvenin de kırılması riski hala masada duruyor. Şu aşamada petrol fiyatı ile ilgili sağlıklı bir yorum yapmak için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu hafta sonu ortaya çıkacak görüşmeler sonrasında bir net kanaat belirlemek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum ama petrol fiyatlarının yüksek seyredeceği, faiz oranlarının 2027'ye kadar hala yüksek seviyede kalacağı bir senaryo küresel piyasalarda bizi bekliyor. Bu da tabii para piyasalar arasındaki geçişkenliği ciddi manada bozmuş durumda. Bir süredir Japon yeni dolar paritesine baktığımız zaman da 160 tarafından demir atmış durumda. ABD doları dünyadan özellikle hiç olmadığı kadar teveccüh görüyor son bir iki aydır. Trump'ın da açıkçası bu durumdan çok fazla rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Japonya ve ABD arasındaki faiz getiri farklarının özellikle son 20 yılın en yüksek seviyesine seyrediyor olması bu noktada Trump'ı çok fazla rahatsız etmedi diye düşünüyorum. Özellikle ABD yoğun bir para akışının olduğu bu atmosferde. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ABD hariç şu aşamada dünyanın geri kalanı ciddi manada zarar rahatsız ediyor ama bir noktada onlar da bundan etkilenmeye başlayacaktır.
1: Evet, şimdi son olarak Japonya acaba faiz artırabilir mi? Var mıdır bir carry trade, kalan bir carry trade etkisi?
0: O tarafta yoğun bir carry trade devam ediyor. Özellikle hane halkları uzun bir süredir Japonya'yı satıp dolar alıyorlar. Bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü ABD dolara her ne kadar küresel gücünü kaybediyor olsa da hala kirliler sepetindeki en temiz tişört diyebiliriz. Bu noktada güven liman olarak ilk akla gelen para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Japon Merkez Bankası'nın atabileceği çok fazla adım yok. Faiz artırımları noktasında evet geçmişe göre daha agresifler ama çok fazla atabilecekleri adım olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada politikada ipler tamamen ABD elinde ve yılın geri kalanında da ben carry trade imkanının ABD ile Japonya arasında uzun bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Fed tarafından bir faiz indirim sürecine girilmeden bu tarafta
1: Evet.
0: bir çözülme görmemiz çok mümkün görünmüyor.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Candaş Bey, kolaylıklar dersin.
0: Teşekkür ederim. İnanırım.
1: Sağ olunuz. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Artık 3. saat diliminde noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
0: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İyi yarıştı kimi.
4: Yoğun bir gün değil mi?

0: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna ile avantajlı planla.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

Fatma Yıldırım. Teknik olarak haftanın 3. işlem günündeyiz. Kısa bir haftayı karşılamıştık. Aynı şekilde kısa bir ayda zaten bitirmeye yakınız diyelim ve gün özelinde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve ilk öne çıkan haberimize başlayalım. Türk ilaç sektöründen bir haber var. Dün kapa düşmüştü. Katıldığı iki ayrı ihalede toplam 231 milyon liralık sözleşme elde ettiğini, kazandığını açıkladı. Bununla birlikte ise performansına bakarken tabii şirketin özellikle kamu tarafındaki iş hacminin korunduğunu gösteren bir başlık. Dolayısıyla da özellikle sağlık harcamaları tarafında yüksek seyrettiği dönemlerde ilaç sektöründeki bu tarz kamu ihaleleri de tabii düzenli ciro görünürlüğü açısından da zaten kritik bir başlık olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da bu tarz kontratlarda satış tarafındaki hem sürdürülebilirliği destekleyen de bir başlık olarak zaten karşımıza çıkıyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Gün özelinde %4'e yakın bir geri çekilme takip ediyoruz. Sabah saatlerinde %6'lık bir prim görmüştük. Daha sonra satış baskısının aslında yaşandığını takip ediyoruz diyebiliriz. 2 lira civarında da fiyatlamalar geçiyor. Yıl genelinde %18'lik priminde bir noktada korumaya devam eden de bir tablosu var diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakarım. Yine ilaç sektöründen bir şirket var. Gen İlaç diyeceğiz. DMO ilaç ihalesinin şirket satışlarına katkısı 641,5 milyon lira olarak açıklandı. Bununla birlikte oldukça aslında güçlü bir rakam şirket ölçeği açısından. Bu tarz tutarlarda zaten yine ciro tarafına direkt bir katkı anlamına da geliyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Yine kamu tarafıyla çalışan ilaç sektörlerinin aynı diğer az önce baktığımız Türk İlaç gibi yine DMO ve SGK bağlantılı işlerde gelir görünürlüğü açısından da yine aslında önemli olduğuna tekrar hatırlatmış olalım ve bakalım hisse performansı %1'e yakın bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Yılın başından itibaren yaklaşık %40'lık da bir eksi fiyatlaması var. Bugün de zaten negatif seyrine devam ediyor diyelim. Aslında bu güçlü ihale haberine rağmen piyasa şu aşamada temkinli duruşunu koruyor da diyebiliriz ve geçelim bir sonraki şirket gelişmesine. Havacılık sektöründen Pegasus'tan bir kredi not görünümü var. Fitch Ratings Pegasus'un kredi notunu teyit ederken görünümde negatife revize ettiğini açıkladı. Bu noktada tabii kredi notunun teyit edilmesi olumlu olarak okunsa da görünümün negatife revize edilmesi tabii aslında dikkat çeken bir başlıkla özellikle geleceğe dair beklentinin zayıfladığına dair de bir mesaj olarak okunuyor. Dolayısıyla da özellikle artan maliyetler küresel talep görünümü derken havacılık sektörü özelinde jeopolitik risklerin de etkisiyle havacılık sektörüne zaten son dönemde baskıları takip etmiştik. Jet yakıt maliyetleri artıyordu. Yolcu talebinde zaten bir azalma vardı. Dolayısıyla hissesi de yıl genelinde zaten baskı altında olurken bugün de %2'likte bir geri çekilme yaşandığını Pegasus'un paylarında takip ediyoruz diyelim. Tabii bu noktada havayolu şirketlerine zaten operasyon görünüm daha da hassas. Dolayısıyla Orta Doğu'daki gerilimlerden kılcı bir ateşkes yani bir barış anlaşması çıkana kadar da yine bu tarz tablolarda görmeye de devam edebiliriz. Orta vadede diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Sigortacılık sektöründen bir haber başlığımız var. Türkiye Sigorta diyeceğiz. Hızlandırılmış talep toplama kapsamında pay satış sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bu noktada tabii bu tarz işlemlerde piyasa genelde kısa vade bir satış baskısı yaşanabiliyor. Çünkü arz tarafında piyasaya bir fazlalık geldiğini takip ediyoruz. Hisse performansa %1'e yakın zaten bir geri çekilmesi de var. Tabii sürecin tamamlanması bu noktada olumlu bir başlıktı. Yani belirsizliğin ortadan kalkması Türkiye Sigorta için zaten olumlu tarafta bir haber başlığı olsa da yine bu satış sürecinin tamamlanması aslında hisseye de bir baskı getirdi diyebiliriz. Bu noktada tabii Türkiye Sigorta tarafında zaten ana hikaye hem güçlü prim üretimi zaten Ocak-Mart ilk çeyrek rakamları gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda aktarmıştık. Aynı zamanda sektör büyümesi zaten sigortacılık sektörü için daha önemli bir başlık olmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bu noktada pay satışları daha teknik tarafta bir fiyatlamaya da yol açıyor. Yine yıl genelindeki performansına baktığımızda %13'te bir yukarı kayda değerde bir artış aslında var diyebiliriz. Bugün de zaten yine eksi bir fiyatlaması olduğunda söylemiştik. Diğer taraftan sigortacılık özeline zaten Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma vardı. Yine sektör genel içinde takip edilmesi bir gereken de bir başlık olduğunda hatırlatmış olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda ne konuşuyor şirketler özelinde? Saatler 13.50'de de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15,

0: Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
4: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı

0: Teknoloji. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakika.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Geldiniz, Melis Kobal ben. Bugün de değerli bir konuğumuz olacak. Ağırladığımız veteriner doktor Ahmet Yücesan, Sanet Genel Müdürü. Kurban Bayramı öncesindeki son tabloyu kendisiyle konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi bir genel durumu bize değerlendirin. Bu sene nasıl gidiyor geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımız zaman satışlar? Ne kadarlık bir siz satış bekliyorsunuz toplamda?
1: Şimdi Türkiye'nin son 5-6 yıl ortalaması yıllık 850 bin adet büyükbaş, 2,5 milyon adet küçükbaş hayvan kurbanla kesiliyor. Tabi bu 3 milyon küsür adet oluyor ama orada bir hayvan, büyük hayvan 7 hisse olduğu için toplamda 9 milyon bir hisseye tekabül ediyor. Toplam kesilen kurban yılda Türkiye'de 9 milyon hisseye tekabül ediyor. Bu rakam değerlendirdiğimiz zaman bu rakam aslında Türkiye'de toplam kullanılan, yıl içerisinde kullanılan etin %25'ine tekabül ediyor. Yani toplam yıl içerisinde kullanılan etin %25'i bir gün, iki gün içerisinde işleniyor, kesiliyor, hazırlanıyor ve bir hafta 10 günde tüketiliyor. Bunun parasal değeri 4,5 milyar civarında bir parasal değeri var şeyin, kurbanın Türkiye'de. 4,5 milyar dolar civarında bir parasal değeri var. Bu da yine toplam yıllık cironun %20'sine gelen, %25'ine gelen bir ciro şeklinde bir şey var, potansiyeli var bir ya da değeri var kurbanlık hareketlerinin. Tabi burada kurbanda birçok bizim istenmeyen özellikle bazı olaylar karşımıza çıkıyor. İşte münferit kesimler, kontrolsüz kesimler, kontrolsüz hayvan sevkleri, yine izin almadan kesilen yerler, bunlar hem insan sağlığı, hem gıda sağlığı, hem hayvan sağlığına ve çevre sağlığına çok büyük riskler teşkil ediyor. Ama ben burada şunu söyleyebilirim. Geçmiş yıllara göre bu sayı, bu toplu kesim yerleri, yani müferit kesimden toplu kesim yerlerine doğru çok ciddi bir şekilde çoğalma var. Örnek vererek İstanbul'u verirsek, İstanbul'da şu anda 334 tane kurban kesim yeri var. Toplu kurban kesim yeri var. Bu şu demek, en az orada bir 100 tane hayvan kesiliyor. Belediye suyunu getiriyor. İşte tarım il müdürlükleri veteriner hekim atıyor. Ve merkezde bilindiği için herhangi bir hastalık durumunda bir acil bir durumla müdahale edilebiliyor şeklinde bir kurumsal yapı olmuş oluyor. Bunlar tabii çok yaygın değil. Toplam bunlar genelde kesilen %20'si %30'u ancak burada kesiliyor. Geri kalan yine müferit bazı evlerde, dışarıda, soğukta, caddede bunlar kesiliyor. Biz hem meslek olarak hem sana sektörde bulunan insanlar olarak bunu çok uygun görmüyoruz, bu münferit kesimleri. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de ister istemez bir Asya bölgesinde olduğumuz için salgın hastalıklar var, zoonoz hastalıklar var. Bunun işte geçmişte karşılaştığımız şap hastalığı var. Çok büyük bir şey var, zararı var. Dolayısıyla bu tür hastalıklar, şap bunun örneği, bunda vebası var, işte diğer protozoon hastalıkları var. Bunlar bir örneği. Bunlar münferit kesimlerde, bunlar kontrol altına alınamıyor. Yine işte tüberküloz gibi ferdi hastalıklarda da yine kontrol edilmediyse insana da risk olabilir. Dolayısıyla burada olması gereken ne doğru gidiyoruz. Bu geçmiş yılda, yani son işte bundan diyebilirim ki belki 10 sene önce bu 300-350 tane İstanbul'da kesim yerleri belki 100 taneydi, belki 50 taneydi ama şimdi giderek artıyor ve bu insan

0: İnsanlar artık bilinçli olarak toplu kesim yerlerine daha fazla teveccüh ediyorlar. Bir de bağışlar ve vekalet kesim var sistemde, kurban sisteminde. Bunlar da toplam o 9 milyon hissenin %20-25 kadarını teşkil ediyor. Bunlar nedir? İşte vekalet kesim dediğimiz bağışlar, dernekler, işte cemaatler ve yardım derneklerinin adı altında. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında kesilen kurbanlar için söz konusu. Bunlar da tabii yine kurumsal yerde kesildiği için biraz daha bu şeyden çıkmış oluyor. Bu sayı da yine aynı şey gibi, toplu kesimler gibi son 10 yılda oldukça fazla artarak gidiyorlar. Yani bizim herhalde geleceğimiz bu müferit kesimler. Önümüzdeki yıllarda herhalde kurtulacağız gibi görüyor. Çünkü gidişat ona doğru gidiyor.
1: Evet, peki. Şimdi bizim bu yıl genel olarak küçük baş, büyük baştaki kurban varlığımız ne durumda? Ve de vatandaşın talebini karşılayacak yeterli hayvan arzı var mı?
0: Şimdi resmi kayıtlarımıza göre Türkiye'de 10-15 milyon civarında büyükbaş, işte 55-60 milyon civarında da küçükbaş var. Bu kurbanlık hayvan bunlar içerisinde bir kısmı ve ayrı, yani bu kasaplığın dışında bir hayvanlar. Tahmin ettiğimiz bu sene yine 800 bin civarında büyükbaş hayvan kesilecek. Bunun karşılığı var, hazırlanmış. Yine 2-2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesilecek. Bunun da hazırlanmış, karşılığı var. Bir pazar yerlerinde, kesim yerlerinde, toplu yerlerde bir zafiyet olacağını düşünmüyoruz. Ki zaten şu anda bütün İstanbul'da işte belediyelerin kontrolünde olan kesim satış yerlerinde tamam bütün hayvanlar geldi ve satışlar başladı. Fakat şöyle bir şey var. Yine bu toplu kesim yerlerinin lehine bu müferit satış yerlerinde bu sene çok fazla hareket olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Bazıda şeyler tercih ediliyor. Yani insanlar toplu kesim yerlerine hizmet alabileceği, kesim yapılacağı, kontrol edileceği ve parça olarak etin alabileceği yerleri tercih ediyorlar.
1: Evet, peki şimdi tabii her bayram öncesinde bizim konuştuğumuz konu malum şüphesiz fiyat tarafı işin. Burada bu yıl büyük baş küçük başta kurbanlık hisse fiyatlarıyla canlı kilo fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor ortalama?
0: Şimdi önce toplam ortalama değeri verelim. Kendiniz fiili olarak keseceğiniz zaman bu sene ortalama 40-50 bin lira civarında bir hisse. Eğer bunu bağış yapacaksanız, yerli olarak bağış yapacaksanız 20 bin lira civarında, bu 17 ile 25 arasında değişiyor. Yurt dışına gönderecekseniz bu da aşağı yukarı 7 bin lira, 6 bin lira civarında, işte 120 dolar civarında bir bedeli var. Bu şekilde fiyat oturmuş. Bu geçmişteki rakamla, yani hayvan kendi değerinden yıllık artışa orantılı, aynı şekilde geçen sene göre %40 bir artış göstermiş. Çünkü karkaslar da %40 artış göstermiş. Birim olarak bu sene canlı hayvan sığırlar 550 lira civarında satılıyor. 500-550 lira civarında. Hizmet dahil olanlar. Hizmet olmasa herhalde 480'e falan satılıyor. Yine koyunlarda canlı kilo olarak işte 550-600 lira civarında kendi kalitesine göre bu sene işlem görüyor.
1: Evet, peki. Şimdi üretici tarafına bakarsak da yem, lojistik, işçilik bunlar tabii önemli maliyet kalemleri. Bu sene nasıl yansıdı fiyatlara? Geçtiğimiz seneyle kıyasladığınız zaman.
0: Şimdi şöyle, bu sene yem karkas et paritesi, yem süt paritesi, yani maliyet ve satış paritesi açısından baktığımızda geçen seneye göre üretici biraz daha zordu. Tabii bunun Türkiye'deki mevcut durum, ekonomik yapı, insanların alım gücü hepsini bağlayıcı olarak geçen seneye göre üretimimiz biraz daha bir tık daha şeydi, olumsuz etkilendi bu durumdan. Ama bir şekilde işte yerli üretim devam ediyor. Çünkü burada bakanlığın da almış olduğu ciddi tedbirler var bu konuyla alakalı. Tabii şu ana kadar herhangi bir sonuç bunlardan, yani sonucu görülmemiş, ama geçen işte yine sizin yaptığınız programda küçükbaş hayvanla alakalı bir güzel bir teşvik hazırlanmıştı. Bir model vardı. O ve onun gibi modeller önümüzdeki günlerde sonuç alacağımız, yani 1 sene sonra, 6 ay sonra ya da 2 sene sonra sonuç alacağımız modele doğru gidiyor. Bunun içerisinde en bariz olanı küçükbaş hayvancılığa verilen destekler, yem desteği, işte sermaye desteği ve bunların belli meslekleri tarafından yapılması tercihi. Bu konuda hayvancılıkta daha olumlu sonuç alacağına doğru gidiyor. Bir de bunun yanında tabii zaman zaman verilen teşvikler, primler, her ne kadar geçmiş yıllara göre az olsa bile yine primler devam ediyor, destekler devam ediyor. İnşallah bundan sonra bu mevcut kurulan sponsor modelleri devam ederse, süreç

0: ikili yani ara kesinti olmadan devam ederse önümüzdeki dönemde biz bunların sonuçlarını alacağız diye tahmin ediyoruz.
1: Evet. Peki şimdi siz aslında biraz başlangıçta giriş yaptınız bu kurban kesim alışkanlıklarındaki değişimlere dönük. Şimdi modern kesim alanları, işte vakıf bağışları var. Zincir marketlerin büyük entegre tesislerinde hisseli paket çözümleri. Özellikle tüketici hani bunlar arasında son dönemde neye kaymaya başladı?
0: Ticari kuruluşların kurbanı kesip işte bayram birinci günü, ikinci günü eti paket halinde eve getirme modeli oldukça revaçta.
1: Bu büyük entegre tesisler, zincir marketleri olan diyorsunuz.
0: Mezbahalar, kombinalar, el sektörleri bu hizmeti yapıyor. Bunlar çok talep ediliyor. Yani insanlar işte hani o gün işte sağa sola gitmeden, hayvan sürmeden, hayvanla uğraşmadan gidiyor ya da gitmiyor. Evine paketi geliyor bu şekilde. Yakınlarına, komşularına da işte dostlarına da şeyini, etini dağıtabiliyor. Bu çok tercih edilen model. Ama bunun yanında bağışlar yine ön planda. Özellikle kamuya ait derneklerin, vakıfların, yine özel sektörün yardım derneklerinin bağışlar şeyleri, kurban bağışları yine ciddi bir şekilde artış görünüyor. Bir de bunun yanında işte insanlar toplu kesim yerlerinde gidip hayvanlarını kestirme modeli son yıllarda oldukça giderek artan bir taleple karşı karşıyayız. Az önce söylediğimiz gibi bu tahminimize göre önümüzdeki yıllarda tamamen bu üç model oturacak ve bu müferit kesimler artık biz bu şeyden yani tabirimi mazur karşıdan bu çirkin görüntü inşallah ileride olmaz. Şimdi televizyonda göreceğiz. İşte kaçan hayvanlar, elini kesen kasaplar, işte dükkana giren hayvanlar şeklinde böyle çok uygun olmayan, modern olmayan, toplumuza yakışmayan bir şeyler manzaranla karşı karşıya geleceğiz. İşte bunların azalması, söylediğimiz gibi hem çevre sağlığı, insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından çok önemli bu toplu kesim yerlerinde yapılması. Şimdi son iki yıldan beri Türkiye'de bir şapla alakalı bir sıkıntımız var. Bunun bu sene inşallah devam etmez. Yani çok fazla bir bulaş söz konusu olmaz temennimiz. Ama kabul etmek lazım. Evet, topraklarımızda böyle bir hastalık var ve çok kırıcı, çok ekonomik olarak büyük zayiatlar veren bir hastalık bu. Bunların önlenmesi açısından, başka diğer insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların önlenmesi açısından bu tür toplu kesim yerleri muhakkak tercih edilir. Bugün geçen yine burada belki mevzu olmuştur. Yani Avrupa Birliği özür dilerim. Avrupa Birliği ülkelerinde böyle bir uygulama asla yapamazsınız. Yani bir hayvanı tek başınıza bir yerde evinizde yeriniz olsa asla kesemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye buna doğru gidiyor. Bu hızlı bir şekilde gidiyor hem de yani gerçekten hızlı bir şekilde gidiyor. Ve daha doğrusu bir de şöyle bir şey var. Bu model aslında biraz daha ekonomik. Bakın ferdi gidip hayvan alsanız, kesseniz bugün 50-60 bin lira maliyeti var. Toplu yere verdiğiniz zaman 45 bin lira verebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bir hayvan, bir kasap, bir araba, bir nakliye uğraşıyorsunuz. Ama toplu kesim yerinde 200 tane hayvan, 500 tane hayvan mezbahalarda işlem yapıldığı için orada hizmet maliyeti düşüyor. Zaten kurbanda en fazla maliyet götüren hayvanın kendi değeri yanında hizmetler faktörü var. Bugün 500-600 lira civarında kilo başında, canlı hayvan kilo başında 600 lira civarında bir hizmet faktörü. Bu da ciddi bir rakam. Onun için hem daha uygun fiyat olarak hem işte diğer olumsuz şartları yaşamadığına bu şekilde toplu kesim ve bağışlar ön plana çıkması gerekiyor.
1: Evet, peki. Şimdi siz de bu arada bu modeller arasında hani özellikle hani desteklediğiniz biraz hani girdiniz konuya da açmak için diyorum. Hani daha çok hani bu zincir marketlerin büyük entegre tesislerin paket çözümleri mi uygun geliyor size bu süreçlerde? Pek yani, çok faktörü bir araya koyduğumuz zaman.
0: İnsanımız yıl içerisinde çok fazla et yemiyor. Yani toplam yıllık tüketime baktığınız zaman insanların tüketimi birçok ülkeye göre dünya ortalamasının belki sıra şeyinde aynı skalada ama birçok ülke Avrupa ülkelerinde çok geri. Dolayısıyla insanın kırmızı et ulaşamıyor. Kurban Bayramı bu vesileyle bu eti almak ve tüketmek işte yani komşular dostlarına, akrabalarına vermek zorunda. Dolayısıyla orada hem ekonomik olarak işte daha uygun %15-%20 bir kesim elde ediyor. Hem etini elde ediyor. Hem de kendi evinin ve ihtiyacını ette kırmızı ete karşılamış oluyor. Bu model Türkiye için bence doğru bir model. Uygun olmayan tek model müferit kesimler. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Tek başına bir hayvan alıp kesilmesi, bahçede, yolda, deniz kenarında, işte parkta vesaire herhangi bir yer hiç fark etmez. Bu çok uygun olmayan, doğru olmayan bir model. Tabii biz bunu, ben ona bir meslek olarak bir fıkıhçı değilim, bir işte ilahiyatçı değilim. Orada işte bunu yapmayın falan filan, onun başka kuralları vardı ama bunu bence bu kesim, yani bu ilahiyat kesimi ya da işte ilahiyat kesimi bunu bence telkin etmeli insanlar. Yani bunu böyle yapmayın, bu işte sevabının burada da vardı şeklinde söylemesi lazım. Detayını bilmiyorum. Dolayısıyla orada bir, ama doğru olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben bu konuyu bir geçen sene ilahiyata gittim, bu konuyu açtım dedim. Yani biz söylediğim zaman hocam bize tepki gösteriyor, sen niye karışıyorsun haklı olarak, siz bunu söyleyin şeklinde. Hoca da bana şöyle söylemişti, yani bu iş sağlık olarak olumsuz mu? Evet olumsuz. Peki insan sağlığı, çevre sağlığı olumsuz mu? Olumsuz. O zaman olumsuzsa, bilimsel olumsuzsa dinen de olumsuzdur cevabını vermiş. Buna güvenip ben bunu rahat söylüyorum ama bunu tabii onların söylemesi daha doğru olur.
1: Peki şimdi vatandaş tarafından da biraz hani merak edilen konulara geçelim. İşte kurbanlık seçerken mesela neye dikkat edilmeli?
0: Şimdi kurbanlık seçerken öncelikle insanların çok iyi anlayacağı hayvanın kendisi değil, belgeleri, bir pasaportu, hayvanın kendine ait bir kimliği olması lazım. Kulak küpesi olması lazım ve kimlikle kulak küpesinde olan numaranın aynı olması lazım. Bunun yanında işte o sevk raporları oluyor. Baytar dediğimiz işte veteriner sevk raporları olması lazım. Bu üç tane belgeyi kontrol etmesi en basit yöntem. Bunun yanında eğer bakabiliyorsa hayvanın işte duruşuna, genel duruşuna, yani zafiyet gösteriyor mu, işte gözünde, kaşında, gözlerinde akıntı var mı, yüksek ateşi var mı, durağan bir şekilde mi duruyor, daha bir hareketli şekilde duruyor. Bunlarla beraber hayvanda bir tereddüt olduğunda hemen bir kuruma müracaat edip bu hayvanı kontrol etmelidir. Ama dediğim gibi bunu normal bir insanın anında yerini tespit etmesi çok kolay değil ama öncelikle belgelerle, sertifikalarla, işte sağlık raporlarıyla, işte hayvanların kulak küpesiyle bunlar çok rahat kontrol edebilir.
1: Evet. Peki şimdi tabii bundan sonra, yani seçtik hayvanı. Hı hı. Bundan sonra da tabii kesim sonrasında da yine bir burada bir süreç var. Şimdi nasıl dinlendirilmeli, nasıl saklamalı, işte sıcak eti mesela poşete konup hemen eve getirilmesi gibi bir takım konular var. Mesela bu doğru mudur, yanlış mıdır? Burada da bizi biraz bilgilendirin.
0: Burada olması gereken, öncelikle hayvan kesimden sonra işte kendi sıcaklığını muhafaza eder. Önce mutfak ortamında bir sehpa üzerinde yere serilerek dağınık bir şekilde oda sıcaklığına düşmesi lazım sıcaklığına. Biraz hava rütbetinin, neminin, buharın atılması lazım. Belli bir soğukluğa geldikten sonra, belli bir ortam ısısına geldikten sonra küçük paketler halinde buzdolabına, yani 0 derece, 4 derece konmalı. Eğer dondurulacaksa, bunlar da uzun vade kullanılacak şekilde bir etimiz varsa, bunlar da küçük parçalar halinde, yuvarlak ya da köşeli küçük paketler halinde -18'lere, -17'lere buzluk dediğimiz kısma atlarak hayvan, etler orada dinlendirilebilir. Bu çok önemli olan şey. Bizden o işte hayvan kestikten sonra, kesimini aldıktan sonra işte onu dolaştırmadan direkt eve gelip bir önce açıp o yüksek ısının atılması gerekiyor. Daha sonra da buzdolabından muhafaza edilmesi gerekiyor.
1: Evet. Şimdi kırsal kalkınma yatırım programına ilişkin 2026 başvuruları başladı. bu program dahilinde 10 milyar liralık bütçe girişimcilerin kullanımına sunulacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 100.000 TL'den 30 milyon TL'ye kadar olan projelere %50 ile 70 oranında hibe desteği sağlayacaklarını duyurdu. Detaylara bir bakalım, ardından devam edeceğiz sohbetimize.
2: Kırsal kalkınma yatırımlarında yeni bir dönem olarak nitelendirilen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuruları başladı. Program dahilinde kırsalda üretim, istihdam ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla tam 10 milyar liralık dev bir bütçe girişimcilerin kullanımına sunulacak. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projelere verilecek hibe desteklerini açıkladı.
3: Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak hem hibe desteği oranımızı hem de hibe desteği alacak proje tutarı limitini artırıyoruz. Bu kapsamda 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerinize katma değer vergisi dahil %50 ile %70 arasında hibe desteği sağlayacağız.
2: Program kapsamında modern seralar ve hayvansal üretim tesislerinden tarım teknolojilerini, su ürünlerinden arı yetiştiriciliği ve modern sulama sistemlerine kadar birçok alanda destekler verilecek. Bakan Yuma

0: Son 10 yılda özellikle Avrupa Birliği'nde fonlanan IPART kapsamında Avrupa Birliği Kısa Kalınma Fonu olarak geçiyor. Bunlarla Türkiye'de gerçekten son 10 yılda ciddi manada çok modern tesisler elde edilmiş. Üretim hacmi artmış. Ürün kalitesi yükselmiş bir tesisler yapılmıştır. Bu sene ayrıca ilave olarak %50 ile başlamıştı bu şey alt taban destek. Yani toplam projenin %50'si destekleniyordu. Şu anda bu 170'e kadar bazı özel durumlarda işte genç olması, meslekten eğitim almış olması, işte bazı bölgelerde daha fazla ücra yeri de yapılmış olması, bayan olması şeklinde birçok artıyla beraber 70'e kadar çıkıyor. O da ciddi bir destek bu tarımsal yatırımda. Çünkü bütün dünyada model şu, tarımsal yatırım asla müferit işte şahsi yatırımlarla çok ilerlemiyor. Devletin bir şekilde bunun içerisinde olması lazım. Netice bizim tarım dediğimiz gıda, insanların beslenmesi. Bakın bugün dünyada kırmızı etle alakalı söyleyebilirim. Gittikçe azalan bir şey var, üretim miktarı var. Özellikle geçen sene kuraklıktan dolayı Güney Amerika ve Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde bu azalmadan kaynaklı %15-20 civarında bir dolar bazında, döviz bazında fiyat geçişi oldu. Dolayısıyla bizim de bunu kendi ülkemiz yetiştirebilmemizin, kendi insanımızı kendi toprağımızda çıkan ürünleri işleyebilmemiz için bu tür desteklere ihtiyacımız var. Çünkü zaten bu destek Avrupa Birliği'nden bizim aldığımız pay olarak geliyor. Bunların kullanılması lazım. Bu özellikle ben hayvancılık yönünü biliyorum. Mezbaha ve kırmızı et işleme tesisleri açısından Türkiye'de bu desteklerle beraber çok yüksek kaliteli altyapılar ve yüksek kaliteli ürünler üretimle sonuçlanmıştır.
1: Evet, peki şimdi tabii Kurban Bayramı döneminde de bu arada tonlarca etin bir anda piyasaya girmesi ve tüketilmesi, bayram sonrasındaki normal et piyasasını, şarküteri, kasap, bu piyasayı nasıl etkiliyor?
0: Evet, bu oturmuş günü var, 35 gün 40 gündür. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra 35-40 gün içerisinde hem sanayicinin, hem kasapların, hem şarküterinin, et satanların işlerinde ciddi bir azalma olur doğal olarak. Çünkü insanlar elinde et var. Kimisi sucuk yapıyor, sucuk var. İşte kavurma yapıyor, kavurma var. Dolayısıyla kırmızı ete bu 30 gün içerisinde, 40 gün içerisinde çok fazla talep olmuyor. Bu sene tabii bununla birlikte önümüzdeki bayramdan sonraki dönemde okulların kapanması, tatil olması, yaz dönemine girmesi, İnsanların büyük kentlerde uzaklaşması bu tüketimde ciddi bir azalmaya sebep olacaktır. Biz bunu işte toparlanması 9. ayda görebiliyoruz. 9. ayda işte insanların tekrar sanayinin başlaması, okulların açılması, sezonun başlamasıyla tekrar hareket canlanabilir ama bu Kurban Bayramı'ndan sonra böyle bir kırılganlık maalesef yaşayacağız.
1: Evet, peki bu nasıl etki, yani kırılganlık derken bunun somut olarak etkileri
0: şöyle,
1: nedir?
0: Fiyat olarak çok geri geleceğini zannetmiyorum. Burada ben üretici açısından baktığımda, çünkü zaten belli maliyet var ve çok da böyle aşırı bir hayvan varlığımız, stoğumuz yok. Fiyat olarak çok geri gelecek ama sanayicinin yapmış olduğu, kasabın yapmış olduğu, toplantıcının ve et işlemecinin testlerini yapmış olduğu işlerde ciddi bir azalma olacak. Bu normal şey. Zaten bu seneye özel değil. Yani son işte yıllardan beri olağan şey. Bu 30-40 gün civarında bir işlerin duran olması yine bu sene de aynı şey yaşayacak gibi görünüyor.
1: Evet, peki şu anda piyasada hani ithalat dengesinde nasıl bir durum söz konusu? İthalatta artış var mı?
0: Şimdi biz son 7-8 yıldan beri ithalatla ikame ediyoruz kırmızı ette, özellikle sığır karkaslarda. Bunun model olarak bir kesilmiş sığır karkas alıyoruz. Bir kasaplık canlı hayvan alıyoruz. İşte Güney Amerika'dan geliyor. Karkas et Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Bir de bunun yanında ESK'nın kendi almış olduğu çok az olarak şey var, kemik set var. Bunlarla beraber toplam yaklaşık söyleyeyim, toplam ihtiyacımız %10 gibi bir rakamını, %10-12 bir rakamı dışarıdan ithal ikameyle yerine getiriyoruz. Bu şöyle, bunun eğer geçmiş yıllarda olup da şu an işte geçen yıl %10'du, bu sene %9 olsaydı bir sevindirici bir haber olurdu. Fakat son birkaç sene böyle çok değişmeden bir şekilde bu dışarıdan ikame devam ediyor. İşte yapılan bu az önce konuştuğumuz bu destekler, teşvikler, yatırımlar, ipart destekleri bu hayvancılığın gelişmesi için de bölümü var burada. Dolayısıyla bununla beraber inşallah bu ithalatla alakalı ciddi bir çalışma yapılır. Bu işin arkasında durulursa, çünkü bizim coğrafi olarak, iklim olarak, insanımızın kabiliyeti olarak bu ürünü yapabiliriz. verecek durumda. Biz son işte 92'lere kadar koyun ihraç ediyorduk. 80 yılına kadar işte sığır ihraç ediyorduk.

0: O zaman her ne kadar tüketim bu kadar olmasa bile bir şey ihracat yapılıyordu. Dolayısıyla buna yetkiniz, eğer destekler, teşvikler de bununla beraber desteklenirse bu yapı olarak önümüzdeki günlerde inşallah ithalattan kurtulur ve kendimizi yeter duruma geliriz.
1: Evet. Peki özellikle tabii gençler tarafında da tarım ve hayvancılığa ilginin artması için sizce hangi adımlar atılmalı? Şimdi biraz önce bu kalkınma programını yorulmadınız ama bunun dışında neler olabilir?
0: Yani kalkınma planının yanında özellikle gençlerin bu işten para kazanması lazım. Ciddi bir şekilde para kazanması. Çünkü zor bir iş. Sadece bir meşgalet değil, bir çalışma değil. Yaşam tarzı bu. Yani siz işte şehirde, işte apartmanda oturuyorken gidiyorsunuz kırsalda elinizde işte 30 tane, 40 tane, 100 tane hayvanla beraber sabah saat 5'te kalkıyorsunuz. Bunları yediriyorsunuz, besliyorsunuz ve onun dışında bir yere gidemiyorsunuz. Yani düğününüz olmuyor, bayramınız olmuyor, tatiliniz olmuyor, sürekli hayvanla beraber. Kendiniz yaptığınız küçük işlemeden bahsediyorum. Dolayısıyla bunun bir karşılığı olmalı, bunun bedeli olmalı. Bunun bedeli olmasa çok fazla sürdürülebilir olmaz. Bunun bedeli içinde işte yapılan çalışma nedir? İşte yem alıyorken destek veriyor kamu, bu proje de var. İşte ürünü alıyorken bankadan faizsiz kredi veriyor gibi şeylerle, donelerle biraz daha yapılabilir duruma gelir. Yani az bir parayla desteksiz al işte bu para kazanıyorsun bundan. İşte burada ne kazanıyorsun? 50 bin lira, 100 bin lira kazan. Git burada 150 bin lira kazan dediği zaman bu çok cazip olmuyor insan için. Çünkü yaşamı değişiyor insanlar. İşte sosyal çevresi değişiyor, arkadaşları değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Kırsalda birçok imkansızlığa sahip oluyor. Yani bunu şehirde yapamıyorsunuz. Kırsalda yapacaksınız. Dolayısıyla bunun iyi para kazanması lazım. Yani gelirin iyi olması lazım ki karşılığını alabilsinler.
1: Evet. Peki siz nasıl görüyorsunuz bu arada? Hani bir şu anda geri dönenler var mı yoksa çok mu azaldı sayı?
0: Şimdi bu proje henüz oturmadı. Proje daha yeni. Bunun sonuç alabilmesi için en az bir 6 ay, bir sene, 2 sene gibi zaman alması lazım. Şu anda çok münferiden evet geri dönüşler var, duyuyoruz. Ama bunlar genel şamil değil. Çok fazla üretimde hisse alacak kadar bir miktarda değil. Ama bu zat yapılan proje istikrarlı bir şekilde kesintisiz devam eder, ciddi bir şekilde üzerine durulursa bu geri dönüş sağlanabilir.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun efendim.
1: Size de kolaylıklar dileyelim. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Ahmet Yücesan, Sanet Genel Müdürü. Efendim, tarladan sofrayı burada tamamlıyoruz. Birazdan yine birlikteyiz, bir reklam arası.

0: Ziraat Bankası sundu. Duratal Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim araba sevdasından merhaba. Şimdi de konuğumuz Hayrettin Ertemel İmas, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
0: Şimdi şu anda baktığımız zaman bir genel değerlendirin bize. Otomotiv pazarındaki görünüm nasıl ve de ilk 4 ayı kapattık. Veriler bize neyi işaret ediyor?
1: Otomotiv piyasasında geçen yılda bir rekorla kapattık. Yaklaşık 1 milyon 350 bin adet sıfırda satış gerçekleşti. İkinci elde de yaklaşık 10 milyon adetlik bir satış gerçekleşti. İlk 4 aya baktığımızda şu anda bu ilk 4 ayın verilerinde sıfır araç satışlarında binek araç olarak söylemek gerekirse bir %6'lık bir gerileme söz konusu. Fakat burada binek araçta bir gerileme söz konusu iken ticari, hafif ticari araçlarda da yaklaşık bir %9'luk artış söz konusu. Bu esasında bizim piyasamızı dengeleyen satış adetleri anlamında bir unsur olarak önümüzde duruyor. Yine geçtiğimiz senelerde olduğu gibi böyle bir rekor olmasa da bu rekora yakın bir satış adetleriyle yıl kapatacağımızı umuyoruz. Tabii ki burada hiç hesapta olmayan bir işte aşağıdaki Orta Doğu'daki bir savaş, İran, Amerika savaşı. Burada tüm sektörleri ve tüm satış adetlerini her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de şu anda olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz.
0: Evet. Peki şimdi bizim içeride özellikle tabii elektrikli araçlara talebin artış gösterdiğini takip ediyoruz. Nedir buradaki son durum, satışlara yansıması?
1: Şunu söylemek gerekiyor. Esasında elektrikli araç artık bir son tüketicinin acaba deneyelim nasıldır pozisyondan çıkarak kalıcı bir hale gelmeye başladı. Özellikle onu belirtmekte fayda var. Çünkü bu yaşanan belirsizlikler, fosil yakıttaki ciddi manadaki işte bu artışlar son zamanlarda bu savaştan dolayı insanları elektrikli araç ve hibrit araç konusunda ciddi manada bir yönelime sevk etti diyebiliriz. Elektrikli araç satışları son tüketici de artık ciddi manada karşılık görüyor. Buradaki tabii ki önemli konulardan bir tanesi fiyat performans ilişkisi de diyebiliriz. Şöyle bir örnekleme yapmak gerekirse bir aracın fosil yakıtlı fiyatıyla elektrikli araç fiyatı arasında SUV diye tabir ettiğimiz araçlarda yaklaşık 1 milyon lira civarında bir fark var. Tabii burada elektrikli araçlarda hem servis anlamında hem yakıt anlamında ciddi manada diğer araçlara göre de bir tasarruf söz konusu. Son tüketicinin burada kafasındaki şarjla alakalı, şarj etme konusuyla ilgili sorunlar da ortadan kalkmaya yavaş yavaş başladı. Şarj istasyonlarının yoğunlaşması, apartmanların otoparklarına şarj istasyonlarının kurulması bu manada son tüketicinin bizce elektrikli araca olan eğilimini arttırıyor. Baktığımız zaman adetlere de şu anda 55 bin seviyelerine, yılbaşından beri 55 bin seviyelerine ulaşmış durumda. Toplam pazarın içerisinde de %30'luk bir pay demek bu. Biz bunun yıl sonuna doğru daha da artarak devam edeceğini görüyoruz. Son tüketici artık dediğimiz gibi elektrikli aracı kendilerinde kalıcı hale getirmeye başladı.
0: Evet, peki şimdi biraz şu konuyu da açalım. Yani elektrikli araç deyince hani genelde malum belli çevrelerde işte acaba yetecek mi batarya, yeterli şarjı yapabilecek miyim? Fakat aslında görüyoruz ki kullananlarda da bu sorun kalkmış gibi görünüyor ortadan. Nedir buradaki hani bu son yatırımlarla geldiğimiz durum?
1: Evet, şunu söylemek lazım. Tedirginlik esasında şehirler arası yollar dayıydı. Evet, orada bir tedirginliği vardı son tüketicinin. İşte örnek veriyorum, İstanbul'dan İzmir'e

0: Giderken nasıl bir pozisyonla karşılaşacağız, ne kadar da bir aracımızı şarj etmemiz lazım tarzında kafasında bazı soru işaretleri vardı. Tabi burada şarj istasyonlarının yaygınlaşması, insanların da bunu kullanım açısından çok daha rahat kullanılabilir olduğunu test etmesi bu anlamda son tüketiciyi elektrikli araç konusundaki kafasındaki soru işaretlerinin kalkmasına sebep oldu. Bunun yanında yeni yönetmeliklerle bildiğiniz gibi şu anda ruhsat alırken sitelerin garajlarına elektrikli araç istasyonu kurma zorunluluğu getirildi. Burada tabii ki insanlar evlerine gittiği zaman iş yerlerine bunları kurdurabiliyorlar. Artık yollarda artık ve benzin istasyonlarında istediği zaman girip 15-20 dakikada hızlı şarjlarını yapabiliyorlar. Bu anlamda insanların şarj istasyonlarındaki yaşanacak problemlerin ortadan kalktığını ve bunların artık önümüzdeki süreçte de daha yaygınlaşarak daha konforlu bir hale getireceğini düşünüyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada elektrikli araçlarda da batarya kullanımı malum. Şimdi bu çevresel hassasiyetler konusunda da bu bataryaların bertarafı şeklinde bir gündem maddesi var. Buradaki son yorumlar nasıl? Bu lityum iyon bataryalar ekonomiye geri kazandırılabilir mi?
0: Esasında bu otomotiv dünyasının ve çevresel faktörlerin önünde duran en büyük problemlerden bir tanesi.
1: Geri kazanımı.
0: Evet, geri kazanımı konusu. Bir taraftan yeşil enerji diye tabir ettiğimiz elektrikli araçların hayata girmesi çevresel anlamda çok kıymetli. Fakat önümüzdeki süreçte bu bataryaların bertaraf edilmesi konusu hala masada duran en önemli problemlerden bir tanesi. Burada tabii çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunların bertaraf edilmesi konusu bir problem. Tabii burada şimdi lityumla işleyen akülerin esasında gündeme gelmesi var. Bunlardaki akülerin içerisindeki maddelerin geri dönüşümüyle ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Burada tabii Avrupa'da yapılan çalışmaların birçoğunun geliştirilmesiyle ilgili Türkiye'de de çalışmalar var. Bu önümüzdeki süreçte bizce akülerin artık atılabilecek, çünkü elektrikli araçlarda bir elektrikli aracın şarj ve akü süresi 10 yıl. Bunlar daha henüz esasında bu süreler dolmaya başlamadı. O süreler dolmaya başladıktan sonra bu akülerin değiştirilmesi, bertaraf edilmesi belki önümüzdeki süreçte çok daha bir problem olacak. Ama o sürece kadar biz bunların bir çözüme kavuşacağını düşünüyoruz.
1: Evet, şimdi tabii bu Hürmüz kriziyle birlikte petrol fiyatlarındaki artışla da elektrikli araçlara yönelimin arttığını takip ediyoruz. Dünya genelinde de böyle bir şu an trend var. 28 Şubat'ta başladı süreç. Ne dersiniz, bizim içeride de siz bunun yansımalarını görüyor musunuz şu anda? Hani bu petrol fiyatlarının artışı nedeniyle daha çok elektrikliye yönelen bir tüketici kitlesi var mı?
0: Var, kesinlikle. Bunu özellikle belirtmek lazım. Çünkü fosil yakıtlı araçlarda çeşitli dezavantajların olduğunu son tüketici de keşfetti diyebiliriz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Fiyat performansı anlamında elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre çok daha uygun maliyetli ve çok daha teknolojik. Bunu keşfeden son tüketici artık bir ikinci el belki fosil yakıtlı araç alacağına sıfır elektrikli araca yöneliyor. Burada şu andaki bu Hürmüz, sizin de dediğiniz gibi krizin hala devam etmesi, yakıt fiyatlarının ne olacağı, belki de nereye oturacağı konusunda son tüketiciyi endişelendiren bir durum. Bunu gören, öngören müşterilerimizin birçoğu elektrikli araca yönelmeye başladı. Özellikle SUV tipi elektrikli araçlar bu anlamda, satış anlamında ve hibrit de diyebiliriz. Hibriti de bunun içerisine katmak lazım. Sıfır ve ikinci elde şu anda talep gören modeller.
1: Evet, peki bu şarj altyapısını da daha fazla güçlendirmek için ne yapmak gerekiyor sizce?
0: Şu anda bununla ilgili çok ciddi yatırımlar var. Birçok firma esasında bu şarj altyapılarının üzerine ciddi çalışmalar yapıyorlar. Birçok yerde, artık birçok noktada, her yerde, işte alışveriş merkezlerinde, apartmanlarda, yollarda, akaryakıt istasyonlarında araçların şarj edilmesiyle ilgili tesisler kuruluyor. Bunlar her geçen günde daha yaygınlaşıyor. Bu bu önümüzdeki süreçte de daha yaygınlaştığı zaman dediğimiz gibi şarj istasyonu

0: Sonur konusunda müşterinin veya son tüketicinin herhangi bir ihtiyacı kalmayacak gibi gözüküyor.
1: Evet, peki yapay zeka tarafında otomotiv sektöründe şu anda nasıl gelişmeler var?
0: Yapay zeka artık dünyamızın vazgeçilemez kullanım gerekliliğinden bir tanesi olmaya başladı. Tüm sektörlerde olduğu gibi bizim de özellikle otomotivde üretim tarafında yapay zekanın kullanıldığını ciddi manada görüyoruz. Bunun haricinde satış tarafında da yapay zekayla satışların farklı bir boyuta geldiğini görmekteyiz. Bu yapay zeka ile birlikte otomotiv sektöründe de önümüzdeki süreçlerde farklı modellerin olacağını, farklı şekilde otomotiv sektöründe bunun yansımalarının gözükeceğini söylemek istiyorum.
1: Ne mesela olabilir farklı yansıma derken?
0: Üretim maliyetlerinde bir düşüş söz konusu olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi robotik üretimler şu anda insan gücünün de çıkmasıyla birlikte maliyetleri esasında firmalarda düşürüyor. Şu anda zaten firmaların en büyük sıkıntısı maliyetlerin yüksek olması. Bu anlamda insan gücünü yapay zekanın azaltarak ve daha teknolojik, daha hızlı bir şekilde araçların üretimini sağlamasına geçirmesi belki otomotiv fiyatlarını bu anlamda yükselen girdi maliyetlerini dengeleyebilir diye düşünüyoruz. İleriki süreçte tabii ki bu Hürmüz krizini tedarik anlamında da esasında bazı sıkıntıları var önümüzde duran. Pandemi sürecinde bildiğiniz gibi otomotiv sektörü bu anlamda en yara alan sektörlerden bir tanesiydi. İnşallah bunların yansımaları olmaz. Bu yansımalar olmazsa yapay zekanın bize katkı sağlayacağı maliyetlerle birlikte bunların bir dengede kalmasını öngörüyoruz ve umuyoruz diyebiliriz.
1: Peki, şimdi ikinci el tarafına da bir bakalım. Orada bir takım önlemler alındı malum. Şimdi nasıl oldu yansıması? İkinci el tarafındaki şu anda piyasadaki hava ne şekilde ve talep de nereye ikinci elde?
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi esasında Ticaret Bakanlığımız bu anlamda ciddi yenilikler ve önemli kararlar alarak bu süreçleri de biz beraber yürüttük. Çünkü biz otomotiv satıcıları olarak sahayı en iyi bilenleriz. Hem son tüketicinin hem de bizim kendi esnafımızın nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu tespitlerimiz doğrultusunda yeni yönetmelikler getirdik. Eskiden görürdünüz işte ana haber bültenlerinde son tüketiciler noter saat 5'te kapanır. 5 olmadan burada çeşitli mağduriyetler yaşanır. Arabasının devrini verir, satışını verir, ondan sonra parasını alamaz gibi birçok konular gündeme geliyordu. Anlamlı tedbirlerle güvenli ödeme sistemi olsun, ekspertiz yönetmeliği olsun, bunun gibi Ticaret Bakanlığımızın aldığı birçok önlem esasında otomotiv sektörünün şeffaflaşmasını ve güvenli bir şekilde ticaretlerin gerçekleştirilmesini sağladı. Bunun haricinde tabii ki ikinci el otomotiv sektörü ve sıfır araç satışı şu anda bir durağanlık yaşıyor diyebiliriz ilk 4 ayda. Tabii bunun birçok sebebi var. Burada hala belki krediye erişim konusunda son tüketicinin bu anlamda bazı yaşadığı zorluklar var. Biz önümüzdeki süreçte faizlerin düşmesini bekliyoruz. Fakat bu yaşanılan konjektürel gelişmeler bu anlamda bizi biraz umutsuzlaştırsa da yine de ileriki dönemde piyasaların biraz durulması ve bu savaşların inşallah sona ermesiyle birlikte biz sektörümüzün yine 10 milyon ikinci el adede satış yıl sonunda ulaşacağını öngörüyoruz diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi sizin de bu arada özellikle üstünde durduğunuz konulardan biri kayıt dışı ticaret ve sektörün ehil olmayan kişilerden temizlenmesi. Şimdi Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda işte bu yetki belgesi zorunluluğu, 6 ay 6 bin kilometre gibi düzenlemeler sizce piyasada ne kadar etkili oldu?
0: Çok etkili oldu. Yani burada bizim sektörümüzün en önemli problemi kayıt dışı satışlardı. Yetki belgesinin getirilmesi, bu anlamda Ticaret Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın ciddi bir şekilde bunların üzerine gitmesi, sektörümüzde hemen hemen kayıt dışını sonlandırmaya doğru gidiyor diyebiliriz. Çünkü biz sektör temsilcileri olarak hem MASFET Federasyonumuzla ve derneğimiz olarak bu anlamda yetki belgesini altını çok meslektaşlarımıza pozitif maddelerle güçlendirdik.

0: Bunlardan işte bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi kısa süreli sigorta. Bir tanesi güvenli ödemede tek taraflı satışları yapabilme. Bir tanesi binde iki harçlardan muaf. Bir tanesi de özel matrahlı vergi kesmesi gibi yetki belgesinin altlığını güçlendirerek esasında bir nevi kayıt dışının önüne otomatikmen geçmiş olduk. Çünkü niye? Bu işi yapmak isteyenlerin hepsi artık bir vergi levhası açıp bir taraftan da yetki belgesini almak zorunda olduğunu hissetmeye başladı. Eğer yetki belgesi yoksa zaten bu saydığımız birçok otomotiv sektöründe artıların hiçbir tanesini kendisi kullanamıyor. Bu çok kıymetli olmaya başladı. Bu alınan tedbirler, şöyle de bir örnek vereyim. Yaklaşık 35 bin olan yetki belgesi bu altına getirdiğimiz pozitif maddelerle birlikte 90 binlere ulaştı. 35 binden 90 bine çıktı son 2 yıl içerisinde. Bu da şunu gösteriyor esasında, insanlar artık yetki belgesi alarak bu işi yapmak zorunda olduklarını biliyorlar ve bu yetki belgesini almaları için de bir vergi levhasının olması gerektiğini biliyorlar. Bu da bu bir akıl yönetimiydi. Biz bunu başararak esasında kayıt dışında ciddi manada önüne geçtik diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi bu arada hayatımıza giren hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma amaçlı güvenli ödeme sistemi konusu var. Bunun sahada nasıl karşılık bulduğunu düşünüyorsunuz?
0: Bu da çok önemli bir karardı. Güvenli ödeme sistemi hem satıcıyı hem alıcıyı esasında koruyan bir sistem. Burada bizim tavsiyemiz ve özellikle yapılması gereken şey şu: son tüketici bunu kesinlikle aracını alırken ve satarken kullanması. Notere gittiği zaman eğer aracını hiç tanımadığı birisine satıyorsa burada güvenli ödeme sistemini devreye alıp noterde bunu kesinlikle kullanması. Çünkü araçlar artık bir servet değerinde. Geçmiş dönemde yaşanan acı tecrübelerden dolayı getirilmiş bir sistem, güvenli ödeme sistemi. Zaten şu anda bu güvenli ödeme sistemi otomotiv sektöründe başarılı olduğu için emlak sektöründe de başlıyor çok kısa bir süre içerisinde. Onun için güvenli ödeme sistemi noterliklerde özellikle tavsiye ediyoruz. Hem ekspertize araçlarını son tüketici alırken göstersin, hem de noterlikte satış yaparken aracının tam değeri olduğu şekliyle güvenli ödemeden bunu noterlik sisteminde aracını satarken kesinlikle hayata geçirsin.
1: Evet, bu arada bu internetteki sahte ilanlar, işte manipülatif fiyatlandırma, ilan sitelerine yönelik de cezai yaptırımlar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de bu tüketicinin dijital platformlarda manipülasyona uğramaması için de hangi adımlar atılmalı?
0: Şunu şöyle söylemekte fayda var esasında. Araç fiyatları 3 aşağı 5 yukarı belli bir kategoride girer internet sitelerine. Eğer bir aracın fiyatında çok ciddi manada bir düşüş varsa fiyatlamada, burada son tüketicinin bunun altında kesinlikle bir şey araması gerekir. Bu tarz konularla esasında çok karşılaşıyoruz. Son tüketiciler bizi arıyor, mağduriyetlerini dile getiriyor. Fakat burada araç alacak olan kişiler en önemli konu, bir, yetki belgeli bilinen firmalardan almaları. İki, hiç tanımadığı bir insana kaporo mahiyetinde bir para göndermemeleri. Üç, demin dediğim gibi araçların geçmişlerine bakmaları, ekspertize göstermeleri ve güvenli ödeme. Bunların hepsini gerçekleştirmesi lazım son tüketicinin, eğer bir tanımadığı kişiden araba alıyorsa. Ama bizim tavsiyemiz şu: her zaman yetki belgeli bilinen, doğruluğu kanıtlanmış firmalardan araçları almalıdır. Çünkü dediğim gibi araçlar ciddi bir bedellerde artık. Bu bedeller eğer yanlış bir yerden ticaret yapıldığı zaman geriye dönülemez sonuçlar doğuruyor. Biz son tüketiciye özellikle bu maddeleri araç alırken sigortalarına bakmaları, geçmiş sigortalarına. Şimdi yeni bir sistem geliyor. Ticaret Bakanlığımız yine bununla ilgili bir dijitalleşme konusu var. Bunların hepsi geldiği zaman son tüketici araç alırken güvenli bir şey.

0: şekilde alacak.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Hayrettin Ertemel, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı. Size de kolaylıklar dileyelim. Şimdiden de iyi bayramlar dileyelim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de buradan herkesin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür ederiz efendim. Burada tamamlıyoruz araba sevdasını. Kısa bir reklam arası, 13'te birlikteyiz yatırım günlüğünde.

0: Hazırsın gel.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilir.

imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: ...16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
5: Sen de Digi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
4: Hemen Digi Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
9: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Verinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyor.

0: hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sırküpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sırküpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sırküpü bu akşam 19'da Apara'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden herkese merhaba. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bakalım haber özetlerine günün öne çıkan haberlerinde neler var?
1: Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 13,2 puan azalış kaydederek 154,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumuyla hizmetlere olan talebin endeksi azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise artış yönünde etkilediği görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 aylık piyasa denetim sonuçlarını açıkladı. Ocak-Nisan döneminde 170.011 firma ve 21.1 milyon adet ürün denetlenerek toplamda 1.1 milyar lira idari para cezası uygulandı. JP Morgan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon faiz oranlarının mevcut seviyelerden çok daha yükseğe çıkabileceğini belirterek getirilerin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığı bir dönemde tahvil yatırımcılarına uyarıda bulundu. Dimon faiz oranları bugünkünden çok daha yüksek olabilir. Tasarruf fazlasından tasarruf yetersizliğine geçmiş olabiliriz dedi. Almanya ve Fransa'da özel sektör faaliyetleri İran Savaşı'nın etkisiyle daraldı. Almanya'da Mayıs ayında daralma ikinci aya taşınırken Fransa'da 2020'den beri en hızlı daralma görüldü. Almanya'da Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs ayında bir önceki ayın 48,4 seviyesinden 48,6'ya yükseldi. Ancak büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşiğinin altında kaldı. Fransa'da Bileşik PMI Nisan ayındaki 47,6 seviyesinden Mayıs ayında 43,5'e geriledi.
0: Efendim ve devam edelim şimdi küresel taraftaki bakalım önce görünüme enerji tarafında piyasalarda petrol fiyatlarında bugün nasıl bir görünüm var? Brent petrolde 104.16'dayız 0.82'lik bir geri çekilmeyle. Ham petrolde 100 doların altına geldik 97.67 seviye ve doğalgaz 3.01'de 0.36'lık bir geri çekilme var. İçeride BIST endeksinde 0.86'lık bir geri çekilmeyle 13.891'deyiz an itibariyle. Avrupa'da şu anda Frankfurt 0.48, Paris 0.31, Madrid 0.31 yukarıda. Londra'da ise negatif yatay bir görünüm hakim. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P pozitif yatay, Nasdaq negatif, Nasdaq yatay ve Dow Jones'a da 0.12 yukarıdayız. Bugün Asya tarafında özellikle Güney Kore'deki yukarı yönlü hareket bir hayli dikkat çekiciydi. 8.42'lik bir yükselişle bugün günü tamamladık Güney Kore'de borsalarda. Diğer taraftan Nikkei'de de 3.14'lük bir primle kapanış yapıldı. Hong Kong 1.08, Çin 2.04 ve Hindistan 0.28 geride. Bir de dönelim bakalım kıymetli metal tarafına. Ons altın 0.25, gümüş 0.51, paladyum 0.13, platinde ise 0.23 gerideyiz. BIST 100 0.87 şu an geri çekilmede. Dolar TL 45.61, Euro TL 53.22, Euro Dolar 1.16, Dolar Endeksi 99 ve Sepet Kur 49.42'de. Ve şimdi döneceğiz. Cenk Akyoldaş bizimle birlikte olacak. One Portföy, Portföy yöneticisi. Kendisine soralım, hoş geldiniz deyip. Bugün nasıl bir fiyatlama var? Ana temamız nedir?
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum ben de öncelikle. Yurt dışı tarafa bakarsak biraz daha ılımlı bir seyirle hakim ortalıkta. Özellikle İran ile Amerika arasında yeni bir uzlaşı olabileceği beklentileri dillendirildi. Trump'ın işte uzlaşıya yakınız söylemleri, savaşın kısa vadede biteceğini söylüyor. İki gün önce de inanılmaz saldıracağım diyordu. O nedenle sürekli olarak bir orada bir kararsızlık mekanizması piyasada.

üzerine böyle bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Öte yandan içeride de yarınki CHP Butlan davası ile ilgili söylentiler dün akşam itibariyle televizyon kanallarında dillendirilmeye başladı tekrardan. İşte bir karar çıkacağı çıkmayacağı yönünde iddialar var. Benim beklentim burada da şu ortamda burada bir karar çıkması. Ben bu toplantıda beklemem, belki sonbahara kalma ihtimali daha kuvvetli olacaktır diye düşünüyorum. Mevcut konjonktürde piyasalar oldukça kırılgan bir noktada. Savaşın etkileri hala içeride hissedilmeye devam ediliyor. Mali piyasalar üzerinde ve aynı zamanda kur üzerinde de baskı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Yurt dışında tahvil piyasalarında sıkıntılar var. İçeride de biz 2 yıllık tahvilde, 10 yıllık tahvilde yukarı seyirin devam, satışın gelmeye devam ettiğini, diğer yurt dışına paralel olarak devam ettiğini de görüyoruz. Özellikle yurt dışında Amerika tarafında 10 yıllık tarafta önemli eşiklere dayandık geldik. Buralar sıkıntılı bölgeler. Trump'ın da artık böyle bu eşiği aşacak bir piyasa ortamını çok fazla isteyeceğini zannetmiyorum. O nedenle içeride hem bayram tatilinin uzunluğunun getirmiş olduğu kredi maliyeti riskinin minimize edilmesi, hem de bu süre içinde oluşabilecek pozitif ya da negatif haber başlıklarının etkisi ne olacak gibi söylemler burada piyasa üzerine negatif etkilenmeye devam ediyor. Yurt dışı tarafında demin de bahsettiğiniz gibi son dönemde bir satış baskısı hakimdi. Özellikle ABD-Çin görüşmesi sonrasında, Trump'la Çin'in yapmış olduğu görüşme sonrasında tahvil fiyatlarında ciddi, yani tahvil faizlerinde yukarı doğru gidişatın devam ettiğini gördük. 4.45 eşiği uzun zamandır aşılmıyordu. Sonrasında 10 yıllık tarafta 4.65 bölgesine kadar gittik. Şu anda 4.58'ler bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Ben burada oldukça kritik bir noktaya yaklaştığımız kanaatindeyim. Biliyorsunuz aynı zamanda yurt dışında, yani Amerika'da Fed Başkan değişikliği söz konusu. Yeni Fed Başkanı'nın söylemleri daha önceki sürece baktığımız zaman faizler aşağı yönüne gitmesini isteyecek. Yani borçlanmayı çevirme konusunda elini rahatlatmak isteyecek bir söylem içindeydi. Fed ile hazine arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde nasıl olacağını yönelik burada hakikaten merakla beklediğimiz gelişmeleri takip edeceğiz. Özellikle 1953 yılında Fed'de hazine arasında yapılmış olan bir anlaşma var. Bir mutabakat var. Burada görevlerin ayrıldığını takip etmiştik. Edilmişti o dönemde. O süreç sonrasında Fed'in iki tane asli görevi olduğu belirtilmişti. Onlardan birisi tam istihdamı sağlamak, diye de enflasyonla mücadele, hazinede borç çevirme işini halledecek şeklinde bir görev dağılımı vardı. Ama bundan sonraki süreçte Bessent ve aynı zamanda Walsh'un ortaklığında bu süreç nasıl sekteye uğratılacak mı, uğratılmayacak mı? Fed'in bağımsızlığı sorgulanma noktasına gelecek mi, gelmeyecek mi? Önümüzdeki dönemin ana teması olacak. Önümüzdeki 6 ay hakikaten piyasalar adına böyle gelgitlerin olacağı dönemlere şahit olabiliriz. Burada da işte ilk sinyaller tahvil piyasası tarafından geldiğini söyleyelim. Burada dikkat çekici unsur, 4.45'in üzerindeyiz. Burasının üzerindeki bundan sonraki hedef bölgemiz bizim için baktığımız zaman kritik eşiklerden birisi 4.71'ler. Daha sonrasında da 4.80'ler karşımıza çıktığını söyleyelim. Bu eşikler yukarı doğru zorlanmaya başlarsa o zaman piyasalarda biraz daha kırılganlığın arttığını takip ederiz. Çünkü bütün piyasalar tahvil ana piyasa tahvil piyasasıdır. Diğer piyasalar biraz daha onun etrafında şekillenir. Çünkü burada baktığımız zaman risksiz faiz oranındaki yukarı doğru gidiş bir yerden sonra artık alternatif maliyet oluşturmaya başladığında ve şirket karları üzerinde baskı unsuru oluşturmaya başladığını görürüz. Bunun da peşinden şirket değerlemeleri de bunun paralelinde aşağı yönü gelmesi beklenir. O nedenle kritik bölgelere doğru yaklaştığımızı bir kez daha tekrarlayayım. Eğer bizim için 4.70-75 bölgesinin üzerinde bir fiyat ama görüyorsak yurt dışı tarafta, özellikle Amerika tarafında çok daha sert hisse senedi satışları takip edilebilir. Ama orada da bir havucumuz var. Nedir bu havuç diye sorarsanız, yani Haziran 12'si 14'ü o civarlarda yapılması planlanan SpaceX'in halka arzı. Oldukça büyük bir halka arzdan bahsediyoruz. Süreç oraya kadar piyasalar bir şekilde direnmeye devam edebilir. Dün işte Nvidia'nın bilançosunu da gördük. Beklentilerden gelmesine rağmen fiyat atlamasını yukarı doğru taşıyamadığını da takip ettik. Nasdaq pozitif yönde etkilese de bugün yine negatif tarafta olduğunu takip ediyoruz. Öte yandan bu SpaceX halka arzı sonrasında piyasaların biraz daha
şekillenebileceği, daha rasyonel hareketler içine girebileceğini beklemek gerekir.

0: Bundan sonraki süreçte tahvil faizleri demin belirttiğim gibi 4.70-4.75 bölgesi oldukça kritik eşik olarak takip edeceğimiz bir sonraki adım. Onun üzerine stres artar ve ondan sonraki hedefte 5.505 bölgesine doğru tahvil faizlerinin yükselmesi beklenebilir. Hatırlarsan geçtiğimiz 1,5 sene öncesine gidersek Amerikan seçimler öncesine doğru yaklaşırsak zamanı sarsak geri o tarihlerde Fed'in faiz indirimlerini takip etmiştik. O faiz indirimleri sonrasında Amerikan tahvillerinin 3.65'te kadar geri çekildiğini ama ikinci el piyasada ise tam tersi bir etkiyle faizlerin tekrardan 4.50 bölgesine gittiğini görmüştük. Trump koltuğa oturduktan sonraki sürede de 3.95-4.45 aralığına gel git yapan bir tahvil piyasası faizi vardı 10 yıllık tarafta. Bunun şimdi tekrardan daha stresli bölgeye doğru yanaşmaya başladığını takip ediyoruz. Bu faiz indirimlerine rağmen sürecin bu noktaya gelmesi, tedarik zincirlerinin özellikle son dönemde petrol fiyatları üzerinde etkili olması, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber tekrardan enflasyonist baskıların ortaya çıkması dünya genelinde buradaki fiyatlama üzerine negatif etkinin devam edeceğini sinyalini oluşturuyor. Özellikle herkesin korkusu Trump seçilmeden önce işte uygulayacağı politikalar sonrasında borç verenlerin daha yüksek faiz talep edebileceği, Fed'in bağımsızlığının sorgulanabileceği, keza hatırlarsan Trump ilk geldiği zaman petrol fiyattan aşağı baskılaması gerektiğini düşünerek drill baby drill diyerek çıkartabildiğiniz kadar petrol çıkartın temasını vurgulamıştı. Petrol fiyatlarının aşağıda kalması gerektiğini düşünüyordu ki enflasyonist baskıyı ön almak için. Ama şimdi resmi bir tur daha geri sardı. Aslında 1970'li yıllara gittiğimiz zamanki süreci değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. 1970'li yıllarda işte Arap-İsrail Savaşı ile başlayan sonra OPEC ambargosu ile devam eden süreçlerin işte 1970'lerin ikinci yarısı 75'ler 77'ler civarında Fed'in enflasyonist baskıya rağmen erken faiz indirmesi paralelinde enflasyonist baskının bir kontrol dışına çıkan dönem vardı. Herkes o dönemin tekrarlayacağı endişelerine sahiplerdi. Şimdi önümüzdeki 6 aylık süreç bunu test edileceği yeni bir dönem arifeye girmiş gibi gözüküyoruz. O nedenle piyasada hala tahvil faizlerini yukarı doğru zorlamaya devam ediyor. O nedenle önümüzdeki dönem bizim için oldukça kritik olacak. Petrol fiyatları burada temel göstergemiz. Petrol fiyatları tarafındaki...
1: Ekranda da yansıyan teknik analize yönelik de biraz oradan girelim. Çünkü süremiz biraz dar. O nedenle hızlıca devam etmemiz gerekiyor.
0: Petrol tarafına bakarsak da burada da savaş başladığından sonraki süreçte biz 90 dolarla 115 dolar aralığına 120 dolar aralığına gidip gelen bir petrol fiyatıyla karşıyayız. Geçtiğimiz 2 gün öncesine kadar gitsek petrol fiyatları teknik açıdan güçlü gözüküyordu ama 2 gündür biraz zayıflamanın geldi. Fiyatların aşağı doğru çekildiğini, 5 ve 8 günlük ortalamanın altına sarktığını, hatta 22 günlük ortalamanın altına sarktığını görüyoruz. Bunlar teknik açıdan pozitif gelişmeler. Bir pozitif seyri fiyatlamaya çalışan süreç içinde benim baktığım petrol fiyatıyla kıyasladığım zaman burada bizim için kritik eşik 55 günlük ortalamanın geçtiği seviye olan 97 dolar ve aynı zamanda bu hareketin 80 dolar 120 dolar arasındaki 115 dolar ya da diyebilirim bu dalga içindeki Fibo desteğinin de bulunduğu seviye. Biz trendsel mega trendteki dönüşümün sinyallerini alabilmemiz için muhakkak ve muhakkak öyle de böyle dönüp dolaşıp 55 günlük ortalamanın altında kapanışlar görmemiz lazım. Orası dediğim gibi 97 doların altında kapanışlar piyasalarda çok daha rahatlayan bir sürece enflasyonist baskının biraz daha işte tansiyonun düştüğü bir sürece işaret edecek yapı olur. Ama olumlu senaryo bile gerçekleşse biz petrol fiyatlarının bir süre 90 dolar 97 dolar aralığında kaldığını ne zaman 90 dolar altında kapanışlar almaya başladığımız ve normalleşmenin tamamen tezahür etmeye başladığımız gördüğümüz zaman da ondan sonraki süreçte 75 dolar 85 dolar bandı içinde bir oturacak petrol fiyatı görme ihtimalimiz gündeme gelecektir. Ama yok işte tekrardan tansiyon yükseldi bir tur daha yukarı gidiyoruz gibi bir senaryo içine girersek de o zaman da 110 doların üzerindeki fiyatlama bizim için tehlike arz etmeye başlar. 110 doların üzerindeki senaryoda da tekrardan hedefin yeni zirve oluşturma potansiyeli gündeme gelecektir. Bu da kimsenin arzu edecek bir nokta değil. Tahminde gittikçe daralmakta.
1: Peki, o zaman şimdi buradan dönelim biz bir BIST 100 endeksine. Burada ne
0: Tabii ki.
1: bekleyelim? 14.000'in altına saktık. Bugün de şu anda negatif bir görünüm var. Bundan sonrası için ne söylemek lazım?
0: 15.000'ün üzerinde bayağı bir mücadele oldu ama

0: sonrasında gelen son 6-7 gündür gelen satışlarla beraber biz 55 günlük ortalamaya kadar geldik. 55 günlük ortalama nereden? 13.919'da. Onun etrafınızı aşağısına iniyoruz, yukarısınız aşağı sarkmaya çalışıyor. Oradan bir tepki hareketi geliyor. Kısa vadeli ortalamalar adına baktığımızda da 5-8-22 günlük ortalamaların hepsinin 14.160 ile 14.330 aralığında kümelendiğini ve kafaların aşağı çevirdiğini, satış baskısının devam ettiğini, satış sinyalleri oluşturmaya devam ettiğini bize söylüyor. Tek tek görünüm zayıf. Burası önemli bir destek noktası, onu belirtelim. Bu seviyeden yarınki gelecek haber başlıklarına, yok dava ertelendi, karar çıkmadı gibi bir haber başlığı çıkarsa bir alım dalgası da karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu alım dalgasında yukarı doğru hareketlerde ben bir tepki niteliğinde değerlendiririm. 14.300-330 bölgesine kadar ancak gidebiliriz diye düşünüyorum. Aşağı yönlü riskler hala masada mı? Evet, hala masada. İşte dediğimiz gibi bu sürecin, bayram tatilinin uzunluğu ve yurt dışı taraftaki gelişmenin nereye doğru evrileceğini tamamen kestiremediğimiz için biraz daha risk algısının daha düşük olduğu günlerden geçiyoruz. Ana trend desteğimiz neresi diye sorarsan bana, en güçlü desteğimiz neresi diye sorarsan bana bugün itibariyle baktığım zaman bizim için hakikaten en önemli destek seviyesi olarak takip edeceğimiz seviye 13.400-13.500 aralığı olduğunu belirtelim. Aynı zamanda buradan 100 günlük ortalamamız geçiyor. Savaşın birinci periyodu sonrasındaki satış dalgasına biz en fazla geri çekildiğimiz seviye olan 100 günlük ortalamaydı. O tarihlerde 12.400'lerde de bugün itibariyle bu seviye 13.400'ler seviyesine taşınmış ve vaziyette olduğunu vurgulayalım. O nedenle oluşabilecek risk algısındaki düşüşün yüksekliğin devam ettiği ve satış baskısının devam ettiği koşullarda geri çekilmenin alt sınır bölgesi olarak takip etmemiz gereken temel ana desteğimiz. Ama şu anda 55 günlük ortalamada önemli bir destek noktası olduğunu belirtelim. Buradan bir tepki hareketi gelebilir ama tepki hareketi sınırında kalır ise bir sonraki dalgada aşağı doğru gelme ihtimalimiz var. Mesele şu: bayram tatili boyunca da risk almak istemeyeceği için yatırımcı hala bir baskılı bir piyasa görme ihtimalimiz var. Bayram sonrasındaki yurt dışındaki gelişmelerin paralelinde her iki yöne de, yani aşağı ya da yukarı yönlü bir gapli açılışla karşıya karşıya olacağımızı vurgulamak isterim. Gapli açılışlarda eğer yukarı doğru bir hareket olacaksa 14.330'ların üzerinde bir fiyatlama görmemiz lazım. Hareketin pozitife döndüğü, tekrardan alıcının hakimiyetine girdiği ve 15.000'in üzerinde inme hareketi başlıyor diyebilmemiz için ya da aşağı yönlü bir risk algısı oluştuğu takdirde de o zaman da 13.400'leri ana destek olarak takip etmek lazım mevcut konjonktürde.
1: Evet, peki o zaman şimdi Haziran ayına yönelik de ne bekleyelim biz BIST endeksinde?
0: Yani baktığımız zaman Mayıs ayının başını, ilk yarısını pozitif geçirdik gibi gözüküyor. Sonrasındaki gelen süreçte son bir haftalık, son 6-7 iş gününde satış baskısı süren bir yapıya sahip bir piyasa ortamı var. Trend çizgisine de destekle yaklaştığı alımların denendiği. Ben Haziran ayı tarafında eğer bu ay bu düzeltme hareketinin tamamlandığı, kanalın alt bacağına geldik, işte güçlü destek bölgesinden tekrardan inme aldığımız zaman oradan başlayacak hareket bizi yeni bir zirveye taşıma ihtimalinin ben gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Haziran ayı için biraz daha iyimser tarafta olma potansiyelimiz var. Ama bunun koşullarının oluşması lazım. Koşulların oluştuğu sinyallerin bize neresi verecek? Özellikle de ben haftalık bazdaki grafikte 5 haftalık ortalamaya bakıyorum. 5 haftalık ortalama nerede diye sorarsan bana, hemen onu da söyleyeyim ben sana. 5 haftalık ortalamanın üzerine kapanış görmemiz lazım. Orası da 14.240'lar. Eğer tekrardan biz 14.240'lar üzerinde haftalık kapanışlar almaya başlarsak biz yeni trendin içine girdik. Tekrardan bir yükseliş hareketinin devamının gelmesini beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Ama en güçlü destek noktamız, bir kez daha tekrarlıyorum, 13.400-13.500 aralığı. Orası alım fırsatı olarak yatırımcının takip etmesi gereken, değerlendirmesi gereken seviye konumunda şu an işte. Ben Haziran için özellikle birinci haftası değil ama ikinci haftasından itibaren biraz daha pozitif bir senaryoya bürünecek bir piyasa ortamıyla karşı karşıya olma ihtimalini kuvvetli buluyorum. Ta ki NATO toplantısı gerçekleşene kadar.
1: Evet, peki bir de dolar endeksi yorumu alalım.
0: Dolar endeksi tarafına bakarsak orası biliyorsun bizim ana temalarımızdan bir tanesi. Yani yurt dışı...

0: emtia tarafındaki fiyatlamalar hep dolar cinsinden ya. Oradaki fiyat kontrolünü elde edebilmemiz için burada alım gücünü arttırmak gerekiyor doların. O zaman fiyat üzerine baskı oluşturuyor. Yani doların güçlenmesi emtia fiyat üzerine ters korele bir fiyatlama politikası var. Daha önce Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında o enflasyon baskını oluştuğu dönemde biz dolar endeksinin hızlıca güçlendirilerek 92'lerden 110'lara 110'ların üzerine doğru bir hareket yaşadığını takip etmiştik ve ancak o dalgayla beraberinde biz enflasyonist baskıyı kontrol altına alabilmiştik emtia fiyatlamalarındaki. O nedenle eğer sistem yine oraya doğru evrilme yönünde potansiyel göstermeye başlar, bu Hürmüz'le ilgili süreç uzuyor, petrol fiyatları yukarı gidiyor diye tedarik zincirlerinde bozulma var. İşte buna tahıl emtia grubu da katıldı. Diğer emtialar da yukarı doğru bir ralliye başladığı takdirde o zaman biz kaçınılmaz bir şekilde dolar endekste güçlenme görmemiz gerekir. Orada da serüvende de şu an için baktığımız zaman bizim için kritik eşikler neresi dolar endeksinin diye. Bugün itibariyle eğer 100,5'un üzerinde bir fiyatlama görüyorsak bu bahsettiğimiz riskler gerçekleşmiş ve dolar endeksinin hareket yukarı doğru evrilmeye yönünde hareket edecektir. Bu hikaye daha önceki iki dalga baktığımız zaman iki tane zirvesi var farkındaysan. Bir tanesi 110'larda Ukrayna-Rusya savaşı, diğeri Trump seçimi öncesindeki süreçte işte 110'a doğru bir tur daha hareketlenme. Buna benzer bu trendin üst bandına doğru bir hareket dalgası getirebilir. Önümüzdeki 6 aylık periyot içinde o takdirde ben 105-106 bölgesine kadar dolar endeksinin güçlenmesini beklerim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş. Kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere
0: sağ
1: diyerek.
0: Olun, teşekkürler.
1: Buradan da dönüyoruz. Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan'a, GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hocam şimdi bugün finansal hizmetler güven endeksi verisini aldık. Bir önceki aya göre 113.2 puanlık bir azalış var orada. 154.1 seviyesinde gerçekleşti. Nasıl buldunuz siz verileri?
2: Ya doğal olarak jeopolitik risklerle beraber bunların yansımaları tek şeye ekonomilere yansımalarının gerçekleştiğini görüyoruz Melis Hanım. Tabii son 3 aydaki iş durumu ve hizmetler olan talebin azalış yönünde etkilediği, fakat gelecek 3 aydaki hizmetler olan talebin endeksini ise finansal hizmetler anketinde, ki bu finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşa uygulanıyor biliyorsunuz Merkez Bankası tarafından. Burada bir önceki döneme göre tekrar 13.2 puanlık bir azalış olduğunu görüyoruz. İş durumları ve taleple beraber yapıldığında son 3 ayda iş durumlarında iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı anlamına geliyor. Son 3 ayda hizmetler olan talepte artış olduğu değerlendirmenin zayıfladığı, fakat gelecek 3 aydaki hizmetler olan talebin artış yönünde beklentilerin ise güçlendiği görülüyor. Tabii buradaki en büyük finansal hizmet sektöründeki faaliyet gösteren yöneticilerimizin beklentilerini de yansıtması açısından önemli. Buradaki en önemli unsurlardan birisi tabii jeopolitik risklerin, özellikle ABD-İran savaşının artık sonlanması gerektiği ya da bir barış noktasına evrilmesi gerektiği ile ilgili düşüncelerin burada yaklaştığını görüyoruz. Tabii istihdama ilişkin değerlendirmeler de var ankette Melis Hanım. Son 3 aydaki istihdamda artış olduğunu bildirilenler lehine olan seyrin güçlendiğini, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığını gösteriyor o anket sonuçları bize. Bu yüzden de iş durumları son 3 ayda aşağı yönlü hareket, özellikle hizmetleri olan talep, iş hacmi aşağı yönlü hareket aylıklarda inerken, istihdam ki aylık artış ama 3 aylıklarda özellikle gelecek 3 aya yönelik olarak bir artış azalış etkisini bekliyoruz Melis Hanım. Finansal hizmetler endeksini Merkez Bankamızın bu şekilde yorumlamakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, Mayıs güven endeksi hizmet sektöründe 0.6 azalmış, perakende de 0.8 artış, inşaatta da 1.7'lik bir azalış var. Bunları nasıl değerlendirdiniz hocam?
2: Tabii doğal olarak enerji maliyetlerindeki meydana gelen artışlarla beraber talep yönündeki özellikle

0: enerji artışlarına bağlı olarak fiyat artışları ve enflasyon üzerindeki yarattığı etkinin endeksler üzerindeki etkisini de görmeye başlıyoruz. Buradaki endeksle ilgili, endekslerle ilgili söyleyebileceğimiz unsurlar Melis Hanım. Özellikle zaten bugün sabah da biliyorsunuz şeyler de geldi. Almanya, Fransa ve Avrupa Birliği ile ilgili PMI endeksleri, satın alma endeksleri de geldi. Satın almacıların endeksleri geldi. Orada da bir yine daralmaya yönündeki işaretler güçlendi. Orada yine onlarla beraber ülkemizde de özellikle jeopolitik risklerin, petrol fiyatları, özellikle enerji fiyatları üzerindeki etkisiyle beraber yavaş yavaş da o bize de yansıdığını görüyoruz.
1: Evet. Peki hocam, Borsa İstanbul'a yönelik ne dersiniz?
0: Borsa İstanbul Ocak ayından beri gerçekten çok ciddi tersine bir hareketle artış göstermişti ama jeopolitik risklerin tekrar özellikle petrol fiyatlarındaki volatilitenin yüksek olması, 120 dolarlardan aşağı doğru tekrar gelmesi ve tekrar özellikle Trump'ın Çin görüşmesiyle beraber o seyirde yükselip tekrar azalmasıyla beraber jeopolitik risklerdeki meydana gelen değişiklikler, enflasyonist baskı ve faiz indirimlerinin gecikeceği, daha erteleneceği yönündeki baskılarla beraber o yukarıdaki 15 bin zirvesinden aşağı doğru bir özellikle 13.800'lere doğru geri geldiğini. Tabii bunun en büyük etkilerinden biri önümüzdeki hafta yaklaşık 9 gün ama biz bunu 1,5 gün olarak tekrar işlenecek. O satış baskısı, likitte geçme isteği ve bir de tabii şu anda da özellikle henüz daha jeopolitik risklerin belirli bir seviyeye oturmamış oluşu, her ne kadar beklentinin işte Haziran ayın içerisinde bu işin bir şekilde diplomasi masasıyla çözülme beklentisi içerisinde olması hasebiyle daha bir 15 bin liralık bir şeye doğru çıkmıştık ama onların gerçekleşmesindeki belirsizlik burada borsalarımızı tabii etkiliyor. Tabii iç haber akışı burada yine borsa üzerindeki etkileşim hareket içinde olduğunu görüyoruz. Ama en çok burada da bir satış baskısı, likidasyon içeriğinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu arada küresel ölçekteki etkileşimi de Borsa İstanbul'un önemli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'deki tahvil faiz oranlarının artıyor olması ve enflasyon baskısıyla beraber orada bir güçlü artış beklentisi. Yine bizde de tahvildeki artış beklentileri paranın biraz daha likidasyona doğru veya sabit getirililere doğru kayma ihtimali Borsa İstanbul'umuzu da etkiliyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz yatırım günlüğünde piyasaları yorumlamaya.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Serkan Gölençler bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım baş ekonomisti. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz bugün için artık 28 Şubat'ta başlayan bir süreç ve de konuya ilişkin olarak da artık hani bir diplomasi tarafı kapandı diyoruz. İşte bir açıklama geliyor Trump'tan. Evet yumuşama geldi diyoruz. Fakat gelinen noktada işte Goldman Sachs'ın tespitleri vardı. Küresel petrol stoklarının rekor hızda eridiği yönünde görünür ham petrol ve yakıt

0: stokları günlük 8.7 milyon varil azaldı diyor Goldman Sachs. Sert stok düşüşünün temel nedeninin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının normal seviyelerin yaklaşık %5'ine kadar gerilemesi ve stok erimesinin %3'te 2'sinin deniz üzerindeki petrol stoklarındaki düşüşten kaynaklı olduğunu da söylüyor. Ne dersiniz? Şimdi bu süreç bizi nereye götürüyor sizce?
1: Yani son günlerde özellikle öne çıkan tema tabii küresel tahvil faizlerindeki yükseliş.
0: Evet. O tahvile ilişkinde o zaman hemen girdiniz. Bir yorumları ben ileteyim. Onu topluca yorumlayalım. Çünkü Bessent diyor ki tahvil faizlerindeki yükseliş geçici. Diğer taraftan JP Morgan'ın faiz oranlarının, faize dönük bu, faiz oranlarını da mevcut seviyelerin üzerine çıkabileceği yorumu var. Hiçbir zaman yükselmeyeceği düşüncesi yanlış diyor ve tahvil yatırımcıları riskleri hafife almamalı. Küresel ekonomi tasarruf fazlası döneminden yetersiz tasarruf dönemine geçmiş olabilir yorumu var. Bu da Jamie Dimon'un açıklamaları. Şimdi ben de sizden topluca bunların yorumunu rica edeyim.
1: Evet, son yoruma katılıyorum. Yani tahvil piyasadaki hareketler ciddiye alınmalı. Orada hani faiz artışı Fed'den başta olmak üzere faiz artış beklentilerinin daha güçlenmesi öne çıkıyor tahvil faizlerin. Daha doğrusu o öne çıkartılıyor tahvil faizlerindeki yükselişte. Ama hani asıl tetikleyici biraz da Japonya gibi duruyor. Yani Japonya'da hareketler daha sert. 30 yıllık Japonya'nın tahvil faizleri 4.2-4.3'lere kadar yükseldi. Şu an 4.1 civarında galiba. Yani bunun S&P'yi şimdi baskıladığını görüyoruz. Orada biraz geri çekilme oldu ama işte dün tekrar Trump'tan anlaşmaya yakın açıklaması gelince tekrar biraz tahvil faizleri geri çekilip özellikle Nasdaq'a bir tepki geldiğini gördük. Yani dünkü kapanış itibariyle şu an ekranda %0 görüyorum ama dün Nasdaq hızlı bir tepki vermişti. Ama yani bu Trump'tan kaçıncı anlaşmaya yakınız açıklaması, onu ben tabii hatırlamıyorum. Yani defalarca anlaşmaya yakınız açıklaması geliyor fakat sonra bir anlaşma, yani uzlaşmazlık durumu devam ediyor. Yani şimdi yeni 14 maddelik şey bekleniyor İran'dan. Yani dolayısıyla hani mevcut durum, bu şey süreç devam edecek gözüküyor açıkçası. Yani hani bir de haberde verdiniz Goldman Sachs'ın stoklarda erime uyarısı, ama o Goldman Sachs önce zaten daha uluslararası ajanslardan, uluslararası enerji ajansından özellikle de Fatih Birol'un açıklamaları vardı. Dolayısıyla yani cuma günü ya yani da hafta sonu bir uzlaşmaya varılsa bile ilerleyen süreçte bu stokların da yerine konulması istenecek. Bir yanda arz eski seviyelere bir yanda çıkmayacaktır. Hani bu petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Yani 100'ün üzerinde, 100'ün altına gelse bile en azından 90'ın üzerinde kalmaya devam edecektir kısa vadede. Bu da şeyi canlı tutacaktır. Yani faiz artışı baskılığını canlı tutacaktır. En azından faiz indirimleri ötelenmeye devam edecektir. Dolayısıyla bir miktar geri çekilme olabilir tahvil faizlerinde. Ama ben yani oradaki şey durumun kalmasını bekliyorum. Oradaki sıkı durumun, hani tahvil faizlerinin yüksek kalmaya devam etmesini beklerim. Bir yandan da işte Japonya'daki gelişmeleri de dediğim gibi takip etmek lazım. Yani çünkü şöyle hatırlarsanız Ağustos 2024 bu carry trade pozisyonun çözülmesi sert, yani o yöndeki endişeler sert satışlara yol açmıştı. O dönemde örneğin Japon 10 yıllıkları 1 seviyesindeydi. İşte bugün 2 nokta, yani 1'in altındaydı hatta. Bugün 2.8'de. 30 yıllıklar o dönem, yani 30 yıllıklar şimdi 4.1'de, o dönemde 2 seviyelerindeydi, 2-2.1 arasındaydı. Yani 2.2 seviyesindeki 30 yıllıklar bugün 4'ün üzerinde, 2 katından fazla artmış. Dolayısıyla Japonya kaynaklı bir finansal fiyatları stres riski de artıyor şeyle birlikte. Yani bir yandan da Japonya'nın artan bütçe açıkları, Japonya'nın değer kaybı devam ediyor. Japon Merkez Bankası bunu müdahale edebilir deniyor. Yani bu gelişmeleri de takip etmek lazım küresel piyasada. Yani sadece petrol fiyatları değil, bu tahvil faizleri. Japonya'da tahvil faizleri yükselmeye devam etmesi, o diğer ülke tahvillerinin de yani

0: Bu arada bizim piyasa için, bizim piyasa için de geçerli. Yani 10 yıllıklar 36 seviyelerine yaklaştı, 35-70'lerde şu anda. Dün 35-75'i de görmüştü. Hani bizde bir açıkçası geri çekilme olmadı yani, o dün bir miktar Amerikan tahvil faizleri geri çekildi ama bizimkiler çok orada bir geri çekilme görmedik. İşte 2 yıllıklar 44'e yakın seviyelerde. Yani bu tahvil faizlerindeki bu durum hani hisse senedi piyasalarında baskılayabilecek bir faktör maalesef.
1: Evet, bu arada diğer taraftan da dün Nvidia'nın bilançosunu aldık. Beklentileri aşan bir bilanço geldi. 91 milyar dolarlık ikinci çeyrek gelir beklentisi. Bu tabii teknoloji hisselerini destekledi ve yatırımcıların da yapay zeka odaklı büyüme hikayesine olan güvenini de güçlendirmiş durumda. Tabii biz bu savaş başladığından bu yana hani piyasalar hep dolu tarafını mı görüyor diye bir taraftan konuşuyoruz ama bunun da tabii destekleyicisi yine bu yapay zeka teması ve teknoloji hisselerindeki işte güçlü hareketlerde. Ama ne dersiniz, bu süreç böyle devam ettiği sürece ne kadar daha bu tema devam edebilir?
0: Ya işte bir düzeltme ihtimali, bu da aslında bir düzeltme ihtimalini daha da arttıran bir şey. Yani hep bir yapay zeka ve teknoloji teması üzerinden yükseliş devam etti. O bir yoğunlaşma var piyasada. S&P işte tarihi zirvelere yakın, ama baktığınızda İşte S&P 500'deki şirketlerin %70'i işte 50 günlük, 200 günlük ortalamanın altında işlem görüyor. Yani sadece böyle %30'u ya da %40'ı gibi bir şey sürüklüyor. Onda da en başta işte belki ilk 10-12 şirket, hani teknoloji şirketleri bu yükselişi sürüklüyor. Yani bu da aslında tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte hani bir noktada hani şey riskini de arttırıyor. Piyasaların artık bu enflasyon riskini, faiz arttırma riskini, fiyatlama ihtimalini arttıran bir unsur bence.
1: Evet, faiz arttırım. Buyurun, siz tamamlayın cümleyi.
0: Yok yani kısa vadede hani bu şeyi desteklemiş olabilir. Gerçi Nvidia bir miktar geri çekildi bu şeyden sonra biraz. Yani gerçekleşme miktar geri çekildi ama hani kısa vadede desteklese bile bu şey riskini arttırıyor. Yani bu sürekli teknoloji temasına dayalı artıyor olması endeksin ileri şeyin bir düzeltme ihtimalini de bence arttırıyor endekslerde.
1: Peki, şimdi faiz artıştırımı demişken FED tutanaklarını da aldık. FED'in son toplantıya ait tutanaklar aslında piyasaların beklediğinden sanki biraz daha temkinli bir tona işaret etti. Önemli bölümü yetkililerin enerji fiyatlarındaki yükselişin ve jeopolitik kaynaklı arz baskılarının enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü risk oluşturabileceğini değerlendiriyor ve Şahin tarafı aslında biraz geçtiklerini görüyoruz. FED tutanaklarından FED üyelerinin ne dersiniz? Siz nasıl yorumladınız? Bu tabii faiz artışı da artık daha yüksek oranda fiyatlanıyor, özellikle Aralık'ta.
0: Evet, FED üyeleri arasındaki ayrışmadan uzun süredir bahsediyoruz. Ama de son dönemde biraz daha Şahin üyelerin sesi daha fazla çıkmaya başladığını da görüyoruz. Yani tutanak daha önce de aslında toplantıdan sonra da işte 3 üye karşı, hatta 4 üye karşı çıkmıştı da birinin daha gevşeme yönünde karşı çıkmış ama 3 üyenin daha sıkı kalma yönünde karşı çıktığını görmüştük son toplantıda. Hani tutanakları açan bence sürpriz değil yani. Son dönemde de hani artık faiz indirimin ötelenmesi bir yana faiz artışı beklentilerinin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Orada daha 2027'ler, 2027'nin ilk çeyreğinde yapılabilir gibi söylemler de var ama ben açıkçası hani enflasyon riskine karşı bir adım atacaksa hani 2020'ye kadar beklemez, bunu 2026 içinde yapar diye düşünürüm. Yani orada biraz daha 2027'de kalmaz, 2026'da yani bir faiz artışına karar verecekse FED bunu daha gecikmeden yapar diye düşünüyorum. O da öyle yani, bekle çok orada bir sürpriz yoktu bence.
1: Peki Avrupa tarafına da bir geçelim. Çünkü ECB yönetim kurulu üyesi Olli Rehn diyor ki ekonomi olumsuz senaryoda ilerliyor. O yöne doğru ilerliyor ve bu durumda da faiz artırımları gerekebilir kredibilitenin korunması için. Danske Bank da Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ve Temmuz'da 25'er bas puanlık iki faiz artırımı yapmasını bekliyormuş. Siz ne dersiniz?
0: Yani orada biraz ECB'nin daha erken

0: Adam atacağı düşünülüyor. O da geçmişten gelen ESB'nin enflasyona karşı daha temkinli enflasyonu daha öne çıkaran konumu nedeniyle orada biraz daha az için beklentiler güçlenmiş durumda. Ama hani bir yandan da büyümesi de olumsuz etkileniyor. İşte PMI verisi geldi örneğin Avrupa bölgesi, Euro bölgesinin. O da zayıftı. Yani bu Avrupa'nın Körfez petrolüne daha bağımlı olması, Körfez enerjiden gelen emtialara daha doğrusu sadece petrolü daha bağımlı olması bence orada büyüme tarafa daha aşağı yönlü riskleri işaret ediyor. Dolayısıyla orada bir noktada ECB yani sadece faiz artışları belki önden yapabilir ama sonrasında bunları geri almak durumunda da kalabilir diye düşünüyorum büyüme tarafındaki baskılar yüzünden.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Serkan Gönençler. Gedik Yatırım Baş
0: Teşekkür
1: Ekonomisti.
0: ederim.
1: Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Efendim bu bölümü de burada kapatalım. Yatırım Günlüğünü yarın yine Apar ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
6: Futbol heyecanı binde. LG

0: insanlar bir de bunu dedi.
1: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki otobüsü tercih etmişim dedim.
2: Bitti böyle otobitte.
3: Son teknoloji ürünler için.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmalısınız.

haftasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel tarafta ticaretin yönü nereye evriliyor? Bugün 3 şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Dün aslında Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı kalmaya devam etmesiyle beraber alternatif rotaları konuşmuştuk. Bugün de küresel ticaretteki lojistik firmaları nasıl bir tablo gösteriyor? Bu jeopolitik risklerin hala sürdüğü dönemde diyeceğiz. Dolayısıyla 3 tane kargo firması seçtik. Önce bir gidelim bakalım Amerikan borsalarına nasıl bir tablo var? Haftanın 4. işlem gündeyiz. S&P 500'de 0,30'luk bir geri çekilme olduğunu vadeli piyasalarda takip ediyoruz diyelim ve bakalım şimdi lojistik firması demişken dünyanın en değerli kargo şirketiyle başlıyoruz. FedEx diyeceğiz. Amerikan merkezli büyük bir lojistik ve kargo şirketi. Hemen bir şirket detaylarını kısaca bakalım. Kargo taşımacılığı sektörün zaten önce firmalar arasında en değerli şirket olduğunu altını çizdik. Firma büyük bir merkez yatırımlarını sürdürmeye devam ederken zaten birçok dünyanın alanında da zaten destinasyonları oldukça geniş bir şirket. Yine piyasa değeri ve geri kalan hisse tarafındaki ayrıntıları da ekranlarda görüyoruz diyelim ve bakalım hisse performans. Özellikle bu şirket diğer kargo firmalarından biraz daha güçlü bir ayrıştığını görüyoruz. Hemen bakıyoruz bu yılki performansına %35'lik bir yükseliş kaydetmiş. Orta Doğu'daki gerilimlerle nazaran diyelim son bir yılda da %75'lik de bir değer kazanımı olduğunu görüyoruz. Tabi bu noktada neden güçlü ayrıştığının sorusuna baktığımızda FedEx'in maliyetlerinin düştüğünü gördük. Evet, küresel tarafta zaten petrol fiyatlarının yükselmesi taşımacılık maliyetlerini yani navlun fiyatlarını oldukça arttırmıştı. Fakat bu ortamda FedEx'in payları hala güçlü kalmaya da devam etmiş. Bir kritik noktada Amerikan ekonomisiydi. Çünkü talep her ne kadar düşmüş olsa da hala canlı kalmaya devam ediyor. Bu da FedEx'in paket hacmini destekliyor diyelim. Ve buradan bir de gidelim yine Amerikan borsalarından Dow Jones Endeksine bakalım. Sınırlı bir düşüş olduğunu kaydediyoruz. Bir de Nasdaq Endeksine bakabiliriz. Amerikan borsalarını daha net görmek açısından burada da yarım puanlık bir geri çekilme vadeli piyasalarda takip ediyoruz. Dünkü spot piyasada artı tarafta kapanışlar olduğunu da eklemiş olalım ve buradan bakalım bir de FedEx'in rakibi diyebileceğimiz aynı merkezde olsa da aslında UPS'e bakacağız. Zaten FedEx piyasa değeri açısından UPS'i bu yıl zaten geride bıraktığını takip etmiştik. Şirket detaylarını yine bakıyoruz. UPS'in de 220'ye aşkın ülke ve bölgeye hizmet verdiğini görüyoruz. Yine lojistik ve kargo alanında uçtan uca çözümlerde yine sunmaya da devam eden bir şirket. Ana işlem yeri zaten New York borsası. Yine detayları da ekranlarda görüyoruz diyelim ve bir de bakalım hisse performansına. Bu yıl yatay bir görünümü varken yani sınırlı tarafta bir trend çizmiş. Yılın başından itibaren eksi tarafta olsa da savaş başından bu yana baktığımızda %16'da bir değer kaybı söz konusu. Yani petrol maliyetlerinin artması şu an için UPS'i daha da eksi tarafta fiyatlamaya ittiğini görüyoruz. Tabii bir diğer konu zaten Amerika'da tüketici davranışı dedik. Pandemi döneminde özellikle agresif bir online alışveriş temposu vardı. Zaten birçok ülkeden de bunu takip ettik. Artık daha temkinli harcamalar var. Dolayısıyla bu kırılganlığın ardından geçen yıl ABD-Çin ilişkilerinde karşılıklı tarifelerde görmüştük. Dolayısıyla UPS bu yılda toparlanmayı sürdürememiş diyelim. Bir de bakalım Avrupa borsalarına orada nasıl bir tablo var. Frankfurt'ta yine sınır bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. Bir de oranın en büyük oyuncusuna bakalım kargo tarafından. DSV diyeceğiz. Avrupa'nın en büyük kargo şirketlerinden bir tanesi. Danimarka merkezli bir şirket. Hava, deniz, kara gibi birçok alanda faaliyet gösterirken 110'dan fazla ülkeye de zaten taşımacılık hizmeti sunuyor diyeceğiz. Ve hızlıca bakacağız hisse performansına. Bu yıl %4'lük bir düşüş kaydetmiş. Yine tepe noktasından da bir geri çekilme olduğunu görürüz. Savaş başından itibaren eksi tarafta fiyatlama yazan da bir şirket olmuş. Tabii DCF'in farkı kargo firmasından çok küresel tedarik zincirin gibi çalışması oldukça önemli ama yine petrol maliyetleri de burada eksi tarafa itmiş diyelim bu hisseyi. Dolayısıyla bu üç tabloyu üç şirketi alt alta topladığımızda da aslında dünya ekonomisinin fotoğrafını buradan da çok net gözüküyor ki zaten taşımacılık maliyetlerinin artması her şirkete aynı ölçüde yansımamış. Bazıları pozitif ayrı bazıları da negatif tarafta kalmış diyelim. Dolayısıyla da jeopolitik taraftaki risk fiyatlamaları hala kargo firmaları üzerinde etkili de olmaya devam edecektir diyelim. Hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Beyaz Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: Seri enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
0: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında
2: Akbank. Cimri'ye bak, Cimri'yle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canın Cimri.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
4: Hayatına renk katacak ürünler.

bile ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. OYAK Kent Silüet. OYAK İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da geri çekilme var. Bu geri çekilmenin sebebini masaya yatıracağız. Bizlere Buz Portföy Finansal Analisti Salih Osman Sever eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Urgun, hoş bulduk.
0: Önce piyasalardaki son fiyatlamalara bakalım. Endekste yaklaşık %1.5'lik bir düşüş var. 13.813 gelinen nokta. Gün içerisinde 13.806 test edildi. Dünkü en düşük görülen seviyenin de altını böylece test ediyor BIST endeksi. Bir de 100 şirkete bakalım. BIST işlem gören şirketlerin oransal dağılımı. Yaklaşık 87 şirkette düşüş var. Europower taban oldu. Böyle bir piyasada Europower ve Gesan yükselişlerine devam ediyor. Otokar'da %2.83'lük bir artı yönlü fiyat hareketliliği var. MİA Teknoloji, Kontrolmatik, Kiler Holding, Tüpraş, CVK Maden, TUKAŞ, DAP Gayrimenkul, KUA Granit ve BİMAŞ. Sınırlı sayıda yükselen şirketler bu şirketler. Fenerbahçe %6.45 değer kaybı yaşarken Efor Yapı, Destek Finans, Kardemir D Grubu, Türk Altın İşletmeleri, Ral Yatırım Holding, Anadolu Sigorta ve İz Enerji'de değer kaybı yaşayan şirketler. Bir de sektörleri görelim. Niye bu kadar baskılanıyor? Küresel kanatla beraber mi piyasayı okumak gerekir? Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren borsalarda geri çekilme, tahvil piyasalarında yukarı yönlü hareket gördük. Ne anlama geliyor? Bu arada bankacılık endeksi de 16.000 bandına gelmiş durumda.
1: Tahvil piyasasındaki hareketlilik önemli etkenlerden birisi. Ancak biz bir de ek olarak buna bir uzun tatil dönemine giriyoruz aslına baktığımızda. Uzun tatil dönemlerinin öncesinde zaten biz satış hareketlerini görmeye alıştık. Özellikle geçtiğimiz 3 yılda. Ancak bu dönemdeki hareketlilik biraz da globalden kaynaklanan bir durum. Tahvil faizleri Amerika'da 30 yıllıkların %5.17 seviyesiyle 2007 Temmuz ayındaki zirvesine ulaştı. Sağladı. 10 yıllıklar %4.30'lar seviyesinde. Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye'de de 10 yıllıklar %35 seviyesine yaklaşmış durumda. Yani bulunduğumuz süreç içerisinde, dönem içerisinde
0: bu fiyatlamalar bir tedirginliğin olduğunu mu bizlere gösteriyor?
1: Elbette bir tedirginliğin olduğunu gösteriyor. Ancak bu jeopolitik sebeplerden kaynaklanmıyor tek başına. Jeopolitik sebeplerin getirdiği unsurlardan kaynaklanıyor. Nedir bu? Savaş öncesinde

0: bu derinlik petrol tarafında büyüdü ve şu anda henüz toplum tarafından karşılaşılmamış olsa da belli noktalarda enerjiye, özellikle petrol veya petrokimya türevi enerji maddelerine, malzemelerine erişimde zorluk, daha büyük krizler olabileceği riski fiyatlanıyor. Bu fiyatlamayla birlikte enflasyonda ciddi bir kırılım ve tetikleme var. Amerika tarafıyla alakalıysa, bırakın dezenflasyon sürecini, artık bunu bir kenara koyalım. Yüksek enflasyon seviyesi kabul edildi ve bunun etkilerinin uzun süreli olacağı, uzun dönemli olacağı kabul edildi. Bu da uzun dönemli tahvil fiyatlarında ciddi bir tetiklemeye sebebiyet verdi. Bu fiyatların artmasıyla birlikte de mevcut konjonktür içerisinde bir savaş ortamındayız. Altın tarafı artık güvenli liman olsa da tercih edilen bir liman değil ve likide olan enstrümanlar çoğunlukla Amerikan dolarında kalıyor ve bu Amerikan doları da tahvil tercihini bu fiyatlamalarla yapmayı kabul ediyor. Bununla birlikte, buna ek olarak riski satın almak istemeyen paralarda bizimle birlikte dünya borsalarından bir miktar çıkış, yani realizasyon ve yüksek ve risksiz getiri tarafına adım atmaya başlıyor. Biz de bu satıştan etkileniyoruz. Bunun elbette bir etkisi var. Ancak teknik olarak zaten bizim bir düzeltmeye de ihtiyacımız vardı.
1: Neresi önemli aşağıda? Aşağıda neresi
0: önemli? Şahsi değerlendirmem olarak aşağıda 13.750 seviyesi önemli bir destek. Ben burada tutunacağımızı düşünüyorum. Bugün itibariyle yapılacak işlemlerin takası pazartesi günü dönecek. Ancak yarın yapılacak işlemlerin takası ta bayramdan sonra, Haziran ayının ilk işlem gününde dönecek. Bu sebeple artık yapılacak son satışlar dün ve bugün gerçekleşiyor gibi görüyoruz. Ben satışların bu seviyelerde 13.750 seviyelerinde nihayete ereceğini düşünüyorum. Buradan sonrasında bir toparlanma adımı atarız gibi görünüyor. Gönül isterdi ki Mayıs ayını 14.150 seviyesinin üzerinde kapatalım. Aslında bunu başarabilirdik de. Ancak ne yazık ki son iki gündeki haber akışı ve satış seyri bunu çok desteklemedi. Dün aslında biz bu seviyeleri, 13.800 seviyeleri görecektik. 13.700 seviyeleri belki görecektik. Ancak dün akşama doğru Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Amerika-İran savaşı ile alakalı bir anlaşma metni üzerine İran'a ziyaret ihtimalini değerlendirince, bununla alakalı bir haber düşünce terminal üzerinden piyasalarda bununla birlikte bir alım geldi ve 14.000'in üzerine çıktık. Dün aslında kalıcı da olduk, ancak bugün satış seyrinin devamını görüyoruz. Çok şaşılacak bir durum yok. 13.750'nin üzerinde tutunduğumuz sürece mevcut pozisyonlarda stop olmayı gerektirecek bir durum yok. Eğer buranın altında kalır ve kapanışı burada gerçekleştirirsek, o zaman pozisyonları tekrar gözden geçiririz.
1: 100 şirketi tekrar ekrana getirelim. 13.814 gelinen nokta BIST endeksinde. 13.750 seviyesine dikkat çekiyorsunuz. Bugün artı olan şirketlere yönelik özel bir haber başlığı var mı peki? Europower ve Gesan. İki enerji hissesi tavan olmuş durumda. MİA Teknoloji %2.43 artıda. Tüpraş %0.8 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Ne dersiniz? Enerji hisseleri mi ön planda olacak önümüzdeki süreçte, ya da son periyotta enerji şirketlerine ilişkin görüntüyü nasıl okumak gerekir?
0: Aslında az önce anlattıklarımıza paralel bir hikayeye gideceğiz yine. Ne konuştuk? Enerji tarafında özellikle sanayisi olan ülkelerde, sanayisi olsun olmasın çok önemli değil, hayatın devam ettiği ülkelerde enerji ihtiyacı şu anda mevcut konumunda devam ediyor. Ancak enerji arzında bir noksan var. Petrol tarafında Hürmüz'de bir türlü çözülemeyen kriz bizi arz noksanlığına, arz yoksunluğuna itmiş durumda. Ve bununla alakalı alınması planlanan bazı önlemler var, bazı planlar var. Bununla alakalı da özellikle yenilenebilir enerji tarafında bir talebin, bir rağbetin olduğuna şahitlik ediyoruz. Son dönemde enerji şirketlerinde benzer hareketleri gördük. Europower ve Gesan tarafında da bir süredir devam eden bir trend söz konusu. Ancak bu trendin belli bir döngü içerisinde topyekün çalışmak yerine şirketler özelinde zamansallık gösterdiğini, farklı zamanlara yayıldığına şahitlik ettik. Burada da benzer bir durum olduğunu değerlendirebiliriz. Gecikmeli olarak, rötarlı olarak Europower ve Gesan'da bu trendi yakaladık. Tüpraş tarafına bakalım. %1 yukarıdayız bugün.

0: Burada TÜPRAŞ tarafında petrol fiyatlarında 100 doların üzerinde kaldığımız her günde güçlenmenin devam etmesini bekleyebiliriz. Rafineri marjları özellikle jet yakıtı tarafından kaynaklanan güçlü marjlar temel anlamda ciddi destekleyecektir. TÜPRAŞ'ı desteklemeye devam edecektir. 100 doların üzerinde şu an itibariyle kemikleşmiş bir görüntü veriyoruz. Savaş seyrinin uzaması ihtimaline karşılık petrolde daha yüksek hedefler beklenmesi muhtemel. Dün BOFA tarafından yazılan bir raporda da olumsuz senaryoda, bas senaryoda 120 dolarlar bandı, olumsuz senaryoda ise 150 dolar seviyeleri konuşuldu petrol için. Bunlar olasılık dışı ihtimaller değil. Eğer savaş seyri daha fazla uzar, Hürmüz'le alakalı çok kısa süre içerisinde bir çözüme ulaşamazsak bu fiyatlamaları yakın dönem içerisinde görme ihtimalimiz de yüksek gibi görünüyor.
1: TÜPRAŞ bugün artıda Petkim geri çekiliyor. 28 Şubat'tan itibaren beraber hareket ediyor gibi bir görüntü vardı. Özellikle sizin bahsettiğiniz 100 dolar ve üzeri petrol senaryosunda. Bugün ayrışmasında etkili olan bir gelişme mi var? Petkim %1.4 düşüyor. Bir haber akışıyla mı ilişkilendirmek gerek?
0: Çok belirgin bir haber başlığı, haber akışı olmasa da belki şuna bağlayabiliriz. Geçtiğimiz hafta bir raporda şu yayınlanmıştı. Amerika kendi petrol kaynaklarının jet yakıtı üretimine yönelik kısmını %25 seviyesine çıkardı. Yani ürettiği ham petrolün %25'ini jet yakıtı tarafına yönlendiriyor. Bu da uçuşların devam ettiği bir dünyada jet yakıtı ihtiyacının yeterli şekilde karşılanamadığı ve bu sebeple Amerika'nın bu tarafta daha aktif rol almaya başladığını anlatıyor bize. TÜPRAŞ'ta jet yakıtı üretimi tarafında güçlü kasa olan bir petrol şirketi bu sebeple buradan destek almış olabilir. Aslında bugün birbirinden ayrışmış olsalar da tam olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılma olduğunu değerlendiremeyiz. TÜPRAŞ yaklaşık %1 yukarıdayken Petkim de yaklaşık %1.5 aşağıda. Yani bu seviyelerdeki ayrışmaları aslına baktığımızda birazcık piyasa fiyatlaması olarak da değerlendirebiliriz. Petkim tarafında kredili pozisyonu olan yüklü bir hedge fund bugün pozisyon kapatıyor olabilir. Ya da bir blok satış gelmiş olabilir. Bu %1 seviyelerindeki, bu dolay içerisindeki hareketlilikler çok daha ayrışmayı anlatmaz bize. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik aynı yönde devam ederse TÜPRAŞ gibi Petkim'de yoluna devam edecektir.
1: Sene başında yaptığımız yayında borsa adına müspet değerlendirmeler sunmuştunuz. Sene içerisinde yine yaptığımız yayınlarda zaman zaman bu beklentinin daha da olumlu noktaya doğru ilerlediğini ifade etmiştiniz. Şimdi zirveden yaklaşık 1700 puan kadar gerileyen, 1800 puan kadar gerileyen bir BIST endeksi var. Bu tarz geri çekilmeleri bu konjonktürde fırsat olarak mı okumak gerekir? Yoksa bizim tepemiz artık 15.600-15.700, belli bir bantta sıkışacağız ve testere piyasası diye tabir edilen bir piyasa mı görürüz? Hangisine daha yakınsınız?
0: Borsamızla alakalı olumlu görüşlerimi muhafaza etmeye devam ediyorum ve hatta şimdi zikretmeyeyim, biraz uç kaçabilir böyle bir piyasa koşulunda. Ben oldukça iyi beklentiler içerisindeyim. Özellikle uzun dönemli teknik grafiklere baktığımızda orada bize anlatılan bir mesaj olduğuna inanıyorum. Şu an 300 dolarlar bandındayız. 2013 yılındaki zirvemiz 500 dolar. Endekse TL olarak baktığımızda çok aldanabiliriz ama dolar olarak baktığımızda birçok şeyi daha net okuyabiliriz.

bazı başlıklar var. Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan NATO zirvesini ciddi anlamda ıskalıyor piyasamız. Bu NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşmesi haberinin hemen ardından BlackRock CEO'su Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir toplantı gerçekleştirdi. Bununla beraber Belçika Kraliçesi Türkiye'de geçtiğimiz hafta bir heyetle ziyaret

0: Bunun içinde denizcilik sektöründen şirketlerle de temaslar oldu. Enerji sektöründen şirketlerle de temaslar olduğunu istihbar ettik. Bu açıdan okuduğumuzda Türkiye ile alakalı bir fotoğraf değişimi olduğuna inanıyorum şahsi olarak. Avrupa Birliği tarafında ciddi bir hantallık var. Ve burada yapısal anlamda birliğin kendi hayatını devam ettirebilecek unsurlarda bazı bozulmalar olduğuna inanıyorum. Avrupa Birliği ile alakalı bir dağılım olmasa da en azından organizasyonda bir kurgu değişikliği olabilme ihtimalini değerlendiriyorum. Bu açıdan baktığımızda Türkiye bu fotoğraftan en çok faydalanacak ülke. NATO zirvesinin hemen akabinde Türkiye ciddi fırsatlar yakalayabilir, ciddi potansiyeller yakalayabilir. Bu potansiyellerle birlikte Türkiye'de ivmenin güçlenmesini bekleyebiliriz. Hürmüz tarafında yaşanan bir kriz var. Doğu bloku Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacıyla alakalı Türkiye ve Sofya üzerinden yeni bir boru hattı kurulma ihtimali değerlendirildi. Hafta sonu yabancı basında yayınlanan haberlere göre böyle bir kanalın oluşması Türkiye'ye çok ciddi şekilde destekleyecektir yine. Buna ek olarak Avrupa Birliği'nde oluşan hantallığın toparlanması için Türkiye'ye gereksinimin devam ettiğini değerlendirebiliriz. Jet yakıtıyla alakalı globalde ciddi bir noksanlık olmasına rağmen Türkiye Tüpraş sayesinde bundan en az etkilenen ülkelerden biri. Sayın Enerji Bakanı'nın yakın dönemde açıkladığı üzere Türkiye jet yakıtı üretimi sayesinde şu anda süreçten en sınırlı etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'de faaliyete aktif başlamış olması ve burada global seyahat trafiğini önemli ölçüde Türkiye'nin yönetebiliyor olması bize ciddi bir güç kazandırmaya devam ediyor. Bu hikayelerin gelmesiyle birlikte Türkiye'de özellikle bir de artık Butlan davası olarak adlandırılıyor. Bu davadan da bir şekilde neticeye ulaşıp artık iç tarafta kendi kafamızı karıştıracak bir hikaye kalmadan yolumuza devam edebilirsek ve kendi iç hikayemize odaklanabilirsek uzun dönemli grafiklerin bana anlattığı $450 seviyesi ve bu seviyede bugünkü kurlarla baktığımızda yaklaşık olarak 20.000 21.000 koridoruna bizi taşır gibi görünüyor. 14.000 seviyelerine 15.000 seviyelerine gelirken,
1: şimdi söylemeyeceğim dediniz, söylediniz. Daha da mı yukarısı var yoksa?
0: $450 seviyesi teknik olarak takılmamız gereken bir nokta. Orada testere piyasasının oluşmasını beklerim. Sonrasıyla alakalı hikayenin devamının nasıl olduğunu görmemiz lazım. Ancak şu anda kendi iç hikayemize odaklanabilecek döngüye bir şekilde girebilirsek eğer bu seviyelere gitmek bizim için çok da güç olmayacak diye değerlendiriyorum. 20.000 seviyeleri çok uzak olmayan seviyeler gibi değerlendiriyorum. Evet, elbette hep birlikte göreceğiz. Hikaye nasıl olacak? Şerhler var çünkü kurduğum cümlelerde.
1: Evet.
0: Şunun olması lazım, bunun olması lazım gibi. Eğer bu koşullara gelebilirsek, evet buradan faydalanacağız. Şunu da göz ardı etmeyelim. Tahvil faizleri Amerika'da %5'in üzerinde seviyelere ulaşmış durumda. Amerikan borsası son 2 yılda yapay zeka hikayesiyle çok ciddi bir performans yarattı. Buradan kayışlar olacaktır ve gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye bundan ciddi faydalanabilir.
1: Salih Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Bu portföy finansal analisti Salih Oğuzhan Sever bizlere eşlik etti. Piyasalarda fiyatlanan gelişmeleri ve son rakamları önümüzdeki günlere ilişkinde beklentileri masaya yatırdık. Birazdan Gersan Elektriği konuşacağız. Gersan Elektrik için ilk çeyrek nasıl geçti diyeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri ağırlamayı sürdürüyoruz. Bu bölümümüzde Gersan Elektrik diyeceğiz. Şirket için ilk çeyrek nasıl geçti? Navlun fiyatlarının artması, alüminyum fiyatlarının yükselmesi, bakırdaki hareketlilik şirkete nasıl sirayet ediyor? Senenin devamında şirket yatırım yapacak mı? Hedefler dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Bu ve buna benzer birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere Gersan Elektrik Yönetim Kurulu Danışmanı Profesör Doktor Murat Kasımoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi.
0: Önce ilk çeyreği konuşarak sohbetimize başlayalım.
1: Tabii ki.
0: Planlanan şekilde bir ilk çeyrek mi oldu şirket adına? Rakamlar bilanço anlamında neleri bizlere gösteriyor?
1: Evet, çok teşekkür ederim ben de. Şöyle söyleyeyim, tabii bildiğiniz gibi ilk çeyrek hem dünya ekonomisi için hem şirketler için zor bir dönemdi. Hala belki bunun stresi ve etkileri yoğun bir şekilde devam ediyor. Şunu söylemek isterim, tabii biz hedeflediğimiz büyüme planı çerçevesinde ilk çeyrekte aslında şirketimizin bu volatilitesi yüksek piyasa koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklarını tamamladık. Ve ilk çeyrekteki finansal verilerimizde de şirketin aslında bu alandaki genel performansına bu sonuçların yansıttığını düşünüyoruz. Zorluklara rağmen şirketimiz ilk çeyrekte

0: maliyetlerini de konuşalım mı?
1: Tabii ki.
0: Enerji şirketleri tabii. yaptıkları işler itibariyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu anlamda Gersan Elektrik tam anlamıyla hangi faaliyetleri gerçekleştiriyor? Hangi alanlarda biraz daha ön planda?
1: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Gersan Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Baktığınız zaman kuruluş tarihçesi 80'li yıllara dayanıyor ve 1985 yılında da anonim şirket olarak faaliyetlerini yine gerçekleştiren önemli bir firma ve 2003 yılında da Türkiye'de borsaya kote olmuş bir firma. Baktığınız zaman sermaye piyasası faaliyetlerinin ve vizyonunun geliştiği dönemlerde borsaya kote olmuş ve yaklaşık olarak da neredeyse çeyrek asırdır borsada işlem gören önemli bir firma. Zaten hani az önce de borsadaki performansını gösterdiniz. Gersan'ın bu çeyrek asırlık performansına baktığınız zaman yatırımcısını koruyan, aslında yatırımcısını her zaman kazandıran önemli bir firma olduğunu görüyoruz. Şimdi burada firmanın genel olarak finansal performansı yanında ticari stratejisine baktığımız zaman şunu söylemek istiyorum. Gersan üretilen enerjiyi taşıyan önemli bir teknoloji firması aynı zamanda. Ki birazdan da eğer sorarsanız cevaplarım.
0: Hem bugün, enerji hem teknoloji.
1: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Üretilen enerjiyi ihtiyaç duyulan yerlere taşıma konusunda Buspar sistemi dediğimiz sistemle bu üretimini gerçekleştiren ve operasyonu gerçekleştiren bir firmadan bahsediyoruz. Ve işin önemli tarafı da şu, Buspar teknolojisi bugün dünyada yeni elektrifikasyon sisteminin en önemli altyapı unsurlarından bir tanesi. Çünkü dediğim gibi Buspar'ın şöyle bir özelliği var, elektriği yüksek akımdan taşıyabilme yeteneği var. Şöyle düşünün. Mesela kablo işte ara yol gibi düşünün. Ara yolların ulaşım ihtiyacını sağlayan bir sistem olduğunu düşünelim. Otobanlar da büyük ulaşım aksları gibi düşünün. Buspar teknolojisi baktığınız zaman bu tarz yüksek akımı sağlıklı, düzenli bir şekilde yönlendiren önemli bir dediğim gibi altyapı teknolojisi ve Gersan'da baktığımız zaman dünyada işte 17 tane firmadan bir tanesi olarak bu üretimini gerçekleştiriyor. Onun dışında enerji taşıma sistemleri yine Gersan'ın ana üretimlerinden bir tanesi. Topraklama hatları, yine topraklama sistemleri baktığınız zaman elektrik altyapısı için önemli bir unsur. Bunu yine üretimini gerçekleştiriyor Gersan. Ayrıca G-Charge diye elektrik şarj lisansı olan ve bu konuda yine üretim yapan, bugünün ekonomik desenine uyumlu önemli bir üretim altyapısı olan bir firma Gersan. Bunun dışında sürekli olarak büyüme, yeni yatırımlar, stratejik yatırımlarına da devam ediyor şirketimiz.
0: İhracat kanadı için görüntü şirket üzerinde nasıl şekilleniyor? İhracat yapıyor mu şirket?
1: Tabii
0: oranı
1: ki.
0: Nedir?
1: Bu gerçekten çok kıymetli bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi hepimizin ana odağı şirketlerimizin sadece domestik, ulusal pazarda değil, yurt dışı pazarlarda da rekabetçi ve stratejik olarak bir penetrasyon yapması. Gersan yıllardır yurt dışı pazarlarında çok iyi tanınan, çok iyi penetre olan ve iyi bir ticari performansı olan bir şirket. Geçen yıl şirketin aşağı yukarı işte 36 milyon dolarlık ihracatı gerçekleşti. Yani 2025 yılı bilançosunun sonunda şirket 35 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın da ilk çeyreğinde satışlarının yine büyük bir bölümü, ki bugünkü zorlu piyasa koşullarına rağmen dış pazarlara yönelik olarak yine gerçekleşmiş durumda.
0: Ne kadar bir bölümü?
1: Yani yaklaşık olarak %66 seviyesinde Gersan
0: İlk çeyrek için.
1: Toplam satışlarının %66'sını yine dış pazarlara yönelik olarak gerçekleştirmiş oldu. Burada şunu söyleyeceğim. Tabii Gersan'ın hani bu zor dönem olmamış olsaydı ihracatı çok daha iyi bir noktaya gelecekti. Onun dışında zaten çeşitli uluslararası gruplarla bu alanda da yine önemli çalışmalarımız söz konusu. Nedeni de dediğim gibi bu elektrifikasyon endüstrisi nedeniyle şu anda küresel sistemde çok ciddi bir dediğim gibi bu konuda ürün talebinin olduğunu vurgulamak isterim.
0: Hangi pazarlarda peki bu satışlar gerçekleşiyor?

0: ihracat ağı biraz bahsedelim. Hangi pazarlarda varsınız?
1: Şöyle söyleyeyim. Genel olarak Gerson, sadece bu arada şunu da söyleyeyim. Türk firması ama Dubai'de, Umman'da da şirketleri var baktığınız zaman. Yine Hollanda'da yeni bir şirket satın alması gerçekleştirdik. Şimdi baktığınız zaman özellikle Dubai merkezli Orta Doğu pazarında Gerson'un ciddi bir müşteri ağ yapısı olduğunu vurgulamak isterim. Onun dışında yine Umman üzerinden bölgede ciddi şekilde satışlarımız söz konusu. Avrupa merkezli yine çeşitli bayilik ağımız var. Bu bölgede satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Afrika'da yine iyi pazarlarımızın olduğunu vurgulamak isterim. Onun dışında da yine stratejik olarak Hollanda merkezli satın aldığımız şirketle özellikle endüstriyel ışıklandırma ve Gerson'un pazar penetrasyonunu geliştirecek önemli çalışmaları yine Avrupa'da da bu sene başlattık. İnşallah ikinci çeyrekten sonra da hızlanarak bu piyasada da Gerson'un pazar payını geliştireceğiz.
0: Şimdi bahsettiğiniz pazarlar hep Körfez içerisinde yer alan ülkeler.
1: Doğru.
0: Malum jeopolitik riskler günümüzün gerçekleri. Tansiyon zaman zaman artıyor. Haliyle de birçok emtia yukarı yönde hareket gösteriyor. Onlardan petrolü sürekli konuşuyoruz ama sadece petrolle de sınırlı kalmıyor bu volatil seyir.
1: Tamam.
0: Bakır yine aynı şekilde, alüminyum yükselen emtiaların başında geliyor. Navlun fiyatları artıyor. Bu alanlardaki yükseliş şirketin faaliyetlerine nasıl sirayet ediyor?
1: Şimdi şöyle, az önce de vurguladım. Tabii ki bütün şirketleri etkiliyor. Yani buna bir de finansman maliyetini eklemek belki önemli bir faktör. Yani şirketler 5-6 tane zorlu cephede mücadele etmek zorundalar. Şimdi dediğim gibi Gerson'un özellikle bu yılın başında stratejik olarak kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını biz buna göre şekillendirdik. Ve bu nedenle şirketin özellikle ihracat kapasitesi, çünkü şirketin ihracat kasları çok güçlü, onu söyleyeyim. Yurt dışına gerçekten iyi mal satabilen bir şirket. Dolayısıyla şirketin bu dönemde de ihracat kapasitesi üzerinde derinlikli çalışmalar yaptık. Hatta Hollanda'daki faaliyetlerimiz, bu alanda yaptığımız satın alma ve yatırım bundan sonra Avrupa pazarında da Gerson'un iyi bir dediğim gibi penetrasyon sağlamasına yönelik. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Özellikle dış pazarlara yönelik çalıştığımız için ve dolar bazlı, euro bazlı satışlar gerçekleştirdiğimiz için şirketin genel operasyonel yapısına ya da ham madde fiyatlarındaki volatiliteye karşı doğal bir hedging yapıyor aslında bu operasyon. Dolayısıyla bu yılın sonuna kadar da bu alandaki derinlikli çalışmalarımızı, stratejik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz.
0: Peki sene sonu için öngörüler şirket adına nasıl şekilleniyor? İlk çeyrek bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda iyi geçti dediniz. Rakamlarla bunu ifade ettiniz.
1: Orada bir şey ekleyebilir miyim?
0: Buyurun.
1: İlk çeyrekle ilgili. Şirketin ilk çeyrekteki en büyük operasyonlarından bir tanesi satılan malı maliyetini çok ciddi seviyede aşağı çekmeyi başardı. Bizim bu sene şirketin ana ekranda da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Brüt kar marjı şirketin özellikle dediğim gibi 8.8'den 34'leri aşan bir seviyeye geldi. Dolayısıyla bu gerçekten şirketin özellikle dayanıklılığının ön plana çıktığı bir çalışma. Bunu da şöyle vurgulamak isterim. Önümüzdeki dönem için, yani ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte, birazdan da eğer vakit kalırsa bahsetmek isterim, başlattığımız projelerle şirketin üretim maliyetlerini olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyoruz. Yani bu volatilite döneminde, dediğiniz gibi ham madde fiyatlarının sürekli oynak olduğu bu dönemde de kendi üretim maliyetlerimizi bir şekilde kontrol altına alıp yönetilebilir seviyeye getirerek şirketin özellikle üretim maliyetlerini dediğim gibi etkin bir şekilde, stratejik bir şekilde yönlendirip piyasadaki konumunu korumaya çalışıyoruz.
0: Önemli bir konu. Bu anlamda neler yapıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında 4 tane çalışmamız var bu alanda. Onu vurgulamak isterim.
0: Maliyetleri azaltmak adına evet, şirketin faaliyetleri, öyle. Stratejileri var. Doğru. O 4 adım nasıl şekilleniyor?
1: Şöyle söyleyeyim. Hatta sunumun en son kısmında bu sene şirket bir öne gelebilir misiniz?
0: Buyurun devam edelim.
1: Gelecek yatırım diye. Şirket yaklaşık olarak 4,5 milyon dolar sermaye harcaması gerçekleştiriyor bu yıl. Şimdi bu 4,5 milyon dolarlık sermaye harcamasının en önemli ayaklarından bir tanesi şirketin ana üretim girdisi olan enerjiyi güneş enerjisine bağlamak. Yani öz tüketimle güneş enerjisi kullanarak şirketin fosil yakıt ya da doğalgaza bağımlılığını azalttık bu sene. Bu çok önemli. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim 1.1 milyon euroluk bu yatırım şirkette 2.4 megawattlık bir dediğim gibi ciddi şekilde enerji kapasitesi oluşturuyor ve tamamen üretimin %100 ihtiyacını karşılayacak önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. Bunun şirketin tamamlandığında FAVÖK katkısının yıl bazında yaklaşık olarak 495 bin dolar olacağını öngörüyoruz. İkinci yine önemli yatırımımız yeşil galvanizleme tesisinin kurulması. Bu projede yine özellikle şirketin hem kapasitesini olumlu yönde etkiliyor. Yaklaşık %50 bir kapasite artışı sağlıyor. Onun dışında Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji ile çalışan galvanizleme tesisi olarak da Türk sanayisinde önemli bir yere ve konuma sahip. Bunun da 2027 yılı itibariyle 3.6 milyon dolar FAVÖK katkısı sağlayacağını yine öngörüyoruz. Üçüncü önemli yatırımımız üretimin otomasyonu. Yani bildiğiniz gibi artık hani yapay zeka çağında üretim süreçlerinin teknolojik olarak dönüşümü de önemli konulardan bir tanesi ki Gersa'nın ana stratejilerinden bir tanesi. Robotik yatırımlar ve yapay zekanın üretim süreçlerde kullanımına dönük olarak da stratejik çalışmalarımız var. Burada da 1.86 milyon dolarlık bir yatırımımız söz konusu. Bu da şirketin hem kapasitesini ciddi şekilde yükselten bir operasyon. Ayrıca da yine maliyetler üzerinde ciddi olumlu bir etki yaratıyor. Yani şöyle söyleyeyim 5.7 milyon dolarlık da bunun yıl bazında tam faaliyete geçtiğinde FAVÖK katkısı olacağını öngörüyoruz. Bir de robotik kaynak hattı. Yani biliyorsunuz konvansiyonel kaynak daha çok insan gücüyle gerçekleşiyor. Burada 24 saat 3 vardiya aralıksız çalışabilecek robotik kaynak hattını yine Haziran 2026 ile 26 itibariyle tam devreye almış olacağız. Bu da hem üretim kapasitesi demek hem de üretim verimliliği demek. O yüzden bunun da yine yaklaşık olarak 2.5 milyon dolar FAVÖK katkısı olacağını öngörüyoruz. Yani toplamda bu yatırımlarımızın tamamı şöyle söyleyeyim bu yılın sonunda %100 şirketin kurumsal sisteminin ana unsurlarından biri haline gelecek ve 12 milyon doların üzerinde bir ek FAVÖK katkısı öngörüyoruz şirketimizde. Ve şu anda da şunu söyleyebilirim. İkinci çeyrek itibariyle, bu ilk çeyrekte mesela bunların sonuçlarını çok görebilmiş değiliz. Çünkü çalışmalar şu anda kısmen başladı, kısmen devam ediyor. İkinci çeyrek bilançosuna buradaki projelerimizin etkilerini çok yoğun bir şekilde yine rakamlarla işte FAVÖK marjıyla diğer satılan malın maliyetinde net bir şekilde hatta kalite sistemlerinde şirketin üretim kalite sistemlerinde bunları çok net bir şekilde göreceğiz.
0: Şimdi bu yatırımlarla birlikte olası FAVÖK katkısından bahsediyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu oransal anlamda ne kadar daha karlılık açıklayacağı anlamına geliyor şirketin. Ne kadarlık bir büyüme sene sonunda şirket yatırımcısına gösterecek?
1: Şöyle söyleyeyim tabii ki Gersan olarak bizim sürekli yatırımlarımız ve iyileştirmelerimiz devam ediyor. Şimdi baktığınız zaman ilk dönemde az öncedeki...
0: Büyümeye devam edecek mi yani?
1: Evet tabii ki devam edecek. Hatta şöyle söyleyeyim şirketin şu anda stratejik olarak büyük bir yani kısa orta ve uzun vadeli bir büyüme planı var. Ve bu çerçevede de şirket hem Buzpar'da hem ondan sonra endüstriyel ışıklandırmada hem G-Charge tarafında hem de topraklama alanlarında bu kapasite artışlarıyla bakın burada gördüğünüz gibi yeşil galvanizlemede %50 kapasite artışı var. Ondan sonra baktığınız zaman üretim otomasyonunun 10

0: 14.400 tondan 31.500 tona çıktığı bir performans artışı var. Yani bütün bunların üretim kapasitesini ve bunun da satışa yansıdığını düşündüğünüz zaman şirketin yani hem üretimden gelen faök marjı var hem de maliyetleri aşağıya çektiğimiz için oluşacak faök marjının özellikle şirketin bilançosuna ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.
1: Nakit akışı nasıl şirket?
0: Evet, bu da gerçekten güzel bir soru, önemli bir soru. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu volatilite döneminde bizim ana stratejimiz şirketin özellikle finansal dayanıklılığını ön plana çıkarmak. Ve temel olarak şirket tepe yönetimi bu anlamda şirketin finansal dayanıklılığı için çeşitli stratejik adımlar attı. Şu anda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada hani mevcut ilk çeyrekteki cari oranımıza baktığımız zaman bunu özellikle yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Nakit akışını ve operasyonel dayanıklılığını üst seviyede tutmak için de bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecek.
1: Şirketin borcu var mı?
0: Tabii yani her şirketin olduğu gibi bu şirket de çeşitli yatırımlar yapıyor, çeşitli sermaye harcamaları var. Az önce söyledim, 4,5 milyon dolarlık sermaye harcamamız var. Onun dışında şirket yeni şirketler satın alıyor. İşte Hollanda'da dediğim gibi yaptığımız çalışma gibi yeni yatırımlar var. Özellikle G-Charge tarafında yani bu elektrikli şarj istasyonu tarafında yine şirketin ciddi şekilde yatırımların olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi %66 faaliyetlerimiz ihracat kanadına evet. yönelik dediniz. İç pazar için hedeflerde peki neler var? İç pazarda yatırımcı Gersan Elektrik açısından nasıl bir 6 ay görecek yılın kalanı için?
0: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, tabii yani iç yatırımcı derken borsada işlem yapan ya da Gersan yatırımcıları için mi soruyoruz?
1: Yok, siz genel itibariyle anlattığınız şeyler, dört bacak anlattınız.
0: Doğru.
1: Yatırım yapıyoruz dediniz, favök üreteceğiz. Bu kalemlerimize, bilançomuza şu şekilde etki etmesini bekliyoruz dediniz. Önceki değerlendirmelerde ihracat potansiyelinizden bahsetmiştiniz %66 oranında.
0: Doğru.
1: Ağırlıklı olarak global ölçekte dış pazara çalışıyorsunuz. İç pazardaki faaliyetler kastettim aslında. Yatırımcı odaklı değil de.
0: Evet, daha çok müşteri odaklı.
1: Evet. Evet.
0: Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Gersan'ın özellikle son 2 sene içerisinde Türkiye'de pazar payını artırmak ve derinleştirmek için önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Şimdi bu çerçevede de şöyle söyleyeyim. Bir kez Türkiye bir elektrifikasyon, ikincisi enerji altyapısının bugünkü ekonomik desene göre değişimi, ondan sonra Türkiye'nin hızlı büyümesi, altyapı teknolojilerinin çok büyük oranda gerçekleştirilmesi Gersan için de iç pazarda büyük bir fırsat oluşturmuş durumda. Yani önümüzde zaten Türkiye'de CAGR dediğimiz yani bu elektrifikasyon endüstrisinin CAGR'ı şöyle söyleyeyim. Özellikle elektrifikasyon alanında yani hyper growth dediğimiz %12'lere varan bir seviyede. Burada inanılmaz bir buz par ihtiyacı var. Onun dışında da Türkiye zaten bildiğiniz gibi yoğun bir altyapı yatırımı yapan sanayisiyle, yollarıyla, organize sanayi bölgeleriyle gelişen ve büyüyen bir ülke. Dolayısıyla buna paralel olarak Gersan ürünlerine yoğun bir ihtiyaç var baktığınız evet. zaman ve biz de pazarımızı Türkiye'de de yine yükseltmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu alanda da çeşitli ihaleler, projeler, stratejik ortaklıklar, ondan sonra özellikle kamu alanındaki büyük projelerde bundan sonra Gersan'ın ismini daha çok duyacağız, öyle söyleyeyim.
1: Sayın Kasımoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Gersan Elektrik Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Profesör Doktor Murat Kasımoğlu bizlerle birlikte oldu ve şirketin hem ilk çeyrek performansını ve geleceğe dair beklentilerini, hedefleri değerlendirdik. Peki ekonomide, piyasalarda hangi başlıklar var? Malum artık yavaş yavaş bayram tatiline doğru ilerliyoruz. Piyasalar çok volatil. Son gelen veriler, rezervleri gördük. Biraz önce geldi, bir gerileme var. Bu başlıkları değerlendireceğiz. Bizlere iş portföyü, hisse senedi portföy yönetimi bölüm müdürü Oğuz Ayhan eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Önce rezervleri konuşarak sohbetimize başlayalım. Biraz gerileme var. Son dönemdeki bu rezerv hareketliliğini nasıl değerlendirmek gerekir? Altındaki geri çekilme, ons altındaki düşüş rezerv.

0: yerlerdeki bu gerilemeye de etki ediyor mu?
1: Mutlaka onu söyleyecektim. Siz öyle başladınız. Evet, altın fiyatlarının düşüşü etkili ve şu an piyasalarda biraz risk alma iştahının da azaldığını görüyoruz. Bunun da etkisinin rezervler üzerinde olduğunu görüyoruz. Temel olarak burada da en son Trump

0: Diyecektim. Siz öyle başladınız. Evet, altın fiyatlarının düşüşü etkili ve şu an piyasalarda biraz risk alma iştahının da azaldığını görüyoruz. Bunun da etkisinin rezervler üzerinde olduğunu görüyoruz. Temel olarak burada da en son Trump
1: faizlerinde yukarı yönlü hareketler söz konusu oluyor. Öyle ki Amerikan 30 yıllıklarında 2007 yılındaki hareketlerin bir benzeri söz konusu. Japonya 30 yıllıklarında 27 yıl aradan sonra en yüksek seviyeler test ediliyor. Global ölçekte tahvil faizlerindeki yukarı yönlü etkiyi bir tedirginlik emaresi olarak mı değerlendirmek gerekir? Siz nasıl okuyorsunuz?
0: Açıkçası şu an piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Yani bunun diğer yüksek faizlerin gerek borsaya gerek kıymetli metallere etkisi negatif yönde, risk alma iştahı düşük. Bu tabii arka planda merkez bankalarının da daha sıkılaştırıcı politikalara gitmesi anlamına geliyor. Fed'den hatırlarsınız sene başında savaş öncesi dönem bu yıl iki tane faiz indirimi beklenirken şu an sene sonunda faiz artırımı yönünde bir fiyatlama var. Keza Avrupa Birliği'nde de Haziran ayında faiz artırımı beklenmekte.

0: Ve kıymetli metallerde de olanak maliyetinin artışı burayı negatif etkiliyor diye düşünebiliriz. Genel olarak riskli varlıklar için negatif diyebiliriz, evet.
1: Enflasyonun daha yoğun olacağı bir dönem olarak mı kayıtlara geçecek peki? Enflasyona dair öngörülerde de yukarı yönlü parametrelerin meydana geleceğine ilişkin kanaatleri görüyoruz. Örneğin FED tutanaklarında tedirgin bir bakış açısı vardı. Gelen tutanaklara baktığımızda faiz indirimlerinin tamamen rafa kalktığını görüyoruz. Sanki %2'nin üzerinde Amerika'da enflasyonun olmaya devam etmesi faiz artışlarını da beraberinde getirecek gibi. Ne beklersiniz?
0: Şu an öyle oluyor. Açıkçası Amerika tabii bu petrol fiyatlarının yukarıya gidişi tüketici tarafına da yansıdı. Hani bugün biz büyük şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini okurken oradaki tüketici talebini de bu yüksek petrol fiyatlarının artışının negatif yönde etkilediğini görüyoruz. Haliyle enflasyonun da şu an 3,5-4 bandında olan enflasyon o hayal edilen yerlere de gitmesi gecikecek gibi, petrol fiyatlarının burada durmaya devam ettiği sürece. Piyasa açıkçası en azından Mayıs ayının sonu gibi bu işin daha hafiflemesini bekliyordu ama sanki uzuyormuş gibi oluyor. Bugün de nispeten olumlu beklentilerle güne başladık. Herhangi bir negatif haber akışı piyasalardaki oynaklığı da artırıyor.
1: Ama günün sonunda daha çok olumsuz haberler de piyasalar radarında oluyor. Şimdi bir rapor okumuştum. Özellikle Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde

0: Petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam edecek olması mıdır?
1: Evet, yani bu savaş tüm dünyada bazı bölgeleri tabii ki daha çok etkiliyor, özellikle petrole daha duyarlı ekonomileri. Oradaki büyümeleri hem harcanabilir geliri kısması anlamında hem de maliyet anlamında çift yönlü vuruyor. O da ister istemez büyümeleri aşağı yönlü, önümüzdeki döneme ait büyümeleri aşağı çekiyor. Burada tabii enflasyonun yukarıya gidişi, faizlerin de yukarıya gitmesi, o da tüketimi kısıtlayıcı bir unsur. Böyle bir etkisi oldu petrolün. Tabii petrolün burada uzun süre kalması, yani ateşin devam etmesi anlamında bir hastalık anında. O yüzden bir an önce daha anlaşmanın varılıp daha aşağı seviyelere gelmesi gerekir. Piyasalar açısından da açıkçası piyasalar daha iyi konumlanmıştı, bu işin daha hızlı çözümleneceği yönünde. Oradan da çok uzaklaşmaması gerekir diye düşünüyoruz.
0: Bilmiyorsam haftalar önce Warren Buffett'ın tamamen nakde geçtiğine ilişkin başlıklar gündemdeydi. Şimdi bu tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket sonrası hem 2008 krizi hem de 99 sonrasındaki görüntüye ilişkin notlar paylaşılmaya başladı. Önceki krizler bize geleceğe yönelik piyasalardaki olası senaryolar adına ipuçları verir mi? Bu görüntü bizi nereye taşıyabilir? Yani riskli varlıklardan hızlı çıkışlar mı göreceğiz?
1: Açıkçası şu an piyasalar tam tersi yönde hareket etti Uğur Bey. Yani son yakın vadede S&P'ye baktığımızda, yani yapay zeka etrafında fiyatlamaların hayli pozitif olduğunu, gelen bilançoların da o pozitifliğe karşılık geldiğini gördük. Yani burada henüz daha kriz ifadesi sert bir ifade oldu açıkçası. Burada bunu belki tetikleyecek Amerikan faizlerinin çok hızlı yukarı gitmesi ve risk alma iştahını hızlı bozması olabilir ve piyasalarda oynaklık yaratır. Ama yani genel itibariyle yani diğer mortgage krizi veya dotcom krizi gibi ne değerlemeler ne de öyle bir ekonomide bazı yerlerde çok birikmiş bir risk alma iştahı mevcut konum öyle değil. Bu bir black swan gibi düşünebiliriz. Yani kara kuğu oldu bu petrol işi. Ama uzun süre orada devam ederse belki onu yaratacağı bir hasar olabilir. Şu an piyasalar en azından bu şekilde fiyatlıyor.
0: Bu arada Avrupa borsalarında düşüşler var. Londra'da DAX endeksinde kayıpların olduğunu görüyoruz. Bakalım önümüzdeki süreçte borsalardaki fiyatlamalar nasıl devam edecek? Dolar endeksindeki görüntü ne anlatacak? Ve paritede de Euro aleyhine bir fiyatlama görecek miyiz? Takip edeceğiz. Oğuz Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Oğuz Ayhan bizlere eşlik etti. İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirdik ve öne çıkan rakamları masaya yatırdık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım. Benim bankacım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
2: Bizim kız okulu kazandı.
3: O zaman birikim zamanı.
1: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
2: Çok kolaymış.
3: Kolay tabii.
1: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da APR'de.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 21 Mayıs Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette gündem oldukça yoğun ve bu

0: yoğunluğun içerisinde ekonominin farklı alanlarında da hareketlilikler var. Bunları da ekranlarınıza yansıtmaya çalışacağız konuklarımızla birlikte. Ama önce bakalım günün öne çıkan başlıklarında neler var? Hızlıca göz atalım. Şimşek ve Karahan Londra'da yatırımcılarla buluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İspanya merkezli BBVA'nın Londra'da düzenleyeceği Türkiye zirvesinde küresel yatırımcılara ülke ekonomisinin yol haritasını anlatacak. Etkinlikte ana gündem maddeleri arasında Türkiye ekonomisinin görünümü, para politikası, yatırım ortamı ve piyasa beklentileri bulunuyor. Enerjide oyun kurucu ülkeyiz. Bu cümle ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ait İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İNRES 2026 yarın gerçekleşecek. Bu yıl ikincisi düzenleniyor zirvenin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış konuşmasını yapacak. 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek ve bu konuya ilişkinde Bayraktar zirve öncesinde Sabah Gazetesi için bir yazı ele aldı ve Türkiye olarak son 6 yılda riskleri doğru okuyarak çok katmanlı politika setleriyle yaşanan tüm bu krizlerden başarıyla çıkan, hatta bunları fırsata çevirebilen bir ülke olduk dedi Bayraktar. Bu arada Merkez Bankası toplam rezervler 168.8 milyar dolar oldu. Önceki 171.5 milyar dolardı. Swap hariç net rezervler ise 37.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %3, 2027 yılında %4 büyümesini bekliyor. Komisyon Türkiye'de TÜFE'nin bu yıl %28.3, 2027'de ise %20.1 olacağını öngördü. Küresel petrol stokları rekor hızla geriliyor. Goldman Sachs analistlerine göre küresel ham petrol ve petrol ürünleri stokları Mayıs ayı itibariyle günde 8.7 milyon varil rekor hızla geriledi. Bu da bu döneme göre çatışmanın başlamasından bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık 2 katına yaklaştığını gösteriyor. Evet, kısaca özetler böyleydi. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST yüz gelsin ekranlarınıza. %1.35'lik düşüş var. 13.823 puandan işlem görüyor şu an itibariyle BIST yüz endeksi. BIST Banka'da %1.35'lik düşüş var. BIST Sanayi'de %1.1'lik düşüş var. BIST Turizm'de %1'lik. BIST Spor'da %2.5'luk. BIST Gayrimenkul'de yatay negatif ve BIST Teknoloji'de %0.5'lik düşüşü takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST Sigorta'da %2'yi aşıyor kayıplar, BIST Kimya'da %1'e yaklaşıyor, BIST İnşaat'ta %2'ye yaklaşıyor. Yine BIST Gıda'da %1'lik, BIST Madencilik'te %2.4'lük ve BIST Bilişim'de %0.5'lik düşüşü takip ediyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımız zaman Europower, Girişim Elektrik, Otokar, MİA Teknoloji ve CVK Maden İşletmeleri sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Efor Yatırım, RAL Yatırım, Margün Enerji, Kuyumcu Kent ve Fenerbahçe olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altın tarafına baktığımızda altının onsunda %0.6'lık düşüş var. 4515 dolardan işlem görüyor. Petrol tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 100 doların üzerinde 100 dolar 55 sent civarında bir fiyatlama var. Brent petrolde de yine 107 doların hemen altında bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Orada da yine %2'ye yakın yükseliş olduğunu görüyoruz. Evet. Piyasalara da göz attık. Az sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Az önce de bahsettik aslında özetlerimizi aktarırken. Yarın İstanbul'da İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi gerçekleştirilecek ve küresel enerji ve maden sektörünü buluşacak bu zirvede açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
1: İstanbul, küresel enerji ve maden politikalarının şekilleneceği önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlıyor. Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji hatlarında gerilimin arttığı bir dönemde İstanbul kritik bir diplomasi ve enerji platformuna dönüşüyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasıyla katılacak.
2: Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası temasıyla düzenlenen
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısı başta olmak üzere 45 ülkeden üst düzey temsilciler katılacak. Zirvede enerji güvenliği, hidrokarbonlar, kritik mineraller ve küresel yatırım stratejileri masaya yatırılacak. Özellikle değişen küresel manzarada enerji güvenliği başlıklı bakanlar oturumu dikkat çekiyor. Bölgesel işbirliği ve enerji arz güvenliği

0: Konuları ele alınacak. Ayrıca yatırım ve finansman başlıklı oturumda enerji ve maden sektöründeki yeni fırsatlar ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılması ve ülkeler arasında yeni işbirliği adımlarının atılması da bekleniyor.
1: Efendim piyasaları konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru konuğumuz olacak. Soner Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi ne oluyor bu piyasalarda diye soracağım ama özellikle son dönemlerde gerçekten böyle bir acaba yeniden borsada bir yükseliş yaşanır ve 15 binler, 16 binler aslında hiç de zor değil diye baktığımız bir dönemdi. Ama şimdi yani hani aslında çok da bir şey de değişmiyor. Savaş artık sanki böyle bir ateşkes halinde rutine girdi gibi. Her gün bir açıklama geliyor. Bugün yarın belki savaş bitebilir diye ama hala olmuyor. Ama yine de böyle bir kaldı ve düşmeye devam ediyor. Baktığımız zaman enflasyonda aslında ciddi bir revizyon geldi Merkez Bankası'ndan. Oraya baktı, yani onun etkisini de belki daha farklı mı görmeliydik? Nasıl değerlendirirsiniz? Nereye gidiyoruz?
2: Yani bir tur geri, evet bir tur geri sarmak lazım belki. Mesela Nisan ayı, evet Mart'ta savaşı fiyatladık piyasalarda ama Nisan ayı özellikle hem küreselde hem içeride özellikle hisse senedi piyasası açısından oldukça pozitif geçmişti. Yani Nisan ayı boyunca özellikle hisse senedi endekslerine baktığımızda savaşın kalıcı bir ateşkese dönüşeceği beklentisi hakim olduğunu gördük. Tabii burada süreç uzadı. Piyasaların beklediği iyi, fiyatladığı iyi bir şekilde gelmedi. Gelmediği için de özellikle burada bir miktar geri çekiliyoruz. Küreselden, savaş üzerinden gelen etki bu. Şimdi diğer bir nokta yine savaş üzerinden gelen bir nefessiz kalma hali var. Yani Hürmüz'ün kapalı kalmasıyla birlikte enerji piyasasının nefessiz kalması hikayesinden bahsediyoruz. Bu da özellikle petrol fiyatlarını gün be gün yukarı attırıyor. Yani şimdi İlk savaşın başlamasıyla birlikte likidite sıkışıklığı anlarında bir 110 dolarlara kadar çıkmıştık ama hatırlayalım işte Mart ayında, Nisan ayında böyle 80 dolar ortalamalar, 90 dolar ortalamalardaydı ama Mayıs'a geldik artık iş 100 doların üzerine doğru gidiyor. Yani petrol grafiğine bakınca evet 110 doların üzerinde likidite sıkışıklığı hali olsa da çok fiyatlama yok ama diplerin biraz daha yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Yani bir tansiyon hali söz konusu. Enerji fiyatlarının güne yukarı gidişi de piyasaları buna uyumlanmaya doğru itiyor. Özellikle uyumlanmayı nerede görüyoruz? Hisse senedi piyasaları hala sakin. Özellikle globalde içerinin ayrı özel sebepleri var. Birazdan geleceğim. Globalde özellikle şimdi yüksek petrol fiyatı demek önceki döneme göre biraz daha durgunluk demek, biraz daha üretim maliyetlerinin artışı demek, haliyle ekonomik büyümelerin beklendiği kadar yukarı gitmemesi demek ve enflasyon demek daha uzun süre daha yüksek faiz demek. Hisse senedi fiyatlarında bunu çok görmüyoruz ama özellikle tahvil fiyatlamalarına baktığımızda burada tahvil piyasasının daha uzun süre daha yüksek faize uyumlandığını görüyoruz. Yani tahvil piyasası sürece biraz daha realist bakıyor. Küreselden bahsediyorum. Hisse senedi tarafının belki biraz daha tahvil piyasasına göre pozitif ayrışma hikayesi şu olabilir. Bu geçen hafta Çin ziyaretinde biliyorsun CEO'ları uçağı doldurdu götürdü. Özellikle o şirketlerin borsada performanslarının fena olmadığını takip ettik. Burası da yine o muhteşem yedili hikayesi biraz yukarıda tutuyor olabilir. Yapay zeka hikayesi biraz yukarıda tutuyor olabilir hisse senedi piyasasını ama tam bir enerji piyasasıyla ilişkin oradaki o nefes darlığına ilişkin sürecin tahvil piyasalarına uyumlanma hikayesi. Nisan özellikle hisse senedi tarafında biraz daha pozitifti. Mayıs ona göre beklenti gerçekleşmediği için baskı altında. Bizde buraya birkaç etken daha var. Kendi özel sebeplerimiz. Özellikle bu haftanın baskısı benim şahsi kanaatim öncelikle etken bayrama giriyoruz. Yani ne olacağı belli değil. 10 dakika sonra nereden nereye füze düşecek, kim ne yapacak belli değil. Bu riskin alınmak istenmiyor oluşu hikayesi. Burada biraz baskı yaratıyor. Bugün bayramdan önce parayı almak istiyorsanız bugün son satış günü T+2 takasından dolayı. Haliyle kurban bayramları biraz daha nakde ihtiyaç olan dönemlerdir. Yani hem kurban ibadetinin yerine getirilmesi dolayısıyla burada biraz daha sanki nakite ihtiyaç da ön plana çıkıyor bizim hikayemizde. biraz yine risk primi anlamında siyasi gelişmeler burada etkili olabilir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir videosu vardı, o sosyal medyada oldu.

0: oldukça konuşuldu, gündem oldu. Acaba Butlan'a ilişkin böyle bir soru işaretleri burada etkili olabilir. Bunlara bakıyor olacağız ama teknik olarak şimdi yarın borsa açısından avantajlı bir gün. Çünkü bugün hisse senedi satmıyorsanız ve kredi kullanıyorsanız o bayram tatilinin kredi maliyeti hesabınızda, yani bu maliyete katlanmış oluyorsunuz. Ama yarın eğer hisse senedi alıyorsanız o bayram tatili sürecinde kredi maliyeti ödemiş olmuyorsunuz takas avantajından dolayı. Haliyle büyük ihtimalle bu seviyeler diplere çok yakın. Yarın en azından bu seviyelerden daha pozitif bir gün olması ihtimali bu kredi takası avantajı dolayısıyla yüksek görünüyor.
1: Peki şimdi tabii bir yandan da olaya şey diye bakalım, enflasyon tarafından bakalım. Enflasyon açısından bakıldığında Mayıs ayı bir miktar daha böyle daha işte sebze fiyatlarının, meyve sebze evet. fiyatlarının biraz daha düştüğü, biraz daha normalleşmelerin olduğu bir aymış gibi görünüyor ama bir yandan da ciddi bir tatil ve harcama olacak. Dolayısıyla buradan da bir enflasyona acaba etki olur mu deniliyor. Mayıs ayı enflasyonundan ne beklersiniz?
0: Nasıl yani ölçüm tekniği dolayısıyla ayın son haftasında olan gelişmeler o ayın enflasyonuna çok yansımıyor. Bir sonraki aya biraz daha devrettiğini görüyoruz. Mesela Nisan'ın aslında ikinci yarısı, belki son haftası özellikle gıda fiyatlarında ciddi toparlanma gördüğümüz bir dönemdi. Nisan enflasyonuna çok yansımadı. Mayıs enflasyonuna devreden bir hikaye var. Bu sebeple Mayıs enflasyonu belki beklentilerin biraz daha altında kalıyor olacak. Başta gıda fiyatları kaynaklı. Bu tatil harcamalarının biraz daha Haziran enflasyonuna ben devredeceğini düşünüyorum. Yani enflasyonla ilgili piyasa zaten şeyi satın aldı. Petrol fiyatları kaynaklı bir yükseliş olacağını satın aldı. Piyasanın satın aldığı bir diğer konu, ki özellikle fiyatlamalara bence daha fazla etki ediyor. Merkez Bankası mevcut zorluk hikayesinde, yani daha fazla negatif gelişme olması daha fazla sıkılaşmayacak gibi görünüyor. Son enflasyon raporu toplantısında aldığımız mesaj da buydu. Evet, kararlı. Orada enflasyonla mücadelede o duruş ve karar ifade edildi ama sanki mevcut hikayede, petrol fiyatlarının bir süre daha buralarda devam ettiği hikayede Merkez Bankamız o patikayı yukarı doğru çevirmek istemeyecektir. Zaten biliyorsunuz 37'den 40'a çekti. Orada aslında örtülü bir faiz artışı oldu. O bandın üst kısmını kullanıyor şimdi. Mümkün olduğu kadar da ek sıkılaşma piyasaya gelmeyecek gibi. Yani bardağın dolu tarafından, boş tarafından bakacak olursak evet, bir miktar daha fazla enflasyon

0: geliyor ama şu an için daha yüksek olması anlamına gelmiyor. Böyle bir sinyal piyasalarda özellikle hisse senedi endeksleri tarafında bir miktar baskı yaratır. Burada şu hikaye var ama yine tahvil fiyatlamalarında bunu görüyoruz. Özellikle Türk tahvilleri şu anda işte o 40'ın 2 yıllıklar 40'ın üzerinde 43'lerde 44'lere yakın. 10 yıllıklar yine yukarı doğru gidiyor. Şu söylem çok önemli. Daha uzun süre daha yüksek faiz. Sayın Başkan enflasyon raporu toplantısında bunu kullandı. Bugünden yarına ateşkes olsa dahi petrol fiyatlarının tekrar savaş öncesi seviyelere gelmesi uzun sürecek. Haliyle o beklentiler artık kalktı.
1: Hatta 100 doların altına iner mi okun bile
0: yani, özellikle uzmanlar, enerji piyasası uzmanları bu konuda piyasadan biraz daha tedirgin. Piyasa belki o kadarını fiyatlamıyor da diyebiliriz. Daha uzun süre daha yüksek faiz hikayesi tahvil fiyatlamalarında öne çıkıyor. Yani kısa vadede belki Merkez Bankası faizi yükseltme adımı atma ihtimali olsa veya buna yönelik fiyatlamalar olsa 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki tutum yer değiştirebilir ama şu andaki fiyatlama Merkez Bankası'nın bir ek sıkılaşmaya gitmeyeceği noktasında, o da 10 yıllıkları biraz daha yukarı itiyor.
1: Peki hazır tahvillerden konuşurken aslında küresel olarak da bir bakalım. Çünkü mesela Amerika'da 30 yıllıklarda ciddi yükseliş var. 2027'den bu yana ki en ilginç tablolardan birisi ki 2008 krizinin hemen öncesindeki tabloya da benziyor aslında biraz. Japonya'da da keza öyle, yine 30 yıllıklardaki hareketlilik var. Böyle baktığınız zaman acaba küresel olarak korku da mı çok yükseliyor? Belirsizlik bizi biraz daha böyle krizler öncesi hale mi getiriyor, ne dersiniz?
0: Yani şöyle, enerji piyasası uzmanlarının yapmış olduğu açıklamalar tahvil piyasasında biraz daha örtüşüyor. Hisse senedi piyasaları kısa vadede başka fırsatları aradığı için biraz daha iyimser kaldığını söylemek mümkün. Aslında biraz içerideki manzaraya yakın dışarıda bir manzara söz konusu. Yani dünya ekonomisi bu petrolde oluşan bu krizle birlikte daha uzun süre daha yüksek faiz ile idare etmek durumunda. Kısa vadede özellikle hani İngiltere ve Avrupa'da bir faiz artış süreci şu anda fiyatlanıyor. Orada bir miktar piyasanın ihtiyacı olan faiz verilecek enflasyona karşı. Ama Amerika tarafında bir faiz artışı ihtimali en azından kısa vadede veya bu yıl için çok fiyatlanmadığı için dolayısıyla uzun vadeli tahvil fiyatlamalarının bu sinyali verdiğini görüyoruz. Yani kısa vadede tahvil piyasaları şöyledir. Kısa vadede biraz daha politika yapıcıların etkisinin daha güçlü olduğu vadedir. Ama uzun vade daha çok piyasa gereksinimlerini doğurur. Kısa vadede merkez bankaları artış sinyali vermediği için 2 yıllıklardaki hareket çok yüksek değil ama bugün arttırmıyor olmanın orta uzun vadede daha yüksek faiz gereksinimi doğuracağı beklentisi oluşuyor ki bu genelde realitedir. Böyle olur. Yani bugün arttırmadığınız faizi yarın öbür gün biraz daha fazla misliyle arttırmanız gerekebilir. Eğer bugün gerçekten ihtiyaç varsa o da uzun vadeli tahvil fiyatlamalarına doğru hareket ettirir. Şu anda hem küreselde hem içeride biraz bunun etkisini görüyoruz.
1: Peki böyle bir ortamda yatırımcı ne yapsa?
0: Yani şöyle.
1: Yani bir yandan çünkü tahvilde böyle bir tablo var ama S&P ve Nasdaq'ta yükselişler var. Yani bir yandan altında ne olduğu belli değil.
0: Öyle günler ki paran mı var derdin var hikayesi. Şimdi faiz güçlü bir silah. Ama maalesef ilk 4 ayda şöyle bir durum oldu. Faiz negatif reel faiz bölgesinde kaldı Türkiye ekonomisinde. Yani ilk 4 ayda %15'e yakın, %14 küsürlerde bir enflasyonumuz oluştu. Faiz birçok sabit getirili enstrüman burayı yakalayamadı. Ha, borsa özellikle son satış süreci olmasa altın burada pozitif bir getiri, en azından reel anlamda bir getiri ortaya koymuş oldu. Haliyle burada faiz ve sabit getirili enstrümanlar portföylerde olmaya devam etmek durumunda. Çünkü belirsizlik çok yüksek. Yani olağan dışı dönemlerden geçiyoruz aslında. Yani içinde olduğumuz, sisin içinde olduğunuz zaman çok fark etmezsiniz ama biraz uzağa bakınca böyle bir bulut halini alır. Ekonomi anlamında öyle günlerden geçiyoruz ki Merkez Bankası tahmin aralığı paylaşmayı, belirsizlik yüksek olduğu için tahmin aralığı paylaşmayı durdurdu. Tek bir nokta verdi. Yani aslında belirsizliği matematiğe yansımış hali. Hani de böyle ortamlarda, böyle dönemlerde faiz bir miktar burada bulunmalı. Diğer taraftan tabii güvenli liman liman talebi ve özellikle altın hikayesi.

Faizlerdeki bu yukarı hareket beklentisi altını baskılıyor. Bu baskılama hikayesi biraz önceki dönemki sert yükseliş açısından bir dinlenme, bir konsolidasyon süreci de oluşturuyor. Hani bazen çünkü sert hareketlerin ardından, trendlerin ardından bir dinlenme, konsolide olma süreci gerekli ve sağlıklıdır. Sonraki dönemde belki bugünden yarına kısa vadede değil ama bu petrol fiyatlarına ilişkin düğümün çözülmesinin ardından güvenli liman üzerinden gelen talebin altında yeni yukarı bir fiyatlama

0: bir dinlenme, konsolide olma süreci gerekli ve sağlıklıdır. Sonraki dönemde, belki bugünden yarına, kısa vadede değil ama bu petrol fiyatlarına ilişkin düğümün çözülmesinin ardından güvenli liman üzerinden gelen talebin altında yeni yukarı bir fiyatlama hikayesi olup yukarı gidenler var. İşte Aselsan gibi ayakları yere basarak gidenler var. Bir de aslında işte belirli fonların ve grupların ilgisinden dolayı gidip küçük yatırımcının da o momentum trade'in arkasından devam ettiği için yukarı doğru devam ettirdiği ama bizim temkinli olduğumuz hisse grubu var. Bir de yıllardır Türkiye'de anlı, şanlı, faaliyetlerini bildiğimiz, bacası tüten, aslında kar da üretebilen ama ucuz kalmış, baskılanmış, dünden bugüne ucuz gelmiş, ucuz geldiği için bugünden yarına yükseleceği garanti olmayan şirket grupları da var. İşler normalleştiğinde bu grup biraz daha öne çıkıyor olacak. Yani mesela bunlardan biri havacılık. Yani gene itibariyle çarpanlar noktasında da, piyasa realitesi noktasında da, uluslararası benzerleri noktasında da hak ettiği yerlerde değil. Ama bugünden yarına yükseleceği garantisini de oluşturmuyor bu hikaye. Burada vade çok önemli. Yine vademiz bir miktar orta vadeye doğru gidiyorsa doğru hisse senedi de enflasyona ve faize karşı bizim paramızı korur diye değerlendiriyorum. Yani burada önemli olan yatırımcı vadesi öne çıkıyor.
1: Bankacılığa da bakalım mı? Yani orada da bugün %1,5'a yakın düşüş var. Bankacılık sektöründe bundan sonrası için ne beklersiniz? Çünkü şimdi aslında en çok

ekonomisinde özellikle bugün konuşmuyoruz ama 6 ay sonra belki bir sene sonra çok daha fazla konuşacağız. Seçime doğru gidiyoruz. Haliyle burada makro ihtiyadi tedbirlerde özellikle faiz haddinde olmasa da makro ihtiyadi tedbirlerde bir miktar gevşeme beklenir. Yabancı Türkiye'ye gelmeye başladı. Yani 2023'te uygulamaya başladığımız bu programda

0: Şöyle bir durdu baktı. Bir sene, iki sene. Çünkü kurdaki biliyorsun kurda öngörülemedik yükselişler onlar açısından çok negatif etki ediyor. Kurda sağlanan bu güven, kurun bu oturmuş yapısı özellikle bu yıl itibariyle yabancıyı Türkiye hisse senedi piyasasına çekmeye başladı. Bu savaş ortamı, Amerika'daki bu tahvil faizi hikayesi biraz bu süreci frenletse de önümüzdeki dönem konjonktür müsaade ettiğinde ben gelişmekte olan ülkelere para akışında Türkiye'nin pozitif ayrışı yani düşünüyorum. Orada da yabancı geldiğinde zaten alışılageldik hareketlerini yapıyor. Banka, holding, havacılık bu üçünden almaya başlıyor. Bu anlamda önümüzdeki 12 ay veya yıl sonu vadede bankacılık endeksi BIST 100'ü geçer mi? Bence bankacılık endeksi BIST 100'ü geçer. O geçiş hikayesinde de lokomotif yabancı ilgisi olur diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi bugün de aslında Şimşek ve Karahan'ın Londra'daki yatırımcı buluşmaları da önemli olacak. Yani daha doğrusu bugün gittiler. Ve bu BBVA'nın düzenlediği bir toplantı. Özellikle tabii bir de yatırım teşvikleri de açıklandı. İşte varlık barışına yönelik adımlar atıldı. Hani doğrudan yatırımlar açısından

0: Bu savaşta diplomatik olarak daha barışçıl yönde ayrışmış olmak ilgiyi de çeker mi?
1: Yani bu noktada şöyle düşünelim, Dubai'ye bir alternatif olma hikayesi. Türkiye'de zaten hani böyle bir finansal anlamda bir uluslararası üs olmanın altyapısı zaten hazır, imari ve teknoloji anlamında. Orada düşen popülariteden burada bir miktar pay alabiliriz. Yani hatta şöyle düşünün, işte Avrupa'dan Asya'ya seyahat edeceksiniz. Aktarmayı artık bu saatten sonra Dubai'de mi yapmak istersiniz, İstanbul'da mı yapmak istersiniz bir Avrupalı açısından? Haliyle biz biraz daha burada öne çıkma olasılığımız var. Ama burada tabii bu yapısal dönüşümü sağlamak zor. Mesela biz benzer hikayeyi pandemi döneminde denedik. Çin'le Avrupa arasında o hat kopunca, ulaştırma maliyetleri çok yukarı gidince bizim KOBİ'lerimiz Avrupa'dan ciddi anlamda sipariş almaya başladı o dönem. Hatta ekonomi yönetimi de bunlar üretim bantlarını genişletebilsin diye böyle kredi teşvikleri, bu noktada işlerin büyümesi için uygulanan politikalar vardı. Sonrasında ama hat tekrar açılınca büyük ölçüde Çin o pazarı tekrar geri aldı hikayesi var. Yarın öbür gün bu konular unutulduğunda, normalleştiğinde bu popülariteyi Dubai geri kazanacak mı, kazanmayacak mı? Denklemdeki belirleyici unsurlardan biri bu olur. Diğer hikaye Türkiye işte burada oluşturulan fırsatları ne kadar anlatıyor olacak? Burası önemli. Portföy yatırımı noktasında bir ilgi var. Carry trade noktasında bir ilgi var. Cazip getiri var. Son 12 ayda dolar bazında %20, %25'lerde para kazandırmış bir Türkiye ekonomisi var. Ama bu reel tarafa ne kadar akıyor olacak? Onu bizim daha ciddi belki tanıtıyor olmamız lazım. İki nokta Türkiye ekonomisi açısından bence çok önemli. Farkındalık oluşturulması açısından. Hatırlayalım, bundan birkaç sene önce teknolojide böyle bir milli teknoloji hamlesi oluşturduk. Teknofestler mesela bunların bir parçası. Ve bunu her vatandaş hissetti. Gözüyle gördü. Somuta indi. Bir enflasyonla mücadele programı anlamında böyle bir milli hamle gerekiyor diye değerlendiriyorum. Çünkü burada işte gıdasından, konutuna, eğitiminden, inşaatına birçok nokta etkili. Burada toplumun bütün kesimlerinin katılımını, inancını sağlayacak şekilde bir milli hamle gerekiyor gibi. Yani biz enflasyonla mücadele işini biraz Merkez Bankası'na bırakmışız gibi görünüyor. Tek başına yeterli değil. İki, bu uluslararasından doğrudan portföy yatırımı değil de iş gücü oluşturacak, istihdam oluşturacak yatırımın anlatılıyor olma hikayesiyle ilgili de zannediyorum ki burada da Sayın Bakan ve Merkez Bankası Başkanı belki burada yine daha geniş kapsamlı çalışmalar gerekiyor olabilir. Çünkü ciddi fırsat var burada.
0: Peki bu süreçte şimdi bundan sonrasına bakacak olursak Haziran'da Merkez Bankası'nın politikası ne olur sizce ve bundan sonrası için ne beklersiniz?
1: İşler daha fazla bozulmadığı sürece ek sıkılaşma beklemiyoruz. Ama az önce siz de bahsettiniz ya, birçok ekonomist belki yıl sonuna kadar faiz indirim patikasına ara verileceği beklentisi. Bu kararı biraz daha sanki petrol fiyatları veriyor olacak. Ama elimizde bugünkü realite, Türkiye'de bir döviz girişi var. Merkez Bankamızın rezervleri güçlü ama Türkiye'de döviz ihtiyacı da var. Yani 168 milyar dolar zannediyorum ki brüt rezervler. Vadesi 12 aydan daha az olan döviz yükümlülüğü 200 milyar doların üzerinde. Bir de cari işlemler dengesi üzerinden oluşan bir açık var ki petrol fiyatlarındaki yukarı hareket burayı da besliyor. Haliyle döviz girişi çıkışı dengesi üzerinden ve carry trade'in devam ediyor olma hikayesi üzerinden baktığımızda Merkez Bankası'nın sıkı kalmaya ihtiyacı var. Yani sokakta ve reel sektörde birkaç senedir devam eden bu sıkılık bir miktar bunalttı gibi bir hikaye var. Doğrudur ama diğer taraftan işin finansal kesim tarafında böyle de bir hikaye var. Merkez Bankası özellikle bu dış açık ve döviz yükümlülüğü üzerinden bir okuma yaptığımızda sıkı kalmaya devam etmek durumunda. Sıkı kalmak demek ek sıkılaştırma değil ama mevcut faiz haddi zaten yeterince sıkı gibi görünüyor. Mümkün olduğu kadar bekle görle ama bu seviyelerde devam edecek gibi görünüyor.
0: Şimdi Merkez Bankası demişken aslında bir de Fed'i konuşalım mı? Yeni başkan geliyor çünkü. Herkesin de böyle merakla beklediği bir tablo var. Ne kadar bağımsız, ne kadar kararlı olacak diye. Siz ne beklersiniz acaba?
1: İki noktada önemli açıklamaları var. Birincisi, ya bu enflasyonu biz aslında yanlış ölçüyoruz. Biraz gürültülü. Bunu daha yalın hale getirelim dedi. Bunun yalın hale getirmesi ne demek? Fed manşet tüfeğe bakmıyor biliyorsunuz. Biraz daha

0: çekirdek kişisel tüketim giderlerine bakıyor. Yani bunun da çekirdeğine bakıyor. Walsh açıklamalarında bunun medyanına bakalım dedi. Onun medyanına bakarsa o biraz daha düşük seviyelerde faiz indirmek için kendine alan bulur. Kısa vadede bu bir miktar piyasalar açısından, hisse senedi piyasalar açısından pozitif hikaye. Ama diğer önemli açıklaması da şu. Kademeli ve dengeli bilanço küçültme sürecine ihtiyaç var dedi. Bu bilanço küçültme süreci uzun vadede piyasalar açısından negatif bir parametre. Şu anda çok fiyatlanıyor mu? Piyasalar bunun olabileceğine çok ihtimal vermediği için çok fiyatlamıyor. Bilanço hikayesi şu, biliyorsunuz 2008-2009'da 800 milyar dolarlardaydı. Pandemi döneminde bunu 9 trilyona çıkardı. Yani dünyadaki parasal taban 15 yılda 10 kat yukarı gitti. Varlık fiyatlarını destekleyen en önemli parametre zaten buydu. Yani para varsa, likidite enjekte ediyorsunuz, bu varlık fiyatlarına girip burayı şişiriyor. Bunu pandemiden itibaren 6.7 trilyona kadar düşürdüler ama son 15 yılında bence kapitalist sistemin geleneği haline geldi. Ne zaman ayak taşa takılsa FED likidite enjeksiyonuyla tutup kaldırdı. Küresel merkez bankaları böyle biraz daha sanki sistemin büyümesine hizmet eder hale geldi. Haliyle bu konjonktürde bilanço küçültme hikayesinde ne kadar kararlı olur olmaz bilmiyorum ama 3 hafta önce o konuştuğunda Amerikan 10 yıllıklar 4.25'lerdeydi. Şu anda 4.50'lerin üzerinde. Yani uzun vadeli tahvil faizlerin yukarı gidişinde Walsh'un bu açıklamalarının da parmağı olduğunu ben değerlendiriyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Efendim, piyasaları konuştuk Soner Kuru ile birlikte. Bir kısa ara verin, devam edeceğiz.

0: Entera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Bugünlerde en çok konuştuğumuz konu enerji. Elbette özellikle Amerika-İran savaşının getirdiği bu tablo, petrol fiyatlarının geldiği nokta ve 106-107 dolarlardan aşağı inmemesi çok önemli ve tüm dünyayı etkiliyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin tabii attığı çok önemli adımlar var. Yarın da İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi var ve bu toplantıda da yine 45 ülkeden katılımcının olacağını söyleyelim. Bir yandan da 8 ülkenin Enerji Bakanı'nın İstanbul'da olacağını söyleyelim ve üzerine konuşalım. Bülent Şen de konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Bülent Bey yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ezgi Hanım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi dilerseniz aslında biraz önce genel tablodan bahsedelim. Çünkü savaş ne zaman sona erecek, ateşkes oluyor mu, olmuyor mu derken ciddi anlamda enerjinin zora girdiği, petrol kaynaklarının yani doğru bir tabir midir bilmiyorum ama artık böyle ne olacak bunun sonu dediğimiz bir yere gelmiş durumda. Ne dersiniz? Bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Yani yine petrol geldi ve bütün dünyanın merkezine oturdu.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben yayına başlamadan önce şunu demek istiyorum. Enerji lügat anlamına baktım ben. Arapçada enerjinin lügat anlamı kudret. Japonca'da hayat, İngilizce'de power, güç, Türkçe'de her şey. Şimdi enerji öyle bir pozisyona geldi ki baktığınızda aslında son 4-5 yıla baktığımızda Özlem Hanım, Rusya-Ukrayna savaşı, arkasındaki Covid, arkasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki olaylar aslında tamamen enerji kaynakları var altında. Yani transit geçişler, lojistik hatlar, enerji kaynaklı petrol, doğalgaz ve türevleri. Bunun dışında petrolden etkilenen, gazdan etkilenen işte gıda, gübre, petrol, kimya gibi. Şimdi yayına başlamadan önce ne dediniz? Brent petrol 106 dolar. Şimdi ben enerji uzmanıyım, yıllardır bu işi yapıyorum. Bu ara programlara girmeden önce tek baktığım şey petrolün Brent fiyatı. Niye? Anlık değişiyor. Açıklamalarla anlık değişiyor. Hürmüz Boğazı'nın şöyle bir esprisi var. Aslında baktığınızda ben şunu gördüm. Aslında Trump'ın ikinci başkanlık döneminde tek hedefinin Çin olduğunu görüyoruz. Çin ve diğer ülkeler diye baktığınızda ve Trump bunun için öncelikle Venezuela'da 2026'nın Ocak ayında biliyorsunuz bir operasyon yaptı. Venezuela petrolü rezerv olarak dünyanın ilk üçünde olan bir ülke. Sonrasında İran'ı gördük. İran tabii hani beklediği gibi çıkmadı. Biz de böyle beklemiyorduk. Yani İran'ın öyle birkaç günlük bir olay olmayacağını biliyorduk ama tabii bu özellikle lojistik hatları, transit geçişleri, petrol kimyayı, petrolü, doğalgazı her şey etkiliyor. Bundan çok ciddi etkilenen ülkeler var. Kazanan ülkeler var, maalesef kaybeden ülkeler de var. Baktığımızda özellikle Körfez Hürmüz tarafına baktığımızda hakikaten dünya petrolünün, dünyada özellikle şöyle günde yaklaşık 100 milyon varil petrol ihtiyaç var her gün. Bunun yaklaşık baktığınızda 5'te 1'i 20 milyon varil Hürmüz'den geçiyor. Doğalgazın da 5'te 1'i buradan geçiyor. Sadece doğalgaza doğalgaz olarak bakmamak lazım. Arkasında biliyorsunuz gübre ve diğer türevleri var. Hakikaten dünya sıkışmış bir durumda. Dün Dünya Enerji Başkanımız Fatih Birol Bey de açıkladı hatırlarsanız stokların azaldığını söylüyor.
0: Evet.
1: Ha, Türkiye burada ayrışıyor mu? Çok ciddi ayrışıyor pozitif manada. Çünkü Türkiye Avrupa'nın yaptığı bence en çok negatif etkilenen Avrupa. Avrupa'nın yaptığı rafinerilerini kapamadı. Şu anda özellikle jet yakıtı noktasında belki birazdan gündeme girecek. Jet yakıtı noktasında özellikle Avrupa ülkelerinde ciddi sıkıntı var. Türkiye rafineriyle bunu net ihracatçı pozisyonda jet yakıtı olarak söylüyorum ama Türkiye'de neden etkileniyor? Türkiye'de fiyatlardan etkileniyor. Orta vadeli plana baktığımızda ortalama hatırlarsınız tüm dünyanın Türkiye'nin de koyduğu bizim de enerji uzmanı olarak söylediğimiz petrolün 2026 yılı ortalaması işte 50-60 dolar arasında olacağı doğru mu? 55-60 dolar arasında ama şu anda ortalaması 90 doların üzerinde. Günlük olarak 120'ye çıkıyor bazen aşağı iniyor açıklamalarla. Trump'ın Çin ziyareti sonrasındaki açıklamaları ve öncesindeki ateşkes anlaşmaları biraz bizi rahatlatmıştı ama şu anda tekrardan negatif pozisyona düştüğünü görüyoruz. Bir de ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesleğim enerji, 36 yıldır enerjiyle uğraşıyorum. Bu Körfez Savaşı'nda vurulan tesisler Özlem Hanım her biri ortalama 5 yılda hayata geçen tesisler. Bir rafineri öyle 5 ayda hayata geçemez. Bunlar vurulduktan sonra tekrar normal düzene, savaş bugün bitti diyelim ki inşallah bir önce biter. Evet. Bugün biz seviyoruz. Bu tesislerin bazıları belki 2 yıl daha ayağa kalkacak. Yani öyle hemen ayağa kalkabilen bir tesisler değil. Tabii bu tesislerin vurulması, ben bir önce Çin'deydim. Çin'de bir ziyaretimiz vardı. Orada da gördük. Herkes bir tereddüt halinde aslında. Çünkü işte Brent petrol 100 doların üzerine çıkması. Şöyle bir örnek vereyim ben. Her 10 dolar petrolün yukarı çıkması yaklaşık ortalama 4 milyar dolar demek Türkiye için. Her bir dolar 400 milyon dolar demek. Yani çok ciddi karşılığı var negatif anlamda. Bunda çünkü siz Türkiye şu anda enerjisini, doğalgazı ve petrolünü buldu. Yaklaşık ikisinde de ortalama %15'in üzerindeyiz. Yerli kaynak olarak söyleyeyim. Ama hala tabii özellikle petrol ve doğalgazı ithalatçı pozisyondayız.
0: Evet, ama bir yandan da şöyle bir şey var. Genel olarak baktığımız zaman hani fiyatlar evet ekonomimizi çok etkiliyor. İşte bakıyoruz 107 dolar, 101 dolar az önce söylediğiniz gibi böyle bir şeyle gidiyor.
1: Bir sarmalda gidiyor
0: sanki. Sarmalda gidiyor ve bu sanki 100 doların altına da çok kolay inmeyecekmiş gibi görünüyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlarla birlikte gerçekten hem doğalgaz kaynakları açısından evet. hem petrol kaynakları açısından hem de yenilenebilir enerji kaynakları açısından belki bundan 10-15 sene önce yakalansaydık bu hikayeye çok daha zorlanacağımız bir tabloyu daha normalleşmiş bir şekilde görüyoruz sanki.
1: İnanılmaz bir başarı hikayesi var, onu söyleyeyim. Hemen rakamları söyleyeyim, mühendis olarak konuşuyorum. 2002 yılında Türkiye'nin yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar ve türevlerinde neredeyse sıfırdı. Kurulu güç olarak söylüyorum. Şu anda güneş ve rüzgar ikisi beraber yaklaşık 40 gigawatt. Bizim kurulu gücümüz şu anda yaklaşık 125 gigawatt. Yani 40'ı buradan geliyor. Buna barajları ve diğerini katarsak %60'ın üzerindeyiz. En büyük şansımız da şu 2026 için Özlem Hanım, özellikle havaların güzel gitmesi, öyle diyeyim, karlı geçmesi elektrik santralinin devrede olmasını sağlıyor. Şimdi güneş ve rüzgara baktığımızda az önce de söyledim. 2002 yılında bunlar kurulu gücümüzde hemen hemen yoktu. Bunların girmesinin şöyle bir avantajı var Özlem Hanım. Her bir megawatt güneş veya rüzgar fark etmesin. Bir kütle tesisi yani yenilenebilir enerji tesisleri Türkiye'nin cari açığını yaklaşık 150 bin dolar azaltıyor. Her bir megawatt ama. Bakın her bir megawatt kurduğunuzda çünkü doğadan gelen güneş ve rüzgar ise doğadan gelen şöyle diyelim hediyeler. Türkiye'de baktığınızda rüzgar kurumunda şu anda 2025 yılı için söylüyorum Avrupa'nın ilk üçünde. Güneşte de öyle. Özellikle biliyorsunuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız açıklama yaptı. Yeni bir enerji mimarisi. Hı hı. Türkiye'nin enerji mimarisine baktığınızda aslında kurulum tamamen elektrik üzerine oluyor. Çünkü özellikle dünyanın

0: Ve Türkiye'nin enerjiden ziyade elektriğe ihtiyacı var. Türkiye'nin 2025 yılındaki elektrik tüketimi 360 terawatt saat. Bu yaptığımız hesaplarda 2050 yılında bu neredeyse yaklaşık 3 katına çıkacak. Neden dolayı artıyor? Sadece Türkiye'de artmıyor. Dünyada da artıyor. İşte yapay zeka, veri merkezi, elektrikli araçlar, şarj istasyonu. Hayatımız dikkat ederseniz tamamen elektromobiliteye doğru gidiyor. Yani elektrik enerjisi olmadan şu yayını yapma şansımız yok. Şu görselleri gösterme şansımız yok. Benim sesimin ulaşma şansı yok. Bu yayının frekansı bir yere ulaşma şansı yok. Onun için enerji hayattır derken bunu kastediyoruz. Türkiye aslında enerjisini çeşitlendirdi. Baktığımızda Türkiye'nin enerji sisteminde, demin rakamları söyledim ama yaklaşık 125 bin megawattlık kurul gücünde hepsi hemen hemen var. Ama tabii yılın durumuna göre bazen birisi ön planda oluyor, bazen diğer ön planda oluyor ama yerli ve yenilenebilir enerjiye baktığımızda %60'ın üzerinde. Şöyle bir şey de söyleyelim. Hatırlarsanız 2020 Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam ilk doğalgaz keşfimizin yapıldığında şu andaki o gaz yapılan keşifle beraber yaklaşık 2026 yılında 4 milyon hanenin doğalgazı yerli doğalgazdan veriliyor. Bu 2028'de neredeyse tüm hanelerin, Türkiye'deki tüm hanelerin yaklaşık %95'i diyeyim, %95'inin yerli doğalgazdan besleneceğini gözüküyor. Bu çok ciddi bir şey. Çünkü sizin Türkiye'nin baktığınızda enerjiyi kenara ayırırsak cari açığı yok gibi aslında. Ama enerji ve maden işin içine girince Türkiye'nin cari açığı ortaya çıkıyor. Çünkü hala siz doğalgazı %15'ini şu anda ülkemizde üretiyoruz ama diğer kısmını ithal etmek durumunda kalıyoruz. Petrolde de baktığımızda biliyorsunuz
1: şöyle bir boru hattı.
0: Ya bu çok çok önemli. Bakın bu bir an yıllardır hem doğalgaz hem elektrikle uğraşıyorum. Biz yabancılarla yaptığımız toplantılarda Türkiye'yi şey olarak görüyorlardı Özlem Hanım. Hani nasıl diyeyim köprü. Ben ona hep karşı çıkardım. Türkiye bir köprü ülkesi değil. Türkiye bir hub. Ticaret merkezi olacak. Çünkü bakın İngiltere'de petrol bulunmamasına rağmen İngiltere'de yok ama bütün petrol piyasası İngiltere üzerinden dönüyor. Doğru mu? Hı hı. Neden Türkiye üzerinden diğer türevler olmasın ki? Baktığınızda şu hatlar o kadar değerli ki ve Türkiye'nin aslında gücünü de gösteriyor. İşte Hürmüz boğazının kapatılması, düne kadar kapatılmayan bir boğazın kapatılması veya Suriye'deki olaylar veya İsrail'deki olaylar ne yapıyor? Bütün hatların Türkiye üzerinden tüketim noktalarına ulaşmasını gösteriyor aslında bu hat. Yani bugün muhtemelen bakın Irak en büyük hatayı nasıl yaptı? Irak şu anda günde yaklaşık 4,5 milyon varil petrol ihraç etmesi gerekirken 250 bin varil ediyor. Niye? Çünkü Hürmüz'den geçiyor bütün hatları. Sadece Türkiye üzerinden giden tek bir hattı var. Eğer biz onun zamanında bu Sayın Cumhurbaşkanımızdan söylendi, ilgili bakanlarla da söylendi. Basra'dan bu hat yapılmış olsaydı Irak bu savaşın kazananları içinde olacaktı. Şu anda ihraç yapamıyor. Diğer ülkeler de öyle. Yani bir boğazın kapanması. Eğer siz boru hattıyla götüremiyorsunuz bir noktaya ne yapıyorsunuz? Terse düşüyor. Türkiye'ye baktığınızda bunlar da burada hem ham petrol hatları var hem doğalgaz boru hatları var. O kadar değerli ki bunlar. Yarın bir gün şunları göreceğiz. Bunlar konuşuluyor da zaten. Suudi Arabistan üzerinden, Ürdün üzerinden, Suriye üzerinden Türkiye'ye. Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye. Türkmenistan üzerinden Türkiye'ye. Bunlar konuşulan şeyler biliyorsunuz yapılıyor ama bir kısmı swaplarla yapılıyor ama Hazar Denizi geçiş problemi var ama ileride bunlar da aşılacağını düşünürseniz tüketim noktasından Avrupa'ya veya diğer ülkeler Türkiye'den boru hatlarıyla veya terminallerle, LNG terminallerle bu gazlar veya petrole ulaştırılabilir. Şu anda enerji olmadan bakın Avrupa Birliği çok ciddi sıkıntıda. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra hatırlarsanız özellikle Almanya çok ciddi loser pozisyona düştü. Çünkü gazını, daha doğrusu enerjisinin %50'sini Rusya'dan alıyordu. Şu anda alamıyor. Fiyatlar neredeyse 4 katına çıktı. Niye? Ulaşamıyorsunuz. Mesela demin bahsettiğim gibi Türkiye net jet yakıt ihracatçısı. Niye? Ve en azından kendini yetiyor. Çünkü rafineleri 5 tane rafinesi var, çalışıyor. İngiltere 20 olan rafinelerin hepsini kapattı. Şu anda jet yakıtını nasıl olsa ben çevreyi kirletmeyeceğim. Diğer ülkelerden ucuza alırım. Kendi ülkemde bununla uğraşmama gerek yok ama savaş noktasında veya herhangi bir lojistik ne diyeyim sıkıntısı noktasında ulaşamıyorsunuz. Yani paranız olsa bile ulaşamıyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Covid döneminde bakın doğalgaz Covid'den önce ortalama 150 dolarken 1000 metreküpü Özlem Hanım Covid döneminde 4000 euroya çıktı. Yani paranız olsa bile ulaşamadınız. Hatırlar mısınız o dönemde gemilerinin başka ülkeler tarafından zorla alıkonduğunu okurduk. Silahlı kuvvetleri tarafından. Niye? Çünkü enerjiye ulaşmak böyle bir şey. Paranız olsa da ulaşamayabilirsiniz. Bunlar oldukça önemli. Türkiye'nin şu hatları görüyorsunuz. Bunlar belki şimdi şey gibi gözüküyor ama ben böyle bakınca bir mühendis gözüyle bakıyorum. Burası 2050'den sonra hidrojen için çok değerli. Çünkü hidrojeni sadece boru gazıyla, boru hattıyla taşıyabilirsiniz. Doğal gaz hatlarında belli bir karışımda. O kadar değerli ki bu hatlar. Yani hidrojeni bir noktadan bir noktaya. Belki şu anda çok pahalı hidrojen maliyettir ama bu hep böyle gitmeyecek. Hidrojen suyunu iyonize edilmesiyle ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Enerji kaynaklarıyla yapabiliyorsunuz bunu. Bu boru hatlarıyla siz üretim noktalarından tüketim noktalarına ne taşıyacaksınız? Hidrojen taşıyacaksınız. Yeni bir enerji gücünüz arttıkça o tesislerden hidrojen üretip sisteme vereceksiniz. Bunlar oldukça değerli. Avrupa'da hakikaten baktığınızda, demin de söyledim. Şimdi bakın, bir Hürmüz Boğazı, Özlem Hanım şöyle bir şey, orası petrolün beşte birini taşıyor, gazın da beşte birini, ama İran'daki herhangi bir sıkıntıda Babul Mendeb'in kapatılması, %5'te orası, %25'e yakın bir transit geçişi siz engelliyorsunuz. Hı hı. Yarın öbür gün bunlar konuşulmuyor ama Çin bu noktada ön almaya çalışıyor. İşte Endonezya, Malezya'nın önündeki Malaka Boğazı kapatıldığında siz transit geçiş noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani enerji, Sayın Bakanımız da bahsettiği gibi, enerji mimarisi elektrik enerjisi üzerine oluşturuluyor bana göre. Etrafında işte diğer şeyler var. İşte nadir toprak elementleri var. Bunu besleyen efendim söyleyeyim, doğalgaz ve petrol boru hatları var. Bu enerji mimarisi Hürmüz Boğazı'ndan sonra tüm dünyada değişti Özlem Hanım. Yapısı değişti.
1: Şimdi tabii bu arada yarın İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yapılacak. İkincisi İstanbul'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, da açılış konuşmalarını yapacaklar. 45 ülkeden katılımcı olacak ve 8 ülke bakanı da gelmiş olacak. Şimdi Türkiye'nin sadece kendisiyle ilgili değil aslında, çevresindeki pek çok ülkeyle de artık özellikle TPA ile birlikte, evet, ciddi aramaları, ciddi işbirlikleri var. Ve aslında uluslararası pek çok şirketle de yine büyük aramaları, büyük çalışmaları var. Yani önümüzdeki dönemde aslında Türkiye'nin sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da bir enerji aktörü olması yolunda önemli adımları var. Bunlar acaba ne zaman hayata geçer ya da ne kadar bir coğrafyayı etkiler? Nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin rolünü?
0: Şimdi şöyle, Türkiye hatırlarsanız özellikle kendi ülkesinde daha önce petrol aramaları, doğalgaz aramaları veya maden aramaları yabancı şirketler üzerinden oluyordu veya ortaklıklar üzerinden. Türkiye buna dur dedi. Kendi gemisini, kendi gemi filosunu öyle diyeyimse, arama ve üretim noktasını kurdu. Dünyanın baktığınızda, Avrupa'nın şu anda baktığınızda birinci sırasındayız. Niye? Türkiye dedi ki kendi bölgemde benim mühendislik bilgim var, Ar-Ge faaliyetim var, inovasyon faaliyetim de var. Kendi bölgemde ben gerekli araştırmada yaparım. Gaz, petrol varsa veya maden varsa bunu arar ve bulurum. Biliyorsunuz baktığınızda Türkiye'nin nadir toprak elementleri, Eskişehir'deki Beylikova'yı biliyorsunuz. Yani baktığınızda nadir toprak elementlerinin tek bir sahada bulunan en büyük yüzey noktasından biri. Aynı zamanda işte Karadeniz'de yapılan aramalar, Akdeniz'de yapılan aramalar veya kara noktalarında yapılan aramalar, Türkiye bunu belli ölçüde zaten başardı. Şimdi ne yapıyor? İşte gemileri, bu filodaki bazı gemilerimiz nerede? Somali'de. Petrol arıyor orada. Nerede? Pakistan'da. Nerede? Azerbaycan, Hazar Denizi'nde. Basra Körfezi'nde. Bunlar Türkiye'nin aslında bu noktada şunu görüyor Türkiye. Enerjideki bağımsızlık, tam bağımsızlık için çok çok önemli. Yani siz enerjide, çünkü enerjiye baktığınızda tüm devletlerin olmazsa olmazları. Her devletin kendi içinde bir enerji politikası var. Ve tam bağımsızlık noktasında hepsi bunu çok çok önemsiyor. İşte bu son Hürmüz olaylarında görüyorsunuz. Bundan sonra da olmayacağını garanti edebilir misiniz? Yani bugün Hürmüz Boğazı diyelim çözüldü, inşallah bir an önce çözülür, ama yarın başka bir noktada işte Rusya-Ukrayna savaşı ne yaptı? Bir anda petrol ve gaz fiyatlarını fırlattı ortaya, ki Rusya-Ukrayna daha böyle kendi içine domestikti bana göre. Hürmüz Boğazı domestik bir hat değil, tamamen uluslararası bir problem. Babul Mendeb, yarın bugün öbür taraflar. Türkiye şunu gördü: ben genç ve gelişen bir ülkeyim, enerjiye ihtiyacım var. Sadece kendi bölgemde değil, Gabar'da da bizi aradık bulduk. Yoktu bunlar. Daha önce ben 36 yıldır enerjiyle uğraşıyorum. Daha önce Türkiye'den herhangi bir doğalgaz keşfi ben görmedim. Veya petrol keşfi görmedik. Yani olsa da çok sınırlı. Ama şu anda Türkiye petrol ve gazla kendi, şöyle bir rakam vereyim ben. Türkiye'nin Özlem Hanım her gün 2 milyon varil petrol ve doğalgaza ihtiyacı var. Her gün ama. 2 milyon varil petrol, 1 milyon varil petrol, 1 milyon varil doğalgaz. Biz şu anda yaklaşık %15'ini buluyoruz. Bazı izleyenler şunu diyebilir: 115 küçük gibi gözüküyor. Hayır. Sen eğer enerjide ortalama 2020 için söyleyeyim 60 milyar dolar cari açın varsa, bunlar olmasaydı belki bu rakam daha yukarıda olacaktı. Ki yukarıda olacak. Her yapılan güneş, her yapılan rüzgar, her yapılan hidroelektrik santrali Türkiye'nin cari açını ne yapıyor? Azaltıyor. Enerjiye de ihtiyacımız var. Türkiye şunu gördü: ben sadece kendi mavi vatan ve kendi kara topraklarımda veya su noktalarında değil, başka ülkeler, dost ülkelerde, Afrika'da şunu gördü: beyazların kendini sömürmediğini, sömürgecilik mantığını düşünmediğini, tamamen win-win mantığıyla hareket ettiğini ve kendi ülkesinden çıkan şeyleri paylaştığını da gördü. Şu anda işte Pakistan, demin de örneklerini verdim, Libya'da, doğru mu? Somali'de araştırmalar var. Türkiye bunu daha da önüne açacak. Çünkü bu, nasıl diyeyimse, bu şey kabiliyeti kazandı. Bunu yapabiliyor. Siz de demin söylediniz, Türkiye'de yapılacak zirvede dünya şunu da görüyor. Özlem Hanım, nadir toprak elementleri farklı bir coğrafyaya doğru götürüyor. Nadir toprak elementleri nedir? Bizi izleyenler için söyleyeyim. Bu enerjinin olmazsa olmazları. Yani nadir toprak elementi olmadan, ben birçok gazetede yazı da yazıyorum. Yazılarımda hep şunu söylüyorum. O elementler var. Periyodik atom numarası 50 ile 71 arasında değişiyor bunlar. Bu olmadan siz rüzgar türbünün mıknatısını yapamıyorsunuz. Bir rüzgar türbünü yapamıyorsunuz. Bir güneş paneli yapamıyorsunuz. Bir elektrik aracın şarjını yapamıyorsunuz. Çin'in ciddi bir hakimiyeti var burada. Kendi ülkesinde yaklaşık %45'e yakın bir dünya şeyine baktığınızda oranı var ve bunu daha da genişletmeye çalışıyor. Özellikle Afrika'da veya diğer ülkelerde. Amerika bunun da önünü kesmeye çalışıyor ama şunu görüyoruz ki biz kendi ülkemizdeki çıkan enerji kaynağı, maden bizim için olmazsa olmaz. Bunlar çok kritik. Bakın bir örnek vereyim ben.
1: Beylikova'daki açılacak tesisler de oldukça önemli olacak tabii.
0: Kesinlikle. Zaten en büyük özelliği bu tesislerin bence katma değerli hale gelmesi. Mesela borda bunu yapıyoruz ya. Borda baktığınızda Türkiye dünya bor pazarının 165'ine sahip. Doğru mu? Ama siz bunu ham madde olarak vermek yerine işleyebilirseniz, işleyebildikten sonra kaliteli nihai bir ürüne getirebiliyorsanız fiyat inanılmaz yukarı doğru çıkıyor. 10 dolardan işte 15 bin dolara çıkıyor. Nadir toprak elementleri anlaşılsın diye söylüyorum. Cep telefonlarımızın camı var biliyorsunuz. Bunun üzerinde seryum var. Eğer seryum olmasa bu cep telefonu siz dokunmatik hale getiremiyorsunuz. Getiremediyseniz normal bir cam oluyor. Bakın o 2 gramlık 10 dolar yaklaşık değeri cep telefonu belki 1000 dolarlık hale getiriyor. Şimdi nadir toprak elementlerinin ben bir yazımda da şunu yazdım Özlem Hanım. Geçtiğimiz yıllar petrol çağı hala devam ediyor ama aslında maden çağına doğru da gidiyoruz. Niye? Maden olmadan hiçbir enerji kaynağı fizibil olarak çalıştırma şansınız yok. Ve şunu da, şu rakamı da vereyim. 1 megawatt için fosil yakıtlara göre yenilenebilir enerjide 6 kat daha fazla maden ihtiyacınız var. Madenler öyle kritik bir noktaya geldi ki zaten Türkiye de bunun farkında biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin maden haritaları çıkartıldı ve ciddi olarak çok bu aslında ön planda da çıkıyor ve maden biliyorsunuz çalışmaları çok hızlandı Türkiye'de. Çünkü Türkiye kendi ülkesindeki madeni çıkarmasa ne olacak? Bunu ithal etmek zorunda. Doğru mu? Bu bir cari açık. Kendi ülkende varsa bunu kullanman lazım. Türkiye kendi bölgesinde ve interlantındaki her noktada, inanın bana, biz gittiğimiz ülkelerde bunu görüyoruz. Balkanlarda da görüyoruz, Afrika'da da görüyoruz. Uzak Doğu'nun belli noktalarında da görüyoruz. Arap ülkelerinde de görüyoruz. Türkiye bu noktada enerjinin aslında şimdi artık oyuncusu değil, oyun kuranı bana göre.
1: Evet. Peki aslında son olarak sormak isterim. Bundan sonraki dönem için baktığımız zaman özellikle enerjide hangi alanın daha çok öne çıkabileceğini düşünüyorsunuz nadir elementler dışında?
0: Genelde mi soruyorsunuz?
1: Genelde evet. Tüm küresel olarak soruyorum aslında.
0: Okey. Şimdi bakın ben demin konuşmamda şöyle bir şey söyledim. Dünya elektrik enerjisi çağına doğru gidiyor. Neden? Örneklerinde verdiğim yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, elektromobilite, şarj istasyonları, bunlar hepsinin ihtiyacı ne? Enerji. Türkiye'nin, tekrar altını çizeyim, 2025'teki elektrik tüketimi ortalama 360 terawatt saat. Bu 2050'de 2,5-3 katına çıkıyor. Dünyada da böyle. Dünyaya baktığımızda 10 bin terawatt saat, bu da artıyor. Çin'de de artıyor. Her yerde artıyor. Basit bir örnek vereyim. Veri merkezleri, küçük bir veri merkezi düşünün. Kullanacağı elektrik ihtiyacı 100 bin hanelik bir şehir kadar. Bir yapay zeka diyorsunuz. Yapay zeka inanılmaz enerji harcayan bir araç, öyle diyeyim. Yapay zekada Özlem Hanım'ın Ö harfini yazdığınız zaman bir evin 9 saniyelik elektrik ihtiyacı. Yani Özlem yazdığınız anda 45 saniyelik bir elektrik ihtiyacı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani artık ciddi bir elektrik ihtiyacı var. Türkiye de bunun farkında. Dikkat ederseniz Sayın Bakan da bunu açıkladı. Türkiye'nin enerji mimarisi elektrik enerjisi üzerinde çıkıyor yukarıya doğru. Çünkü elektrik olmazsa olmaz. İthal ettiğimiz bütün ürünlerin arka planında bakın elektrik enerjisi var. Evet. Çünkü elektrik yeni teknolojiler için de söyleyeyim. Hemen bitiriyorum. Özellikle füzyon teknolojisi, hidrojen, demin de bahsettim. Bunlarla beraber farklı bir noktalarda dünyanın ve Türkiye'nin elektrik enerji ihtiyacı daha da artacak. Ben sözlerimi böyle bitirmeye çalışayım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin. Efendim MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Bülent Şen'le birlikteydik. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İyi yarıştı kimi.
2: Yoğun bir gün değil mi?

0: Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
5: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
4: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretin kolaylaşsın.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Piyasa raporuyla karşınızdayız. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Yavaş yavaş bayram tatiline doğru ilerliyoruz. Piyasalarda baskı var. İki duayenle birlikte, iki üstadla birlikte bu baskının nedenini konuşacağız. Tonguç Erbaş ve Yüzey Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Hemen piyasalardaki fiyatlamaları ekrana taşıyalım. BIST endeksinde %1'leri aşan değer kayıpları var. An itibariyle 13.765 puan seviyesinde işlemler devam ediyor. %1.76 geri çekiliyor. Gün içerisinde 14.040 puan seviyesini görmesine rağmen 13.800 puan seviyesinin altına indi. Burada aşağıda destek anlamında hangi seviyeler kritik? Bunu konuşacağız. Bir de sektörleri görelim. BIST bu seviyelere taşıyan etkenler neler? Bankacılık endeksi %1.5 aşağıda. Sanayi endeksi 18.108 puan seviyesinde. Turizm geriliyor. Sporda satış var. Gayrimenkul 6.655 puan seviyesinde. Teknolojide de bir miktar geri çekilme var. 100 şirkete bakalım. 80 şirketin üzerinde değer kaybı yaşayan tablo söz konusu. BIST işlem gören, evet, o tablo ekrana geldi. Yaklaşık 90 şirket düşüş gösteriyor. Europower, Gesan taban oldu. Otokar %8.65 artıda. Tonguç Bey, niye taban oldu bu iki şirket? Bir haber akışı mı var?
1: Ben
0: Europower ve Gesan.
1: Görmediniz.
0: Magen düşüyor. Efor Yapı düşüyor. Rail Yatırım Holding değer kaybediyor. Pasifik Eurasia, Fenerbahçe, Türk Altın İşletmeleri, Kuyaş, Kardemir D Grubu, İz Enerji, Şekerbank değer kaybı yaşayan şirketlerden bazıları. Üzeyir Bey, piyasadaki bu baskıyı nasıl okumak gerekir?
2: Yani şöyle, biraz bir iki gündür biraz böyle iç siyasi konularda gelen mesajlar ya da açıklamalarla ya da böyle spekülasyonlarla mı diyeyim, nedir artık, nasıl bir tabir kullanılır bilmiyorum ama iç siyasetle ilgili gelişmeler diyeyim. Bununla ilgili gelişmelerin biraz piyasada baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Aslına bakarsan yani yurt dışıyla çok korele gidiyorduk son 4-5 güne kadar. Belki son birkaç güne kadar, ama son birkaç gündür biraz negatif ayrışan taraftayız borsa olarak baktığımızda. Bunda da biraz iç siyasi gelişmelerin etkili olduğu kanaatindeyim. Bu bir. İkincisi de bayram öncesi pozisyon ayarlamaları. Çünkü bugün artık takasın son günü. Yani bundan sonraki süreçte eğer kredili pozisyonunuz kaldıysa bu krediye 8-9 günlük bir faiz ödemesi yapacaksınız. Yani bunun da bir miktar satış getirdiğini söylemek mümkün. Çünkü bu 10 günlük süreç aracı kurumların kredi faizlerini dikkate aldığımızda neredeyse %2'lik, belki biraz daha üstü altı bir kredi maliyetine işaret ediyor. Yatırımcı buna da çok katlanmak istemiyor. Yani bunda biraz bir miktar bunun etkisi var. Ama dediğim gibi ana etki, hani burada ne ağır basıyor dersen, bence iç siyasi söylemlerin ya da buna yönelik gelen mesajların etkili olduğunu söyleyebiliriz.
0: 13.765 gelinen nokta, %1.76 değer kaybı yaşıyor. Endekste baskı devam ediyor. Bazı sebepler var dedi Yüzey Erdoğan ve iç siyasete yönelik gelişmelerin bu satışlarda etkili olabileceğine ilişkin kanaatleri dile getirdi. Siz de aynı noktada mısınız? Özellikle uzun süredir iç siyasete yönelik gelişmeleri borsa fiyatlamaları üzerinde konuşmuyorduk aslında. Bu anlamda nasıl görüyorsunuz süreci?
1: Ya o tarafta çok katılamayacağım Üzeyir'e. Yani
0: yalnızsınız.
2: Yine beni kırdın.
1: Hayır, estağfurullah. Şöyle, ya mutlaka bir şeyi vardır. Hani biz düşerken birkaç konu böyle şeydir ya, ne olabilir haber akışı. Biraz önce sen sordun, ben şimdi hala araştırıyorum o iki hisse senin niye tavan diye.
2: Bir,
1: yani burada bir nedir bunun nedeni konusu vardır, doğru. Belki düşerken bu da biraz daha etkili olmuştur, öyle soru işaretleri. Ama bana kalırsa biz bu sabah fena başlamadık. Yani bu takas avantajı meselesi, işte dün bugün, dün satarsan cuma, bugün satarsan pazartesi desek, biz 15.200'den aşağı doğru gelirken 6 günde hem hacim düşmüş hem geri çekilme olmuş. Aslında bu küresel hani savaş ortamındaki petrol fiyatları vesaire, bu işte faizlerin yukarı gitmesi, efendim doların değer kazanması, yeniden mi acaba bir risk algısı oluşacak meselesi, tam da bizim bu uzun bayram arası öncesi işte 19 Mayıs tatili, sonra bir bayram arası büyük ihtimal biz hacimsiz bir geri çekilme, bir düzeltme zaten yaşayacaktık. Ben onun daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hani üzerine katılmıyorum derken, yani %80-90 bana kalırsa dışarıdaki bu risk algısındaki bozulma etkili oldu. Ama hani piyasa aşağı geldikçe kırılganlık da artıyor. Dolayısıyla yeni bir hani içeride eğer bir konu arıyorsanız ve bu siyasi bir denklemler üzerinden gidiyorsa, o zaman satış dalgası biraz daha hızlanıyor. Mesela bugün bu İran tarafından gelen, özellikle bu uranyum zenginleştirmenin İran içinde kalması gerektiğine dair yapılan açıklamalar olmasaydı, belki de işte bu, ben öğleden sonra daha iyi bir seans olur diye düşünüyordum. Hani satan satmış olur, işte seans sonuna doğru da bir toparlanma gelir diye.
0: Hamileyin açıklaması vardı. Zenginleştirilmiş uranyum İran'dan dışarı çıkmayacak diyor. İran'dan gelen açıklama bu.
1: Ya mesela uzun süredir bana kalırsa İran tarafı çok fazla bu anlaşılabilir başlıklar üzerinde yorum yapmıyordu. Genelde bir taslak sunuyorlar, kabul oluyor, olmuyor falan, böyle bir. Genelde Trump'ın söyledikleri üzerinden bir risk değişimi oluyordu. Mesela ilk defa böyle bir şey oldu. Yani İran'da bir kırmızı çizgisi noktasında bir bildirimde bulundu. Çünkü Trump'tan zaten çok gitgelli açıklamalar geliyor. Yani bir İran'ı yok edecek, diğer günde anlaşmaya çok yakınız açıklamaları kadar, böyle hala o siyah beyaz diyebileceğimiz kadar yakın açıklamalar geliyor. Bana bugünkü satış biraz daha aşırı geldi. Bunun nedeni büyük ihtimal o tansiyonun artmasıdır. Dolayısıyla hani kısmen katılıyorum diyeyim üzerine. Yani destek dirençle ilgili de mesela 14.000'e çok yakın bir 50 günlük ortalamamız vardı. Ben onun üzerinde tutunuruz diye düşünüyordum. Yani şöyle, satan satmış olur. Cuma, pazartesi daha yatay, daha düşük hacimli.
0: Onun 250 puan kadar aşağısındayız,
1: evet,
0: şu an.
1: Şimdi bilmiyorum şeyde
0: 13.779 yeniler nokta.
1: Mesela 850 de bir ufak destek diyebilirdik. Onun da altındayız. O zaman herhalde 13.500'lere falan bakmamız lazım. Bilmiyorum yakın vadede.
0: Bu arada 105 milyar liralık bir hacim var. Düşük.
1: Evet, yani sadece bugün değil. Yani o 15.200'ün büyük bir 6-7 günlük düşüş trendi içinde biz hacminde düştüğünü gördük. Bunu zaman zaman çok sağlıklı olduğunu da konuşuruz, yani düzeltmelerde hacmin düşük olmasının. Ama arda arda gelen
0: ama son dönemin en düşük günlük hacmi 165-155 milyarlara kadar düşmüştü.
1: Büyük ihtimal yarın da pazartesi ile salı ya burada çok düşük hacimler göreceğiz. Yani ben biraz dış etkenlerin özellikle yani klasik o işte savaş ortamının ve açıklamaların tüm piyasalarda olduğu gibi, yani ne zamandı, ya çarşamba günü 4.62-4.63'te Amerikan 10 yıllıklar vardı. Mesela o 80 gün 81 gün içerisinde ilk defa bu seviyeye gelen, bu kadar yükselen bir faiz ortamı gördük. Yani 4.52'ler falan görüldü. Yani savaşın en sıcak olduğu zamanda. Dolayısıyla faiz de her zaman yani piyasanın ne derler, en büyük düşmanı şu an için, yani bizim borsa tarafına bakarsak. Böyle bir durum söz konusu benim tarafımda. Bilmiyorum, belki Üzeyir

0: Başka bir şey söylerse ona da bir katılmayacağım soru getirdi.
1: Hüseyin Bey, daha önceki yaptığımız sohbetlerde bir buçuk aylık periyoda atıfta bulunmuştunuz. Bu bir buçuk aylık periyotta daha sakin bir piyasa, daha dikkatli olunması gereken bir hisse senedi piyasasının olabileceğini ifade etmişti. Sonrasındaysa daha müspet, olumlu öngörüleriniz Borsa İstanbul adına vardı. Şu anki fiyatlama sizin kurduğunuz senaryo dahilinde mi ilerliyor, yoksa satışın boyutu sizin bahsettiğiniz senaryodan da biraz fazla mı oluyor?
2: Şöyle, ben aslında daha sakinden ziyade daha negatif bir piyasa diyordum. Yani şey olarak, hatta diyordum bu dönem parayı katlama değil, saklama ve koruma dönemi diye. Bu Fed Başkanı değişim sürecinde sancılar getirebileceğini dünyada, biraz o Fed Başkanı'nın test edilebileceğini düşündüğümü ifade ediyorum. Nitekim bunu da görüyoruz aslında. Nerede görüyoruz? Amerikan faizlerin ulaştığı seviyede görüyoruz. Ne zamana kadar bu süreç devam eder? En azından 17'sindeki Fed toplantısı bitene kadar bu stresi yaşayacak piyasa. Yani gelecek ay başından biz tatilden döndüğümüzde...
1: Tutanaklara bakabildiniz mi?
2: Yani genel itibariyle bakmadım.
1: Fed tutanaklarında mesela faiz indirimlerinin tamamen rafa kalktığına ilişkin ipuçları var. Faiz artışlarının da enflasyonun hedef olan %2'nin çok üzerinde kalmaya devam ettiği takdirde gündeme geleceğinden bahsediyorlar.
2: Evet, ama yani şimdi yeni başkan ve yeni söylemleri takip etmek lazım. Aslında biraz orası önemli. Aslında başkanın değişim sürecinin geldiği ay aslında Fed'deki kafa karışıklığında en çok arttığı ay oldu. Aslında bu geleceğe yönelik de mesaj. Yani Fed'de ya da merkez bankalarının genelinde hep şey denir, yani üyelerin oyları eşittir. Ama başkan daha eşittir. Yani genellikle başkan biraz daha orada hegemonyasını konuşturur ve biraz daha onun ağır bastığını görürüz yani genel anlamda. Bunu en iyi bizim merkez bankamızı takip edenler bilir mesela. Son yıllarda değil ama geçmiş dönemlere baktığın zaman, yani bir tarafta faiz arttıran bir merkez bankası kurul üyeleri var. Başkan değişirdi, faizler inerdi. Hani bir kişinin oyu değişti ama kurulun geri kalanı tamamen yeni başkana göre karar alırdı. Ya da o başkan giderdi, yeni gelen başkan faiz artışı yapardı. Bakardın kurul üyeleri aynı. Yani hani kurul var ama başkan ne derse o oluyor gibi. Ya da böyle bir izlenim oluşurdu. Bu aslında dünyanın genelinde de var. Yani evet, bir kurumsallık diyoruz. İşte merkez bankalarında üyeler diyoruz, oylamalar diyoruz ama hani klasik tırnak içinde atasözümüz vardır. At sahibine göre kişiler diye. Yani Fed'de de başkan ne diyor, ne yönde hareket alacak, o çok daha önemli. Ve biz o mesajları 17'sinde göreceğiz. Yani 16'sı toplantı başlıyor, 17'sinde toplantı bitecek. Açık Piyasa Komitesi toplantısı Fed'de. Ve yeni başkanın ilk mesajlarını piyasa orada görecek. Ya ona evet bu başkan ne olur, buna bir kredibilite açalım diyecek. Ya da diyecek ki bu başkanın işi çok zor, bakalım piyasa mı büyük, sen mi büyüksün? Yani kim daha büyük onu bir görelim diyecek ve daha da zorlayacak Fed başkanı. Yani o açıdan bir 17'sini görmek lazım Haziran'ın. O zamana kadar ben biraz daha kenarda beklemekte fayda olduğu kanaatindeyim. Henüz de daha çok da böyle amşam böyle Fed başkan test ettik, piyasalar tarumar oldu, öyle bir şey de görmedik. Yani özellikle hani bizde var satış ama yurt dışına baktığın zaman Amerikan endekslerinde çok da öyle bir satış yok. Ya da dünyanın genelinde öyle bir panik fiyatlaması yok. Yani onu da daha orayı görmedik.
1: Trump'ın mesajı Fed Başkanı Warsh'u koruyucu nitelikte diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Yani şu bugüne kadar Powell'la uğraşıp her gün Powell'a laf söyleyen adam, yani Powell gidince işte faiz indirimleri savaş bitmeden mümkün değil dedi. Yani o zaman bugüne kadar bunlar niye söyledin? Yani biz bu şeyleri niye yaşadık?
1: Tonguç abi sormaz mı o zaman Powell'a neden yüklendin diye? Kesin soruyorsundur böyle bir soru.
0: Ben mi? Ben şimdi
2: yok,
0: nerede?
2: Yok, bana katılmayarak başlayacak şimdi yine.
0: Yok yok. Tamamen katılıyorum. Tamam. Ama şey, bir kötü bir espri yapmak istemedim. Hani gülmekten diye şey yapmadım ama üzeri yine çok doğru söylüyor. Bence bütün bu hengamede, yani bu savaş ortamı falan olmasaydı biz mesela başkanlar insanları daha fazla konuşurduk bu arada. Yani Powell'ın yine şeyin içinde kalacak, Merkez Bankası'nın içinde kalacağım demesi, yeni başkanın bana kalırsa Trump her ne kadar hani koruyor olsa da bir önden yönlendirme şeyi vardı. Yani faizler inecek. Şimdi siz bir başkan adayısınız. İşte sunumlarınızı yaptınız. Ondan sonra ve göreve geleceksiniz. Şimdi ilk toplantıda o da hemen bunun önünü biraz almak için aslında bir açıklama silsilesiyle diyelim. Hani işte şu anda bu politikayla verilere göre devam edeceğiz gibi bir aslında bu klasik hani Yellen, Powell ve sonra bir üçüncü başkan görünümünde yine dengeli bir başkan şeyi vermeye çalışıyor. Çünkü mesela Üzeyir'in aslında biraz oraya da değinmeye çalıştığı piyasa, yani bu sahibine göre iş yapma meselesinde aslında biraz da burada sahiplik meselesi piyasa için de önemli. Yani piyasa Merkez Bankası'nı yönlendirebilir. O açıdan ya da zorlayabilir daha fazla. O açıdan o kapıyı kapadığını ben düşünüyorum. Ben piyasanın da mesela yeni başkanla birlikte faiz iner mantığını, üyelerin kararlarını görüyoruz şeyde. Hem tutanaklarda hem de aslında bir önceki toplantıda galiba şeydi değil mi? Üç tanesi yatay, yani daha doğrusu sabit bırakılan karara itiraz etti.
1: Görüş
0: veya,
1: farklılıkları vardı.
0: Görüş farklı. Bir üye zaten şey, devamlı faizin inmesini isteyen Trump'ın atadığı üye var. Dolayısıyla son dönemde en böyle ayrışan görüntü var. Ya bunu bir taraftan sağlıklı olarak değerlendirebilirsin ama ben Merkez Bankası'nın mesela bizim için de olanı iyi yorumlayabilme ve ileriye dönük söylemlerinde biraz daha piyasa tarafında o şeffaflığı, o bilinirliği, o öngörülebilirliği ifade etmesinin daha ne diyelim baskın bir karakter veya işte ben faizi 3 kere bu sene indireceğim gibi bir duruşa daha iyi baktığını, daha istediğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Onun için de şu an için sanki bir Trump bu savaş falan meseleleri bir halletsin, ondan sonra dönüp Merkez Bankası ile daha yakından ilgilenecek gibi duruyor.
1: İlginin boyutu ve yakınlığı da önemli. Evet, Powell'la ilgilendiği gibi mi ilgilenecek, yoksa Warsh'a özel bir tarif
0: olur? Bence özel bir tarifesi olur ya. Yani Powell çünkü değil mi? Onun döneminde olan bir başkan. Şimdi bu,
1: onu da Powell'u da o atamıştı zaten.
0: Ama o anki Powell'la bu anki Powell biraz farklı gibi. Ya da istediğini
2: Trump
0: bulamadım.
2: Da o andan farklı. Evet, aynı.
0: O da doğru.
2: Trump burada seni ben atadım, sen kim oluyorsun da benim dediklerimi yapmıyorsun da diyebilir. Yani böyle değişik bir karakter. Yani o nedenle sürprizler olabilir. Evet, yani evet. Önümüzdeki dönem gerçekten. Bir de Powell Fed'in kurumsallığını da arkasına almıştı ve Trump'ı çok böyle tabiri caizse ciddiye almıyordu. Yani genel anlamda şey yapıyordu. Söz, ben buradayım, yerimdeyim, umursamıyorum diyordu. Bakalım Warsh aynı şeyleri yapabilecek mi? Yani
1: evet.
2: O rahatlığı gösterebilecek mi? O hani vurdum duymazlığı gösterebilecek mi? Yoksa strese girip farklı kararlar mı alacak?
0: Bu kadar yönlendirmeli bir atım olmadı sanki Powell'la. Yani bu sefer çok üzerinde böyle faizi indirecek kişi bu. Bu aday, yani Trump bunu istiyor gibi bir şey oldu. Bir piyasa yönlendirmesi oldu. Yani yeni başkan gelecek ve faizler inecek.
1: Ama zaten onu kendisi aylar öncesinden söylemişti ya. Evet. Karar vermedim henüz. Kendisileri buna sağlayacaklar. Hangisi faiz indirirse onu seçeceğim.
0: Doğru.
1: Tarzında
0: işte
1: bir şey söylemiş.
0: Göreve geldikten sonra sanki biraz orada da dengeler değişiyor gibi. Yani o biraz o dengeyi korumaya sağlıyor. Neyse, bir iki toplantıda belli olur az çok, değil mi? Evet.
2: Aynen. Yani en azından gelecek ay işte 17'sinde bir şeyi görürüz. Yani yol
1: arkasında. 17'sine kadar borsadaki görüntü nasıl olur? Biz aslında borsayı konuşuyorduk.
2: Bence daha negatif olur. Yani o belirsizlik artıyor. Yani o
1: 17
2: açıklamaları
1: Haziran'a kadar o belirsizlik
2: aynen,
1: masada.
2: Yurt dışında özellikle Amerika tarafında endekslerde özellikle ben daha baskı artabilir kanaatindeyim. Yani daha bir şey görmedik orada. Yani çok ciddi yükselişler gördük. Tabii. Ardından zirvelerde biraz oyalanma döneminde şu anda. Hı hı. Henüz daha böyle bir düzeltme görmedik orada. Yani düzeltme diyebileceğimiz bir hareket olmadı.
1: Yani bir S&P'yi 5 aylık çizebilir miyiz arkadaşlar?
0: Uzun süredir olmadı hem de.
2: Yani o bahanesi bu olabilir ve başkana yönelik stres hani ya da belirsizlik federal stres bir düzeltme bahanesi oluşturabiliriz. Bana
1: şunu
2: kalırsa
1: da merak ediyorum Zeyir abi. Hazır dediniz ya burada pek bir şey olmadı da. Şimdi bu iki günde tahvil faizlerindeki hareketlere ilişkin notlar okuyorum. herkes daha önceki krizlerde ne olmuştu tarzında bir hafızayı yeniliyor. Ama burada daha önceki krizlerle ilintili olarak değerlendirdiğimizde şu nokta biraz ayrı değil mi? Mesela 2007-2008'de Amerika'da bu denli teknoloji odaklı şirketler var mıydı? Şimdi olay yapay zeka değil mi? Teknoloji değil mi? Bir de böyle bakmak gerekmiyor mu?
0: Evet, yani ben bir topa gireyim bırakırsa ama şey, en azından sen bana katılmasın bu sefer belki. Şimdi mesela o internet ve yapay zeka veya teknoloji diyelim buna, o aradaki bölüm farklı bir borsa mantığı olabilir. 2008 ve öncesi ve biraz sonrası gibi. Şimdi mesela bu sabah mı biz konuştuk? Bu Nvidia bilançosu vesaire, evet, falan. 86 milyar dolar mıydı ya? Öyle bir şeydi yani. Evet. Dolayısıyla yani biz piyasa değerinden bahsediyoruz bugün Aselsan'ın, yine bir dostumuzdan duydum. 4 milyar dolar falan galiba, yanlış söylemeyeyim, bakarım şimdi buradan. Hani orada bir çeyrek baktığında 80 milyar dolar. Hani burada enteresan bir, yani biri piyasa değeri, biri şey, kar.
1: Evet,
0: kar
1: geliri 81.6 milyar dolara çıktı Nvidia'nın ve kar 3'e katlandı. Evet. İnanılmaz bir
2: şimdi
1: performans.
2: Şimdi 38 milyar dolar.
0: 38, 40 milyar dolarmış. Yani adam bir yıllık karıyla demek ki, yani şimdi çarpıp böldüğünde dünyanın bizim en değerli diyebileceğimiz, değil mi? Yani en oturaklı, en hani ne yaptığını bilen, kabaca işinin ne olduğu belli olan, hatta aslında bizim teknoloji şirketimiz diyebiliriz bence. Yani savunma sanayi diyoruz ama neyse, sonuç itibariyle şunu demek istiyorum, çok haklısın orada, çok güzel bir nokta. Ya bizde de bence endeks çok bir gösterge olmaktan çıktı birçok nedenden. Yani bugün S&P'ye bakan, geçen yine bir dostumuzla konuşuyorduk. Mesela %50 falan düzeltme yapan hisseler var şeyde, S&P'de. Ve çok kısa süre içerisinde çeşitli nedenlerle, ama endekse dönüp baktığında işte 5-6 tane iyi bilanço, endekse etkileyen şirketler ve şey, endeks yukarıda, yani bir düzeltme yapmadık diyoruz ama onlar da içinde aslında belli hisselerde o düzeltmeyi yaşıyorlar. Dolayısıyla bence bu endeks algısı bizi birçok konuda yanıltabilir. Belki bunları ayrı bir endekse koysalar o zaman çok daha değişik bir şey olacak.
1: Görüntü.
0: Ya da bakacağımız şeyler çok farklı olabilecek. Onun için tam bir düzeltme oluyor mu olmuyor mu konusunda, hani kime göre nasıl, onu düşünmek lazım. Yani bizim borsamızda da mesela ya bileyim %50'ler, sen biraz önce sordun ya Euro Power GESAN niye arttı? Mesela ben biraz araştırdım. 2 gün önce bilanço gelmiş ya da pazartesi herhalde. İşte
1: hafta sonu geldi.
0: İkisi de iştirak. İyi bir bilanço ve 3 gündür aslında, sadece bugünün konusu değil, 3 gündür kabaca şey, işte pazartesi, salı, şey, çarşamba, perşembe, salı tatilde 3 gündür böyle bir inme var. Yani hisseler ayrışıyor, onu demeye getiriyorum. Ya yani endeks 13.700 ama burada siz kabaca mesela bu hafta biri %21'lik değer artışı var. Bir günde şey, işlem yok. Yani baktığında demek ki %30'luk bir getiri olacak. Buna yatırımcının artık anlaması lazım. Belki bizlerin de, değil mi Üzeri? Bilmiyorum ama yani yorum yaparken endeks şöyle oldu, S&P böyle oldu, DAX böyle oldu. Evet. Yani arada o çok ayrıştıran hisse senetleri var.
1: Burada aynı konu üzerinden sizin değerlendirmenizi de merak ederim. Yaklaşım olarak yatırımcı yaklaşım.

0: Şirketlerin bir şahlanış dönemi gibi ama bir taraftan da değerlemelere bakıyorsun. Onlar da afaki boyutlara uğraşıyor. Yani ben hep bu tarz dönemleri şeye benzetiyorum. Bu 99-2000 başındaki dotcom krizine. Yani o dönem şöyle bir şey sanı vardı. Dendi ki bu teknoloji şirketleri evet çok pahalı fiyatlanıyor ama burası çok büyüyecek. Bu şirketlerin hepsi gelecekte bugün üretim yapan şirketlerin hepsinden daha büyük şirketler haline gelecek. Biz onu fiyatlıyoruz. Haklı bir gerekçe mi? Evet, haklı bir gerekçe. Peki ne oldu sonuç? Şimdi 2000'de dotcom krizi patladığında tekrar şirketlerin o seviyeye gelmesi 16 yıl sürdü yaklaşık. Şimdi 16 yıl sonra aynı seviyeye geldi Nasdaq. Şimdi bakıyorsun evet o gün o tezi ortaya atanlar haklı çıktı mı? Haklı çıktı. Bugün dünyanın en büyük 10 şirketini sıraladığında içinde o 90'lardan yani 2000'lerden önce sıraladığın üretim şirketlerinin, enerji şirketlerinin neredeyse hiçbiri yok. Hepsi teknoloji şirketi. Evet haklı mısın? Haklısın. Yani dediğin oldu mu? Oldu. Ama bu sana neye mal oldu? 16 yıllık bir kayba mal oldu ve sonrasında eğer hala sabredebildiysen bugün o kazançları konuşuyoruz. Yani bugün de öyle. Yani bir yapay zeka, bir teknoloji şeyi furyası aldı başını gidiyor tüm dünyada. Biz bunu geçmiş dönemlerde Türkiye'de de çok yaşadık. Yani hatırlarsan bir dönem Türkiye'de ben çok konuşuyordum. Zannedersin ki bu şirketlerin hepsi Silikon Vadisi'nden çıkma diye ya da oranın baş aktörleri gibi böyle garip garip fiyatlamalar görüyorduk. Bugün şirketlerin yerinde yerler esiyor ya da hisse fiyatları hani o günkü gördüğü seviyelerin %50, 60, 70, 80, 90 altında yüzde. Yani ya da yenilenebilir enerjide ben şunu söylüyordum. Mesela Türkiye'de sanki güneş enerjisi panellerini, o teknolojiyi Türkler bulmuş gibi bir fiyatlama vardı. Yani bu yanlış diyordum. Yani dünyada artık eskiyen bir teknolojiye dönüşmeye başladı. Kapasite fazlası olan bir teknolojiye oluşmaya başladı. Bizde muazzam bir güneş enerjisi paneli pazarlaması, yenilenebilir enerji pazarlaması oldu. Zannedersin ki teknolojiyi Türkler buldu, tüm dünyaya satacak. Halbuki tüm dünyanın sattığı sonuncuyu alan taraf olduk. Yani ama şirketler böyle fiyatlandı. Bugün bakıyorsun bunların yerinde de yerler esiyor. Bazı şirketlerin hayalleri vardı, işte uçuyordu, kaçıyordu, o oluyordu, bu oluyordu, yok. Şimdi bugün de bu yapay zeka evet yeni bir dönem başlattı, kesinlikle kabulüm. Yani farklı bir dinamizm getiriyor ama bugün konuştuğumuz birçok şirketi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra konuşup konuşmayacağımız henüz daha net değil. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ha şu olacak olursa, bu da konuşuluyor deniyor, nasıl ki bir nükleer anlaşmayla belli bir tarihe kadar nükleer güce erişenler devam, sonrası erişemez gibi bir anlaşma yapıldı. Yapay zeka da aslında bir taraftan da muazzam bir çevre ve kaynak tüketimi. Yani belli bir noktada bunun önüne ket vurulacak olursa
1: evet.
0: Bunu yapmış olanlar, geride kalanlar yoluna devam eder. Hı-hı. Ve çok başka hikayeler oluşabilir. Yani yenisinin çıkmasını evet. Engelleyebilir ama bunun devam edebilmesi için bunun önüne bir ket vurulması lazım. İnşallah o da olmaz.
1: Bazı oranlardan bahsetmek isterim müsaadenizle. Microsoft 5 yılda dolar bazlı %71 yükselmiş. Nvidia'dan bahsettiniz siz. Nvidia Ağustos hatta Temmuz 2022'de 18 dolarmış. Bugün geldiği nokta 223 dolar. Yani 5 yılda yaklaşık %1300'lük getiri var. Meta 5 yılda %91 dolar bazlı yükselmiş. Yani Microsoft dolar bazlı yaklaşık %73 yükseliyor. Meta yaklaşık %91 yükseliyor aynı periyotta. Ama Nvidia'da inanılmaz bir yükseliş var. Kendi aralarında da bir ayrışma var.
2: Kesin.
1: Aslında bunu da konuşmak gerek.
2: Yani bu biraz da şey oldu herhalde. Tabii biz hani devrimlerden bahsederken işte sanayi devriminden çıkıp internet ortamı, teknoloji ve sonunda yapay zeka ve bunların süreleri yani olgunlaşma süresi ve belki de zirveyi görme dönemleri aslında giderek azalıyor. Yani biz hızlı hızlı bazı yeniliklerle gelişiyoruz. Yani dünya olarak. Tabii bunun işte halka açık şirketler özelinde de ne oluyor o zaman? Yani bu hızlı zirveye gidiş ve o olgunlaşma döneminin hızıyla ben öyle bir risk görüyorum. Mesela burada Yani dünyada bir şey çok popüler olduğu zaman bunun rekabet tarafı çok yükseliyor. Bir, belki üzerine değindiği işte enerji maliyeti tarafıyla belli regülasyonlar gelmiyor.

0: durumu söz konusu olabiliyor ya da kısıtlamalar. Henüz bu aşamaya gelmedik. Yani henüz böyle bir bu rüzgarı durdurucu bazı regülatif haber akışı veya davranışlar diyelim ya da uygulamalar henüz gelmedi. Ama biraz önce işte karlıktan falan bahsedince bu karlıklar da bazen göze batabiliyor. Vergilendirmesi farklılaşabiliyor falan. Dolayısıyla bunun kırılganlığını şu an için düşünemiyor piyasa. Ama bana kalırsa hani bu yıl sonuna kadar bilmiyorum. Tabii yeni şimdi Kasım ayı bence Amerika için çok önemli. Hani bundan sonraki süreç işte yeni başkana doğru seçim süreci daha güçlü bir Trump'la mı Cumhuriyetçiler daha zayıf bir Trump figürüyle mi Cumhuriyetçiler devam edecek? Onu da göreceğiz. Bu sefer başkana veya ekibe göre de bu regülasyonların, bu söylediğim maliyetlerin veya bu talebin bir azalması da söz konusu olabilir. Yani şunu demek istiyorum. O gruplaşan hisse senetleri, senin verdiğin örnekler aslında uç noktalar. Ben de şimdi biraz sonra şeye bakmaya çalışacağım. Herhangi bir S&P 500 üzerinde bir hisse senedi. Belki böyle büyükten küçüğe, bilmiyorum, öyle bir liste varsa onu yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla hani burada bakıyoruz ya, 100 hisse senedi. Ya bunun bazen Baki'yle de burada konuşuyorduk. İşte bir yükseliş olmuş ama enflasyonun gerisinde kalanlar ya da 5 kat falan üstüne çıkanlar. Dolayısıyla evet. Bu ayrışma bence çok sağlıklı bir veri vermiyor bize endeksler üzerinden ve devam edecek gibi gözüküyor. Ve sonlandığında da büyük ihtimal borsalar üzerinde de inanılmaz bir baskı yaratacak. Ve bunun süresini biz şu an için kestirmemizde çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Kaç yıldır yapay zeka temasını konuşuyoruz Üzeyir abi? 3-4 yıldır maksimum değil
2: yani
1: mi?
2: Maksimum. Yani özellikle çok yoğun konuşmamızda son 1 yıl. Yani bugünden takvimi olarak baktığın zaman geçen senenin ortalarından itibaren daha yoğun bir şekilde konuşulmaya başladı. Özellikle ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle hani yapay zeka nedir, ne işe yarar vesaire daha çok sorgulamaya, konuşmaya başladık. Daha sonra arkasından DeepSeek geldi vesaire geldi. Şu an herhalde 40-50 tane benim bildiğim, hani en azından kullanmasam da hepsini, yapay zeka aracı var. Yani bunlar türüyor da, yenileri de geliyor. Ama işin ilginç tarafı şu, yani belki korkutan tarafı da bu. Bize sunulanı şu an görüyoruz. Geri planda yapay zeka nelere ulaştı? Ne yapıyor, ne şey var onu bilmiyoruz. Yani sadece dediğim gibi, çünkü bu şöyle bir şey, yani sunduğun zaman, ortaya çıkarttığın zaman kopyalar da hızlı bir şekilde gelebiliyor. Yani bu nedenle yapay zeka şirketleri belki henüz daha tam ulaştıkları şeyleri ya kamuoyunun ücretsiz kullanımına ya da ne bileyim böyle ticari olarak henüz daha tam anlamıyla sahneye sunmuyor olabilirler. Yani o açıdan gidecek çok daha yol olduğuna eminim. Yani bizim gördüğümüz şu anda belki buzdağının görünen bir kısmı, alt tarafı da daha fazla olabilir. Ama dediğim gibi bunun kopyalanabilir olması teknoloji işlerinin, alternatiflerin çıkabilme ihtimali burayı çok riskli hale de getiriyor. Yani sen işte bir şey yapıyorsun, bir başkası senden daha hızlı sonuç veren ya da daha iyi sonuç üreten bir şeyi çıkarttığı anda senin modan geçebiliyor. Mesela bunu en çok nerede gördük? Metaverse vardı bir dönem, hatırlarsın. Herkes çılgınlar gibi Metaverse konuşuyordu.
0: Bitti şu anda.
2: Bitti. Yani şu an konuşan kaç kişi var ya da neyi var bilmiyorum. Yani herkes kendi yerini almaya çalışıyordu. İşletmelerin yerlerini işte orada belirleyecek, şu olacak, bu olacak. İstanbul bir tane, Boğaz'dan işte yer alma şeyi vesairesi, böyle
0: birçok yatırım yapan da var şu an hala duran yani ellerinde.
2: Yani şeyler konuşuluyordu, yok tablolar elektronik işte şey olacak, buradan alınacak, buradan satılacak, o olacak, bu olacak, dünyada yeni bir çağ başlıyor vesaire. Tutmadı yani, bir anda gitti. Ya da bir dönemin Facebook'u vardı, çok farklı bir şeydi. Instagram çıktı, daha başka bir boyut oluştu, orayı almak zorunda kaldı. Ya da işte Twitter çıktı, bir anda birçok sosyal medyanın hani hallaş pamuğu gibi attı gitti diyelim. Ya da yarın başka bir şey çıkacak, o alacak.
0: Şimdi yani, daha hızlı döngüler daha hızlandı. Tabii.
2: Çünkü artık bilginin katlanma süresi çok hızlandı. Evet. Mesela şöyle bir şey okumuştum. Yani sürelerde hata olabilir ama şey diyor mesela, insanlığın bundan 200 yıl önce ürettiği, 101 yılda ürettiği bir bilgiyi şu anda atıyorum 10 dakikada üretiyor insanlık. Yani artık bilgi çok hızlı katlanarak artıyor. O nedenle bu tarz işlerde de bir anda çöküşler de görebiliriz. Yani dediğim gibi senden daha iyisini üreten biri çıktığı anda senin ürünün bir şey kalmıyor. Bu ekmek su

0: ne bileyim ya da böyle demir çelik vesaire değil. Yani kullanılacak bir emtia değil. Senden daha iyi biri çıktığı anda, daha iyi bir fikirle ortaya geldiği anda ve daha hızlı bunu yaptığı anda senin yaptığın bir anda çöpe dönüşebiliyor. Yani o açıdan riskli alanlar. Benzer durum şeylerde de var aslında. Bu elektrikli otomobillerin batarya teknolojilerinde. Yani sen çok çalıştın, 800 kilometre menzil yapacak bir batarya geliştirdin. Aradan 6 ay geçti, sen yatırımını yaptın vesaire yaptın, seri üretime başladın. Biri çıktı açıkladı, 2000 kilometre menzilli bir batarya yaptın, bittin. Yani evet. Bu açıdan çok önemli o konular.
1: Aslında yapay zekayı ne kadar süredir konuşuyoruz diye sormamdaki sebep şu. Siz piyasayı uzun yıllardır yakından takip ediyorsunuz. Bir piyasa profesyonelisiniz. Burada belli başlı temalardan bahsediyoruz ya. Birkaç yıldır yapay zeka dedik. Mesela önümüzdeki dönemde öne çıkması muhtemel tema dediğimizde siz elektrikli araçlara atıfta bulundunuz. Nadir toprak elementi mesela çok gündemde. Karbon salınımı çok gündemde. O zaman belli periyotlarda piyasalarda konjonktürle ilintili olarak belli notlar ön plana çıkıyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle.
1: Şimdi karbon salınımı neden önemli? Dünya ekonomisi için çok önemli bir nokta. Hangi sektörleri diye etkiliyor diye baktığımda sanayiden tutun ulaşıma kadar birçok önemli sektör ön plana çıkıyor. Hatta siz değerlendirme yaparken ABD'de bu anlamda borsalarda işlem gören şirketler var mı diye baktım. Bir sürü şirket çıktı. Biraz uzun vadeli yatırımcı senaryosunu bu şekilde belirlerse biraz önce Nvidia için söylediğim 5 yıldaki müthiş getirileri elde etme olasılıkları da yine gündemlere gelebilir mi? Ne dersiniz?
2: Ya ben sen şimdi sorarken düşündüm. Hani bana kalırsa bu diyelim ki yapay zeka konusu bir noktaya geldi. Eğer vadeyi bilmiyorum tabii sorumdaki yani 2 yıl sonra gibi değil de bundan 10-15 yıl sonra mesela daha bir yatırımcısın bunun gibi bir furya diyelim tabiri caizse 2000'deki internet şimdiki yapay zeka gibi bir başka ne olabilir konusunu yakalamak istersek bence uzay teknolojisi içerisinde bir enerji şeyine yatırım yapabilen ürüne diyelim. Bunu niye uzay teknolojisiyle gidiyorum? Mesela göktaşlarından bazı mineraller sağlanması gibi fikirler var. Bu NASA'nın da içinde olduğu. Dünyada veya dünya dışında enerjinin hem sahiplenilmesi yani kazancı tarafı hem de bunun daha güçlü bir enerji sağlayıcı bir minerale, bir teknolojiye doğru giden bir firma varsa, buna yönelik bir çalışma yapan varsa bu bir üçüncü furya da olabilir 2000'den sonra. Çünkü ister istemez biz...
1: O zaman tasarrufların belli bir boyutunu bu şekilde de senaryoları düşünerek yapabilir miyiz? Değerlendirebilir miyiz?
2: Yani ben olsam şimdi ben 20 yaşında, 25 yaşında biri hani gerçekten böyle ya ben burada bir 45-50 yaşında şimdiki Nvidia gibi bir şirketi yakalamak istiyorum. Ve bunda yapacağım yani baştan bir risk alacağım. Bana geliyor yani bu kadar enerjinin şu anda hala ihtiyaç duyulacağı bir ortamda dünyanın yeni bir enerji veya yeni bir yerden enerjiye daha verimli ve daha hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışan firmaların peşinden gider. Bu uzay niye dedim? Çünkü dünya içinde de olsa dışında da olsa yine benzer bir teknoloji gerektirecek. Bunun yapılması, çıkarılması ve ulaşılması için buna çalışıldığını biliyorum. Hatta bundan 2-3 sene önce bir firma biz dünya yörüngesinde dönen göktaşları var ya bunların bazıları dünyaya o yörünge içinde daha yakın bir hale geliyor. Ve o eksende oraya bir araç indirip hatırlarsanız ilk bu Elon Musk'ın galiba değil mi bir uzay mekiği gitti ve geri döndü kendi. Mesela o çok büyük olaydı. O yıllarda bunu beceremiyorlardı. Yani bir göktaşının üstüne oradaki madenleri alıp tekrar kendi başına dünyaya gelecek. Hem orası çok zengin hem de hiç daha önce yapılmamış. Yani orada kurcalanmamış diyelim tabiri caizse. Ve bunun inanılmaz bir maliyetinden ziyade şeyi oldu, değeri olabileceği konuşuluyordu. Ben bunun geliştirileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben olsam bir sonraki şeyin böyle furyanın veya işte yüksek getiriye ulaşabilecek şirketlerin bu alanda çalıştığı bir grup

0: olabileceğini düşünebilirim şu anki bakış açımla yani. Hı hı.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere Ercan Göçmen de eşlik edecek. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
2: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Önce yapay zeka dedik, sonra karbon salınımı ya da buna ilaveten de hangi sektörler uzun vadede ön plana çıkabilir? Hangi şirketler potansiyel barındırıyor olabilir dedik. Siz bu yapay zeka furyasını nasıl görüyorsunuz? Nvidia'dan biraz bahsettik. İnanılmaz bir gelir bilançosu önemli yol kat etmiş durumda. Amerika'daki teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin geldiği nokta fiyatlama açısından nasıl okunmalı?
2: Vallahi yani nasıl okumalı sorusunun cevabını borsa veriyor. Yani bizim için pahalı olması ya da ucuz olması çok bir anlam ifade etmiyor. Her geçen gün Nvidia, Intel, AMD gibi çip üreten bütün şirketler her gün değer kazanmaya devam ediyor. Ve bir süre daha bunlar değer kazanmaya devam edebilir. Çünkü yani dünyanın şu anda en çok yatırım yaptığı alan bu yapay zeka ve Nvidia gibi sadece çipin üretilmesi için fikir üreten, bunların mühendislik gelişimini yapan firmalar hızlı bir şekilde değer kazanıyor. Zaten bilançolarında da görüyoruz. Yani müthiş fabrik marjları, kar marjları çok iyi, satış hacimlerinde inanılmaz artışlar var. Ancak bunun yanında şunu da düşünmek lazım. Nvidia'nın en büyük müşterileri Microsoft, Google ya da Meta gibi şirketlere baktığımız zaman bunların değer artışlarında çok ciddi bir farklılık olduğunu görüyoruz Uğur Bey. Yani Microsoft şu anda Nvidia'nın açık ara en büyük müşterisi. Bir yandan Nvidia'nın grafiğine bakın, bir yandan Microsoft'un grafiğine baktığınız zaman Microsoft son 3 ayda neredeyse hiç prim yapamadı. Sürekli aynı yerde duruyor ve hatta yılbaşına göre epey de geriledi Microsoft hissesi. Benzer şekilde tabii Microsoft kadar değil ama Google ya da Meta'ya da baktığınız zaman bunların yerlerinde saydığını görüyoruz ama çip üreticileri devam ediyor. Bunun da tabii ki mantıklı bir açıklaması var. Çünkü bu işi nakde döndüren şu aşamada çip üreticileri, yani Nvidia, Intel gibi şirketler bunu nakde döndürebildiler. Microsoft, Google belki ileride bunu nakde döndürecekler, onu bilmiyoruz ama bunlar yerinde sayıyor. Ya da şu açıdan da baktığınız zaman garip bir durum var. Çip üretimine makine sağlayan, o üretimi sağlayan mesela Hollandalı ASML adlı bir şirket var. Onun fiyatlarında da mesela öyle Nvidia gibi bir coşku yok. Dolayısıyla şu aşamada piyasa tamamen biraz da belki de sürü psikolojisinin etkisiyle bu Intel, AMD, Intel gibi şirketlere yoğunlaşmış durumda. Değerleri inanılmaz artıyor. Bu rüya ne zamana kadar biter? Ne zamana kadar devam? Büyük olasılık bunların müşterileri, ya biz bu işten artık yeterli para kazanamıyoruz, acaba bir miktar bütçelerimizi kıssak mı demeye başladıkları anda burada bir ciddi bir sıkıntı olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan şunu da ıskalamamak lazım. Yani Amerika borsası da gerçekten çok iyi bir seviyeye gelindi. Yani savaştan sonra inanılmaz bir yükseliş yaptı Amerika borsası ama önümüzdeki günlerde bu Elon Musk'ın şirketi Space halka arz olacak. Ve yani 2 trilyon dolara yakın bir halka arz değerinden bahsediliyor. Bu tip büyük halka arzlar piyasa üzerinde olumsuz etkisi yapabilir. Şöyle ki biliyorsunuz şu anda Amerika'da faiz oranları da epey yüksek. Yani böyle büyük bir halka arza ilgisiz kalınamaz. Elbette ki fon yöneticilerin hepsi bu halka arza ilgi gösterecektir. Ancak bunu borçlanma, yüksek faizle borçlanmak yerine büyük bir olasılık eldeki hisselerin rotasyonuyla olabilir. Bu eldeki hisselerin rotasyonunda da Nvidia gibi çip üretici şirketlerin satış getirebilir. Bu benzer durum Türkiye'de de oluyor biliyorsunuz. Büyük halka arzları olduğu zaman piyasa üzerinde bir satış baskısı yaratıyor. Bakalım göreceğiz, Haziran ayının ortalarına doğru bu büyük halka arz gerçekleşecek. Belki de Amerika piyasaları bu halka arzdan bir miktar olumsuz yönde etkilenebilir.
1: Ercan Bey, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
2: Eyvallah.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları ekrana taşıyalım. Kapanışa artık bir saat kadar bir

0: süre var. Endekste geri çekilmenin boyutu %1,5'ları buluyor. 13.750 puan seviyesi aşağı yönlü kırılırsa hangi seviyeler önemli olacak? Biraz önce Tonguç Bey bu anlamda notlarını paylaştı. Şu an 13.718'e kadar geldi. Yani %2,1'lik bir düşüş var. Günün en düşük test edilen seviyesi. Zeyir Bey, tehlike çanları BIST 100 açısından çalıyor mu?
1: Yani şu görüntü çalıyor ama hani çok da böyle yanıp yıkılacak bir görüntü de yok.
0: Daha ne olsun Zeyir Bey, yaklaşık 1600-1700 puan düştü zirvesinden.
1: Yani
2: çanlar çalıyor da dinleyen var mı gibi bir şey oldu.
1: Şöyle yani kısa vadeli alsat yapanlar için risk tabii bunlar ama uzun vade için hani çok böyle pozisyon biriktiriyorum, topluyorum diyen için de çok bir problem değil ama hani sürpriz mi, sürpriz de değil. Yani onu da söyleyeyim. Yani ben bir süredir söylüyordum, özellikle 14.000-15.000'e gelen hani buradan endeksin soluksuz 21.000'e gitmesini gerektirecek elimizde hiçbir hikaye yok. Yani al tut piyasası değil bu dönem. Yani aldığınızda enflasyonu anlamlı bir şekilde geçecek bir gelir elde ettiğinizde satın, karınızı realize edin, sonrasına yeniden bakarsınız. Bunu defalarca söylediğimi hatırlıyorum. Yani yeni bir şey değil bu şey olarak baktığınızda. Şunu da söyleyeyim. Biz önden düşüyoruz. Belki ben her ne kadar Tonguç abi bana katılmasa da ben siyasetin de burada etkili olduğu kanaatindeyim. Biraz algı olarak hem de bayram tatili öncesinde ya ne olur ne olmaz yani şu bayramı da bir geçirelim, kafamız rahat geçsin. Burası Türkiye diyenleri de bu satışı yapıyor belki ama asıl benim şokum yani yurt dışında özellikle Amerika tarafında gelebilecek bir realizasyon. Orası henüz daha o realizasyonu yaşamadı.
0: Belki orası bir realizasyon yaşarsa biz de bir tur daha mı satış göreceğiz?
1: Bir tur daha yiyebiliriz. En azından yükselişimizi sınırlayabilir. Hı hı. Yani o kadar sert olmasa bile yükseliş için bir hikaye kalmaz. Burada doğru. Yerinde sayan bir piyasada da alım yapmak burada her gün kayıp demek. Yani bir ay yerinde sayıyor, sen hiçbir şey kazanmıyorsun. Kaybetmedim diye mutlu mu olacaksın, yoksa diğer tarafta hiç risk almasaydım 3-3,5 getiri vardı elimde, ondan mahrum kaldım diye üzülecek misin? Bu ikinci senaryo. Üzüleceksin. Yani o nedenle piyasada şu anda al tutu gerektirecek bir atmosfer yok. Bir süre daha. Ha, yılın ikinci yarısını bir görelim. Yani dediğim gibi 17 Haziran geçsin, Fed'i görelim. Sonrasında işte bu savaşla ilgili gelişmeler netleşir. Amerika'da seçim dönemine yaklaşılıyor. Ben çok uzayacağı kanaatinde değilim. Haziran sonu belki Temmuz ayı içerisinde bir mutabakat sağlanacaktır savaş konusunda ve petrol fiyatlarının hızla düşmesi lazım. Trump'ın seçim tarafında tekrar en azından biraz daha olsun oy arttırabilmesi adına. O nedenle iki yılın ikinci arası savaş biter.
0: Belki bu sadece bizim önemsediğimiz bir başlıktır. Onlar açısından çok önemsenen bir başlık değil.
1: Amerika halkı da çok ciddi bunu konuşuyor deniyor. Yani ben gitmedim yakınlarında ama giden arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlarımız var. Yani Amerikan halkında şu anda en önemli konu benzin fiyatları.
0: En son diyorlar. Ne zaman gitmiştiniz?
1: Hiç gitmedim.
2: Bir yere gitmenin
1: açıp bakıyoruz değil mi?
2: Doğru. Hayır şey enteresan. Benzin evet. En son şey sigorta maliyetleri de bile bir böyle bir artış. Yani giriyor artık fiyatlar. Yani birçok kalemin yansıyor içerisine evet.
1: Ya, araç kullanımında bile azalma var diyorlar son dönemde. Süt yani %60 civarında petrol fiyatlarında artış, benzin fiyatlarında artış var. Yani bunlar toplumu rahatsız eden şeyler. Yani işe gidiyorum, geliyorum. Artık işe gitme gelme maliyetlerim arttı. Yani yakıt fiyatım arttı, kasko sigorta fiyatlarım arttı vesaire. Bunlar daha maliyetli hale geldi. Ben bunu katlanmak istemiyorum, evden çalışayım diyenler de sayısı arttı deniyor. Yani bu benim kendi gözlemim değil dediğim gibi ama sık gidip gelen, orada ticaret yapan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Yani onlarla konuştuğumda da onlar da çok mutlu değiller. Yani Amerikan halkı da mutlu değil. Hani geçmişte biz diyorduk ki Alman halkı da mutlu değil diyorduk. O zaman şey diyorlardı.
0: Petrole
1: tabii Almanlar
0: taşıyalım
1: da bizi kıskanıyor diyorlardı.
0: Petroldeki yükseliş hızlandı.
1: Evet,
0: ham petrol olmuş. 103 dolara gidiyor. Brent petrol 109 dolara gidiyor. Sevdiğimiz ve tanıdığımız bir üstad 80 dolara düşer demişti. Yanıldı. Hala 80 dolar bekliyor musunuz Tonguç Bey?
1: Bir gün düşer.
0: O gün hangi gün?
2: Hayır yani şimdi şu var abi, bir anlaşma olduğunda burada ilk tepkide 20 dolar marj veriyor. Ben inan bu kadar uzun sürmesinin hala yani başta Trump için çok büyük bir strateji yanlışlığı olduğunu düşünüyorum. Yani bu dönemde bak ara seçimi geçersin, ondan sonra bu işe girersin, bir dönemin vardır 1,5-2 sene neyse, orada da bu riski alırsın ve sonuna kadar gidersin.
3: Yani, ama orada da zaten kendi inisiyatifiyle aldığı bir karar olmadığı ifade ediliyor. Yani tamam, orada ama, siyasi sayıklar devreye giriyor.
2: Ama hani bir kere orayı, bu İsrail bu konuda orayı bir şey yaptı. Yani şimdi dikkat ediyorsan çok sesi de çıkmıyor. Hı hı. Geçen Trump söyledi galiba. İşte beni İsrail'le gitsem %90'la seçerler. İşte biz ne dersek İsrail onu yapacak, hı, falan. Acaba diyorum bu Çin görüşmesinde böyle bir taraflar şey mi oldu? Yani Çin dedi ki, bir de Putin geldi ya, hani biz işte İran'a şey yapacağız, siz de biraz İsrail'e en azından dikkat edin falan gibi. Ama ne olursa olsun çok strateji açısından doğru bir zamanlama değil diye düşünüyorum. Yani o açıdan bilemiyorum ya şey, yani ben bunu sağlamayacağını, buna izin vereceğini düşünmüyordum. Ama yani yarın da anlaşma olsa herhalde biz bir $90-$100 arasına otururuz.
1: Tabii savaş bittiğimiz bazen açıldı dediğin anda dediğim $20 marj var yani burada, ama evet, o işte ne kadar sürede gelir ondan emin değilim. Ama ben de çok uzun süreceği kanaatinde değilim. Çünkü saat Trump'ın aleyhine işliyor. Ya böyle savaş daha da şiddetlenecek ve Amerikalıyı doğrudan canlı yakan, belki sivil olarak Amerikan canlı yakan, işte geçmişte gördük, terör olayları falan organize edilecek kendi içlerinde ve bunu İran'a mal edecekler. Oradan bir yeni bir Afganistan olayı vesaire çıkartacaklar ki öyle bir hani konsolide edecek seçmeni, ya da bu savaşı bitirecek, petrol fiyatlarını düşürecek. Yani hangisi olur ondan emin değilim. Yani söz konusu Amerika olunca, hani geçmişte yaptıklarını da göz önünde bulundurunca insan çok da şey yapamıyor. Yani böyle ne olur ne biter zaman gösterecek, ama şu anki gidişat uzadığı müddetçe bu seyrinde Trump'a zarar veriyor. Yani Trump'ın oy oranına zarar veriyor. O nedenle ben de yakın dönemde bitirebilirler diye düşünüyorum.
3: Bir araya gidelim o zaman. Aradan sonra Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri daha yakından izleyeceğiz ve konuşacağız. Öncesinde kısa bir aramız var.

0: This place, it stays with me.
1: Garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
1: lazım. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: fırsatını kaçırma.
1: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
2: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.

Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Kuvayi Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuvayi Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir,

0: istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
7: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
6: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
8: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini turnayla avantajlı planla.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde şirketlere yakından bakacağız demiştik. Hemen bankaları konuşarak iki duayenle başlayalım. Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam ediyor. Bankaların geldiği noktayı değerlendireceğiz. Fiyat kazanç oranları, piyasa değeri, defter değeri oranları ne anlatıyor? Şayet ileriye dönük banka şirketlerine yatırımcı yatırım yapacaksa, bu şirketleri tercih edecekse hangi notlara dikkat etmeli diyeceğiz. Ekrana taşıyalım banka şirketlerine ilişkin tabloyu. Bankacılık endeksinde bugünkü düşüşlerle birlikte bu yıl bir getiri sunamamış oluyor yatırımcısına ve yaklaşık %3 düşüyor sene başından itibaren. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 5.63'e işaret ediyor. Piyasa değeri, defter değeri de 1.12'ye gelmiş durumda. Hangileri artıda diye baktığımda Akbank bu sene yatay performans göstermiş. İş Bankası yaklaşık %4 artı bir performans bu 4.5 ayda gösteriyor. Sadece Şekerbank yükselişi dikkat çekiyor. %70'leri bulan bir yükseliş. Onun dışında Garanti Bankası düşüyor. Yapı Kredi geri çekildi bu 4.5 ayda. İş Bankası eksi yazdı. Vakıfbank sınırlı geri çekildi. TSKB'de de kayıp vardı. Bankalardaki bu tablo nasıl okunmalı Tonguç Bey?
1: Şimdi 29 Aralık tam bakınca aslında tam da böyle 16.000, kapanış 16.308, endeks üzerinde konuşuyor. En düşük 16.074 görmüş o gün. Tabii yılbaşına geldiğimizde oradan başlayan bir trend var. 21.000'lere yakın bir bankacılık endeksinde yükseliş, 5.000 puan kabaca. Bugün geldiğimiz noktada bu arada biz tam da şeyde yani böyle Mart içerisinde 15.000'lerin hafif üzerinde görmüşüz. Yani aslında böyle bir sert geri çekilme de olmuş. Şimdi de aynı destek seviyesine yani yılbaşına çok yakın, daha altında dediğin gibi hani yıl sonunu alırsak 200 günlüğünün de altında. Yani bugün itibariyle şöyle bakayım kabaca 16.600 gibi bir 200 günlüğü var. Bunun da altına geldi. Şimdi yani hep şey konuşuyorduk ya, bankacılık bir lokomotif olabilir. Bizim ekonomik program içerisindeki beklediğimiz faiz indirimleri, enflasyondaki geri çekilme. Bu işte tam Şubat, yani 28 Şubat savaşın başladığı günden sonra. Çünkü o gün galiba 20.940 gibi en yüksek seviyesi var. Kapanışı 20.287 olmuş. 27 Şubat Cuma günü. Yani o günden sonra zaten bu şey senaryosu biraz değişince faiz ve enflasyonla ilgili beklenti tamamen sınai endeks, ki sınai endeks dediğimizde aslında çok geniş bir endeks. Yani içinde onu taşıyan hisseler biraz önce yurt dışındaki teknoloji hisseleri gibi çok farklı. Dolayısıyla bu ayrışma görünüyor. Yani bu döngü terse dönmedikçe de ben bankacılık tarafının bu seviyeye rağmen bir baskı görmeye devam edebileceğini, işte 16.600 dedik. Hadi kabaca 17.000 üstüne geçmesi lazım ki yani 200 günlüğün üstüne. Hatta orada 50 günlüğü de var, 17.250. Ancak o zaman bir tekrardan bir toparlanma var mı, bir hikaye var mı diyebiliriz. Neredeyse her gelişme özellikle Şubat ayının sonundan itibaren burada bir baskı yaratmış. Niye öyle? Çünkü belki üzeri de değinir. Hani bankaların elindeki tahviller, bonolar. Bunlardan biraz daha faizler yukarı gittikçe zarar yazma söz konusu olabilir. Efendime söyleyeyim, faiz yukarı gittiği zaman zaten kredi hacimleri daraldı. Onda bir genişleyici politika biraz daha sınırlı kalabilir. Birkaç Halkbank'la ilgili haber akışı oldu yıl içerisinde. Kamu bankalarının daha iyi performans gösterdiği bir dönem gördük. Ama netice itibariyle baktığımızda şu an için hem hacim tarafında çok endeksi destekleyici bir görünümü yok. Hem de bu heyecanı biraz daha kaybetmiş bir durum var. Tablo üzerinden bilmiyorum. Üzeyir herhalde değil mi? Sen hazırladın abi.
2: Yok.
1: Ben değil hazırladım. Siz
2: de mi? Evet. Araştırma sağlık, ekibimiz hazırladı.
1: Araştırma ekibi gerçekten çok da güzel bir tablo hazırlamış. Ben tam bakamıyorum arkamda. Sen bir istersen tabloyu da bir
2: ekrana full verdik. Rahat rahat bakabilirsin. Yani
1: şöyle
2: abi
1: dönerek.
2: Evet.
1: Şimdi hani piyasa defter değeri böyle birler seviyesinde bir ortalama gözüküyor. Fiyat kazanç da Halkbank'ın evet yüksek. Ben bir de Şekerbank'ın, onları çıkarırsak aşağı yukarı böyle 4 civarı falan. Yani baktığında çok da kötü bir senaryo değil. Ama tabii sektör çarpanları açısından bakınca hani bir ucuzluk algısı, bu biraz önce anlattığım faizin ve enflasyon aşağı gelecek algısı oluşmadığından veya ötelendiğinden diyelim biraz da, böyle bir unutulmuşluğa doğru giden bir bankacılık sektörü var. Ben öyle görüyorum.
2: Hüseyin abi, şunu merak ediyorum. Elbette bu savaş bir gün bitecek. Elbette hep söylüyorsunuz. Bu Borsa İstanbul'un lokomotifi bankacılık endeksi. Evet, bazı doğrular, bazı realiteler var. Ama belli periyotta da konjektüre ilişkin, konjektürel anlamda yaklaştığımızda farklı gerçekleri de görüyoruz. Yani günün birinde bankacılık gidecek ya da sene sonu bankacılık gidecek. Ama 6 ay önceden buna maliyetlenmek doğru bir strateji olur mu?
3: Olmaz.
2: Çünkü burada nasıl hareket etmeliyiz?
3: 6 ay dediğin kümülatifte %20-25 nette getiriyi ıskalamak demek. Yani o 6 ay boyunca risksiz bir varlıkta para piyasası fonu, mevduat vesaire tutsan paranı, kümülatifte herhalde %20'nin üstünde 25'e yakın bir getiriyi elde edersin. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda böyle erken maliyetlenmenin dezavantajları çok yüksek. Yani onu telafi edebilmek de çok zor. O nedenle zamanlama her şey enflasyon dönemlerinde. Yani yanıldığın zaman zamanlamada, sonra haklı çıksan da, zaman seni haklı çıkartsa da zaman kaybından dolayı ciddi manada kayba giriyorsun. Şimdi bankalarda evet ucuz mu? Bence Türkiye'nin en ucuz sektörlerinden biri bankalar. Daha ne kadar ucuz kalabilir? Bu sorunun cevabı savaşın bitip petrol fiyatlarının düşüp Türkiye'de enflasyonun gerilemeye başlaması. Şimdi bu ne zaman olur? Bunu tahmin etmek gerçekten zor. Yani o nedenle şu an hani ucuz, hadi koş banka al demek çok doğru değil. Ama bu savaşın yani bir hep şeyde hani algoritma yazarken dersin ya, if böyleyse şunu yap, işte else böyleyse değilse böyle yap ve şartlar oluşturursun. Yani burada da yatırımcının kendi şartlarını oluşturması lazım. Eğer savaş 1-1,5 ay içinde bitecekse, bu savaş bu fiyatları yani bu dönem

0: dönemin ortalamasını bir daha uzun bir dönem görmeyebilirsin. Hı hı. Bu sana büyük bir fırsat sunuyor. Ama eğer savaş yok, bitmez, hatta yeniden fiili saldırılar başlar. İşte Amerika birkaç gündür söyle, birkaç haftadır belki İran'a yeniden saldırı olabilir, vurabiliriz vesaire. Eğer yeniden böyle bir senaryo başlayacaksa bankalar uzun süre uzakta kalır. Ya da işte biraz önce konuştuk, siyaseten artık hani her yerde yazıldığı için söyleyeyim. Hani mutlak butlan hikayesi, yani konuşuluyor. Birileri ortaya bir şey atıyor. Hani biri bir kuyuya bir taş atıyor, çıkartmak için belki 3 hafta uğraşıyoruz, 2 hafta uğraşıyoruz. Yani bu durumun netleşmesi olacak mı olmayacak mı? Eğer olacak diyorsan bankalardan uzak dur. Bu buranın belirsizliğini arttıracak. Olmayacak diyorsan o zaman burada bu fiyatlama afaki yeniden hikaye doğurabilir. Yani bu senaryoyu kurgulayabilmek lazım. Yani biz analistlerden de bazen çok şey bekleniyor. Alayım mı, satayım mı? Yani ne Trump bana savaşın bitip bitmeyeceğini söylüyor, ne de Türkiye'deki yargı işte bazı gazeteciler gibi ya da iddia ettikleri gibi diyeyim, bana önden bilgi veriyor. Yani ben öyle olmadığını biliyorum ama yani bazıları bunu böyle şey yapabiliyor. Yani çıkıp biri duruşmaya, dava yönelik ortaya bir şey atabiliyor. Şimdi ben bu ikisini de bilmiyorsam, hukukçu değilsem ve yargı sistemin nasıl işlediğini bilmiyorsam ya da kararın ne çıkacağı konusunda bilgim yoksa, savaş konusunda bilgim yoksa, benim yapabileceğim şey burada sadece kendi öngörümü ortaya koymak olur. Yani bu savaş, evet, ben uzamayacağını düşünüyorum. Benim gerekçem bu, senaryom bu. Bu şartlar altında buraya alabilirsin. Ya da işte bazen söylüyoruz, endeks yıl sonunda ne olur? Endeks yıl sonunda 20 bin olsa ben şaşırmam. Ama yarın çıkıp Üzeyir endeks 20 bin olacak dedi. Haftaya Amerika ile İran savaşı tekrar başladı. Ya da başka bir yerde başka bir sıkıntı çıktı. Bizim siyaset karıştı. Sen sene sonu 20 bin olacak demiştin, bak olmadı. Abi ben müneccim değilim. Yani ne olacağını, ne biteceğini bilmiyorum. Evet. Bugünkü şartlar, hani ceteris paribus ya da işte kimyada çok kullandığımız normal şartlar altında bu varsayımları yapıyoruz. Ama Orta Doğu'da, Türkiye'de normal şartı bulabilmek çok zor. Yani hep o şartlar değişiyor. Çok, piyasanın doğası da bu. Şartlar değişiyor. Şartlar değişince senin de tahminini değiştirmen gerekiyor. Şimdi ben bunu geçen senelerde yaşadım. İşte ben endeks 16 bin olacak demiştim 2 sene önce. İşte olmadı. Ya 2 sene önce olacak dedik de, yani ben mi işte gittim işte yargı sürecini başlattım, işte Ekrem İmamoğlu olayını başlattım ya da devamında ben mi savaşı başlattım? Yani bunlar olduğunda ben fikrimi değiştirmediysem, sabit fikirliysem diyebilirsin ki ya Üzeyir sen dedin, hala da aynısını söylüyorsun ama savaş başladı, bak böyle oldu. Savaş başladı, biz de stratejimizi değiştirdik. Ya da bahsettiğimiz fiyatı değiştirdik. Sene başında konuştuğumuz hedefin hiçbir anlamı kalmadı. Kaldı ki ben sene başında borsanın iyi olacağını söyleyip Şubat 15 itibariyle de savaş çıkmadan da ben geriye çekilmiştim. Ama savaşın çıkacağını bilmiyordum. Yani benim varsayımım başka bir senaryodan dolayı endeksin çok ciddi para kazandırmayacağıydı. O şart gerçekleşmeden savaş devreye girdi. Şimdi FED konusu işte daha çok konuşulabilir ya da realizasyon süreci olabilir. O ayrı bir konu ama yani şartlar değişiyor. Ama neticede şu, yani ben hala şunu söyleyebilirim. Evet, timing çok önemli. Ama buradaki timingde de 6 ay bekleyeceksek zaten iş çok sıkıntılı. Yani burada 1-1,5 ay bekleyip hareketin başlama ihtimalini ben bas senaryo olarak alıyorum. Yani 1-1,5 ay içerisinde bizim siyaset durum netleşir. İşte Amerika'nın işte Fed süreci netleşir. Yılın ikinci yarısı bizim de işte mevsim koşullarının etkisi, gıda tarafındaki destek, işte savaş biterse petrol fiyatlarının düşüşü hikayeyi değiştirebilir ve bankalar tekrar revaçta olabilir. Yani onun için ne yapmak gerekebilir? Şu 1-1,5 aylık dönemde.
1: Ama 1,5 ayda da bu söylediğiniz senaryo gerçekleşirse petrol hemen 60 dolara gelecek mi? Merkez bankaları hemen faiz indirecek mi?
0: 60'a gelmesin. 80'e gelsin. 70'li rakamlara gelsin. O bile şu anda bence çok iyi rakamlar.
1: 80'e gelir mi?
0: Gelir. Yani şöyle söyleyeyim. Savaş bitti. Hürmüz Boğazı konusunda
1: anlaşıldı. Yani olumlu haber görüyoruz. Biz 110 dolardan 92 dolara geliyor. 24 saat sürmeden hemen 100 doların
0: üzerine
1: çıkıyor. Çünkü
0: devamı geliyor. Devamı gelmiyor olumlu haberin. Yani bir anlaşma metni ortaya çıktı. Taraflar oturdu. Böyle masaya oturdular. Karşılıklı imzalar atıldı. İşte Hürmüz Boğazı'nın statüsü netleşti. Bu petrol fiyatlarını çok hızlı 70'li rakamlara çeker. 60 çok zor ama 80'in altı, 70'in üstü bir fiyatı biz çok hızlı görebiliriz. Ha, o da bize şunu getirir. Yaz ayları için bir, gıda fiyatları kaynaklı düşüş. Geçen senenin baz etkisi de yüksekti. İki, petrol fiyatları kaynaklı düşüş. Eğer ikisi bir araya gelirse eksi enflasyon bile görebilirsin. Yani bu şartların ikisi bir arada olursa, şimdi şey demiyor, Üzeyir yaz aylarında eksi enflasyon gelecek dedi. Dedi ama bu şartlarla. Yani bir
1: koşul var.

0: Aynen, savaş bitti, petrol fiyatı 80 dolar ve altına geldi.
1: Tam İki, öyle bir manşet atmaya şey hazırlanıyordu. Oldu. Ben anladım.
0: Gıda fiyatlarında gıda fiyatlarında ekstra rakamlar gördük. Görebiliriz bunlar. Çok uzak senaryolar değil. Yani bunları görürsek o zaman işte bu bankacılık sektörü geride kalmışlığın da etkisiyle çok hızlı rally yapar. Ha, o zaman endeks 20 bine gider. Bankalar da buna ön ayak olur. Havacılık sektörü buna ön ayak olur. Bankalar buna ön ayak olur. İşte onun yanında aracı kurumlar, diğer finansal şirketlerde biraz hareketlenme görürüz. Holdingler olur. İşte otomotiv perakendisi biraz hareketlenir. Yani birçok kolda hareketlenme görürüz ve o da fiyatlara yansır. Ha, dediğim gibi vade 6 ay beklemeyi kesinlikle önermem. Yatırımcı aldın 6 ay boyunca tut demem. Yani şu an eğer fiyat yükselmiyorsa tut demem. Yükseliyorsa tut, problem yok. Ama ben şu riski alırım. Şu 1,5 ay boyunca tek seferde olmamak kaydıyla buradan sonraki her %2'lik %3'lük düşüşte biraz daha pay arttırarak ben bankacılık endeksini toplarım. 1 ay 1,5 aylık süre zarfında bir pozisyon oluştururum. Ondan sonra da önüme bakarım. Ha, bunu da en iyi yapacağım zaman ne zaman? Şu an bayram riski vesaire zaten yarım gün gelecek hafta 1,5 gün açık.
1: Haziran ayı itibariyle.
0: Haziran ayı itibariyle başlarım. Haziran 17'sine kadar, FED toplantısına kadar da belki biraz sonrasına da sarkabilir bu açıklamaları ilk etapta beğenmezlerse. Yani Haziran'ın başıyla sonu arasında o 20-22 günlük iş günü içerisinde banka portföyü oluştururum.
1: Evet.
0: Bu riski alırım. Risk var mı? Var ama alırım o riski.
1: İki tanesini öne çıkartın dediğimde, bu söylediğiniz senaryoda hangi iki tanesine daha yakınsınız?
0: Şimdi geçen hafta hani Sadrettin de vardı, konuşuyorduk. Sadrettin de çok güzel bir şey olmuştu. Bankacılık yorumu da olmuştu. Burada özel bankalar, yani tercih edeceğin taraf olacak. Hani şöyle baktığın zaman Halkbank, Vakıfbank, yani geçen sene de çok ciddi hikayeler gördük. Bu işte yaptırımlar kalkacak mı, olacak mı, olacak mı, Halkbank davası düşecek mi? Oradan hızlı fiyatlamalar da gördük. TSKB zaten ayrı bir segmentte. Eğer faiz düşecek diyorsam, piyasa hareketlenecek diyorsam TSKB yerine konvansiyonel, yani normal bankacılığı tercih ederim orada. Şekerbank zaten benim için liste dışı. Yani finansallarıyla fiyatların hiçbir alakası yok. Albaraka katılım bankacılığı tercih edilebilir mi? Evet, tercih edilebilir. Yani iyi bir banka. Yani genel itibariyle baktığımızda geçen yıllarda karşılıklarını da çok iyi temizlediler. Yani böyle bir senaryoda faiz hassasiyetim varsa Albaraka, yoksa hani bu üstten Yapı Kredi, Akbank bana daha cazip geliyor. Yani bu ikisinden birini tercih ederim. Garanti de son dönemdeki getirisiyle biraz şey oldu. Yani olabilir. Yani kesin demeyeyim. Yani böyle bir süreçte bu konvansiyonel bankacılık yapanlar...
1: Ben sizden iki tane banka portföyü rica ediyorum.
0: Yapı Kredi ile Akbank, faiz hassasiyeti olmayanlar için tercihim bu olur. Ama
1: neden garantiyi söylemediniz mesela?
0: Ya garanti bir süredir geride kalıyor, piyasanın gerisinde kalıyor. Hani
1: bu soruyu şunun için soruyorum. Son 1,5 yıldır ilk sıraya hep garanti yazılıyordu, o yüzden.
0: Evet, yani
2: bilançoda şey oldu, en son bilanço. Aslında şeyden mi soruyor acaba? Bir rapor vardı en son, kimin yazdığını hatırlamıyorum. O da garantiyi bir ön plana çıkardı enteresan bir şekilde. Ama ben de şeye, üzerine katılıyorum. Bana da sorarsın diye korktum. Şimdi aynı bankaları söyleyeceğim çünkü.
1: Yok, sormayacağım.
2: İşte onun için korkum yersizmiş demek ki. Herhalde son bilançodan biraz daha garanti şey.
0: Hayır, biraz momentum da zayıfladı. Yani bazen her şey temelde olmuyor. Teknik de önemli. Yani şu an kısa vadede biraz garanti, yani tercih dışı duruyor. Son dönemki performansta da bu kendini gösteriyordu. Evet. Yani o nedenle Yapı Kredi, Akbank tercihim olur. Faiz hassasiyet olup katılım tarafında yatırım yapıp banka almıyorum diyenler için sağ olarak tek seçenek zaten. Yani direkt onu da alırım yani portföye.
1: Tonguç abi, Halkbank ve Vakıfbank'a hem uzmanlar biraz mesafede, bugünün koşullarında söylüyorum, hem de model portföylerde çok göremiyorum. Ama bu iki şirket 1,5 yıllık periyotta bankalar içerisinde en fazla getiri sunan olarak kayıtlara geçti. Neden? Çok fazla getiri sunduğu için mi mesafeliyiz? Bu ayrışma neden?
2: Şimdi son 1,5 yılda biz programa başladığımızda bankacılık üstündeki regülasyonlar içerisinde kamu bankalarının daha zorlanabileceği bir dönemden ya da zorlandığı dönemden çıktık.
1: Ben 1,5 yıla bakamadım ama 1 yılda bakıyorum, Halk Bankası %85 yükselmiş.
2: Şimdi mesela Halk Bankası'nın tabii bu Amerika'daki davası ile ilgili birkaç pozitif haber akışı da oldu. Bence o haber akışı içerisinde o sürecin bir baskısı ayrıca vardı. Ama Vakıf Halk düşündüğümde ben o regülasyonlar içerisinde, yani işte kredi marjları falan, bir önceki programdan bu tarafa doğru gelirsek kamu bankalarının biraz daha orada kar marjları oranlarının düşük kalma

0: ihtimali vardı. O regülasyonlar biraz daha normalleştirildi. Hani sadeleştirme, normalleşme falan adımları. Orada tabii ne oldu? Daha baskılanan iki kamu bankası daha çok bence öne çıktı. Yani fiyatı daha yüksek olabilecekken daha düşüktü ve burada bir teveccüh doğdu. Şimdi mesela şöyle düşünüyorum. Ben holdinglere de baktım bu arada. Holdinglerde de bankacılık endeksinden çok farklı bir şey yok. Yani çok benzer gidiyorlar fiyatlamaya. Hani üzerine söylediğinden de şöyle bir sorun çıkaracağım. Mesela savaş bitiyor denilen, yani denmeyi bırak net geçtiği gün herhalde holding ve bankacılık tarafında çok sert bir yukarı yönlü hareket görürüz. Bak ne petrol fiyatı, ne faizlerin inmesi, ne enflasyonun gerçekleşmesi falan beklenmeden bence orada net bir şekilde bir şey olur.
1: Peki burada holdingde sizin tercihiniz hangileri olur?
0: Yani mesela ben bankada hani Akbank, Yapı Kredi gidiyorsak şimdi burada holdinglerin altındaki iştiraklerine baktığımda yani aslında yine bana kalırsa mesela Koç tarafı ön plana çıkabilir benim için. Hani beyaz eşya, otomotiv ve şey var. Yani hani o tarafta baktığımda biraz daha enflasyona duyarlı bir sektör dağılımı olabilir. Ama şunu da düşünüyorsan mesela işte faiz inecek, proje, gayrimenkul, enerji falan. Hani orada hala mesela Alarko, Enka tarzı tabii onların fiyatlarına da bakmak lazım. O holdingleri de tercih ederim. Sadece banka kökenli mi denir ona? Banka iştiraki olan mı denir? Yani o banka ile birlikte hareket edecek diye faize duyarlı bir iştirak yapısı olan holdinglere de yönelebilir. Evet.
1: Aslında inanılmaz çok güzel bir konuya da böyle kapı aralamış oldunuz. Şunu da sormak isterim Üzeyir Bey. Burada holding tercih ederken ya da holding mi tercih etmek gerek, yoksa holdingin çatısı altındaki şirketlere bakıp kasları kuvvetli olanları, finansalları güçlü olma ihtimali olanları mı ön plana çıkarmak gerek? Neden bir holding alıp 7-8 tane şirketin altına girer yatırımcı ya da girmeli mi?
2: Ya şöyle, eğer endekste topyekün bir iyileşme beklentisi varsa bu durumda holdingler hızlı gidenlerden olur.
1: Mesela Koç Holding'in bütün iştirakleri iyi bir bilanço getirdi mi?
2: Hepsi değil. Yani bu dönemde mesela ayrışma da var. Şimdi Tüpraş ayrı telden çalıyor. Yani iyi tarafta. Atıyorum banka, Yapı Kredi %20'si Koç Holding'in mesela. Orası şu anda zayıf tarafta kalıyor. Ya da atıyorum Türk Traktör kötü. Tofaş iyi. Yani baktığında biri iyi, biri kötü. Biri iyi, biri kötü diyebiliyorsun ama eğer topyekün bir alım varsa,
1: o zaman burada bilançodan ziyade o akıma
2: tabii,
1: katılmak.
2: Yani endeks bazında bir hareket beklentin varsa, bunlar likiditesi yüksek şirketler olduğu için ve bir iskonto faktörü olduğu için öyle dönemlerde holdingler ön plana çıkar. Yani Türk varlıkları, Türk borsası ilgi görmeye başladı. Manşet bu. Ne alacaksın? Banka alacaksın. İşte geleceksin, holdingleri alacaksın. İşte bunların yatırımcı tabanı da geniş. Şirketlerin bildiği, tanıdığı şirketler. Yani o tarafa yönelmek lazım. Ama holding derken de Türkiye'de evet birçok holding var. Ama hepsinin farklı şeyleri var. Mesela atıyorum Enka'da bir holding ama benim için holding statüsünde değil. Yani daha çok taahhüt grubu şirketi gibi geliyor. Tekven'de bir holding taahhüt grubu ağır basıyor. Yani gübre, taahhüt, işte o taraf ağır basıyor. Ama Sabancı dediğin zaman bir holding. Koç Holding dediğin zaman bir holding. Ve ben bu ikisi dışında da, ya da Anadolu Grubu Holding var mesela. Orada da mesela iştirakları var. Hani şu dönem belki iştirakları tarafında biraz sıkıntılar var ama orada da bir holding yapılanması görüyorsun. Holding dediğin zaman benim elimde de böyle 20 tane seçenek yok. Yani geliyorum Koç Holding, Sabancı Holding, Anadolu Grubu Holding arasından seçiyorsun. Yani üçünden birini seçiyorum. GSD tarafı dediğin o da ayrı bir yani yine spesifik bir alanda uzmanlaşmış, çok fazla çeşitliliği olmayan bir holding. Ama bu üçü holding statüsüne giriyor. Hani böyle bir zamanda da ben bu holdinglerden eğer endeksin gideceğine de inanıyorsam yılın ikinci yarısında Sabancı ile Koç Holding'i alırım. Çünkü dediğim gibi bir holding iskontosu da var, ülke iskontosu var. Bunların hepsi yukarı yönlü bir harekette ek potansiyel doğurabilir. Ama dediğim gibi tırnak içinde ön koşul

0: olmasını
1: neden
0: getiren sebep.
1: Neden inanılmaz dedim. Demedi. Direkt havacılık.
2: Ulaştırma diyelim o zaman. Havacılık diye hazırladık. Niye inanılmaz dedim. Çünkü petrol fiyatlarının düşeceğine ilişkin kanaatlerinizi dile getiriyorsunuz. Evet. O zaman cevabı basit. O zaman bu şirketler ne olur? Tomuş Bey rahat rahat dönüp bakabilirsiniz efendim. Türk Hava Yolları 31 Aralık'ta 268 lira bandında kapatmış. Bugün yaklaşık olarak 286 lira. Canlılarını da birazdan ekrana getiririz. Pegasus %12 yaklaşık düştü sene başından itibaren. TAV %14 civarında değer kaybı yaşadı bu yıl.
1: Ben şöyle
2: bu vesileyle ulaştırma, de bir portföy yapmış oluyoruz ayrıca. Tabii, bunu tabii. Söylemiş olalım.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii iki ayrı senaryo, işte savaşın bitmesi veya devam etmesi noktasında bir şey fikir beyan ediyoruz burada. İşte holding, bankalar bence. Yani ben şöyle düşünüyorum. Onu da hemen bir özet yapayım. Bir, üç tip hisseye ben yatırım yaparım. Eğer burada tekrardan bir barış ortamı olacaksa. Birincisi, üç ilk çeyrek bilançolara bakıp burada bir bilanço ayrışmasını fokuslanmak lazım. İki, savaş ortamında pozitif kalanla negatif kalan. İşte bu ulaştırma, bankacılık, holdingler. Burada illaki bir tepki olacağını düşünürüm. Üçüncüsü de o bölgeye, biraz önce bazı holdinglerden de bahsettik ama yurt dışına projeleri ve Orta Doğu'ya o ihtiyaç dahilinde işte enerji, gıda, altyapı, kimya vesaire, hani bu tarafta bir ihracat artışı olabileceğini düşündüğümüz potansiyel, bu üçünü birleştirerek bir kere bir portföy oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi ulaştırma tarafında buradan daha güçlü çıkabilecek mesela Pegasus ve Türk Hava Yolları arasında. Ben daha önceki yıllarda
2: kara taşımacılığıyla alakalı da şirket söyleyecek misiniz?
1: Yok, işte ulaştırma deyince bu işte servis, lojistik vesaire de giriyor ama onu valla çok o tarafta
2: bakmıyorsunuz.
1: Ne olur? Maliyetler düşüyorsa değerlendirilebilir. Ama ana konumuz burada bizim, hani biraz daha ulaştırma tarafında majör şirketlerse, mesela 1-2 senedir ben Pegasus'u çok beğeniyordum ama şimdi burada mesela Türk Hava Yolları daha güçlü kalabilir.
2: Pegasus'un bilançosu sonrası
1: biraz şey oldu.
2: Biraz
1: evet.
2: Yani değerlendirmelerde de farklılıklar fark ettiniz mi? Yani biraz sanki değişik bir noktaya taşıdılar.
1: Yani şöyle, çok detayına da girmeyeyim ama mesela bu dayanma gücünden kastettiğim de biraz oydu. Şimdi benim anladığım kadarıyla ulaştırmada, yani havacılıkta yurt dışı uçuşlar kar marjı çok yüksek uçuşlar. Yani yurt içindeki uçuş mantığında çok böyle inanılmaz bir marj yakalayamıyor. Şimdi burada Türk Hava Yolları'nın hem ağ geniş hem biraz daha şirket yapısı daha güçlü.
2: Bu arada inanılmaz satış var. Türk Hava Yolları %5 eksi de 280 lira bandına geldi. Pegasus 167 lira bandında. Doko'da sınırlı geri çekilme. TAV 250 TL.
1: Evet, şimdi dolayısıyla ben bu iki şirketten Türk Hava Yolları'nı daha ön plana koyarım. Bir de yer hizmetleri, işte bu Çelebi, TAV falan, bunlara bakıyoruz. Tabi burada bir fiyat avantajı varsa, mesela ben TAV'ın son grafiğine bakmadım ama hani TAV tarafını bu toparlanma eğilimi içinde, onu da biraz daha yurt dışı bacakları olduğu için onu daha çok, bu iki firmayı daha çok tercih ederim diye düşünüyorum. Daha yakınım da aslında. Yani Çelebi ile ilgili çok şeyim olmadı. Doko burada gıda üzerine bir hizmet veriyor. Yani ne bileyim, bilmedim. Yani ana bir hisse senedi üzerine gideceksem TAV ve Hava Yolları'nı seçerim gibi geliyor bana. Türk Hava Yolları'nı.
2: TAV ve Türk Hava Yolları.
1: Evet, yani bu grup içerisinde o iki hisse portföyümü alırım diye düşünüyorum.
2: TAV'ı 100 lirayken konuşmuştuk burada. Sonra 283
1: lirayken. Sonra çok şey değişti TAV'da.
2: Sonra
1: ama
2: da her şey değişti, evet.
1: Yani güçlü bir yapısı var hala benim görebildiğim kadarıyla.
2: Üzeyir Bey 100 lirayken o dönem portföye almıştı ve 300 liraya gitmişti çok kısa sürede.
1: TAV. Doğru.
0: O zaman hatırlarsan iki TAV'la bir Türk Hava Yolları alabiliyordun. Yani o söyleyeceğim şeyi, evet, farklı bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi söylemiyorum yani.
2: Yalnız TAV harbiden Türk Hava Yolları'nın geldiği noktaya geldi. Türk Hava Yolları hala orada.
0: Aynen. Yani o zaman iki TAV bir Türk Hava Yolları ediyordu. Ben de demiştim ki bu geçmiş hisse performanslarını hani kıyasladığımızda TAV en kötüyü fiyatladı. Yani bu, onun için TAV ucuz, havacılık sektörü deyince tav alın derdim.
2: İnanılmaz yani, bir değerlendirmeydi.
0: Şu anda da bana Pegasus öyle geliyor. Yani sanki en kötüye yakını

0: duruyor gibi geliyor bilançosunda da.
1: 167 TL'de verelim ekrana.
0: Orası da en kötüye yaklaşıyor gibi geliyor. Yani ben orada da bir dönüş hikayesini daha kuvvetli görürüm. Yani
1: ilk sıraya Pegasus'u yazarsın.
0: Savaşın bitme senaryosuna inanıyorsam ilk sıra Pegasus, yani havacılık sektöründe. İkinci sıraya da Türk Hava Yolları'nı ben de koyarım. Türk Hava Yolları çünkü çok likit bir hisse.
1: Neden ya, TAV değil mesela? Tonguç Bey TAV dedi.
0: Yani çünkü petrol fiyatlarındaki bir düşüş hikayesi yer hizmetlerinden ziyade uçanları daha çok pozitif etkiler. Yani o nedenle benim tercihim orada. Hani savaş bitecek, petrol fiyatları düşecek. O da şey olacak diye. Ama inşallah hani savaş bitip petrol fiyatları düştüğünde biz hiç siyasetle vesaireyle işte bugünkü piyasada olduğu gibi baskılar görmeyiz. Yine bir turu daha ıskalamayız. O da ayrı bir konu ama yani oranın stabil kaldığı varsayımıyla bunları söylüyorum. Ama şu dediğim gibi ya her halükarda alacaksam da Haziran'ı beklerim. Yani artık şu bayramda geliyor. Bir gel görelim geçelim.
2: Şeyin Haziran ayında bakarız. Getirileri var mıydı TAV'ın? Orada ben görmedim. Şey yıllık bir getirisi var mıydı?
1: Verelim tabloda? Evet. O tablomuzu verelim
2: çünkü
1: arkadaşlar.
2: Sanki hava yılbaşından
1: hava yolu hisseleri.
2: Orada daha bir 360'lardan 250'lere gelmiş.
1: TAV'ın %14'lük bir düşüşü var.
2: Bu sene yıllık başından. Değil mi? Sene başında.
0: Evet. Sene başından beri %16 şu anda.
1: Bu arada daha da düştü. Şu an 250 lira. Yaklaşık %15, %16.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela TAV aşağı yukarı, yani bu böyle bir düşük gözüküyor ama yani 290'lardan bir 375'e Şubat 28'e kadar bir hareket yapıyor.
1: Evet
2: yani
1: abi ama yapıyor. Biz 31 Aralık kapanışından alıyoruz
2: tamam,
1: ya
2: anladım.
1: Aradaki şeyi burada gösteremiyoruz. İki rakam aralığındaki tamam. Getiri ya da götürü.
2: Şu zirveye göre baktığımızda yani
1: kalıcı, daha da fazla diyorsun yani.
2: Evet evet yani 150-120 lira falan bir şeyi var.
1: Geri çekilmesi.
2: Hani Pegasus mantığıyla gidiyor ya. Yani TAV'da da tekrar o fırsata doğru gelen bir fiyatlamaya yaklaşmış.
1: Ama TAV'da yakın zamanda o zirveyi görmüş. Pegasus'ta o kadar yakın zamanda bir zirve görüldü mü? Öyle bakmamız yok. Gerekmez mi? İşi biraz daha zorlaştırayım. 3 bilinmeyeni denkten. Pegasus'u verelim bir 2 yıllık arkadaşlar. TAV bölündü
2: 4,
1: ama.
2: 4 aydır düşüyor bu arada.
0: Yalnız endeks bu arada sağlamsın.
1: 6 aylık güzel.
0: 223,5 oldu endeksin eksisi.
1: BIST'i verelim o zaman. BIST'i verelim arkadaşlar. Yani Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı. Endekste geri çekilmenin boyutu %3,5'ları buluyor. Pegasus, TAV, Türk Hava Yolları düşüyor. 13.500 bandına
0: yani
1: geldi.
0: Bu biraz BIST önce bahsettiğimiz konuyla ilgili bazı kanallarda haber var. Belki alt yazılar takip edilebilir.
1: Evet ama kararı bir bakalım. Ben. Söylemeyin aynen. Siz bir bakalım. Ben de görüyorum. Eğer
0: teyitlersek. Yani başından beri konuştuğumuz endişe işte. Şimdi bana katıldın mı?
2: Ben her zaman sana katılıyorum. Sadece yayın başında katılmayayım diye. Öyle başlayalım istedim yani. Haberi bilmiyorum bu arada. Ama
0: yani şu anda 3.80 oldu endeksteki eksi. İç siyasetle ilgili yine gelişmeler ön planda.
1: Haberi teyit dersek, teyit dedikten sonra biz de taşıyacağız ekrana. Endeksteki görüntüyü sevgili yönetmenimizden aslında rica edelim, verelim. BIST endeksi %4'e yakın değer kaybı yaşıyor.
0: 4'te oldu yani artık ekran bile duruyor yani piyasa durdu böyle şey olarak.
2: Benim ekran
1: 13.500 bandında. Ve sektörel anlamda da
2: yazın ciddi bir geri çekilme var. Aslında.
1: Sektörleri de ekrana getiriyorum.
2: Ertelenen davalar üzerinden tam şeyi bilmiyorum.
1: Evet, bu şu an yani bazı evet, kaynaklara dayandırılan evet. Haberler var ama bunu tabii teyit almadan söyleyemiyoruz. Evet, bankalar %4 var, aşağıda. Evet. Sınav endeksi %3.51 geri çekiliyor.
2: Güzel, senin bu konuda bir şeyin var mı şu arada? Yani tam da yayında böyle bir şeylerle başladın.
1: Evet, CHP davasında mutlak butlan kararı çıktı. Son dakika olarak söyleyelim, CHP davasında mutlak butlan kararı çıktı. İç siyasete ilişkin bazı gelişmelerin olduğunu Hüseyin Bey yayına başlarken ifade etmişti. Bir son dakika gelişmesi olarak söyleyelim, CHP davasında mutlak butlan kararı çıktı. Geçen sene Mart ayından itibaren iç siyasette bazı başlıkları konuşmaya başladık. Gerek belediyeler gerek parti bazlı gelişmelerdi bu gelişmeler. Bugün son dakika gelişmesi olarak böyle bir noktayı aktaralım. CHP'nin 38. kurultayı iptal edildi sevgili izleyenler ve mutlak butlan kararı çıktı. Piyasadaki son tabloyu ekrana taşıyalım. Borsada sert bir satış var. Bu satış baskısının sebebi olarak Üzeyir Doğan bu kararı öne çıkardı. Üzeyir Bey.
0: Yani dediğim gibi dünden beri böyle bir şeyler konuşuluyordu. Yani hatta saat tarih verenler vardı, yarın işte cuma günü işte vesaire diyenler. Yani biz dediğim gibi ekonomiyi ne kadar konuşursan konuş, siyaset yani içerideki siyasi süreçler, hukuki süreçler başka bir tablo ortaya çıkarabiliyor ve onun tartışması, onun getirdiği belirsizlikler farklı fiyatlamalar getirebiliyor. Yani şu an yaşadığımız tablo o. Yani genel itibariyle baktığımızda elbette kararın detayını ben de göremedim. Yani sadece manşeti gördüm. Nedir, ne değildir, nasıl uygulanacak, süreç ne olacak, işte yeniden genel kurul toplanma süreci nasıl olacak?
2: Bir belirsizlik.
0: Bir belirsizlik var.
2: Ne olacağını da aslında abi, tam olarak bu olduktan sonra da ne olacağı biraz belli de olsa hani piyasada bir belirsizlik veriyor. Şimdi haberi okuyan, gören, eden yani o belirsizlik evet.
0: Bir... Yani diyor en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Yani aslında bir noktada bakarsan hani karar çıktı bu saatten sonra artık
2: belli.
0: Oradaki hukuki takvim seçim şey takvim işleyecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun parti için vereceği takvim belki bir karar alınacak ve daha böyle belirgin bir ortama doğru geçeceğiz ama ilk haberin gelmesi elbette piyasada bu açıdan bir şok yaratması da çok sürpriz değil. Yani o açıdan dediğim gibi en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu dava çok uzamıştı. Yani bir şekilde sonuca bağlanması gerekiyordu. Hayırlı olan neyse olsun diyeceksin ama neyin hayırlı olduğunu da biz de bilmiyoruz. Yani o nedenle siyasette çok da işin içine
1: girmeyeyim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP'nin 38. kurultayı da iptal edildi ve piyasalardaki fiyatlamaları tekrar tekrar ekrana getirelim. Bu karar çıktı. Piyasalarda baskı sürüyor. Kapanışa da yaklaşık yarım saatlik bir süre var. Tonguç 5.
2: Evet yani şimdi bütün bu...
1: Şimdi senaryolar tekrar mı? Değişerek mi masada olacak?
0: Yani elbette.
2: Yeni bir konu çıktı. Yani yeni bir konudan ziyade hani şimdi burada bir süreç olacak. Hani biz savaşı konuşuyoruz, faizleri konuşuyoruz, efendimiz enflasyonu konuşuyoruz falan. Ha bu meseleler de konuşulmuyor muydu? Konuşuluyordu zaman zaman. Hatta geçen sene de daha çok değil mi bir gitgeller yaşamamızın nedeni daha iç gelişmelerdi. Şimdi bu sene biraz dışarıya odaklandığımız için aslında çok fazla bu konular gündeme gelmiyordu. Tabii şimdi burada büyük ihtimal bayram sonrası, bayram öncesi bazı şeyler olacak. Bir takvim belirlenir. Oradan sonra da piyasanın üstünde bir de böyle bir şey bence baskı, yeni bir baskı da oluşabilir. Yani mesela pazartesi günü diyelim İran'la Amerika anlaşsa bile değil mi? Tabii. Bu sefer yukarı yönlü hareketler biraz daha hala iç siyasi gelişmelere odaklı. Her zaman bir buradaki açıklamalara daha fazla odaklanacak gibi duruyor açıkçası. Ama hani üzerin dediğine de katılıyorum. Şöyle belirsizlik noktasında da bir netleşme en azından elinde sonunda değil mi bir karar çıkacağı için bunun olmuş olması artık buradan sonra da biz gelmişiz 15.200'den bilmiyorum şu an için işte diyelim ki 13.000'ler
1: 13.381 endekse gelinen son nokta yaklaşık %4.5'lik değer kaybı var. Satış tüm sektörlere sirayet etmiş durumda. BIST endeksindeki son tablo 13.400 bandına işaret ediyor. Bankacılık endeksinde %2.53'lük değer kaybı var. Bankacılık endeksine yaklaşık 20 milyarlık bir hacim. Türk Hava Yolları yaklaşık %6 düşüyor. Pegasus %5'lik bir değer kaybı yaşıyor. Akbank'ta %5'lik düşüş var. Koç Holding'de %5.5'luk değer kaybı var. Halk Bankası %4.7 düşüyor. Yine Şok marketler %3.33 düşüş gösteriyor. Endekste sadece 2 kağıt artıda 16'da bu yayına başlarken Europower ve Gesan'da biz tavan fiyatlamasından bahsetmiştik ve 6-7 şirketten yükselişinden bahsetmiştik. Şimdi endekste ciddi anlamda bir düşüş var. Bu düşüşleri gösterelim. Margün Enerji %9.98 yaklaşık değer kaybı yaşıyor. Patek aynı şekilde, Ral Yatırım Holding, Efor Yapı, Şekerbank, Tekfen, Sasa, Pasifik GYO, Pasifik Yüreja, topyekun bir geri çekilme ve gelen mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da satışların boyutu çok derinleşti. 98 şirket düşüyor üzeri 5.
2: Zaten tavanlar da çözülmüş.
0: Çözüldü. Burada en büyük sıkıntı ne biliyor musun Nur? Şimdi hani etkin piyasa hipotezi diyoruz ya, veri ve bilgi herkese eşit anda ulaşır. Ya bir kez daha gördük ki bizim piyasamızda veri ve bilgi herkese eşit anda ulaşmıyor.
2: Hayır. Yayına başlarken sen ben de
0: okuduklarım.
1: Bazı yani, haber portallarından
0: görüyorum. Haber portallarından okudum. Yani senaryolar biri diye çıkıp işte yarın karar şeye yüklenecek diye tweet atıyor. Yani
2: onu bu, o yapabiliyorsa diyorsun illa
0: yani
2: ki.
0: O onu yapıyorsa geri kalan herkes her şeyi bir yerden ulaşıyordur. Yani ona alışan bilgi burada şimdi çünkü piyasada portföy üretenlere ulaşmıyor. Yani, bugün, yani evet. Birkaç gündür değil mi bizim piyasa yurt dışından negatif ayrışıyordu. Yani bariz bir negatif ayrışma vardı. Yani ve üstüne hani bu açıklamalar geliyor, işte bir şeyler oluyor ve bakıyorsun hani bu haber geliyor.
2: Var, evet, doğru.
0: Yani bizim her şeyden önce bunları çözmemiz lazım. Yani İstanbul Finans Merkezi olacak dediğimiz noktada yargısıyla, ekonomisiyle, kurumlarıyla vesairesiyle biz bu konuda bir bütünlük sağlayabilmemiz lazım. Hani birilerinin, herkesin eşit, birilerinin daha eşit olduğu bir atmosfere. Yani alelade kesimle eşit olmaya razı olacak yabancı yatırımcı da buraya gelmez. Yani dediğim gibi bilginin şeyi bu. Eşit olması, herkese eşit anda gitmesi. Yani buna kimse cesaret de dememeli. Ola ki duydu, duyduğunu söyleyememeli. Yani bu gazetecilik de değil. Yani
2: ya birileri zaten bir şekilde bu duyulabilir. Zaten bizim sektörde de şey değil midir? Yani sen bir şey biliyorsundur ama bunu kendinde tutuyorsan bir sıkıntı yok.
0: Bir sıkıntı yok.
2: Sağ yani sola böyle olacak, şöyle olacak. İşte manipülasyon dediğimiz biraz da orada devreye giriyor ya.
0: İçsel bilginin kullanımı. Aynen. Yani hikaye bu. Yani şey olarak baktığın zaman yani bunların belki önüne geçmek lazım. Hani hukuktur, karar verdi. Ben hani hukukçu değilim, gidip de hukuku yargılayacak değilim. Ha ikincisi de şu, ha bu kararı tam olarak okumadık ama yani daha önceki süreçte de geçen sene de gördük, bir karar çıkıyordu. Aa böyleymiş diyorduk, sat sonra ertesi de bir iki saat sonra bir açıklama geliyordu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi diyordu ki ya bu aslında böyle bir karar değil diyordu, doğru, ya da birileri. Ha öyle değilmiş, o zaman geri alalım diyorduk. Ama bu sefer görünen o. Yani ben kararı okumadığım için şu anda hani çok adili, net bir şey söylemiyorum.
1: CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildi. Ve yine kısaltarak okuyacağım.
0: Geçen seneki kurultaylar, bu olağanüstü kurultay, olağan kurultay vesaire.
1: Evet, 2023 yıllarındaki. Diğer yandan göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadeleri onaylanmıştır. Tabii daha uzun bir metin var.
0: Tabii ben, yani o zaman hani buradan görev iadesi vesaire. Ben geçtiğimiz dönemde o zaman hani bu hukukçular niye çalıştı dersin şey olarak, yani bir taraftan hani olağan kurultay süreci devam etti. Olağanüstü kurultay süreçleri oldu. Bir şeyler oldu. Üyeler yeniden seçildi. Yeniden yönetim seçildi. Eğer böyle bir mutlak butlan kararı çıkınca bunlar da yok hükmünde olacaksa
2: niye uğraştık?
0: Niye bu kadar tantana yaptık? Yani bir an önce artık karar neyse ya da şeyini yapıp bir sonuç çıksaydı. Yani bilmiyorum, dediğim gibi hukuku anlamak da çok zor ve alanım da değil. Yani o nedenle hukuku eleştirecek ya da şey yapacak değilim ama
1: sektörde de verelim arkadaşlar.
0: Biz sade vatandaş olarak da geçen senede hukuku anlamadığımızı ya da hukukun dilinin hani derler ya, sanat bizim sanat için mi, sanat toplum için mi olacak? Sanat sanat için olunca toplum sanattan bir şey anlamıyor. Yani hukuk da hukukçular için olunca hukukçular da geçen sene bir şey anlamadı gerçi de biz vatandaş hiç anlamadık. Yani o kadar süreçleri niye yaşadık? Yani bu kadar olay yaşandı. Ola ki mutlak futlan kararı çıkarsa bunlar olacak vesaire dendi. İşte alternatifler oluşturuldu. Dava bitti artık. Bundan sonra geçersiz bu yok hükmünde dendi. O dendi, bu dendi. Piyasa buna hazırlandı. Bugün böyle bir karar çıktı. Geçen seneki yapılan genel kurul, işte olağanüstü kurultay vesaire. Bunlar da o zaman boşa, beyhude bir çabaydı. Yani dediğim gibi etkisi olur mu? Olur. Piyasa bunu fiyatlar. Bu bir süre bizim...
1: Bankacılık endeksinde yaklaşık %9'luk düşüş var.
2: Vadili görebiliyor musun? -10 falan.
1: Verelim bankacılık.
0: Bakalım hemen.
1: %8,5'luk düşüş. 14.981 gelinen noktasında.
0: Vadede X30'ye vade 8.42 eksi. Zaten BIST 100'de devre kesici şeyi var. Uyguladı. 6.03 BIST 100 eksi. BIST 30 %6 eksi. Bankacılık endeksi 8.42 eksi. İşte devre kesicilerin etkilerini de görmüş olduk. Yani dediğim gibi...
2: Bir de sıkışık bir takvim var. Şimdi yarın bir gün, ondan sonra pazartesi, salı aynı gün. Hani mesela bu şeyi de devam edebilir. En azından etkisi kalıcı olabilir yani şey olur, bu iki yani, gün için.
0: Biz yani şu bayramları ağız tadıyla hani bayram gibi kutlama şeylerinden yani piyasa çok mahrum kalmaya diyorsun. Başladı piyasa açısından. Yani geçen sene de Mart ayında böyle bir süreç yaşamıştık. Yani bu sene şimdi yaşıyoruz işte Mayıs ayında. Yani gerçekten ülke olarak ben hep şunu söylüyorum. Siyasetin çözümün arandığı yer olması lazım. Bizde Türkiye'de siyaset problemin bacağı olmaya oldu. Yani uzun zamandır bunları konuşuyoruz. İnşallah bu son olur. Yani bir şekilde siyaset yoluna girer. Biz siyaseti sadece seçim dönemlerinde kimin ne vaadi var, kimin ne projesi var onun üzerinden değerlendirerek oy vereceğimiz günlere kavuşuruz. Hatta Amerika'da, Avrupa'da yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ya oy verme ihtiyacı bile hissetmeyiz. Zaten kurumsal hafızası var devletin. Bir şekilde gidiyor. Kimin geldiği çok da önemli değil mantığıyla belki. O konuma geliriz diyelim ama maalesef bizim gibi ülkelerde siyaset her şeyin ana belirleyicisi. Piyasanın da ana belirleyicisi, halkın da ana belirleyicisi, yaşamın da ana belirleyicisi. İzliyor olacağız ama dediğim takvimin sıkışık olması da problem. Yani gerçekten biraz böyle yatırımcıyı da evet. Üzen bir silsileyi getirecek.
1: Bankaları toplu verelim. Buyurun Tonguç Bey.
2: Şimdi şöyle de bir durum var. Mesela bu içeride bir risk olarak görülüyorsa
1: Halk Bankası, Akbank, Yapı Kredi taban oldu.
2: Tam da banka seçiyorduk portföy için.
0: Allah'tan Haziran'da şu an almayın. Bayram geçsin demiştik yani.
2: Şimdi içeride böyle bir riskin fiyatlamasını bugün görüyoruz. Piyasa böyle bir fiyat marjı yaratıyor. Dışarıda savaşın fiyatlamasını zaten bana kalırsa belli bir süre yaptık değil mi? Yani petrol fiyatı 106, 108, 110. Şimdi bayram dönüşü şöyle bir şey de düşünecektir illaki piyasa. Bu her iki riskin de bir süreç içerisinde eğer toparlanma eğilimi içinde olursa bunun kendine göre bir fiyatını belirler. Yani örnek veriyorum 13.000 endeks. Savaş bitti. Bunun için endeksi baskılayan neyse marj olarak diğer risk hala gündemde kalarak onun pozitif fiyatlamasını da yapabilir. Yani bu hemen bugünden yarına demiyorum ama bayram sonrası değil mi? Yani Haziran olarak bakarsak bu tarafta bu var. İkincisi tabii bu içerideki belki birçok siyasi gelişmeyi de tetikleyecek bir olay. Yeni soru işaretleri olacak. Partilerin kendine göre bir açıklaması ve davranış tarzı olacak. Dolayısıyla o tarafı da yani ben sadece piyasa bacağı için konuşuyorum bunu. Yani en kötünün satılması konusu içeride ve dışarıda bugün, yarın, pazartesi, salı en azından o dibi neyse bu işin yani en kötümser tarafı bunun fiyatlaması olmuş olacağını düşünüyorum. Sonraki aşamalar hep böyle şey oluyor. Ya daha iyi tarafa doğru evrilirse onun fiyatlamaları sonradan gelir gibi tahmin ediyorum. Hı-hı. Ama yani şöyle düşün, 12.500 müydü bizim başladığımız yer? 12.350 mi neydi galiba en son böyle en gün içi gördüğümüz düşük yer. Şimdi burada birkaç gün daha bu baskıyı hissedersek.
1: Yani şimdi aslında, yarın ve pazartesi nasıl bir piyasa görürüz?
2: Yani eğer dışarıdan da çok olumlu bir haber akışı olmazsa bu satış
1: devam eder mi?
2: Belli teknik seviyelere kadar devam eder. İşte biraz önce ben kaçtı 12.500.
1: İlk verdiğimiz senaryo hani demiştik ya yarın bugünkün takası pazartesi günü.
2: Onlar geçti.
1: O bitti artık.
2: Onlar geçti.
1: O gitti
2: tabii,
1: yeni
2: o,
1: senaryo.
2: Artık öyle takastır, takas avantajıdır. Yok efendim ben çarşamba satayım paramı 10 gün tutayım. Onlar...
0: Geçmiş ol artık
2: o,
0: yani.
2: O bitti şu anda. Şu an bunun sonucu bak şeyde de bilinmeyeceği için şimdi biraz önce sen haberi okuyorsun ya. Hı hı. Aslında tamam o iptal oldu bu iptal oldu ama ben bilmiyorum mesela burada nasıl bir süreç oluyor sonrasında. İlla ki tamam
0: yeni bir
2: yani bir ay içinde midir? Yani bir yeni kurultay mı toplanacak? Direkt görev öbür tarafa iade edilecek. Burada ne olacak? Hangi takvime bu bağlanacak? Bunu bilmemesi piyasanın daha önce de çok yaşanmış bir hani kısa vadeli bir şey olmadığı için gerçekleşmesi.
0: Mutlak mutlanın ne olduğunu zaten çözene kadar yayınlarda diyorsun. Kullanana kadar bayağı bir zaman geçti. Neydi ama bir kelime vardı diyorduk böyle yani.
2: Ya o bilinmezlik de bence en büyük buradaki sıkıntı ama yani yarın pazartesi bu neyse bunun satışı olacaksa o netice denir bence. Ve yine başladığımız yere geri döneriz gibi gözüküyor. Yani 12.350, 12.500 neyse 12.700
1: verelim, full verelim arkadaşlar. Mesela... BIST 100'ü devre kesici çalıştı. 13.167 puan seviyesinde saat 17.42'de devre kesti. BIST 100 endeksi %6.03'lük düşüş kaydederek bankacılık endeksinde yaklaşık %9'luk bir düşüş var. Sektörleri toplu verelim. Bankalarda %9'a yakın düşüş. 14.981'e geldi bankacılık endeksi. Sanayi endeksi %5.52. Zaten kapanışa az kalmıştı. Herhalde daha açılmaz.
0: Bu en son... Kapanış seansı olacak işte. Kapanış seansında fiyatlar bir kez daha işleşecek. Ondan sonra artık şeyi göreceğiz işte. Yarını göreceğiz. Yarına kadar da biraz daha herhalde herkes okur. Ne olduğunu tam olarak anlar. Sürecin ne olacağını anlamaya çalışırız. Ama şöyle bir realite de var. Şimdi gelecek yıl Kasım ayında da bir seçim bekleniyor. Yani erkene alınmış bir seçim. Erken demeyeyim ama erkene alınmış bir seçim beklentisi var. Şimdi o süreç içerisinde o seçim takvimiyle ilgili bir başka bir gelişme duyacak mıyız, duymayacak mıyız? Duymayacaksak bu süreç işte CHP sürecinde ne kadar sürede tamamlanacak? Ne olacak?
2: Ne bitecek? Ne şekilde yani, tamamlanacak
0: aynen,
2: aslında?
0: Yani hani yargı süreçlerinin uzaması toplumsal şeyi de etkiliyor. Yani sıkıntı değil. Bu geçen sene mesela böyle bir süreç başladığında ben mesela hatırlıyorum AK Parti hakkında da çok defa iki defa üç defa benim hatırladığım soruşturma, kapatma davası süreçleri açıklandı.
2: Daha önceki yıllarda.
0: 2000'li yıllarda 2007'de 6'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan öncesinde zaten ilk kurulduğu dönemlerde şeyler oldu. Ama bir şekilde çok hızlı yargı karar vermişti ve sonra herkes yoluna bakmıştı evet. Siyaseten. Yani burada yargının gecikmişliği de problem. Yani yargı birçok şeyde gecikiyor ama bu konuda da gecikti. Ve ben hatırlarsan geçen sene yayınlarda da söylüyordum. Geçen sene de bak üzerine neredeyse 6 aydır biz bu konuyu çok konuşmuyorduk. Üzerine bir 6 ay daha geçmiş ki geçen sene biz bunu yıl sonuna doğru da konuşuyorduk. Toplumun bu kadar büyük bir kesimini etkileyen konularda yargının biraz daha dursun sonra bakarız şeyi doğru değil. Yani çok hızlı bir şekilde hani hep diyorum en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Yani davaların uzaması bu kararsızlık toplumu yıpratıyor ve yıprattı.
2: İşte o araştırma süreci demek ki daha hızlı olması gerekiyor.
0: Her konuda şimdi... yani bir boşanma davası açıyor insan 4 yıl devam ediyor 5 yıl devam ediyor ya da bir kira tahliye davası 6-7 yıl süren kira tahliye evet. Davaları var. Yani yargı ne topluyor olabilir orada yani 6-7 yıl kira davası ne topluyor olabilirsin yargı olarak?
2: Orada
0: yani keseceksin yani
2: yurt dışında mahkemeler de var şey yani böyle çok kısa süreli hemen geliyorsun orada karar veriliyor. Mesela bu Trump'la ilgili falan davalarda ben 1,5-2 ayda bitti diye hatırlıyorum Amerika'da. Yani bir şey aynen. Başlatıldı. Sonra karar 1 ay, 1,5 ay, 2 ay sonra açıklandı.
0: Şimdi bu süreçten bizim çıkartmamız gereken dersler var. 1. Yargı sürecinin uzaması toplumsal şeyi psikolojiyi bozuyor. 2. Bu tarz kararların gizlilik içerisinde alınması lazım. Bu kararların Ahmet'e Mehmet'e önceden sızdırılmaması lazım. Ve bunun piyasalardaki yansımalarını hepimizin konuşuyor olması lazım.
1: Bir virgül yani, koyalım. Bu mutlak butlanla ne olacak? Kesin oldu mu olmadı mı diyorduk. Ankara'ya gidiyoruz. Telefon attığımızda arkadaşımız İlter Yeşiltaş var. Konunun ayrıntılarını bizlerle paylaşacak. Hoş geldin yayına. Ayrıntılar için seni dinliyoruz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kurultayda şahibi olduğu iddiasıyla dava açmıştı. O dava reddedilmişti. Daha sonra Lütfü Savaş bunu istinaf mahkemesine taşıdı ve istinaf mahkemesi de bugün kararını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlup olduğunu tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verildi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptal

0: Halle karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların da yine iptaline karar verildi. Bu şu anlama geliyor. Malum 38. olağan kurultayın ardından Cumhuriyet Halk Partisi iki olağanüstü kurultay gerçekleştirmiş. Bir de olağan kurultay gerçekleştirilmişti, 39. olağan kurultay. Ve bu kurultayların da iptali yönünde karar verdi. Şimdi bu 38. olağan kurultayın iptaliyle birlikte eski yönetim, yani 4-5 Kasım 2023'ten önce yönetimde olan Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararıyla yeniden görevlerine dönmüş oldular. Bir yandan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç haliyle yakından takip ediliyordu. Bugün MHK toplantısı vardı. Bugün bu kararın çıkmasının ardından bir olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı daha başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, eğer mutlak butlan kararı çıkarsa biz partiyi kayyuma bırakmayız, genel merkezde etten duvar öreriz şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuşlardı. Şimdi bugün, daha doğrusu artık bu akşam partide binlerce partili genel merkezde toplanacaklar ve bu alınan karara yönelik bir tepkisi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Tabii hukuki bir süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bunun Yargıtay'a bir temyiz yolu var mı? Buna hukukçular bir sağlıklı değerlendirme yapacaktır. Ancak nihayetinde şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi ve eski yönetim yeniden göreve geldi bu mahkeme kararıyla birlikte.
1: İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz. CHP için mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da devre kesici devreye girdi. Tüm sektörlerde kırmızı bir görüntü var. 100 şirketin 98'i kıpkırmızı. Verelim 100 şirketi tekrar. Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş'ta kararı değerlendiriyoruz. Piyasalar üzerindeki olası senaryoları. Tonguç Bey, biraz önce yaptığımız tüm senaryolar değişti. Şimdi Cuma ve Pazartesi için de farklı şeyler konuşacağız dediniz. 98 şirketin görüntüsü bu şekilde. Sadece Otokar ve Europower direniyor. %4.8 ve %3.26'lık yükseliş bu iki şirkette var. Taban olan şirketlerin sayısı bir hayli fazla. Şekerbank taban, Reader %10 aşağıda, Hektaş taban, DAP taban, Akbank, Yapı Kredi, Kuyaş, Halk Bankası, Borusan, Türkiye Sigorta, Margün Enerji, Efor Yapı, taban fiyatlama görüyoruz. %10 düşüyor bu şirketler. Tonguç Bey.
2: Yani niye biraz önce öyle dedim? Çünkü şimdi şöyle düşün. Diyelim ki sen elindeki hisse senedini satmak istiyorsun. Hadi bugün satamadın. Yarın satmaya çalışıyorsun. Ama sonraki haftada da çok sınırlı bir işlem günün var. Ve hala içerideki dışarıdaki gelişmelerin tam ne olabileceği noktasında da bir şeyin yok. Yani böyle 15 binlerden 14.5'lardan hani şey yapmamışsın. Yani TL'ye geçeyim bir bekleyeyim falan dememişsin. Dolayısıyla bu biraz daha insanlarda o isteği, satma isteğini veya biraz likite geçme isteğini hızlandırabiliyor. Dolayısıyla ondan senaryo biraz daha değişti dedim.
1: Yani Cuma var, sonra 5 yıllık risk primi de 9 puan yükseldi, 250'ye yükseldi. 9 puanlık bir artış var.
2: Büyük ihtimal yarın falan daha şey olabilir. Hani gün içinden dışarı
1: daha agresif bir görüntü olabilir mi?
2: Olabilir. Yani şöyle, ben şeyi de çok, hani bu satış, biz böyle şeyleri borsada çok yaşadık. Farklı konularla ilgili. Tabii bir panik havası oluyor. Bak biraz önce konuştuğumuz şey, tam olarak ne olabileceğini tahmin edememek. Anlatabiliyor muyum? Mesela savaş gibi bir risk de aynı şey. Yani ne kadar uzayacak, ne kadar genişleyecek ve ne kadar zarar verecek piyasaları bilmediğinden ilk başta bu riski almak istemediğinden satıyor. Şimdi burada da bir karar alınmış ve belki tabii ki bunun sürecini en azından bu işin içinde olan bir şeyle bilen vardır. Ama piyasa tarafında ben çok zannetmiyorum. Yani tamam, böyle bir karar alındıysa demek ki şöyle şöyle olacak. Panik yapmaya gerek yok demeden önce satayım bir ne olacağına bakayım diyen daha fazladır. Dolayısıyla da ben bugün böyle bir şey yaşıyoruz. Yarın bunun pazartesi ve sonrası için bayram öncesindeki biraz sınırlı işlem günü açısından stres yaratmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama yani buradan bir hedefleme yapacaksak bizim 15.200'e giderken ve başladığımız o trendin en dip seviyeleri herhalde işte 12

0: 2500'ler, 12.700'ler, 300'ler neyse buralara kadar da bir götürebilecek şeyi var, potansiyeli var endeks.
1: Hep yabancı ilgisinden ya da olası yabancı ilgisinden bahsediyorduk. Bu tarz gelişmeler yabancı pozisyonlarında da herhalde ciddi anlamda etki oluşturacaktır, değil mi Hüseyin Bey?
2: Ediyor. Mesela CDS primine bakıyorsun. Bugün 250'ye çıktı tekrar. Yani %3,5 civarında bir yükseliş var. Şu anki en son hani arkadaşlarla rakam istemiştim. 250,77'de.
1: Türkiye tahmin faizlerini verelim arkadaşlar.
2: Yani o tarafta bir artış var. Yani bu Türkiye'nin muhtemelen daha anlık olduğu için daha geriden geliyor. Muhtemelen yarın bu rakamın daha da yükseldiğini göreceğiz. Genel manada yabancıyı da olumsuz etkileyecek. Yerlinin yatırım iştahını da olumsuz etkileyecek bir tablo. Yani zaten Türk ekonomisi zorlu bir dönemden geçiyor. Tamam, hukuk görevini yapmasın demiyorum. Ama daha hızlı karar verilebilirdi. Verilmedi. Bugüne kadar taşındı. Üstüne savaş var. İşte zaten enflasyon artmaya başlamış. Ekonomide soğuma var. Hani böyle bir atmosferde bir de bunun yükünü taşıyabilecek mi Türk ekonomisi? Bunu da konuşmak lazım. Elbette taşır. Yani ülke çok kırılgan değil belki ama örselenerek çıkıyoruz. Yani her badireyi atlatıyoruz. Atlandık diye seviniyoruz ama her badireyi atlattığımızda kolumuz, kanadımız, bir tarafımız daha kırılıyor. Yani böyle böyle gidiyoruz. Yani sağlıklı bir şekilde atlattık, kahramanız, çıktık diyemiyoruz. Yani bu süreçte onlardan bir tanesi. Yani yine bir kırılma yaşıyor. Yani piyasalar da kırılma yaşayacak, ekonomi yönetiminde açılacak. Sonra biz iki ay sonra yine hep beraber toplanacağız, gideceğiz Merkez Bankası'na. Enflasyon raporu sunumunda enflasyonu düşürmek için ne yapıyorsunuz diyeceksin. Ne yapacak Merkez Bankası? Yani o da şey diyecek herhalde. Yani ben de vallahi izliyorum yani sizin gibi diyecek. Yani iş oraya gidiyor. Yani biz her seferinde ekonomiyi konuşalım derken ekonomi dışı konuları konuşuyoruz ve hep kötü bir şey oluyor. Yani bir son yıllarda hani ben şey hatırlamıyorum ya, bir seferde pozitif sürpriz geldi. Hiç beklemiyorduk böyle bir şeyi. Bak bu da Türkiye'ye işte çok pozitif oldu. Farklı bir klasmana taşıyacak diyebileceğimiz bir şey göremedik. Yani hep bir negatif haber. Gelen sürprizlerin hepsi o siyah kuğu dediğimiz şeyler. Yani ve ben dediğim gibi benim için bu kararın önemli yanı bu kararın önceden birileri tarafından biliniyor, duyuluyor olması. Yani ben en çok bunu ırgalarım. Yani hukuka güveni de zedeler. İşte piyasalara güveni de zedeler. Yabancı da bunu söyleyecek. Yani yabancı diyecek ya, böyle bir kararın varlığını ben herkesle eşit duyuyorsam, yani sorun olmayabilir diyebilirim ki eşit şartlarla herkesle çarpışıyorum burada, mücadelemi yapıyorum. Ama birileri benden daha önce duyuyorsa o zaman derim ki burası şeffaf bir piyasa değil. En çok da bu algı burayı bozar. Yani 3 gündür 4 gündür bu piyasa neden negatif ayrışıyordu? İşte gerekçe bulamıyorduk. İşte biz de ben de şey diyordum, safiyane bir tabirle bayram takas süreci, işte 10 günlük takas acaba kredi mi vesaire mi? Biraz işte bugün endişelerim artmıştı. Hani bu gelen haberler, yorumlar çok hayra alamet değil. Hani biraz bu olabilirim diye en başında onun için ima etmiştim bu tarafa, hani isim vermeden. Hani biz de birilerinin spekülasyonuna değirmenine su taşımayalım diye. Ama biraz o endişe vardı ama genel itibariyle bakıyorsun bu normal bir süreç değil. Yani herkes eşit, birileri daha eşit. O eşitlere bunun işte şeyini sormak lazım. Yabancı yatırımcının neden gelmeyeceği sorusunun en basit cevabı bu. Burası etkin bir piyasa değil. Veri ve bilgi herkese aynı anda ulaşmıyor. En büyük problem bu. Yani bu tarz kararlar gelir geçer atlatılır ama bu algı kolay kolay atlatılamaz. Yani bugün mesela hukukun şunu sorgulaması lazım. Bu veri ve bilgi ben bu kararı vermeden sana nasıl ulaştı? Bence bunun da takibi yapılmalı. Yani kimler ulaştıysa bu bilgi. Yani bence en önemli konu bu. Yani diğer konular atlatılır. Yani Türkiye siyaseti çok badireler atlattı. Yani bunlar da gelir geçer. Bir şekilde herkes su akar yolunu bulur. Yani Türk halkı demokrasiye sıkı sıkı sadık kalan bir toplum. Yani kararını yine kendisi verir. Kimi doğru, kimi haklı bulduğunu seçim zamanında kararını alır. Ama dediğim gibi en önemli konu bence bu. Piyasanın etkinliğine halel getirecek ya, konular.
0: Bir de şeyi unutmayalım abi, şu yani uzun süredir bazı borsa üstünde hala kısıtlamalar var. Yani açığa satış yasağı var. İşte bu son dönemde öz kaynak oranının esnetilmesi meselesi var. Yani biz hep olağanüstü bir durum sonrasında da ya da içerisindeyken de bir belli fiyatlamalar görüyoruz. Dolayısıyla hani bu serbest

0: piyasa serbest bir pazar yabancı noktasında. Şimdi yabancı şeyi de ister yani. Açığa satışsa açığa satış. Öz kaynak oranının belli bir limiti olması ise o. Yani burada piyasa işleyişinde de bir kısım daraltıcı etkenler varken, tabii bunun zaman zaman biz çok doğru adım olduğunu da söyledik. Yani 28 Şubat değil, işte 29 ve 1 Mart baktığımızda orada, daha doğrusu 29 demeyeyim, 1 Mart diyelim. Orada hemen Merkez Bankası'nın aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlar gerçekten piyasa oynaklığına azaltıcı bir etkisi vardı. Ama şimdi bu kadar o etkiyi, kısıtlayıcı etki olmasına rağmen çok inanılmaz bir oynaklık görüyoruz piyasada gelen habere rağmen. Benim aklıma şey de geliyor, acaba bu biraz daha böyle tabii şeydir ama yani bunun bir prosedürü vardır ama piyasa kapanınca ya da cuma günü ya da cumartesi günü falan böyle bir bu etki de düşünülerek piyasa tarafında böyle bir şey de yapılabilir miydi bilemiyorum. Çünkü bu karar çıkınca piyasanın ne halde olacağını herkes bilir yani.
1: Bir de böyle kararlar genellikle gün sonunu beklerlerdi, piyasa
0: evet,
1: kapandıktan
0: yani
1: sonra bu kararlar çıkardı.
0: Evet, yani bir yarım saat var. Şey mesai yani, saatiyle mi ilgili onu da bilmiyorum yani, ama yani kritik konular bunlar.
1: Herhalde
0: yani,
1: ona da takılmasın. Şimdi bir gün bir kamu kurumu ile ilgili bir şey olmuştu. Yani bu saat niye uzatılmıyor diye. Servisler 4.30'da kalkıyor demişlerdi. Yani 4.30 değil 5.30'da kalsın.
0: Bu elzem bir durum yani. Yani evet.
1: Bu burada da servisler bir zahmet bir saat daha sonra kalksın. Piyasa kararı sindirsin. Ne olduğunu anlasın. Yani böyle büyük kararların, bu toplum artık hani diyorsun ya, burada 6 milyon yatırımcı var. Ben hani 6 milyon olduğuna inanmıyorum ama şey olarak, yani efektif yatırımcı olarak. Hadi diyelim ki 2 milyon yatırımcı var. 2 milyon yatırımcı aileleriyle beraber atıyorum 8 milyon, 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Yani 10 milyon kişinin piyasada bir etkisi var. Yanlış karar alabiliyor. Panikle, bilgiyi tam anlamıyla özümsemeden karar almak zorundasın. Yani şu an tuşa bastın, basmadın. Bassan da sıkıntı, basmasan da sıkıntı.
0: Tabii. Şu anki yani, durum o zaten.
1: Herkes... Bir haberi yorumlamak, bir anlamak vesaire. Yani böyle bir etkisi olabileceği belli. Daha önce Türkiye'de bu tarz kararlarda bu hassasiyet gösterildi. Yani bugün niye o hassasiyet gösterilmedi? Yani piyasa kapandıktan sonra karar açıklayıp piyasanın sağ salim kafayla beraber oturup bunu okuyup anlayıp ertesi gün fiyatlamaya geçirmesi için neden piyasaya zaman tanımadı?
2: Anlamak için hemen avukat Mehmet Yılmazer bizi bekliyor. Hukukçu avukat Mehmet Yılmazer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biz tabii piyasa kanadını konuşuyoruz, yansımasını değerlendiriyoruz ama hem piyasa aktörleri hem de yatırımcıların bu kararı anlaması adına mutlak butlandan ne anlamamız gerekiyor, ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak?
3: Yani evet, şu an mahkeme kararlı, biz de sizin gibi tam iş çıkışı, çocukları da okuldan toplayarak bir şekilde eve dönerken edindik kararı. Şimdi şöyle söyleyelim, tabii piyasaya düşürülmeli miydi? Biraz evvel biraz tanık oldum konuşmalara ama evet, piyasa düşürülmeliydi, bu başka bir husus ama bir şekilde de bu karar Türkiye'nin yaklaşık bir yılı aşkındır gündeminde. Mutlak butlan dediğimiz şey baştan itibaren geçersizlik diyelim. Kongrenin yapıldığı güne tekrar dönülür. Kongrenin yapıldığı gündeki mevcut durum neyse o durumun devamına, yani o geçmişe dönülmüş olur. Sonradan yapılmış olan olağanüstü kongreler ya da işte buna bağlı olarak gerçekleşmiş çoğu işlem zaten başa dönmüş olur. Dolayısıyla tedbiren de burada bir karar var. Bu karar bir kere kesin bir karar değil. Bu karara ilişkin Yargıtay'a temiz yol açık olduğu için bu karara ilişkin muhtemelen yine diğer taraf temiz başvurusuna gidebilir. Bu karar kesinleşir mi kesinleşmez mi? Bu ayrı bir mevzu. Ancak CHP adına bu saatten sonra temize gidebilecek kimse kalmadı. Şimdi bir taraftan o düşünülüyor ama Özgür Özel ve yönetimi şu an itibariyle CHP adına hiçbir şekilde hareket edemez. Dolayısıyla temiz başvurusu yapamaz CHP adına. Çünkü CHP'nin şu an tedbiren genel başkanı da bu karar kesinleşinceye kadar tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Dolayısıyla bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında yürünecek bir yola girdi. Bunu söyleyebilirim. Şu an birkaç televizyon kanalında da izlediğim şekliyle hani Yargıtay temiz yolu olabilir. Evet, olabilir. Şeklen bu mümkün. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adına bunu yapabilecek şu an hali hazırda kimse yok. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu da kendi kendine bu kararı temize götürmeyeceğine göre

0: Sadece mevcut o günkü delegelerden seçilmiş parti yöneticileri belki o günkü kongreye ilişkin bunu tebize götürmeye hukuki yararlar olabilir. Belki bu yol denenebilir, onu söylemeliyim. Ama bu hukuki yararları var mıdır yok mudur, bu ayrı bir tartışma konusu olur. Onu da söylemeliyim. Bu kararla birlikte her şey başa döndü. Piyasa açısından bunun etkisi ne olur? Bir kere karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu bir dönem başlamış oldu Türkiye'de. Bir de parti için demokrasinin kamu düzeninden olduğu bu kararla altı çizilmiş oldu istinafla. Herkes belki Asya Ceza Mahkemesi'ndeki mahkemesinin kararına ilişkin bir şeyler bekliyordu ama daha önceki yorumlarımda da zaten söylemiştim. İstinaf Mahkemesi'nin Asya Ceza Mahkemesi'ni beklemek gibi bir yükümlülüğü yoktu. Mevcut elindeki dosyadaki delillere göre kamu düzeninin bu anlamda örselendiğini dikkate alarak, kamu düzenine aykırı bir kongre yapıldığını dikkate alarak mutlak mutlağın kararını pek tabii ki verebilir demiştik bundan önceki yorumlarımızda. Dolayısıyla bugün gerçekleşen budur. Umarım ülkemiz açısından, piyasa açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü yatırımcı var ülkemizde, onlar açısından da umarım hayra vesile olur. Bence Türkiye'deki son bir yıldır, son iki yıldır belki var olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle Özgür Özel'in ve onun ekip arkadaşlarının bugüne kadar ortaya koyduğu verimsiz ve maalesef kavgaya sürükleyen siyasetinden de Türkiye kurtulmuş olur. Bence bu anlamda bir rahatlama da piyasa açısından umarım oluşur. Tabii bir hukukçu olarak buna yorum yapmam ne kadar doğru ayrı bir mevzu.
1: Evet, Mehmet Bey, sizi biraz hatta bekletelim. Tekrar bundan sonraki süreç nasıl işler diye ben soracağım. Çünkü kesin net karar değil dediniz. Birazdan o anlamda değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi piyasanın kapanışına saniyeler kaldı. Bir kapanış rakamını net bir şekilde görelim. Sonra devam edelim. Borsa İstanbul'da düşüşler sürüyor. Peki kapanış nasıl olacak bakalım.
2: Dört, üç, iki, bir ve gong.
1: ...13.163 kapanış rakamı, %6.05'lik bir düşüş. Devre kesmişti, %6.03'te. Saatler 17.42'de ve BIST endeksinin haftanın 4. işlem gününde 21 Mayıs Perşembe kapanışı 13.163. Bir de sektörlere bakalım, nasıl bir kapanış gördük sektörlerde de. Bankacılık endeksinde %8.42'lik bir düşüş yaklaşık görüldü. BIST işlem gören 100 şirketin 98'i düştü. Sadece Otokar'da %2.06'lık yükselişle bugüne şirket nokta koydu. Europower'da da %1.67'lik yükseliş gördük. Tüm sektörlerde düşüş söz konusu oldu. Sigortacılık endeksi 72.961 puan seviyesinden kapanış yaptı. Kimya, inşaat, bilişim, madencilik, gıda hepsinde düşüş yaşandı. Öyle ki bu düşüşlerin boyutu %8'leri, %7'leri buluyor. Bir de ilk sayfaya bakalım arkadaşlar. Bankacılık endeksinde %9'a yakın bir değer kaybı yaşandı. 14.947. Sınav endeksi %6.15 düştü. Gayrimenkul %6.4 negatif bölgede tamamladı. Turizm ve teknoloji de bu düşüşlerden nasibini aldı. Tonguç Bey.
3: Yani bence çok sektör ayrışması vesaire konuşmamak lazım. Yani burada
1: tabii 100 şirketin 98'i düşmüş sadece.
3: Likte geçme. Yani dedim ya, ilk panik alındı. Bir kere sert geri çekilmeyi de gören. Daha bir de satamayanlar da vardır. Onu da söyledim değil mi?
1: Tabii canım.
3: Yani
1: bu yarın da mı devam edecek
4: şimdi
1: böyle
4: biz,
1: yani?
4: Duymayanlar da vardır. Yani gün bitti artık. Tabii. Yani bu böyle gider. Ekranı
3: vardır,
4: kapatıp
3: yarın
4: giden vesaire.
3: Bence devam eder diye düşünüyorum. Ne kadar hızlı olur? Bugün hacim tarafı da herhalde şey olmuştur, o düşük hacimli aşağı doğru geliyoruz mantığından
1: 155
3: biraz
1: 155 milyar.
3: Yine de çok şey

0: Yani dünden çok farklı değil. En azından son 3-4 günden. Dolayısıyla hani niye sordum? Çünkü demek ki burada hacim yapabilecek de bir şey olmadı. Devre kesici olduğu için kağıtların bazıları günün en düşüğüne geldiği için bence etkisi yarın da devam eder diye düşünüyorum. Yani hafta sonu belki bir açıklamalar vesaire.
1: Şimdi hani beni tedirgin eden bir konu daha var. Şimdi ben kararı okuyorum. Mesela şeyleri okuyorum. Diyor ki mesela burada.
2: Lütfen lafınızı unutmayın. Telefonlarda çünkü sıkıntı yaşanıyor. Konuklarımız olacak. Bağlamışken hemen gideyim. Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Öbür telefon attı. Sayın Öbür hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Siz yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip eden bir gazetecisiniz. Önemli tespitleriniz bu anlamda var. Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir görüntü olacaktır?
3: Ya çok kısa tabii şunu söyleyebilirim. Bir defa bu konuyla ilgili tabii son dönemde de çok birkaç kez yazdım. Yani mutlak mutlam meselesi niye tartışılıyor, niye Türkiye'nin gündemine geldiği meselesini ele aldığım için bu karar benim açımdan sürpriz olmadı. Çünkü beklediğim bir karardı. Daha doğrusu ben şöyle düşünüyordum. Olması gereken bir karardı. Çünkü şu konuda bir hassasiyetin oluştuğunu biliyorum. Oluşması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bir parti parasal güçle ya da başka olanaklar sağlayarak iradesi ipotek altına mı, alınması mı daha siyasetin yürüyüşü açısından, sivil siyasetin geleceği açısından doğrudur? Yoksa bir mahkeme kararıyla mı değişmesi ya da ona müdahale edilmesi mi doğrudur? Ben tabii ikinciyi tercih edenlerdenim. Yani biz eğer siyaset ya da farklı olanaklar siyaseti ipotek altına alıyorsa ben bunu çok tehlikeli mafyamatik bir yöntem olarak düşünüyorum. Bu çok daha tehlikeli bir yöntemdir. Tabii öteki tarafı da tartışılacak. Yani yargı kararı siyasete müdahale edilse ne olur gibi. Ben onu öyle düşünmüyorum işin doğrusu. Yani en azından bir biçimdeki bir siyasi partinin iradesinin sakatlanmasını engellemek açısından farklı araçların devreye girdiği bir süreç yaşıyoruz. Bu da yargıdır. Bence en olması gerekendir. O açıdan bu karar çok tartışılabilir. Tartışılacak önümüzdeki süreçte. Farklı gerginliklere de ulaşabilir önümüzde göreceğiz. Ama beklenen bir karardı. Olması gereken bir karardır. Siyasetin bugün CHP'de yaşadığımız şekilde kirletilmemesi gerektiğini en azından topluma göstermiş olur diye düşünüyorum.
2: Sayın Öbür, bu arada Özel ve ekibi MYK'yı topladı. Nasıl bir oradan karar çıkar sizce? Özel ve ekibi yeni parti kurma girişiminde bulunur mu? Ne dersiniz?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bunun işaretini vermişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkanı oldu. İşaretini vermişti, biz burayı bırakmayacağız gibi bir yanıyla böyle söylemişti. Ama son dönemde mesela yedek parti kapatılmak kısmını da öne sürerek söylüyordu. Bence mutlak mutlan hazırlığı yapıyorlardı. Yani bir yedek parti çabaları da var. Çok da tartışıldı. Yani bu böyle bir süreç gelişirse ne olur? Büyük ihtimalle şimdi MYK'dan çıkan karar direneceğiz diyecekler. Direndikleri direnme devam ederse ki CHP'de 19 Mart sonrası gördük. Sokağa nasıl ateşlediklerini, kışkırttıklarını, vandalizmin önünü açmaya çalıştıklarını. Şimdi benzer bir şeyi kendi içerisindeki bir yapıya karşı da yapmaya kalkarlarsa bu gerçekten siyaseti birçok yönüyle kirletecektir. Yani kendi işlerinde mutlak mutlağını halledecek bir uzlaşı noktası bulamayan siyasi aktörlerin bunu sokak hareketiyle ya da partinin merkezini işgal ederek devam ettiriyor olmaları belli ki şöyle bir sonucu, yani mutlak mutlanın ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor bir tarafıyla. Piyasayı falan nasıl etkiler önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ben olumlu, yani çok negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. Hani ne yaparlar? Ben parti kuracaklarını düşünüyorum. Yani çünkü son 3-4 aydır özellikle İmamoğlu çevresinde, yani işte Silivri eksenli süreçlerde, İstanbul'da büyükşehir eksenli çevrelerde sürekli şu konuşuluyor: artık partimizi kuralım ve partimize gidelim, çok geç kalmadan bu yapıyı oluşturalım, çünkü geç kaldıkça bir dağılma olabileceği ihtimali söyleniyordu. Çünkü bir taraftan da yolsuzlukla ilgili mahkemeler devam ediyor. Ortaya yeni belgeler çıkıyor. Bu ne demektir? O siyasi ekibin yıpranacağı anlamına geliyor. Bence bunu öngördükleri için de bir yedek parti çalışması yaptılar. Ama bana kalırsa çok geç kaldılar. Yani bu mahkeme süreçleri başladığında şu görülecekti. Yani bu ilişkiler ağının sadece 3-5 delegenin ya da bir kısım delegenin iradesini sakatlamakla kalmadığını, aynı zamanda bir zenginleşme aracına döndüğünü de gördük. Yani örneklerini onlarca farklı bireylerde bir ekip ruhu içerisinde ve pervasız bir şekilde, evet, devam ettiği gördük. Bunun yansımalarını önümüzdeki süreçte daha net göreceğiz.
2: Mahmut Övül, biz tabii karar sonrası borsalardaki fiyatlamaları konuşuyoruz. Ciddi anlamda borsalarda değer kayıpları yaşandı. Stüdyomuzda Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Zehir Doğan da var. Bu anlamda yaşanan süreçle alakalı size soru sormak istiyor. Onun sorusunu da dinleyelim.
1: Tabii. Selamlar öncelikle. Şimdi merhaba. Bu mutlak butlan kararına baktığımızda, yani kesin hükümsüzlük dediğimiz süreç aslında 4-5 Kasım 2023'ten sonraki tüm kararlarında hükümsüz olduğunu gösteriyor. Olağanüstü kurultay, olağan kurultay ya da alınan karar. Şimdi böyle bir tabloda 31 Mart 2024 seçimlerinde aday olan belediye başkanlarını da bu yönetim tayin etmişti. O zaman bu belediye başkanlarıyla da ilgili bir ya da seçim süreciyle de ilgili bir tartışma çıkar mı? Yani iş oralara kadar uzar mı? Oranın buradan bağımsız değerlendirmesi mi gerekir?
3: Ya, evet. Ya, bu çok tabii merak edilen bir soru. Çok da soruldu. Daha önce de konuşuldu, tartışıldı. Bu karar sadece yönetimi bağlayacak yoksa yönetimin aldığı bütün kararları kapsayacak mı? Ya, böyle bir siyasi tecrübe ilk defa yaşıyoruz. Yani burada tabii istinaf, yargıtay ya da işte yargı camiasında belki de kararın gerekçelerinde ayrıntı göreceğiz. Yani orada şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani bu sadece yönetim eksenli bir karar olarak kalabilir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü çok fazla, yani o asıl yoğunlaştığı nokta yönetimin ele geçirilmesi. Diğer kararlar doğal olarak tabii hukuk nasıl açıklayacak bunu bilmiyorum. Yani tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Ama dediğim gibi yönetim eksenli bir süreç olduğu için oraya yoğunlaştığını, onun dışındaki kararlara pek yansımayacağını düşünüyorum. Ama bunu nasıl hukuken izah edecekler onu da bilmiyorum. İşin doğrusu, yani şu haliyle baktığımızda ya da kaba şekilde baktığımızda bir hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğu yapanlar, yani hukuksuzluk sonucu oraya gelenler, onların aldığı kararların da tartışılır olması gerekiyor. Doğrusu o konuda hukuk karar verecek. Ama ben dediğim gibi bir sınırlama getirebileceklerini, gerekse de bu sınırlama getirebileceklerini düşünüyorum. Benzer Yargıtay kararları örneklerinden söz ediyoruz ama şu anda ben tabii o kadar ayrıntıyı bilmiyorum. Böyle kararlar benzer, çok benzer olmasa bile yani şey yapabilecek, birbirine denk düşebilecek örnekler olduğu gibi bir tartışma vardı. Ama şimdi ne sonuç çıkacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.
2: Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz
3: için. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Üzeyir Bey, sorunuzun hukuki noktada da konuşalım. Avukat Mehmet Yılmazer telefon attığımızda hukukçu bizlerle olmaya devam ediyor. Sayın Yılmazer, tekrar hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar tekrar.
2: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Üzeyir Bey'in Mahmut Övür'e sorduğu soru üzerinden gidelim. Dinliyordunuz yayını zaten. Bunun evet, hukuksal evet. anlamdaki karşılığını konuşalım. Buyurun.
4: Şimdi malumunuz mutlak mutlan kararıyla beraber parti içerisindeki seçimlerin de bir şekilde demokrasiye ve hukuka uygun olması gerekiyor. Hali hazırda yapılmış, verilmiş olan kararla birlikte belediye başkan seçimleri ya da belediye başkan adaylarının tespiti mevzusu ister istemez sanki açıkta kalmış gibi düşünülüyor ama hali hazırda belediye başkanı seçilenler sonuç olarak kamu yararı gözetilerek kamuoyu tarafından, halk tarafından seçildikleri için, nihai olarak seçilenler açısından söylüyorum, o seçimleri etkileyecek bir durum oluşmaz. Yönetsel olarak özellikle parti yönetimi ve kongre açısından bu konu değerlendirildiği için o aradaki dönem aslında evet her ne kadar uygun olmayan bir genel başkan ve yönetimi tarafından, hukuku uygun şekilde seçilmemiş genel başkan ve yönetimi tarafından seçilmişse de o açıdan özellikle kamu düzeni açısından da gözetilerek mevcut belediye başkan adayı seçimlerinin vesairenin sakat olmasını doğurmaz. Doğurmaması da gerekir anayasal olarak. Çünkü parti içi demokrasi parti içerisindeki hususla ve yönetimle ilgili bir durum. Burada meydana gelen şeyin nihai olarak

0: Aslında var yargı iştahatlarında bu hususun sadece yönetsel olarak kamu düzenine aykırı olmayan kısmıyla geçerli olabileceği düşünülür. Ama onun dışında işte genel başkan seçimi, parti meclisi üyeleri vesaire gibi hususlar tabii ki tamamen başa döner. Bu hususlara ilişkin verilmiş olan kararlar geçersiz hale gelir. Ama belediye başkan adayları açısından bu söylenemez. Çünkü bazı yerlerde belki ön seçimde yapılmıştır. Dolayısıyla sadece bir genel başkanının ve parti meclisinin yönetiminin hukuka uygun olarak seçilmiş olmamasından bahis de ön seçimleri iptal etmek mümkün olmaz. Ama aradaki olağanüstü kongrelerin geçersiz sayılmasının sebebi olağanüstü kongre kararı alan yapının ve yönetimin birebir yine yönetsel bir durum olduğu için hukuka uygun olarak seçilmeyen parti meclisi ve genel başkanından kaynaklandığı için onlar da geçersiz oluyor. Yani onlara her ne kadar buna engel olmak için yapmış olsa da Cumhuriyet Halk Partisi bunun aslında boş bir uğraş olduğunu o zaman da ifade etmiştik.
1: Evet. Şimdi CHP Genel Başkanlığı'na tekrar Kemal Kılıçdaroğlu devam edecek. Bu süreç peki nasıl işleyecek? Siz net değil dediniz ilk yorumunuzda.
0: Net değil demedim. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yani önümüzdeki günlerde hemen koltuğa Kılıçdaroğlu oturacak mı? Nasıl süreç ilerleyecek?
0: Tabii mahkeme kararıyla tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi kazandığı bugünkü mahkeme kararıyla ne? Şimdi bu bir ihtiyati tedbir kararıdır. Bu tedbir kararı da yargı kararı, Yargıtay'da da kesinleşene kadar bu tedbir kararı devam eder. Ha, bu tedbir kararının kaldırılması talepleri karşı tarafta gelebilir mi mahkemeye? Gelebilir ama bunun kabul edileceğini zannetmiyorum. Kamu düzenine aykırı sonuçlar doğurur çünkü. Bu ihtiyati tedbir kararıyla şu an Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmuştur. Net olmayan şey mevcut verilen karar kesin değildir. Hukuken kesin değildir. Maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu hukuki bir terimdir. Yani bu nedir? Temiz edilebilir bir karardır. Temizlik kabil bir karardır. Yargıtay'a gidecektir bu verilen, istinafta verilen karar. Ancak o verilene kadar bu ihtiyati tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu kongreden mutlak butlanla mağlul olan bu kongrenin
1: Sayın Yılmazer, Yargıtay'dan farklı bir karar çıkma olasılığı var mı peki?
0: Şimdi şöyle söyleyelim, kamu düzenine aykırılığın dosya kapsamında delil durumuna baktığımızda ben daha yerel mahkemede bile bu kararın verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu benim hukuki kanaatim. Ama Yargıtay'ın başka bir hukuki kanaati olur mu? Dosya kapsamında, dosya münderecatına başka hususlar, yani mevcut delil kapsamında bakılıp da istinafın verdiği karar esas yönünden ya da usul yönünden aykırı bulunur mu? Bunu bu aşamada tahmin etmek güç. Ben zannetmiyorum. Yani Yargıtay'ın da bu kararı olmayacağını düşünüyorum. Ancak bu süreci de mutlak butlan açısından değerlendirdiğimizde, şimdi bakın şöyle bir durum var. Siyasi partiler kanunu açısından parti içi demokrasi kamu düzeninin ilkelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bunun ihlali söz konusudur. Neyle? Bir takım menfaatler verilerek delegelerin oyları, reyleri ifsad edilmiştir. İrade fesada uğratılmıştır. İradeleri fesada uğratıldığı için sonuç olarak ortaya çıkan kongre sonucu sakatlanmıştır. Sakatlanan bir kongreyi doğal olarak mutlak mutlanla yok, hiç yapılmamış gibi geçersiz kabul edilmesi gerekirdi. Bugün istinaf bunu yapmıştır. Zaten yerel mahkeme kararı 42 asliye miydi, 46 asliye miydi, karıştırıyorum o numaralarını ama o dönem verilen karar zaten bana kalırsa hukuka aykırı bir karardı. Yani delegelerin o gün delege olmamasından kaynaklı olarak davayı reddetmişti vesaireydi. Eksik bir karardı. Hatta hukuka aykırı bir karardı. Yanlış bir karar vermişti yerel mahkeme. Bugün istirafı verdiği karar dosya içeriğine bakıldığında tamamen hukuki bir karardır. Benim kanaatim bu. Çoğu hukukçunun da kanaati budur. Ama tabii siyasi parti taraftarları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetiminin taraftarları noktaları farklı düşünebilir. Ona da bir şey diyemem ama hukuken çok aşikar bir şeydir. Tabii kamu düzeni nedir dediğimizde onun cevabını samimi olarak, tarafsız olarak vermek gerekirse parti içi demokraside

0: Bir partinin siyasi, özellikle bir demokraside siyasi partilerin uyması gereken ilkelerden bir tanesidir. Bunun ihlali, delegelerin iradelerinin fesada uğratılması doğal olarak bu sonuca getirirdi zaten. İstinaftan bu kararı zaten bekliyor idik. Bu saatten sonra Yargıtay'a ben gidişin biraz fiilen zor olacağını, hatta hukuki yararlarının olmayacağını düşünüyorum. Belki Yargıtay böyle değerlendirecek başvurucular açısından da. Bunu tabii daha ayrıntılı değerlendirme, inceleme yapmak lazım. Kimlerdi, nelerdi, kimler başvuracaktı? Bunları değerlendirmek lazım. Ama Yargıtay'da da ben onanacağı kanaatindeyim. Yargıtay'ın bu kararı bozacağını ihtimal vermiyorum. Usulü eksiklik var mıdır, yok mu? Şu an gördüğümüz kadarıyla usulü bir eksiklik yok bu kararda. Ama tabii gerekçeli kararın ayrıntılarında henüz daha ayrıntılı okuyabilmiş değilim. Ama tahminimce kamu düzenine aykırılığı gördü ki bu kararı verdi.
1: Avukat Mehmet Yılmazer bizlere eşlik etti. Sayın Yılmazer, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ettim. Ben
1: sağ olun, sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak mutlak kararı çıktı. Karar sonrası piyasalarda kırmızı bir görüntü var. Bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonra nasıl bir hukuki süreç yaşanacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz açıklama yapmadı. Bu arada Adalet Bakanı'nın da açıklama yapması bekleniyor. Adalet Bakanı açıklama yaptığı takdirde kameralarımızı da oraya çevireceğiz. Piyasalardaki kapanış verilerini tekrar ekrana taşıyalım. BIST endeksinde %6.05'lik bir düşüş. De güne nokta koyduk. Bankacılık endeksi %8.63 düştü. 14.947 kapanış rakamı olarak kayıtlara geçti. Sanayi endeksi 17.274 puan seviyesinden günü tamamladı. Gayrimenkulde %6.4'lük bir kapanış, bir düşüş vardı. Teknoloji geri çekildi. Turizmde de satışın boyutu %5'i aştı. Tüm sektörlerde düşüş var. 100 şirketin 98'i değer kaybı yaşadı. BIST 500'de ise yükselen şirketler bugün yine vardı. Bir de tahvil piyasasını ekrana getirelim. Türkiye tahvilleri 2-5 ve 10 yıllıklar ekrana gelsin. 2 yıllıklarda %43.83 seviyesini görüyoruz. %0.46'lık bir yükseliş. 10 yıllıklarda %35.87'lik seviye var. Bu 2 yıllıkları 1 yıllık verebilir miyiz? 2 yıllık tahvil faizini 1 yıllık vadeyle verelim. Ekrana taşıyalım. 5 yıllıklarda da %39.42 seviyesi var. Biraz önce Tonguç Bey, siz tahvil piyasasındaki görüntünün nasıl şekillendiğini merak ediyorum demiştiniz. Bu bir yıllık performans. Bunu hatta arkadaşlar bir 16 ay yapalım. 16 ay yaparsak geçen sene Mart ayındaki görüntüsünü de görmüş oluruz. Mayıs ayında 2025 yılında 44.74'tü. Sonra 34'lere kadar geldi. Şu an bugün itibariyle 44'e yakın bir seviyede burada görüntü devam ediyor. İşte geçen sene Ocak ayında 36'lar görülmüştü. Sonra iç siyasetteki gelişmeler sonrası 48'e doğru yukarı yönlü hareket söz konusu oldu. Oradan 34'lere geldi ve bugün bulunduğu nokta 2 yıllık gösterge tahvilinin %43.83.
2: Yani birkaç gündür orada da yukarı doğru bir hareket var. 38 civarı bizim daha önce aşağı doğru 2 yıllık tahvil gelirken önemli bir direnç bölgesiydi. Orayı da kırdık. Biz bir kere 36'ları işte grafikte görünen 34'lere kadar geldiğimiz bir aşamadaydık. Kabaca 10 puanlık bir şey olmuş. Yani 28 Şubat diyelim, hadi 27'si Cuma veya 1 Mart'tan itibaren yani bir 3 ay içinde neredeyse işte birkaç işlem günde düşünürsek burada 10 puanlık bir yükselişte söz konusu. Ama son şu grafiğin sonundaki bölüm son 3-4 gündür 39'lardan 40'lardan geldiğimiz 4 puana yakında bir yükseliş var. 10 yıllıklar 35'in üstünde. Yani hani şey, son dönemde çok konuşuluyor. Piyasada hangi gösterge daha fazla etkilendi? CDS'leri konuştuk, borsayı konuşuyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeler tahvil faizleri üzerinde de hani Üzeyir bahsetti biraz böyle son birkaç gündür borsada satışlar farklı nedenlerle olabilir diye. Mesela tahvilde de bana kalırsa bunun fiyatlaması bir kısım önceden başlamış gibi gözüküyor. Şu anki 44 seviyesi de kritik, yani 44-45 buraların daha üstüne çıkmaması gerekebilir. Mesela bu durumda acaba şimdi Haziran'da Merkez Bankası, niye Haziran'da diyorum? Çünkü Mayıs'ı kapadık sayılır. Birkaç günlük işlem hacmi daha var.
3: Merkez Bankası'ndan

0: Takvim öncesi bir karar bekler misiniz?
1: Şu durumda beklemem diye düşünüyorum. Çünkü
0: geçen sene Mart ayında iç siyasete yönelik gelişmeler sonrası Merkez Bankası hemen takvim öncesi bir karar almıştı.
1: Ama şu an zaten şeyde ya, 40'larda yani gecelikten devam ediyor.
0: Yeterli olacak mı yani?
1: İşte bir bayram havası olduğu için orada şuna bakılıyor. Genelde yerlinin bir dövize yönelişi var mı? Hani TL'nin daha cazip olması gerekiyor mu? Yani kaçında? 11'inde mi? Merkez Bankası toplantısı galiba, yanlış bilmiyorsam.
0: Haziran ayının ortalarında.
1: Dolayısıyla çok acil bir karar almaz diye düşünüyorum. Tabii önümüzde bir 10 gün var. Hani 10 gün içerisinde ne kadar...
0: 11 Haziran'da.
1: 11 Haziran. 1 Haziran zaten 8'li pazartesi, yani sonra 9 işlem günü var. Evet. Hatta 8 diyelim yani, karar gününe kadar. Çok daha enteresan gelişmeler olmasın.
0: Ama şimdi zor bir 2,5 işlem günü de göreceğiz. Cuma, pazartesi, evet, ve salı.
1: Ya burada borsanın bence Merkez Bankası'nın, yani 12.500'e geldiğimizde de hani borsadan kaynaklı bir faiz artışı değil. Bizde tamam enflasyon ama aynı zamanda TL'yi cazipleştirmek ve biraz da şimdi son toplantıda bir değişiklik yapmadı. Yani gelişmeler şu an, iç ve dış gelişmeler biraz da Merkez Bankası üstünde o faiz hamlesini yapması için bence netleşti. Yani bir hafta için, 10 gün için öne çekeceğini çok zannetmiyorum. Şöyle bir durum var tabii. Sayın Karahan bu bant aralığını çok değiştirmek istemediklerini söyledi. Yani 3 puanlık işte haftalık fonlamanın üstüne, 1,5 puan altına. Dolayısıyla burada bana kalırsa biraz daha net bir politika faizinde değişiklik ve bandın devam edeceği, yani 40 ve 43 olarak devam edeceği bir süreci de yaşama ihtimalimiz çok daha arttığını düşünüyorum.
0: Dövizde nasıl bir görüntü olur üzeri 5?
2: Yani döviz piyasası daha stabil. Yani şey tarafına baktığımızda,
0: kuru verelim arkadaşlar, dolar TL.
2: Şu anda 45-60, yüzdelik değişim %0,03. Yani kur tarafında hiçbir hareket olmuyor. Yani biz bunu geçmişte yaşanan birçok süreçte de gördük. Sadece Ekrem İmamoğlu Mart'taki olayda, kaç Mart? 17 Mart herhalde. O olayda bir teknik bir sorundan kaynaklı kurda kısa vadeli bir yükseliş olmuştu ve o biraz algıyı bozmuş ve bir süre döviz talebinde artış olmuştu içeride. Ama daha sonraki süreçte bu tarz haberler gelip gittiğinde kur tarafı kontrol altında tutuldu. Yani şu anda da kur tarafına ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani gerekirse belki faiz artışı bile konuşulabilir ama kur politikasından şu anda vazgeçmek 2 yıllık emeğin kaldırılıp çöpe atılması anlamına gelir. O nedenle ben açıkçası o tarafta çok ekstra bir şey beklemiyorum. Ama gerçekten kararın etkilerini de yavaş yavaş hani görüyor olacağız belki. Hani şu an baktığımda mesela gelen kararlardan biri de İstanbul İl Yönetimi de değişmiş CHP'nin bu arada. Gürsel Tekin'in yerine de bir başka bir isim atanmış. Şimdi milletvekilleri nasıl bir aksiyon alacak? Şimdi en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir video paylaşımı vardı dün. Mesela onun 22 milletvekili tarafından desteklendiği söyleniyordu. Geri kalan milletvekillerini desteklemedi. Şimdi grup toplantısı yapılsa CHP'nin bu milletvekilleri grup toplantısına gelecek mi, gelmeyecek mi? Farklı bir şeyler mi oluşacak? Ne bitecek? Ne olacak? Yani önümüzdeki dönem biz CHP'yi daha çok konuşacağız. Yani o kesin. Piyasalar etkisi de gitgide azalan bir süreçte olacaktır belki ama olay sıcaklığını koruduğu için şu anda etki ediyor. İl başkanları değişecek deniyor. İlçe başkanları değişecek. Eskiler gelecek. Tekrarlarda seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yani onlarla beraber yeniden delegeler belli olacak. Delegeler belli olacak. Kurultay olacak vesaire. Yani bu 6 aylık belki bir süreci tetikledi. Yani bu karar bugünden yarına etkisi ortadan kalkacak bir karar değil. Belki 6 aylık bir süreci etkileyecek bir karar alacak. Sonrasında da yani ana muhalefetin şeyi de, yani bütünlüğü de etkileyecek bir karar olacak.
1: Evet, ne olacağı da belli.
2: Yani milletvekilleri nerede kalacak, nereye gidecek, yeni bir parti mi kurulacak? Yani bu taraf değişecek,
1: belki
2: başka bir şey mi olacak?
1: Belki genel siyasi havayı da etkiler.
2: Yani birçok şey etkileyecek belki. Yani Türk siyaseti buradan etkilenecek. Diğer muhalefet partileri, onlar nasıl bir aksiyon alacak, neler olacak? Yani bunların hep beraber görüyor olacağız ama Türk siyasi de tarihinde önemli kırılımlarından biri. Yani dediğim gibi politika konuşmak aslında bizim işimiz değil. Belki konuşmak bizim işimiz değil ama muazzam bir belirsizlik var. Şimdi bu belirsizliği konuşabiliriz. Yani piyasada belirsizliği sevmez. Yani her anlamda sevmez. Yani
1: Bu yani belirsizlik olup bitmiş bir olay gibi de değil şu anda, değil mi?
2: Hani değil, yani yarın

0: Sabah da geldi, hala soru işaretleri, ne zaman olacak vesaire.
1: Aldan kararlar olacak, işte buna tepki gösterenler olacak, başka şeyler olacak. Yani bayramda tabiri caizse kardeş kardeşe belki bunun yüzünden girecek. Yani onun tartışmaları olacak. Kurban başında bunu tartışacağız, bunu konuşacağız. Kestiğimiz kurbanı halel getireceğiz. Yani birçok sıkıntısı olacak. Toplumsal hayatı da etkileyen bir unsur olacak. Yani biz toplum olarak hani siyasi futbolu zaten konuşmayı severiz. Hani böyle bir atmosferde hani benim halka yani bir araya geldiğinde konusu olacak. Köy kahvelerinde tartışma kavga konusu olacak. Küslük sebebi olacak. Kurban başında küslük sebebi olacak.
0: Olmasın ya.
1: Ya olmasın ama olacağını da tahmin etmek de zor değil. Yani bu gerçekten toplum bizim bu konularda çok gergin. Zaten uzun bir süredir bir kutuplaşmamız var. Bayram arifesinde bunun böyle olmuş olması da belki piyasalar üzerindeki etkisini hafifletecekiz ama kalıcı hasarı bence toplum kendi içerisinde aile yapısında vesaire de verecek. Yani bunun toplumsal yansıması da olacak. Biz sadece piyasayı konuşuyoruz belki ama bakın bu haberleri göreceğiz. Yani inşallah görmeyiz ama bayram esnasında işte aileler arasındaki tartışmada, işte kurban başında yapılan tartışmalarda yani bu haberler toplumu gerecek. Yani gerek yok böyle şeylere, bilmiyorum. Yani dediğim gibi okuşa değilim. Gerçi gerek yok derken benim haddim değil ona karar vermek ama şey var, yani bu etkiler uzun süreli olacak. Yani oldu bitti değil. Hı hı. Mesela bazen bir haber olur. Haberi alırsın, haber gelir. Olmuştur. Ertesi gün onun yansımalarını görürsün. Dersin ki artık yeni durum bu. Buna göre aksiyon almak lazım. Bu oldu bitti, geride kaldı. Bu oldu bitti, geride kaldı diyebilmemiz belki 6 yıl 1 yıl sürecek.
2: Yani,
1: 6 ay 1 yıl sürecek. Yani 6 yıl mı dedim? 6 ay 1 yıl sürecek. Yani o açıdan etkileri de uzun süreli olacak bir konu. Bugünden yarına tüm etki kalktı, artık en kötü karar geldi. İşte hani en kötü karar kararsızlıktan iyidir diyoruz ama zamanında gelmiş olsaydı belki bunu daha rahat konuşabiliyor olacaktık. Hı-hı. Ama bu kadar uzun bir sürenin ardından böyle bir karar gelince Şimdi bunun uzun bir sürede etkilerini tartışıyor ve konuşuyor
2: olacağız. Salı günü gelseydi bu karar, piyasa kapanışı sonrası ya da salı şimdi günü bak, 12 gibi gelse farklı bir şey olur muydu? Yani 9 günlük bayram tatili sonrası o biraz haber tatilde sindirilip farklı bir görüntü olabilir miydi? Beyin fırtınası yapıyor.
0: Evet evet, güzel. Şimdi burada tabii şöyle, bu önemli bir karar. Tabii biz şey diyemeyiz yani şu saatte gelsin, bu saatte gelsin şöyle, ama sonuçta bunun birçok buna benzer konularda en azından günü bilemem, yani pazartesi olur, perşembe olur, cuma olur, neyse, ama mümkün olduğu kadar piyasalar kapandıktan sonra olmasa en azından mesela Üzeyir'in biraz önce anlattığı herkese eşit haberin gitmesi açısından sonuçta piyasa belli bir noktada en azından belli piyasalar kapalı oluyor. Hani işte vadelisi açık olur, ne bileyim dövizi kapalıdır, tahvili kapalıdır falan. Şimdi bir kere böyle bir noktası var. Ama senin söylemek istediğin daha uzun bir ara öncesinde açıklansaydı, mesela salı günü saat 5'te açıklansaydı ya da işte öğlen olduğu için 2 diyelim hadi. Şimdi buradaki avantaj veya dezavantaj şöyle oluyor. Şimdi Üzeyir biraz önce hani belli konuşmalar, istişareler olacak, işte değerlendirmeler olacak. Herkes kendince bir haklıdır, haksızdır, sonucu şöyle olur, iyi olur, kötü olur falan bir şey olacak, tartışma. Şimdi burada bir hafta sonu araya girdiğinde bile biz şunu görüyoruz. Gerek piyasa denetleyicisi veya ne diyelim piyasa yapıcıları veya piyasa organizatörleri, evet, diyelim. Gerekse yatırımcı açısından oradaki konuşmalar üzerinden işin yumuşatılabilme ihtimali veya belli kararlar alabilme durumu söz konusu. Bayram öncesi olsaydı bu süre 5 gün olacaktı. 5,5 gün olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı.
2: Bu arada telefon attığımızda Profesör Doktor Abdülkadir Develi de var. Hocamız Ankara'dan katılıyor. AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
2: Hocam siz mecliste de yakından takip etme şansı elde ediyorsunuz bu siyasi gelişmeleri. Nasıl buldunuz kararı, bundan sonra nasıl bir görüntünün olmasını beklersiniz?
3: Tabii hukuki bir karar bu. Hani o şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü bunun da hukuki bir altyapısı var. Ve sonuçta CHP için bir mutlak bultan kararı çıktı bu noktada. Tabii biz birazcık daha işte bunun tabii piyasalarda kapandı şu anda. Hani piyasalar açısından bir bu noktada değerlendirmek lazım. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bütün alınan kararlar da bu çerçevede alınıyor. Ve buradaki işte hukuki olarak da bunun altı

0: yöntemini nedir ne değildi. Bu zaten kamuoyunda da çok tartışıldı edildi ve sonuçta böyle bir karar verildi. Ve bu karara bu şekilde bakmak lazım. Tabii bu karara böyle speküle etmek isteyenler mutlaka olacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Fakat şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin hem hukuki yapısı olsun hem diğer taraftan da ekonomik altyapısı da bunlar mücadele etme noktasında gerekli zemine ve güce sahiptir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tabii bu mutlak bultanın işte özellikle işte bu işte borsadır, işte TL'nin durumudur. Yani bunu böyle speküle etmek isteyenler, işte bunun bu işte Türkiye ekonomisine daha fazla zarar vermesini isteyenler bu noktada mutlaka olacaktır. Ama şunu söylüyorum, şu anda Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır. Diğer taraftan hem Merkez Bankası'nın sahip olduğu rezervler hem iktisadi ekonomik olarak da para duruşu. Buna da baktığımız zaman da bu tür dalgalanmaları da aynı zamanda aşacak güce ve kabiliyete sahiptir. Bakın yani hemen dibimizde ciddi büyük bir savaş var şu anda ve devam ediyor. Dünya 70'lerden beri görmüş olduğu en büyük krizi yaşıyor ve petrol erişme sorunu oluşmaya başlayacak bu noktada. Gıda tarafında olsun, lojistik tarafında çok ciddi bir dalgalama durumu söz konusu. Fakat Türkiye göstermiş olduğu bir duruş ile ekopolitik duruş diyelim biz buna. Hem finansal olarak piyasalar bu noktada dalgalanmadı. Yani bu aslında ekonomik güvenlik anlamına geliyor. O yüzden şu anda da hani biz bir ekonomist olarak değerlendirdiğimiz zaman ekonomik güvenliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ekonomik güvenlik sadece dış şoklara karşı direnç değil. Aynı zamanda içerideki bir takım çok da iyi niyet olmayan spekülatif ataklara karşı da ülke ekonomisinin bu noktada dayanıklılığının olması diyerek de biz bunu nitelendirebiliriz. Ki şu anda da dediğim gibi Merkez Bankası rezervler olsun. Diğer taraftan Türkiye büyüyen bir ülke. İstihdam noktasında da gayet iyi noktada. Sıkı para politikası gidiyor şu anda. Enflasyonun mücadele durumu söz konusu. Ama dediğim gibi bunu speküle etmek isteyenler olacaktır. İşte bu işte Türkiye ekonomisinin bitişidir diyenler olacaktır vesaire. Fakat Türkiye ekonomisinin direnci bu noktada oldukça güçlüdür. Bunun da altını çizmek istiyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürle kitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
2: Çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti

0: dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadeleri oldukça net. Bu kararın temiz yolu açıktır diyor ve aslına bakarsak ayrıntıları da paylaşıyor. İradeye temas ediyor Bakan Gürlek. Demokratik bir irade, CHP'lilerin başvurularıyla bu sürecin başladığını vurguluyor. Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle olmaya devam edecek. Hocam, Bakan Gürley'i dinledik. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl bir süreç beklersiniz şimdi? Biraz önce Özdemir Doğan 6 aylık, 1 yıllık belki de etkileri olabileceğini piyasa ve ekonomi açısından değerlendirdi. Sizin kanaatleriniz bu açıdan nasıl?
2: Tabii Sayın Bakan da burada ifade etti. Bir iradeye baskı var ve bir yönlendirme var aynı zamanda ve bu talep de bizzatihi yine CHP'lilerin kendilerinden geldi. Ve hukuki bir süreç, deliller var, son derece net ve burada Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti ve bu kapsamda da gerekli olan kararı da verildi. Tabii bu böyle işte bir yıldan fazla piyasaya işte etkisi olacak vesaire, az önce de ifade ettiğim üzere yani bunu çok fazla speküle etmek isteyenler, bu karardan yola çıkarak Türkiye ekonomisi yıpratmak isteyenler mutlaka olacaktır. Ya bunlar bu da aynı zamanda çok milli bir duruşta olmayacaktır. Çünkü yani burada bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının refahı söz konusu. Ama tekrar söylüyorum, yani şu anda yaşamış olduğumuz küresel ölçekteki kriz de bu noktada oldukça büyük bir kriz ve bunu Türkiye şu anda ekonomisi bunu yönetmeyi bu noktada başardı. Hem rezerv yönetimi olsun, hem gıda çeşitliliği olsun, enerji arzındaki çeşitlilik olsun, lojistikteki çeşitlilik olsun ve bu noktada Avrupa'nın ne kadar Türkiye için, daha doğrusu Türkiye'nin ne kadar Avrupa için önemli olduğunu bizzat burada tecrübe ettik ve bunu bu şekilde gördük. O yüzden hani buradan yola çıkarak işte ekonomi işte yandı, battı, işte gidecek, odur budur demek doğru değil. Türkiye ekonomisi bunu yönetebilir. İşte dediğim gibi şu an yaşamış olduğumuz hala hazırdaki kriz dünyanın gelmiş geçmiş en büyük enerji krizlerinden bir tanesi. 70'li yıllardan beri yaşanan devasa bir kriz var. O yüzden hani bunu buradan yola çıkarak işte Türkiye'yi dışarı şikayet etmek, işte piyasaları bu noktada korkutmak, ürkütmek, yani bu oldukça yanlış bir tutum olacaktır. O yüzden umarım hani bu tarafta ki yani sonuçta CHP'lerin kendilerini şikayet etmesi, burada bir iradeyi yönlendirme durumu söz konusu var, bir baskı durumu söz konusu var ve sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti'dir ve bu noktada da kararını verdi ve dediğim gibi yani böyle yıllar sürecek bir etkiden bahsetmek yani bu noktada yani kime ne kazandırır bilmiyorum. Ben hani bunu Türkiye ekonomisinin yönetebileceğini düşünüyorum. Bir de hani hem rezerv yönetimi olsun, hem cari açık olsun, hem çeşitlilik olsun, baktığım zaman yani hakikaten dirençli bir ekonomiye sahibiz biz bu noktada. O yüzden ben böyle ciddi bir tabii bunu kaşıyacaklar, çok fazla kullanmak isteyecekler. Özellikle seçime doğru giderken işte ekonominin olabildiğince kötü olmasını arzu edecekler. Yani bu doğru bir yaklaşım da olmayacak. Dediğim gibi Türkiye ekonomisi ve siyasi irade bu noktada tabii ki oldukça önemli. Yani sonuçta Türkiye bir istikrar adası ve bölge için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hatta küresel ölçekte de öneminin de gitgide arttığını bizzatihi olarak da biz duyuyoruz. Bu çerçevede baktığımız zaman yani bunu böyle speküle evet, etmek, işte piyasaları yönlendirmek çok da doğru bir yaklaşım ve milli bir duruş olmayacaktır.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP kurultayı ile ilgili verilen karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Gürlek'in ifadeleri, yargı bağımsız ve tarafsız karar vermiştir. Burada altını çizmek isterim ki seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin iç seçimleri için de geçerlidir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren bir karardır. Süreç hukuk düzeni içinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve itirazlarını hukuk düzeni içinde yapması büyük önem taşımaktadır. İrade delegenindir. Bu iradeye göre gölge düşüren herkesin önünde hukuk kararlı bir şekilde durur dedi Bakan Gürlek. Biraz biraz önce yapmış olduğu açıklamalarda. Şimdi biraz siz ekonomi noktasında belli periyotlar vermiştiniz ve son olarak da döviz kuru kanadını da konuşuyorduk. Bugün Merkez Bankası'nın rezervleri de gelmişti. Burada rezervlerde nasıl bir görüntü olur bu gelişme sonrası? Ne dersiniz Üzeyir Bey?
3: Yani bir miktar kayıp olur illaki bu haberden sonra döviz tercihi artacak olan vatandaş olacaktır. Yani bir süre bunun etkilerini görürüz ama dediğim gibi sürecin ne yönde evrileceği ve ne hızla ilerleyeceği de önemli. Yani bu süreç çok uzun bir zamana yayılacak olursa bu süreç gerçekten piyasalar üzerinde bir sis perdesi oluşturur ve bu keyif kaçırır. Ne kadar sürede tamamlanacak, ne olacak hiçbir şey bilmiyoruz. Yani şu aşamada yani biz çünkü daha önce hani bize şu deklare edildi. İşte olağanüstü kurultay, olağan kurultay, işte delegeler yeniden seçildi, her şeyi sıfırladık. Artık mutlak mutlak diye bir şey kalmadı. Kalsık gelse de o günü etkiler, bugünü etkilemez. İşte yeniden her şey oldu vesaire. Yani bunca zamandır bu tartışmalar, konuşmalardan çıkan sonuç yani o dönemi de bir tiyatroya çevirmiş oldu. Yani biz niye o süreçleri konuştuk ya da yaşadık, sürekli bir şeyler konuştuk gibi oluyor. Önümüzdeki dönemde ne olacağını da henüz bilmiyoruz. Yani herkesin bir tahmini var. Herhalde etkiler, herhalde etkilemez, herhalde böyle olur, herhalde şöyle olur gibi ama nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu süreçte alınan kararlar da belki yargı yoluna gidecek. Farklı bir şeyler tartışıyor olacağız. Yani Türkiye'nin artık bu tartışmalardan çıkması lazım. Yani bir şekilde buna bir yol bulmak lazım. Yani nasıl olur bilmiyorum. Ama inşallah süreç kısa sürer diyeceğim ama hiç de kısa sürecek gibi de gözükmüyor. Yani nasıl karar alınacak, delegeler yeniden mi seçilecek, işte bu dönemde alınan kararlar yargıya mı taşınacak, yoksa ana muhalefet partisinin içerisinde şu anda muhalefete düşen mevcut yönetim farklı bir yapılanmaya mı gidecek? Yani bunlar da bir senaryo. Yani önümüzdeki dönemi göreceğiz ama Türk siyasetinde belki bir yıllık bir dönem için yeni bir tartışma kapısı aralanmış oldu. Ha, bundan sonrası için de belki bunları konuşacağız. Yani daha uzun yıllarda da bu tarz kararlar belki emsal teşkil edip başka şeylere de sebebiyet verecek. Yani bu, çünkü alınan kararlar sadece onunla sınırlı kalmıyor. Sonraki etkilerini de konuşuyor olabileceğiz. Ama dediğim gibi kısa vadede en azından bizim bu olayı okuyup anlayıp bundan sonraki süreci görmemiz bayramı bitirir. Haziran'da bana kalırsa bu saatten sonra kayıp ay olur. Yani savaş da bitse, başka şey de olsa, Haziran'da biz bu olayların, şokların etkisini atlatmamız, kendimize gelmemiz, gelgitler yaşayacağımız, gelgitler vesaire derken sanki bir buçuk aylık süreci de kayıp ay ilan etmiş olabiliriz. Sonrasına da sonra bakarız. Uzun vadeli bir karar alınabilecek bir atmosferde değiliz. Hani yayının başında diyordum ya, Haziran ayı geldiğinde işte bankalar başta olmak üzere risk alınır, bir portföy oluşturulur vesaire. Haziran ayı gelince kusura bakmasın hiçbir şey alınmaz. Yani bekle, yani otur bekle. Ortam bir sakinleşsin, sis perdesi dağılsın, sonra başın çaresine bakarsın ama şu anda en iyi yatırım aracı, en kısa vadeli yatırım aracı, en kısa vadeli, en kaliteli, o da nedir? Para piyasası fonu. Her gün faiz yükselirse sen de yüksekten alırsın, o şekilde gidersin. Yani başka hiçbir varlığa bakmanın şu aşamada bir anlamı kalmadı. Yani çok net söyleyeyim, en az 1-1,5 aylık bir dönem açısından böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yatırımcı da kendini buna göre hazırlasın. Yarın da muhtemelen kim satıyor, kim kalıyor, onun tartışması olur. Yani piyasa bayağı bir hararetli olur.
1: Bu

0: Yani birçok türbülansın bir şeyi var. Hani buna aşı mı dersin, piyasa aşısı mı? Yani bir risk reaksiyon fiyatlaması var. Yani buradaki şey değişim bence buradan aslında yavaş yavaş bir seçim atmosferine doğru da bir gidişat olacak anladığım kadarıyla. Yani bu seçime kadar bitmeyen bir tartışma tabii olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ya mesela Üzeyir bilmiyorum ne düşünür ama hani bu olay şu olursa çözülür diyebileceğimiz bir durum gibi de değil.
1: Yok.
0: Çünkü temize gidilmesi vesaire bile olsa orada da beklenecek bir süreç var. Siyasilerin ne düşüneceği, nasıl hareket edeceği ve sonuçlarını böyle adım adım izleyeceğimiz için ama ben şeyi düşünüyorum yine de. Yani ben piyasa bir yere gelir, borsaysa dövizde çok fazla bir hareket olmaz ama bir yukarı baskı oluşur rezervler üzerinde. Ama faiz tarafı biraz önce Merkez Bankası'nı konuştuk. Orada yüksek kalmaya devam eder. Orada da o baskıyı hissederiz. Dolayısıyla biraz da kırılgan bir görüntü verir piyasa.
1: Aslında bu süreci şeyler belirleyecek bana kalırsa. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hani giden ağam gelen paşam mı diyecekler yoksa farklı bir yol mu izleyecekler? Yarın CHP grup toplantısını yapmaya başına genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu gidip konuşacak?
0: O da piyasa için bir belirleyici bir şey olur mu ondan da emin değilim.
1: Yani orada da muhalefetin bölünüp bölünmemesi, seçimi kim ne olacak aslında bakarsan hani piyasa bu saatten sonra şeye odaklanacak büyük ihtimalle hani bundan sonraki seçimi kim kazanacak, kimle devam edeceğim, bununla devam edeceğim bir belirlilik var mı yok mu? Aslında tüm seçimlerin hikayesi şudur, belirsizlik var mı yok mu? Bu kararlardan sonra piyasa bir sonraki seçim tarihi netleştiğinde seçimi kimin kazanacağını önceden tahmin edebilecek mi edemeyecek mi ona bakacak.
2: Bakalım nasıl bir piyasa olacak. Pazartesi ve kısa salı işlem günü nasıl olacak merak ediyoruz. Tabii bu söylediğiniz başlıklara da cevaplar bulmaya o süreçte çalışacağız. Üzeyir Bey çok teşekkür ederiz.
1: Bizler teşekkür ederiz.
2: Tonguç Bey çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Ne faydalı olabildiysek de mutlu bize.
2: Efendim CHP için mutlak mutlak kararı çıktı. Karar sonrası yayınlarımızı sürdürdük ve nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. 3 etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak, beni bırak, benim de yavrularım var, yavrularımın yanına gideyim ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil, hani demiş ya bırak beni ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş, o daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktı.
3: Balığı diyor bıraktığı yer en çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayı bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli, zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek?

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Çekme.
0: Çekme değil.
2: Çekçe.
0: Çekçe de değil.
2: Çekfe.
0: Fe değil.
2: Çekfe.
0: Fe de değil.
2: Çekme.
0: Fe de değil.
2: Çekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekfe.
0: Buyurun Umut Can.
3: Kekse, kekfe.
0: P.
3: Kekhe.
0: P'den sonra?
3: Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
3: Irtık.
4: Irtık değil.
3: Irtak.
4: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irtırık.
0: Ittırık.
2: Ittırık sığdırdık buraya.
4: Bu arada Umut Can Bey, harika kelime üretiyorsunuz.
0: Bayılıyorum gerçekten.
4: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umut Can Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
5: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
4: Harika.
5: Gezmeyi severim.
4: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
5: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
4: Amatör oynuyoruz.
5: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
4: Harika.
5: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
4: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
5: Evet, küçüklükten beri seviyorum.
4: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
5: Çok teşekkürler. Sağ
4: güzel olun. Bir yarışma geçsin. Umut Can Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız, geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
3: Tamamdır. İsmim Umut Can Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
4: Sapsarı bir yer.
3: Aynaya baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim, dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
4: Harika.
3: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
4: Çok güzel.
3: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
4: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
5: Hazırız.
4: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
3: Peki efendim.
4: Birinci etabı başlatıyoruz Sır Küpü'nde. Evet, Sır Küpü'ndeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım Sır Küpü'nün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etabımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
4: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: çok
5: istiyorum.
0: Çok güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorular.
5: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
5: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
5: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Ak. Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: İrin.
0: İrin değil.
5: İnci.
0: İnci de olabilir ama değil.
5: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
3: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
5: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru. Bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
5: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
5: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
5: 13 diyelim o zaman.
0: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: Mantık.
0: Ne olabilir?
5: Gerçek.
0: Gerçek.
5: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için bakın. Umutcan Bey bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
5: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık evet. Hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Rally.
0: Rally. Bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
5: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
5: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
5: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
5: Arka.
0: Arka doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
5: Kaç 24 numara.
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
5: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı.
5: Rekla.
4: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
3: Re'ye.
4: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 10 numarayı açarsak güzel olur.
4: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La sürenizi başlattım.
3: Laçka.
4: La.
3: La.
4: La. Olmadı.
5: Lakin.
4: Neden söylediniz?
5: Ben de değil miyiz sıra?
4: Ama daha gelmedi.
5: Tı.
4: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
3: Yok.
4: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
5: Lakin.
4: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
5: 9 numara.
4: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma.

0: açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
1: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
1: Diye.
0: Diye.
2: Çok kopya ucu ucuna.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz süreyi başlat...
1: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
1: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
2: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın
1: i̇nik.
0: Lastiği...
1: İnik.
0: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
1: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
2: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey 4 doğru yanıtımızı aldık ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz sır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya ile yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Olrik karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
2: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
2: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz, pas. Dönebilirim. Peki. Pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.
2: Ne haber babacığım?
3: İyilik jilet Necla'cığım.
2: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
3: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki diyebilirsiniz.
1: Tamam. Hemingway, sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway
1: biraz.
0: Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'ini sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayalım. 2'ye geçelim ama tamam. Süreniz
1: kaç? Bitti mi?
0: Bitti. Ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydığınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet. Ve okumuştuk, biliyorduk. Değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak var.
0: Biliyorsunuz. Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Gibi. Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet, şimdi 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da. Sinekli bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas değil.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Fatiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hızır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yok.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum, Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Tamam, Belgin ben... dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Sinek, her mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Sinek her mahallede manava, vardır.
1: Sinek limanav.
0: Sinekli diğeri,
1: bakkal.
0: Diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Peki. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz.

0: Hemen gidiyorum ve sorularınızı bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu? Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da. Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur, peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
9: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
10: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
11: Akbank'a sanlarla bir
12: şeyle Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
13: Anında çözdü. Çözer tabii.
14: Takviye

Hedge Fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: ...30 yıl olmuş.
2: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen... ...kalır.
3: CV Enerji güneş panelleri... ...yüksek dayanım kapasitesiyle... ...30 yıl performans garantisi sunar.
2: Güneşin olduğu her yerde... ...CV Enerji.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü... ...Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında

0: geldi şoförüm. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şey şekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
2: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 29 ile başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
1: Eski. Iska.
0: Iska. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının
1: anımsa.
0: Çok yakın ama anımsa değil. Dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba? Bu ne olabilir? Anı, hafızada yer etmesi. Sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
2: Anılır.
0: Anılır değil. Burada. Anı.
2: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
1: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
1: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemizi? Çünkü M harfi vardı oradan.
2: Yok. Şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye
2: olur olur
0: bağladınız.
2: Dedim. Böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan 3. harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Bakalım 25'te ne soruyoruz size. Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
2: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
2: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz, süre başladı. Buyurun.
1: Kekme.

0: Kekme değil.
1: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
1: Kekte.
0: Te değil.
1: Kekpe.
0: P de değil.
1: Kekme.
0: P de değil.
1: Kekçe.
0: Ç demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kek B.
0: B değil.
2: Kekçe.
0: C değil.
2: Kekfe.
0: Değil.
2: Keke.
0: Değil.
2: Kekke.
0: Değil. Harikasınız.
2: Az kaldı,
0: az kaldı. Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umut Can Bey.
2: Tamam. Kekte.
0: T değil.
2: Kekpe.
0: P değil.
2: Kek Z.
0: Z değil.
2: Kek. Kek.
0: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
1: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme.

0: Harikasınız.
1: Az kaldı, az kaldı.
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
1: Tamam. Kekte.
0: T değil.
1: Kekpe.
0: P değil.
1: Kek Z.
0: Z değil.
1: Kek.
0: E. O. Ö. P. Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umutcan Bey.
1: Kekse. Kekfe.
0: P.
1: Kek. P. Kek. H.
0: P'den sonra.
1: Kek. Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
2: Kek R.
0: Kek R. Evet. Kek R olacaktı. P'den sonra gelen harfimiz de R'ydi. Kek R olacaktı buranın yanıtı.

0: Harikasınız.
1: Az kaldı, az kaldı.
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
1: Tamam. Kekte.
0: T değil.
1: Kekpe.
0: P değil.
1: Kekze.
0: Z değil.
1: Kek.
0: Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
1: Delik.
0: Delik. Doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
2: Bence
0: olmadı,
2: çok ipucu oldu.
1: Yok.
0: Çok mu oldu?
2: Şaka yapıyorum. Estağfurullah.
0: Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 ile devam edelim.
0: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler süre başladı. Hatta, buyurun Umutcan Bey.
1: Ahlak.
0: Ahlak değil. Hatta annemizin Daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım, kim bu kullanacak?
1: Buyurun. Anneanne.
0: Anneanne. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anneanne diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden doğru. Gelme.
2: Yok, hiç bilmediğimiz soruydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledim anneanne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
2: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
2: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye oluyoruz. Korkuyorum biraz.
0: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey. Sizdeyiz.
1: 23.
0: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı. Buyurun.
1: As.
0: As. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
1: 38.
0: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Ve boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Itırık.
0: Itırık. Itırık. Itırık sığdırdık buraya. Çok sevimli,
2: 52'ye taştıralım,
0: çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ıttırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ıttırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı açtık. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltağı. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar.

0: Iltar. Iltar.
1: Tar. Hı,
0: doğru.
1: Iltar dediniz.
0: Iltar, Iltar.
1: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Hı hı. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Hı hı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
2: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap vermek
1: diğer kelimeleri
2: istemedim.
1: De ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
2: Şeyi
1: ittık.
2: İlk defa duydum. Ketre.
1: Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları.
2: Takısı. Takı olarak.
1: Takı. Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama
2: çok doğru
1: takı
2: buldum.
1: Değil de takısına gitti. Esas hani burada takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 44'te devam edelim.
1: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Ebelik.
1: Ebelik. Ebelik değil.
0: Evelik.
1: Evelik de değil.
0: Edelik.
1: Edelik değil.
0: Ecelik.
1: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesini istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
0: Eşelik.
1: Eşelik değil.
0: Eşelak.
1: Eşelak da değil.
0: Eşelık.
1: Lık değil.
0: Eşelik.
1: Lik değil. Demiştiniz, değil demiştim. I, i değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
0: Eşelak.
1: Lak değil.
0: Eşelek.
1: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
0: 34.
1: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Likra.
1: Likra değil.
0: Likia.
1: Likia değil.
0: Lakia.
1: Lakia değil.
0: Lakay.
1: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli, bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattım. Buyurun Umutcan Bey.
0: Leken.
1: Leken değil.
0: Laken.
1: Laken değil.
0: Liken.
1: Liken. Diken doğru yanıt. Artık ben de
0: her şeyi atıyorum.
1: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
0: 42 açalım.
1: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz. Hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu. Bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
2: Vaka.
1: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı denir.
2: Ne yaptı?
1: Böyle.
2: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
1: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
2: Vuku da yanlış zaten.
1: Vuku yanlış ama süreyi de lütfen dikkatli
2: evet.
1: kullanın.
2: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
2: Tabii.
1: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
2: Nüks.
1: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
2: 58 olsun o zaman.
1: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
2: Buyurun. Turne.
1: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçı.

0: sanatçımız il il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de N harfini bulduk.
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansın da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz. Bir hakkım var değil mi? Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki, o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de orası girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki, o zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. 1 veya 2 harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat, süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikroplara arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğine bulunalım. Umutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. As kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi.

0: iki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
1: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
1: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
1: Vede.
0: Vede değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Hake. Süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
1: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
1: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. Üç sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
2: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
2: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
2: Ankilos.
0: Ankilos.
2: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankilez. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta, değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankilos dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
2: ve hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
0: dediniz.
2: Z'yim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yok.
0: Bakışıma aldanmayın.
2: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
1: Yorucuydu. Sürekli kelime öğretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
0: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey sizin düşünceleriniz?
2: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. güzel bir yarışma ortaya çıktı.
0: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: kızları saraya seni öldürsünler diye sokmuştur. Tamam, özünü almaya çalışır.
1: Hanımızı öldürmeye çalıştım. Ama başaramadım, değil mi?
2: Eğer öldürmeye çalışsaydım başarırdım ya bu. Sizi bile kılıçsız yenmedim mi?

0: Çoban Hatun'un kılıcı değilmişsin yani. Sana beni öldürmeyi buyurmadı mı?
1: Buyurmadı.
0: Peki buyursa ne yapardın?
1: Bir han istedi diye başka bir hanın canını almam.
0: Neden?
1: Çünkü hanların bilediği kılıçlar çevileri keser. Ben de hiçbir hanın kılıcı değilim.
2: Ah, hepimiz ağlamaya başlamadan önce seni öldürmeye kalktığını duyan bir tanığımız var.
3: Zehirledin. Hani yüzünün taşı düştüğü zaman yarısı senin zehrin yüzünden kötüye gider. O tanığına söyle. Eğer susmazsa senin de kellen gider.
0: Bu kızın beni öldürmeye kalkıştığını duymuşsun.

0: Beni haksız yere suçladınız. Yargıladınız. Onurumu zedelediniz. Töreniz bunun için ne buyurur? Merak ederim.
1: Sana onur borcumuzun olduğunu söyler. Seç bakalım, nasıl ödeyelim borcumuzu?
0: Ok toyunda yarışmak isterim. Beni sınayın. Kazanırsam ok toyunda huzurunuzda ok atma onuruna kavuşayım.

0: Babamdan öğrendim.
1: Hanım? Elinde okulan bir dağlıyla tek başına neden?
2: Telaş etme hatun. Onu bize tutsak bırakan hanına bağlı değilse beni vurmaz. Bağlıysa da hanının ve boyunun canı için beni vurmaz. Değil mi?
0: Hanımı vurmak değil, onun için yarışmak isterim.
2: İyi öyleyse. Üstel önerim.

0: kalırsa seni çift başlı kurdun pençesi denen bu çapulcunun yanına asarım.
1: Sıradaki

0: Beycin, o ayağını...
1: Ne yaparsın? Kırar mısın?
0: Ben kadına el kaldırmam. Ama sen o ayağını bir daha hakkın olmayan bir yere basarsan... babanın evine dönersin.
1: Sen hakkın olmayan yerlere bakarsan ben de basarım. Ayrıca ne baban beni verir ne babam beni alır. Bizimki devlet işi, anlaşma evliliği. Sana, bana bağlı değil.
2: Sen o tutkun denen dağlı kızı Kayakum'a mı alırsın?

0: kızı kayaya alırım. Çocuğunu doğurturum. Boynunu vurdururum. Doğan bebeği gök sütüyle büyütür. Günsel'inin kucağında uyuturum.
1: Boynunu vurdurursun.
0: Evet. Ya ne yapayım Temur? Senin o kıza sevdalanmanı mı izleyeyim?
1: Madem bilirdin ana. Madem bilirdin de. Bana niye almasın o kızı? Anladım ana. Hanlığı bana layık görmedi. Ama bir daha kızında mı bana layık görmez?
0: İşte bu yüzden senden han olmaz. Tutkun. Çaşıt. Onu bilirdim de. Senin için kuşkum vardı. Şimdi eminim. Eğer olayıcıyı aşıp beni Oktoy'una götürmezsen, ben de seni Alpako Han'a derim.
2: Çoğfalı Han'ına. Bak kız benim çeşit olduğumu öğrendi.
3: Beceriksizler! Ne dedi? Bir şey dedi mi sana?
2: Sizi Oktoy'un da bekleyecekmiş.

0: Biz göğsünüzdeki yaradan korkardık. Ama omuzunuzdaki yara...
1: Geveleme söyle.
0: Çürümeye başlamış. Kolunuzu kesip... yaranızı dağlamamız gerek.
1: Ne demek kolunuzu keseriz? Kolsuz han mı olur?
0: Hanım, ölürsünüz yoksa.
1: Onu kimse bilmeyecek.
0: Hanım.
1: Kimse bilmeyecek dedim.
0: Hayatta kalmamız için bu şart. Dağlamamız gerek.
2: Hanım sana kimse bilmeyecek dedi. Sen bile.

0: Tapanağına bittikleri gösteremem. Birazdan Toy için yola çıkarsınız. Haydi git sen.
1: Gitmem.
0: Nasıl gitmezsin?

0: can toyun senin. Burada mı gizlenirsin?
1: Eksik de giyinim ben. Mazeretim var. Akılsızım ya.
0: Yaman da böyleydi. Ne zaman neşemiz eksik olsa bizi güldürmenin yolunu bulurdu.
1: Yaman kim?
0: Sırmanın yamuklusu. O yayı parmağında çevirir. Ben onu beceremem. Beketen öğrenmişti.
2: Boy beklerim. Davetime buyurdunuz, obalarınızdan kalktınız geldiniz. Toyumu şenlediniz. Kandaşım Balamir'i ve beni onurlandırdınız. Var olun.
3: Sen de var olun hanım.
2: Nişan toyumuz boyunca şölenlerimizin konuğusunuz.
4: Nişanınız kutlu ola hanım.
5: Birliğiniz gök iline dirlik getirsin.
2: Sağ olun. Bu yılda var mıdır oğlum Temur'un kılıcıyla boy ölçüşecek yiğitleriniz?

0: Timur. Alnımıza bağlı boy beklerinin gururunu kırdın. Niye kılıçsız yenersin altlarını?
1: Aya. Ya sen de er meydanına çıkıp benim gururumu kır ya da sus.
2: Kandaş kavgasını bırakın da biriniz başlangıç atışını yapsın. Babanızın gururunu kurtarsın. Hanımız bu koluyla yay çekemez.
3: Dayangu. Kavak yarışlarının başlama vaktidir. Okumu ve yayımı getir.

Eğer ben de Alpago Hanoğlu Temur Tekin'sem bu 7 av oyunda yanımda isterim.

0: Büyümüşsün eksik degin. Aklın olsa da sığmam nasıl? Bak kız nasıl diye sorsam. Onları beklerdim. Gelmediler. İyiler. Sen konuştun. Sırrımı koruyacağını umarım. Otomatik. Onları neden hak ettiğimi bilmek isterim.
1: Çünkü çift başlı kordon pençesi sana güvenir.
0: Sen de onun sırrını bilirsin.
1: Bana yardım edecek misin?
0: Buyruk senindir. Yerine getirmek boynumun borcudur.

0: tutuyorum, canım yok.
1: Bu çift başlı kurdun pençesi değil.
2: Yanlış kızı yakalamış anıklar.
3: Demek yanlış kişiyi yakalamış. Balıklar.

sadece bir tahtsın. Bir köle bile otursa kaldıramazsın. Senin için savaşan değil, yurdu için savaşan kazanacak. Bunu da anlayasın.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: modern teknoloji.
1: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
2: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
4: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
6: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev

sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Can Cimri.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
4: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
5: Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: biliyor musun? Yamanın manişan toyu edemedim. Gökgelenin toyunda hizmet ederim. Tam 30 gün oldu, kutlaya kutlaya bitiremezler.
1: Tamam Dayanaz. Sizin de toyunuzu yapacağız.
0: Etme. Nasıl? Kaçamadık bile. Ellerini yaktılar. Bu alpıstan öcümüzü bile alamadık.
1: Geçti ellerim bak. Yok bir şey. Sabret biraz.
0: Damat bile sabredemez. Kendi nişan koyunda ortalıkta yok. Sen bana sabır dersin.
1: Balamın rıkkımızı bitmiş. Hadi al götür.
0: Rıkkım içsin.
1: Şenlik ne vakit başlayacak?
2: Kamuslar bitmeden.
1: Ne oldu? 40 günlük nişan toyundan canım mı sıkıldı Göktekin'e? Ondan mı çağırırsın beni?
2: Göktekin dediğine göre daha kızı gene kızgın bana.
1: Kızgınım. Sana da kızgınım, bana da kızgınım. Bunca zaman oldu, hala daha saraydan çıkıp ananın katilini bulamadık.
2: Gelsene. Yürürken söylenirsin.
0: Söylenmem ben. Dur dur dersin dururum. Önce ellerini yersin, bekle dedin, bekledim. Kimseye bir şey etme dedin, etmedim. Bak, Leyi bile dövmedim. Ama yeter artık. Hem dışarıda nişanın var, sen nişanlının yanında duracağını, burada benimle tüneller...
2: Tut şunu.
0: Derim ki, nişanlının yanında duracağını, sen tutmuşsun beni elimden. Nereye gideriz?
2: Görürsün.
0: Haydi.
3: Yasal oğlum, var güvek.
2: Batı Gökkağan'ın da her şeyi bıraktığım gibi midir?
4: Bıraktığın gibidir yapkum. Bir dert, bir bela yoktur.

0: hırsızlık yapardı. Nerede gördün?
1: Bizim obada Künat Han'ın çadırından kurt safrası çalmıştı. Ben de yakalayıp dövmüştüm balayı.
0: Kurt safrası çaldı. Künat Han'ın çadırından.
1: Evet Han, bizim çadırdan yani. Meğer anası hastaymış da ona gerekmiş. Ölmesin diye çalmış. Ben de sonra çok ilendim kendime el kadar balayı dövdüm diye.

0: durumu der.
1: İyi düşün, öyle cevap ver. Yalan söyleyenlere ne yaparız bilirsin.

0: Sizin güzümdür. Biraz daha büyüyeyim, kılıcım da senindir. Doğru der. Obalarından kurt safrası çaldım. Kusura bakma çaldığım için.
1: Hangi obaydı?

Çocuğu Mahzen'e götürün. Bir gece konuğumuz olacak. Sonra uzun uzun konuşuruz. Aya, sen de şölen alanına git. Konuklar bu uğursuz habere ne der bir öğren. Haydi siz de çıkın. Dağılın.

0: o çocuğu bulup saklayıp şimdi getirdin öyle mi? Bir de bizi rezil edeceksin diye çocuk hapsettin.
1: Oğlunun boynuna yay girişi geçiren ağanın tekini çocuk hapsettim diye öfkelenir.
2: Yapkın, değinim. Etmeyin.

0: Bana niye?
1: Bakıp dururum. Değil mi? Bütün budunu ağırladığım toyun ortasında bir bala. Direğe yanlış kızı astığımı söyledi. Toyuma yıldırım düştü. Sarayımda deprem oldu. Ama ben onurumu kurtaracağıma neden sana bakıp dururum, değil mi? Çünkü oğlumun canını kurtaran dağlı kıza güvenebilir miyim diye bakarım. Aslında ben kimseye güvenmem. Dağlı bir kıza hiç güvenmem. Ama başka çarem yok. Zamanın

Akıla güvenmem gerek. Çünkü güvenmezsem öleceğim. Ben de bu dağlı kıza güvenmem gerek. Çünkü az önce yarama şifa alabilecek tek adamı tanıdığını söyledi. Künatay'ı.

olması. Ninni'yi öğrendiğin tılsım biken. Künata'nın iyileştiremeyeceği yara yok derdi. Dağ ovasına adamlar gönderdim. Ama yok. Günlerdir aratırım. Neredeler bilir misin?

0: Kün atam, sence nerede kaldılar? Başlarına bir şey mi geldi?
1: Ah, kıstırmayı alıp getirecek dedim. Başlarına ne iş gelmiş olabilir ki? Otur otur, bekle.

0: olabilir misin?
1: Bilsem de demem.
0: Neden?
1: Belki siz ölmemek için bir dağlıya güvenirsiniz. Ama bir dağlı ölse size güvenmez.
0: Sen Gökhan'la güvenilmez mi dersin? Kadın. Seni.
1: Öldürürsünüz. Oğlunun anasının canını alan bana neler etmez. Kusura bakmayın hanım. Dağın bir kesini öldürene dağın künatasını teslim etmem.
0: Şimdi ben doyumda kopan fırtınayı dindireceğim. Sen de bir daha düşüneceksin. Seni şimdilik zindana attırma. Çünkü elinde künata var. Ama yaramdan kimsenin haberi olmayacak. Yoksa bütün dağlıları Acun'dan Tılsım Biken'in yanına gönderirim.

0: kız, sen ne yaparsın? Niye ters gidersin babama?
1: Daha önce de dedim. Tılsım bir kemiğin suçsuzluğu konusunda onu şüpheye düşürecek biri gerek. Güvenini kazanmaya çalışırım.
0: Böyle mi kazanırsın güvenini? Ha? Aslanı uluyarak mı?
1: Aslan karşısında el pençe olan tilkiye değil. Diş gösteren kurta güvenir.

0: gerek. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmam lazım Danışat'a.
1: Rezil oldular bütün bozkırı derler. Çin başkurdun bençisi çok bulmuş derler. Utanmasak biz de güleceğiz derler.
2: Tamam hadi siz gidin.
3: Neler derler?
2: Bütün bozkırı rezil oldular derler olayacağım. Çift başlı kurdun pençesi çok gülmüştür derler. Utanmasak biz de güleceğiz derler.
3: Kaya.
4: Ne olur Kayacagil. Çift başlı kurdun pençesi diye astığınız kız pençe değil miymiş?
5: Çocuğu sorgularız Uzdubek. Öğreneceğiz.
6: Dileriz ki Bala'nın dedikleri doğru çıkmaya. Kaan'ın onuru zedelenmiyor.
3: Ulu Kaan'ın onurunu bir çapulcu zedeleyemez.
4: Ulu Kaan direğe kurt yerine kuzuyu astıysa zedelenir bulayacağım. Zedelenir.
3: Bize bu kızı pençe diye getiren Saltuk nerededir Kaya?
7: Yarın avtoyu başladığında sizler Kaya Tegin'le beraber gün doğusuna, sizler Temur Tegin'le beraber gün batısına gideceksiniz. Siz de benimle birlikte Karayan'a geleceksiniz. Balamir Yapgun'un çerileri de Kızılyan'a gidecek. Dört bir yandan avlarımızı buraya süreceğiz. Alpagu Han'ımız da vuracak. Anlaşıldı mı? Beglerden yahut elçilerden sürekabına katılmak isteyen olursa buyursunlar. Haydi şimdi atlarınızı sımarlayın.
2: Saltuk Begüm.
7: Rengin atmış, ne oldu?
2: Saraydaki şölenle çift başlı kurdun pençesinin sahte olduğu anlaşıldı.
7: Nasıl?
2: Pençeyi tanıyan bir çocuk geldi. Bu direkteki sahte dedi. Bu dön ayakta.
7: Çolpanı bulmam lazım. Tehlikede.

0: Hanım.
1: Allah'ım elden gider. Ya o asılı pençeden. Ya bu yaralı pençeden.

0: Sen bana ihanet ettin.
1: Ben sana nasıl ihanet ettim? Ya savulun saldık gibi yanlış kişiyi getirerek mi? Yoksa oğulların gibi suçluları yakalamayı beceremeyerek mi? Ya da kandaşımdan kuşku duyarak mı? Ben sana nasıl ihanet ettim?
0: O çocuğu bütün beylerimin önünde konuşturarak, yanlış kişiyi direğe astığımızı tüm budunlarıma söyleyerek.
1: Bunu söylemek benim görevim. Alma.

0: Boromir. Sen ne dersin?
1: 40 gün nişan toyu yapılsın dedim. Nişan toyunun yanına kurultay toyu olana. Zaten kurultayda söz hakkı olan bütün bekler burada. 40. gün gök kurultayı toplanan yeni kağan seçile.
0: Bak dışmana. Bak!

0: 9 kutlu yasamızda ne yazar? Gök kurultayı Tengri'nin kut verdiği kişiyi Kaan seçer. Gök Tengri kutunu bana verdi. Kurultay da beni Kaan seçti.
1: Gök Tengri kutunu geri alırsa kurultay yeni Kaan'ı seçmeyecek mi? Çarede yok mu?
2: Ulu Kaan'ımız savaşta mı yenildi? Yurt mu kaybetti? Nereden bilirsin Gök Tengri'nin kutunu geri aldığını?
1: Gök Tengri kutunu aldığı Han'ı korumaz. Sana da öyle olmadı mı? Bir çapulcunun seni vurmasına izin vermedim. Alpagon, Gök Tengri seni korumaz. Haftalardır iyileşmedin. Hala korumuyor. Şimdi yanlış kişiyi asmana neden olmadı mı? Bütün buduna rezil olmadın mı?

0: Tekneri ayakta. Halk tetikte. Ya imde çıkıp kultayı ilan edersin. Ya da ben ilan ederim.
1: Ne var?
2: Çakıl.

0: get.
1: Çolpan Hanım, Saltuk Bey'den haber var. Şahin getirdi.

0: Kapı zaten yaralı. Sahte pençeyle tahtı iyice sallanacak. Şimdi tahtı sallanırsa bizi yıkar.
1: Nasıl?
0: Gerçek pençenin peşine düşer. Bize ulaşır.

Bekler! Yerlerinize geçin! Oluk ağanımız yarlık buyuracak!

0: Sağ beklerim. Sol beklerim. Elçiler. Odunum. Duyarım ki onurumu sorgularmışsınız. Ne eksiğimi gördünüz demek var. Kılıcımdan mı gördünüz? Soframdan mı gördünüz demek var. Ama incinip acı söz söylemeyeceğim. Gazap etmeyeceğim. Onun yerine hükmünüzü kabul edeceğim. Bu kusuru işlediğimden değil, bir kusurun dinlenmesinin işlenmesinden daha yaman olduğundan, Hanlar Hanı, Gök Kağan'ı, Alpago Hanı vuran bu çapulcu mudur bilmem. Ama size and olsun ki onu bulacağım. Merdi namertten ayıracağım. Kutluk Hanım Karayer'i sulayana dek, Gök Tengri beni yanına alana dek gerçeğin peşinden ayrılmayacağım.
1: Senin peşine düşecek. Eğer seni gören balayı konuşturursa.
0: Şimdi yarlığım odur ki sözüme ve onuruma inanan bekler yağya ok atsın. İnanmayan bekler bağrıma ok atsın.

inancınızın büyük bir ödülü olacak. Atalarım her yıl toy düzenler, sonra halklarına otağını yağmalatırdı. Ben de şimdi size bir otağı değil, yağmalanacak bir saray sunarım. Buyurun Atayolu yağma toyuna. Aç varsa doysun, çıplak varsa donansın, borçlu varsa...

0: yoksa kurtulsun. Buyurun beyler, buyurun gökler, atayolu yağma toyuna. Hazinem size feda olsun.
1: Ağrımız çok yaşa, ağrımız çok yaşa.
2: Baban yine kazandı. Yüreği taş, aklı zehir.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Biz neyi unuttuk ya?
3: Yatanın fişini.
2: O değil.
3: Ütüyü.
2: Yok yok.
3: Kombide kapanı.
2: O da değil.
3: Buldum. Petrol ofisi kampanyası.
4: Petrol ofisi kampanyası.
2: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.
5: Unutmayın. Petrol

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı. Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlamalı.
5: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: lastiğini takmayacaksın.
1: 4 adet Continental lastik alana FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu hediye.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
3: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
5: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: kitaplık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım.

0: Hatay'ın lafını bile etmedi. İnanç daha söyledi. Gövde gösterisi yaptı. Onun neymiş? Obur bekler dedi. İn, oturun dedi. Yağma toyu. Atay olur. Pah! Yağma sofrası kurup zafer kutlayan han biliriz. Yağma toyu korup ganimet paylaşan han biliriz. Kurultay toplamak için yağma toyu kuran han biliriz. Ama kurultaydan kaçmak için saray yağmalatan han bilmeyiz. Bunun nesi? Bunun nesi Atay yolu?
1: Yavuz Tanrı'na geldik değil mi baba? Amcam halkı da kurultayı da yanına çekti. Yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Ben bu sarayda eksik bir tekin rehin mi olacağım gerçekten?
0: Yapacağımız tek bir şey var. Amcan, Alpago beni çok zorladı. Gayrı vakti geldi.
1: Neyin vakti geldi?
0: Pençenin.
1: Çift başlı kurdun pençesini mi? Nasıl?
0: Madem gerçek pençe dışarıda, bırakalım biraz can olsun.

0: bu?
1: Anamın mücevherleri. Dostlarını da al. Tünellerden çıkar. Ben de gözcülerin bir boşluğunu kollayıp mahzendeki çocuğu salayım.
0: Dur. Niye?
1: Ne niye?
0: Niye gideriz? Ben bir yere gitmem.
1: Sen de gitmek istersin. Bilirim. Bu sabah tünelin çıkışını açtırdım diye sarılmadın mı bana?
0: Beni jandarmalarıma kavuşturdun diye sarıldım. Giderim diye değil. Bak tüneli açtık. İlk fırsatta kaçıp çoban anla buluşacağım. Bitikleri göstereceğim. Tılsım pikeme tuzak kuran alpısı bulacağım.
1: Sonra?
0: Gerçekler ortaya çıkınca sen de babanın karşısına çıkacaksın. Aklın var diyeceksin. Hakkın olanı alacaksın.
1: Hatta han bile olurum dersin değil mi? Sen de artık taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin.
0: Sen ne dersin?
1: Balamir'i duymadın mı? Kurultayı toplamaya kalktı. Yanotoyu beyleri bir zaman daha oyalanır. Sonra gerçek çift başlı kurdun pençesi bulunamazsa o kurultay eninde sonunda toplanır. Babam da tahtını kaybedecek.

0: zamanı var gücüyle senin peşine düşecek.
1: O çocuğu da er ya da geç konuşturacaklar.
0: Seni de o direğe ısacaklar Akkız.
2: Bunun çaresi kaçmak mı dersin? Alpagoan dağı basar, bütün dağın canını alır.
1: O yüzden verdim altını. Dostlarını da al. Hanını bul. Göçün Akkız. Babam sizi bulamazsa kan da dökemez.
2: Dağ obası bir daha göçmeyecek. Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek. Ben gerçeği ortaya çıkaracağım. Dağla göğün oğlu çift başlı kurt olacak. Dağla göğü bir edecek. Bozkır'a birlik gelecek.
0: Senin canın pahasına mı?
2: Gerekirse canın pahasına.
1: Akkız. Sana ilk ve son buyruğumdur. Dostlarını al. Hanını bul. Gidin buradan.
2: Kim olarak buyurursun? Gök tekini mi? Dağ tekini.
0: Çift başlı kurt olarak.
2: Yapma bunu.
1: Bu saraya bir daha ayak basmayasın. Göğü de, öcünü de. Beni de unutasın.
2: Seni unutayım. Kuyruğun bu mudur?

kız. Biz bu Erzuan Halka'da atırız ya. Çolpanın içine kara diken tozu katardı. Bu erzaklar bitene kadar gökte hiç çocuk doğmayacak.

0: oluyor? Ay çekiştirmesene.
1: Vay be, ne tüneller yapmışlar. Ah, bu resimler.

Allah! Nasıl? Ne zaman açtın?

0: buradayken Ebiyem Hanım'ın yaşadığına, çıkarsam ona kavuşacağıma inandım. Niye obamıza döndüğümde onun öldüğünü öğrenirsem?
1: Ben seni bırakıp ölür müyüm hiç?
2: Aydın, Aydın!

0: Hadi gel seni bunlardan kurtaralım.
1: Bunlar sevinç gözyaşı mı yoksa...
2: Sevinçten elbet.
1: Hey hey, ben gün atayım. Derdi de şifayı da tanırım. Bu akan damlaların biri sevinçtense öteki de acıdan akar. Söyle bakalım ne oldu?
2: Pençesi olmaya ant içtiğim kurdu buldum. Ama o pençe istemez.

Önce şu köle giysilerinden bir kurtul bakalım. Hele bir pençe gelsin. Elbet bir gün kurt da gelir.

0: Sırma, Yaman. Gün batar, sonra sarmaşırsınız Aydı.
1: Başladı yine.
2: Tekin'im mi? Bir daha görüşür müyüz?
1: Cevap veremez ki. Eksik Tekin o. Aklı yok, aklı. Da? Hiç eksik gibi bakmaz bu.
2: Ne gibi bakarım?
1: Şey gibi. Gökçe'ye girip sen aklımı koru, konuşur mu de?

0: Finallerin yerini sana diyendi.
1: Yaman sustur yavuklunu. Haydi.
0: Ama.
2: Hadi sırmam. Ben sana yolda anlatırım.
3: Yaman. Al.

İçin rahat gidesin. Bu seni gören çocuk. Yanına gittim, başında gökbenler vardı. Yalnız kalınca salarım. Hoşça kal, yok mu?

0: ne akıllı adamsın. Alamir'in yüzünü gördün mü?
1: Öyle.
0: Onun kurultay düşünü başına yıktın.
2: Oo.
1: Oğullarım, gelinlerim. Yağmatoy'u beklere ancak bir süreliğine oyalar. O çift başlı kurdun pençesini yakalayıp direğe asmazsak...
2: Balamir amcam o kurultayı toplar. Sonunda da kazanır.

0: Vargı Bey, bize sahte pençeyi astırıp tüm budunu arkamızdan güldüren saltuğu bul getir.
1: Canlı mı yoksa?
0: Yok, canlı getir. Sorguladık da kendim alacağım canını.
2: Ben takip ettirdim. Bu sabah ormanda avtoya için hazırlık yapardı.

0: Vargı'yı iyi ettin gönderdin. Ne de olsa Balamir'in yasavuludur. Yavgusuna ceza verilirken burada olması uygun olmaz.
1: Nasıl bir ceza düşünürsün?
0: Hanım bilir ama töremizce tahta göz dikenin sonu bellidir.
2: Cezası ölümdür elbet. Ama Balamir'i henüz öldüremeyiz. Ona bağlı çok fazla boybeyi var. Balamir'in ihanetini görmediler. Öldürürsek bize karşı baş kaldırırlar.
3: Yağmur toyu ile çoğunu yanımıza çekmedik mi?
2: O kadar kolay değil oğlum.

0: hileyi de bilirsin, yolu da. Ne yapacaksın?
1: Yarlığım odur ki, Temur, yapgıyı bulasın, ona cezasını veresin. Ona bağlı bütün altların ve kendisinin pusatlarını alasın. Otağında tek bıçak bile kalmasın.
2: Bir türkü pusatsız mı bırakırsın? Öldürsen daha iyiydi.

0: seç mezarına mı gönderirsin okçuları?
1: Evet Yagbum. En ilerinden 6 tane seçtim. Gönderirim.
0: Fikret.

0: Bunu kelleme Yavgum. Ne için? Ordunun kılıç tutamaz hale gelene kadar içmesine göz yumduğun için mi? Yoksa hakkın olmayana göz diktiğin için, Gök Yapkun'un kızını gönül verdiğin için mi?
1: Güvene layık olamadığım için.

0: sana bir şans vereyim.
1: Ne dilersen yaparım yavrum. Beni bağışlaman için ne istersen yaparım. Her şeyi yaparım. Kan bile akıtırım. Kalk.
0: Kutlu kan akıtılmaz.

0: Tengri'nin kurt verdiği Ulukan, o olur mu? Oğullarını boğacağız. Üçünü deme. Üçünü de.
1: Zübek. Kaya. Kuzubek'i al. Mahzene git. O çocuğu konuşturun. Çift başlı kurdun. Kim olduğunu bilir belli ki.
2: Olmaz. Hanım. Buyruk sizindir tabii ama... bu ikisinin sorgulanası olduklarını hepimiz çok iyi biliriz. O daha çocuktur. Canını acıtmasınlar.
3: Çocuk. Ama kurduğu pençe hanımızı vurdu.

0: Öyle değil mi Olayacan?
1: Gülsel'in kendi çocuğu olmayınca suçlu çocuklara bile analık yapası gelir.
2: Gülsel'e onlar türlü türlü sorgu bilirler. Çocuğun canı acımayacak. Kuzu Beg'in canı acıyacak ama çocuk konuşacak.

0: O tarafta değil, nereye gidersin?
1: Önce başka bir işimiz var.

0: Beni çirkin çizmişsin.
1: E çirkinsin.
0: Elazığ'dan gök sarayını damgalı malı olarak ölmezdim. Hür ölürdüm. Hür.
1: Hürsün. Yazgının yarısı hürsün. Hep de hür kalacaksın. Birazdan o çocuğu da hür bırakacağım. Sen de hürsün. Benim tahta kılıcım var. Benim de gözüm daralır o zaman.

0: Sen bize yardım eden tekisin.
1: Evet, o benim. Haydi, şimdi sen bana yardım et bakalım.

0: Az önce söylediğin Ezgi. Neydi o?
1: Kardeşlerimi kurtarırken pençeyi korusun diye Allah'a dua ettim. Kur'an okudum. İnşirah suresiydi o. Göğsümüz daraldığında okuruz biz. Pençe kurtardı mı kardeşlerimi? Kendi gelimini seni mi gönderdi?
0: Dur dur. Nereden kurtaracakmış kardeşlerini? Hem bence sarayda değil ki. Gitti.
1: Oho, sen de ayakta uyursun ha. Pençe buraya geldi.

0: Bırakırsın beni. Vaktimiz yok. Bak şimdi. Ben canlaşım Sema'yı almaya giderim. Dönene kadar bekle. Kaçacağız saraydan.
1: Kaçamam. Balamir denen adam kandaşımla candaşımı karargahında esir tutar. Seni ele vermezsem öldürecekmiş onları. Seni ele verirsem de sen ölürsün. De bana şimdi, hangi kolumu kesip atayım? Hangisinden vazgeçeyim?
0: Ben kardeşlerini kurtarana kadar burada bekleyebilir misin? Dayanabilir misin?
1: Dayanırım. Sen hele onları kurtar. Benim için endişelenme.
0: Ola ki kurtaramazsam, bence olan kolundan vazgeçesin Müslüman bala.
1: Allah'a dua edeceğim senin için.
2: Sonra da gitti.
3: Sen hiç merak etme. Bence kardeşlerini kurtaracak. Hiç merak etme. Ve senin iki kolun da sağlam kalacak. Ama önce seni buradan çıkaralım. Tamam mı?

Ugh!

防弾ペンチンのざま。3분 더 넘었습니다.

0: Kaya'm, çocuğun canını acıtmadın değil mi?
1: Şşş. Babam sana ne dedi? Bunlar türlü türlü sorgu bilirler dedi. Değil mi? Çocuğun canı acımadı. Kuzu Bey'in canı acıdı epey.
0: Nasıl?
1: Kuzu Bey'i kırbaçladım. Çocuğa da onun pençenin adamı olduğunu söyledim. Çocuk Kuzu Bey'e üzülecek. Sonra yavaş yavaş güvenmeye başlayacak. Elinde sonunda Kuzu Bey'e öter. Merak etme.
0: Kaya, çok akıllısın. Çocuğun canı yanmaz. Bize çift başlı kurdun pençesinin kim olduğunu öğreniriz.

0: görmüş. Maskesiz görenler yok zaten de. Maskeli görenler de uzaktan görmüşler. Öyle tarif ettiler.
1: Bunlar ne yavrum? Çift başlı kurduğum pençesinin maskesi. Müslüman çocuğu bulunca yaptırdım. Ne yapacağız bunlarla? Pençe. Tekinleri boğacak ya. Hadi. Taşıyın, kaldırın bunları ortadan.

0: Oradan saklarmış çocukları.
1: Müslüman Bala öyle der. Çatılardan birinde tutuyordur. Ne dururuz? Saldırıp alalım. Öyle hemen saldıramayız. Eğer balaları bizim kaçırdığımız anlaşılırsa... Müslüman Bala'nın çift başlı kurdun pençesini tanıdığı da anlaşılır. Ne yapacağız şimdi? Başka bir çare bulacağız. Batu Gategin olsaydı bir çare bulurdu. Ne bakarsın? Tünellerin yerini sana diyen, çolpan ağını kurtaran Yalman'ıma yol gösteremedin miydi? Tegin'de ne akıl varmış da biz eksik bilirmişiz.
2: Sırma yeter. Sus. Batu Gategin'e anlatacağına, çocukları nasıl kurtaracağız onu düşün.

0: Aptal toplanın!
1: Buldum. Temur Tekin'in merhametinden faydalanacağız.

0: Batı Gökkanlı yavgusu Balamır Bek ve tüm atlarının kılıçları teslim alınacaktır. Alpagoa'nın yarlığına uyulmazsa bu bir isyan sayılacaktır. Biline.
1: Tanemize göre kılıç almak onur almaktır. Benim kılıcımı alacak yiğidin ya soyu soyumdan üstün olacak ya kılıcı. Senin soyun Türk oğlu Türk'ün soyundan üstün değil. O nedenle Alpagoa'ndan gayrıya kılıç bırakmam.

0: dur. Amca sahtesi yakalandı dediydi. Gerçeği sensin.
1: Şimdi benim dediklerimi iyi anlamanız gerek. Fazla vaktimiz yok. Birazdan bu çadırı ateşe vereceğim. Siz de olan gücünüzle bağıracaksınız. Dışarıda bir yiğit var. O gelip sizi kurtaracak.
0: Sen niye kurtarmazsın bizi?
1: Pençenin sizi kurtardığı anlaşılmasın diye. Yoksa Hamza'nın başı belaya girer. Siz de beni görmediniz. Bilmezsiniz.

0: Eğer Temur Tekin kurtarmak için girmezse ben gireceğim çadırlara. Beni korumak için hazırlıklı olun.
1: Çocuk sesi mi?
2: Çekilin!
3: Yardım edin! Yardım edin!
1: Tamam, tamam çocuklar çıkıyoruz. Haydi, haydi!

0: Artık çocuklarla mı pusu kurarsın amca?
1: Pusuyu siz kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız.
0: Biz yakmadık.
1: Altlarım otalsız kalsın diye oyun kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız.
0: Oyun kurmak senin işin amca. Otur burada, Alfago Ağa'nın buyruklarını bekle. Gayri ettiklerini hududu aşmıştır.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.

0: yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 21, Sakarya 22, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 20, Kayseri ve Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 24, Aydın 28, Muğla 26, Manisa 25. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Adana 24, Kahramanmaraş 21, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Rize 19, Karabük 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 18, Van 15, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 11. Mardin 17, Şanlıurfa 22, Siirt 20 ve Diyarbakır 21 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şey şekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Çak diye internet, tak diye evinizde.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

Bayılmadım hala. Bayıldın şuna. Başına geldi mi? Yine bayıltana kadar kırbaç değil mi seni? Demek hala konuşmazsın. Çift başlı kurdun pençesi kim demezsin ha? Konuş pençe kim? Konuş! Konuş! Uğurun taşan vermeye değer mi? Eğer gün karanlığa dönene kadar konuşmazsan, kolların kızıl yana, bacakların kara yana bakan atlara bağlanacak. O zaman sana bir kere daha soracağım. Ya bana çift başlı kurdun pençesini verirsin, canını bağışlarım, ya da beni bin parçaya ayırsan da sana pençeyi

0: Tuga nerede?
1: O da Künesi Akkız'da epeydir ortalarda yok hanım. Odasına bakayım mı?
0: Ne var?

0: Salt'un peşindeki adamımız.
1: Salt'u ararken ormanda buldum. Boynu kırılmış.

0: Saltuk Bey'im, iyi misiniz?
1: İyiyim. Ama senden bir şey isteyeceğim.
0: Ne istersiniz?
1: Öldürdüğüm Gökben'i çoktan bulmuşlardır. Demur da beni aramaya çıkmıştır. Çaşıtlarına haber sal. Kızılyan'daki meşe ormanında görüldüğümü yaysınlar.
0: Siz...
1: Ben kuzey yana dağa gideceğim. Çolpan Hatun obasını toplayıp göçene kadar gökler dağa ulaşmamalı. Haydi.

0: Hanım?
1: Ah kızı bunu. Bana künata gerek.
0: İpek Aydın.
1: Çabuk!

0: kız nerede?
1: Bilmem. Yağmur toyundan başımı kaldırıp kimseyi göremedim.
0: Çabuk bul onu. Hanımız hemen ister.
1: Sen ahırlara bak, ben odalarına bakacağım.

0: kıvırdın mı?
1: Yok, sırmada yok. Ben de onları arar dururum.
0: En son nerede gördün?
1: Mutfakta. Yağma toyu için erzak hazırlıyorduk beraber. Sırma da oradaydı.
0: Ben de en son o zaman gördüm. Yoksa yağma toyunda ortalık karışıkken...
1: Kaçtılar mı? Yok. Buradalar mı?

0: havalı kızlardan bir bu kalmış hanım. Ak kızla sırma kaçmış.
1: Bizden kaçmaya kalkan Tamgalı mallarımızı da, Çolpan Hatun'u da bulup öldürmek gerek. Yoksa her köle bir yolunu bulup kaçar.

kaçtınız? Sen kaçırdın değil mi bunları saraydan? He? Bir de sorarım.

0: Tutkun nerede?
1: Sarayda. Ama keyfi pek yerinde, merak etmeyesin. Sanırsın küne olmak için doğmuş.
0: Sen Tutkun'u sarayda bir başına mı bıraktın? Sizin kaçtığınızı öğrenirlerse öldürürler onu. Buraya basıp bizi de öldürürler.
1: Onu bizi Göksaray'a köle bırakmadan önce düşünecektin.

0: Sen boynunda gök damgası taşıyabilirsin Akkız. Ama hala benim uyruğumsun. Akkız. Öfkeni anlarım. Gönül komanı anlarım. Ama baş kaldırmanı anlamam.
1: Baş kaldırdığım için mi dağın onurunu düşünürüm?
0: Dağın onuru.
1: Göğün hain bildiği, bacın tılsım bikemle. Baban Toygar Hanım'ın onuru. Tamgayı tanır mısın?

0: Babamın damgasına benzer. Dağ damgasına benzer.
1: Kızım bir kemize boz bir güvercinle gelmiş.
2: Biz güvercin kullanmayız ki. Biz şahin kullanırız.
0: Başka biri yollamış bu bitiyi.
1: Gökten biri. Tılsım bir kemizle Toygar Hanım'ıza oyun kurdu.
0: Senin eline nereden geçti bu bitik? Biri var değil mi? Sarayda bize yardım eden biri var. Güçlü biri. Kim o kız? Beni sorguda kurtarıp size yalan söyleten kim? Bu bitikleri sana veren kim?
1: Toygar Hanım'ızın tamgasını bana ver. Bunun sahte olduğunu kanıtlayayım.
0: Veremem. Babamın tamgasını kılıcıyla birlikte kurganına gömdük.
3: Köyün burayı basması yakındır. Gidip kurgan mı açacaksın? İzin vermiyorum.
1: Gökler, gelmeden dönerim. Yaman, Sırma, siz yine de burada kalıp obayı koruyun. Ya beni öldür ya da dağın onurunu kurtarmama izin ver.
0: Tilbe, sen de burada kal. Künata, biz kurganı açmadan önce ayine başla. Atamın ruhundan izin iste.
4: Olmaz öyle şey. İzin istemem. Ataların ruhu rahatsız edilmez. Kazamazsınız.
1: Atalarımız için kazarız. Toygar Hanım'ıza tılsım bir kemizin onuru için. Rahat uyumalarım önemli. Onuruyla uyumalarımı.
0: Kazma kürek getirin. Tilbe, atım hazırlansın.

0: Bayatekin'i çağıralım.
1: Sığır.

0: Çekil!
1: Hadi göreceğim.
0: Çekil! Halkı aç kan tok yatan anılır mı? Halkının sırtını bek tutmayan anılır mı? Açız biz! Çekil! Hadi göreceğim.
1: Alır burada.
2: Bu sarhoş açız diye sarayı basmaya gelmiş Tengum.
1: Atın şunu zindana. Ayılınca karnı doyar. Bırak! Açız biz bırak!
0: Bırak! Anı göreceğim ben bırak! Anı göreceğim! Açız!
3: Gün karanlığa dönmeden öldürecekler seni.

0: Söylemeyecek misin sarayda bize yardım eden kimdir diye? Öcümüzü almak için o kişiye ihtiyacımız var Akkız.
1: O kişi bana öcümü unutturdu. Senin işine yaramaz.

kayada görüyorsundur. Aklını, yüreğini, gücünü. Her gün içinde büyüyen hanı. Eğer istiyorsan inatını da bilirsin. Kovdu beni saraydan. Bensiz senin masumiyetini nasıl ortaya çıkarabileceksen.

0: Holger Hanım. Bilirim. Ataların mezarı açılmaz. Saygısızlık edilmez. Ama onurun için yapmam gerek. Bağışla beni. Haydi. Kanı sensin. İzin iste, açayım kurkanı.
1: Bal bal diktiğim atam han. Yuh söylediğim Kaan han. Tuğ kaldırdığım büyük han. İzin ver bana geleyim. Gök Tengri'm bana kızmasın. Göğüyle dağı ezmesin. Hak için kızken susmasın. İzin ver sana geleyim.

0: Dağ hanının kurbanını mı kazarlar? Niye?
1: Niye kazarlar bilmem ama saldırmanın tam vaktidir Tekin'im. Alalım şunların canlarını.
2: Hadi!

0: Kaçman kötü oldu. Seni öldürmek istememizim. Dağıl kız.
1: Öldür de. Girelim.
2: Dur.

0: siz gelmezseniz ölürdük. Nereden haber aldınız?
1: Sana bunu göstermeye getirdik.
0: Benim maskeme benzer.
1: Sırma bunu Balamir'in otağından çalmış. Çuvallarca varmış.
2: Ben o sıra düşünemedim. Salak kafam aklıma bile gelmedi. Yaman görünce dedi ki,
0: Balamir kan dökecek. Suçu pençeye atacak.

0: Birileri Saltuk Güneyyen'e gitti dedi.
1: Şüphelendik. Kesin Kuzeyyen'e daha gitmiştir dedik, doğruymuş. Yakalayın.

0: söz isterim. Bu ak kız denen küne Temur Tekin'e kılıç üşürecek kadar gözü kara. Benim babamı kılıçta yenecek kadar iyi bir savaşçı, ok toyuna katılacak kadar da iyi bir okçu.
1: Ne demek istersin, açık konuşasın.
0: Demek isterim ki Ulayacağım, benim babam haklıydı. Bu sarayda Alpago Han'ı öldürmek isteyen, konuşmasın diye küne bir tehdit eden, sonra da onu zehirleyen biri vardı.
2: Ak kız mı? Ak kız neden öyle bir şey yapsın?
0: Bildiğimiz ak kız yapmaz belki ama çift başlı kurdun pençesi yapar. Okuyla öldüremediği hanı kılıcıyla öldürmeye çalışır. Sahte pençe ortaya çıkınca da suç ortağıyla birlikte kaçar. Aradığımız çift başlı kurdun pençesi ak kızdan başkası değildir.
3: Ben bu kızda bir şeyler olduğunu bilirdim.

Halklar hazırlansın. Dağ obasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Akkız'ın kanı topraklarımı sulayacak.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çeliri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar "Ver elini İstanbul" der.

kez şanslıdır. Dönemin meşhur plakçısı Seda Plak'la iki plaklık bir anlaşma yapar. Ama albümler bir türlü patlamaz.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Elinor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı adı.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etmesen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: derman yok dizlerimde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırak.

Müslüman kavramıyla ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray. Üzerim.

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki dediğim klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve Ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle, onun kendi

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip eder.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi

Sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta yerlerdir.

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best of albüm yayınlandı.

Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından değil,

11 yaşındayken Onur Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgiliye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın değilim de.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

97'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, sana değmezmiş, Allah şahidin olduğu haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda yanık sesli sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore dağlarında bölük bölük çok beğenilir.

Sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

Mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır. Tele koymaz günler.

Lisesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasa

Ve güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
0: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık, nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış.

0: Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
1: Balığı bıraktığı.
2: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
2: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size alkışlıyorum. Buradan bütün

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Orada her kimin neyse, söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Keçme.
0: Çekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: F değil.
2: Kekte.
0: F de değil.
2: Çekme.
0: F de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umut Can.
3: Kekse, kekfe.
0: P.
3: Kekhe.
0: P'den sonra...
3: Kekse.
0: Neden sonra hangi harf geliyor diyorum. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
3: Irtık.
0: Irtık değil.
3: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irttırık.
0: Irttırık. Irttırık. Irttırık sığdırdık buraya. Bu arada Umut Can Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
4: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
0: Harika.
4: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
4: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
0: Amatör oynuyoruz.
4: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
0: Harika.
4: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
0: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
4: Evet. Küçüklükten beri seviyorum.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
4: Çok teşekkürler. Sağ
0: güzel olun. Bir yarışma geçsin. Umutcan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız, geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
3: Tamamdır. İsmim Umutcan İşen. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
0: Sapsarı bir yer.
3: Aynaya baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim, dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
0: Harika.
3: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
0: Çok güzel.
3: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
0: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
3: Başlayalım.
0: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz Sır Küpü'nde.

0: Evet, sır küpündeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım sır küpünün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: istiyorum. Çok güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorularla...
1: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
1: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
1: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli, daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ak.
0: Ak. Ak doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: İrin.
0: İrin değil.
1: İncir.
0: İnci de olabilir ama değil.
1: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
2: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha, desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
1: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
1: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
1: 13 diyelim o zaman.
0: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Mantık.
0: Ne olabilir?
1: Gerçek.
0: Gerçek.
1: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için. Bakın. Umutcan Bey, bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi, önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
1: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık evet. Hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Rally.
0: Rally, bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
1: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
1: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
1: Arka.
0: Arka doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
1: Kaç 24 numara.
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
1: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı
1: kökenli. Rekla.
0: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
2: Reaya.
0: Reaya doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Reaya. Reaya buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numarayı açarsak güzel olur.
0: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La sürenizi başlattım.
2: Laçka.
0: La.
2: La.
0: La. Olmadı.
1: Lakin.
0: Neden söylediniz?
1: Ben de değil miyiz sıra?
0: Ama daha gelmedi.
1: Tı.
0: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
2: Yok.
0: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
1: Lakin.
0: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
1: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
1: Diye.
0: Diye.
1: Çok kopya ucu verdik ucuna.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz süreyi başlat...
2: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umutcan Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information

0: Security Management.
1: İSM.
0: İSM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
2: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın
1: i̇nik.
0: Lastiği...
1: İnik.
0: İnik. İndi. İndi, inik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
1: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
2: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya, 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey, 4 doğru yanıtımızı aldık ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz sır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya ile yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Olrik karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
2: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
2: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım. Esme.

0: Dinlediğiniz esmerin türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Ya, soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz, pas. Dönebilirim. Peki, pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.
2: Ne haber babacığım?
3: İyilik jilet Necla'cığım.
2: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
3: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki diyebilirsiniz.
1: Tamam. Yaşlı... Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway
1: biraz.
0: Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'ini sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayabilirsiniz ama tamam. Süreniz...
1: Kaç? Bitti mi?
0: Bitti ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di, evet. Ve okumuştuk, biliyorduk değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak var.
0: Biliyorsunuz, harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet, şimdi 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Kelime kelime geliyor da sinekli bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas değil.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Fatiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kim?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hızır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Belgin dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Sinek, her mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Sinek her mahallede manava, vardır.
1: Sinek limanav.
0: Diğeri,
1: bakkal,
0: diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınıza bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur. Peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29 ile başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının
2: anımsa.
0: Çok yakın ama anımsa değil. Dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba? Bu ne olabilir? Anı, hafızada yer etmesi. Sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada. Anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemiz için. M harfi vardı oradan.
1: Yok, şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Anınır diye
1: olur dedim, böyle zor.

0: Vurguladığım zaman
1: olmadı.
0: Olmadı.
1: Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
1: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum, süreyi başlattık. Buyurun.
0: Aksak.
1: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
0: Aralı.
1: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
0: 28.
1: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz, süre başladı. Buyurun.
2: Kekme.
1: Kekme değil.
2: Kekçe.
1: Kekçe de değil.
2: Kekte.
1: Te değil.
2: Kekpe.
1: P de değil.
2: Kekme.
1: P de değil.
2: Kekçe.
1: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
0: Kek B.
1: B değil.
0: Kek C.
1: C değil.
0: Kek F.
1: Değil.
0: Kek H.
1: Değil.
0: Kek Y.
1: Değil. Harikasınız.
0: Az kaldı,
1: az kaldı. Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
0: Tamam. Kekte.
1: T değil.
0: Kekpe.
1: P değil.
0: Kek Z.
1: Z değil.
0: Kek. Kek.
1: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonlara kim basacak? Buyurun.
2: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme. Kekle, kekme. Birazdan not edeceğim şuraya.
1: Kele, me, ne. Bakın, kele, me, ne, o, ö, p. Süreyi başlattım.
2: Kekre.
1: Buyurun Umutcan Bey.
0: Kekse. Kekfe.
1: P.
0: Kek, p. Kek, he.
1: P'den sonra?
0: Kek. Kekse.
1: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
2: Kekre.
1: Kekre. Evet. Kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam da bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
2: Aynen.
1: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 32A.
1: 32A gidiyoruz 32A'ya. İki boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
0: Batak.
1: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
0: Delik.
1: Delik doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
2: Bence olmadı, çok ipucu oldu.
0: Yok.
1: Çok mu oldu?
2: Şaka yapıyorum. Estağfurullah.
1: Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 21 ile devam edelim.
1: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler, süre başladı. Hatta, buyurun Umutcan Bey.
0: Ahlak.
1: Ahlak değil. Hatta annemizin daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin, anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Sırayı başlattım, kim bu kullanacak?
0: Buyur. Anane. Anane.
1: Anane. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anane diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
1: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden gelme.
2: Yok, hiç bilmediğimiz soruydu o yüzden.
1: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
1: Düştünüz mü?
2: Evet.
1: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yakalamız lazım.
2: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye oluyoruz. Korkuyorum biraz.
1: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey, sizdeyiz.
0: 23.
1: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı. Buyurun.
0: As.
1: As doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
0: 38.
1: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Efendim, boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Ittırık.
0: Ittırık. Ittırık. Ittırık. Ittırık sığdırdık buraya. Çok sevimli,
2: 52'ye
0: çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ıttırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ıttırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltığa. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
2: Doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar, iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap
0: diğer kelimeleri de ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi
0: ittık.
1: İlk defa duydum.
0: Kekre. Biz de ittırık. Çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları ve diğerleri.
1: Takısı. Takı olarak.
0: Takı. Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama
1: çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Değil de takısına gitti. Esasında hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44'te devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
2: Evelik.
0: Evelik de değil.
2: Edelik.
0: Edelik değil.
2: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesin istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelik.
0: Eşelik değil.
2: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
2: Eşelik.
0: Lık değil.
2: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz değil demiştim. I, i değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelak.
0: Lak değil.
2: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Likra.
0: Likra değil.
2: Likia.
0: Likia değil.
2: Lakia.
0: Lakia değil.
2: Lakay.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattı. Buyurun Umut Çamlı.
2: Leken.
0: Leken değil.
2: Laken.
0: Laken değil.
2: Liken.
0: Liken. Liken doğru yanıt. Artık ben de
2: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
2: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu. Bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
1: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı denir. Yaptı? Böyle.
1: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
1: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış ya. Ama süreyi de lütfen dikkatli kullanın.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
1: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
1: Buyurun. Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk?
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen. Açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansım da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz. Bir hakkım var değil mi? Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki, o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de orası girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki. O zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. Bir veya iki harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir. 16 olabilir. 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki. 43 numaralı sorunuz geliyor. Okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim. 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikroplara arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğini bulunalım. Umutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil. As.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. Az kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
2: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
2: Ve de.
0: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. Üç sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine. Tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225

0: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankilez. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
1: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta, değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankiloz dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
0: ve hastalık hatta... diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
1: dediniz.
0: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yokmuş
1: zaten. Bakışıma aldanmayın.
0: Ama doğru herhalde.
1: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey, sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Yorucuydu. Sürekli kelime öğretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
1: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar, butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey, sizin düşünceleriniz?
0: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
1: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin

0: grubun anlamı iki secde olarak bilinirken Kiya ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

Yüreğinden bıçakladı. Nasıl için? Anasız bıraktı Batuka. Babasız bıraktı.

Kızı Alpagohan'ı öldürmeyi başarmış mı? Bir duyan olacak. Kimse yok ki. Yerin kulağı var. Sus hadi.

0: izin vermezsin canını alayım? Niye izin vermezsin? Bu gök sarayı yerin dibine batırayım. Niye izin vermezsin? O iki küçük çocuğun öcünü alayım.
1: Çünkü gök saray batarsa gök de batar. Babam ölünce taht savaşı çıkacak. Balamir kurultayda tahtı ele geçirecek. Ama Rus Varek prensesi Ulu Ece buna izin vermeyecek. Oğlu Kaya ile Balamir'in arasını bozacak. Savaş çıkacak. Savaş çıkınca ülkem bölünecek. Ülkem bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin İmparatoru kayınatası gelecek. Zayıflamış ülkemi işgal edecek. Saray zaten işgal altında. Ülkemin de işgal edilmesine izin vermem. Ben bilmez miyim? Öcümüzü almayı. Ama bir öksüzle.

0: gibi çalacak diye. Köyün yok olmasına izin veremem.
1: Kimse izin vermez. Yok olsun gök, sana ne? Yok olsun. Boynuna yay kirişi dayayan gök yerin dibine batsın. Bırak batsın. Yok olsun bırak.
0: Bırakamam.
1: Niye bırakmazsın? Niye izin vermezsin? Niye bırakmazsın?
0: Çünkü içimde bir han var. Han var.
1: Batuga'nın aklı olsaydı o yeni kağan olurdu. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir kağan olurdu.
2: Şif başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak.
3: Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkı. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

0: Baba. Künemi belki işimize yarar diye dağlı kızların peşine takmıştım. Gece bir şey duymuş.
1: Ne duymuş?
0: Batuga'nın künesi. Dün gece Alpagoan'ı öldürmüş olabilir.

0: Kalk kızım.
1: Seni bulmam.

0: olur burada?
1: Birisi seni öldürmek ister. Çaşıdım duymuş. Kimseyi suçlamadan önce izin verirsen kanıt bulayım.
2: Olur.
1: Senle savaştı diye duyduydum. Ben de savaşayım dedim. Neymişsin? Dağıl kız.
3: Beni öldürürsünüz sandım. Ya canavliyle zarar verseydim? Tekin kanı akıttım ya bu kanı da mı akıtayım?
1: Çekinir miydin kutlu kanı akıtmaya?
3: Ya sen can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz.
2: Seninkine tam bir savaşçı. Çok. Çok da güzel.

0: nasıl direndi ve savaştı benimle? Gözlerinde öt ateşi yanar. O ateşi nerede görsem tanır.
1: Şaşırdığınız doğru söyler işte. Savaşçı olduğunu öğrenince niye almadın canını? Alpog anında güvenini kazanmış olurdu.
0: O kızın o an canını alsam, çolpan duyup kaçar. Kim bilir kaç kişiler sarayda. Çolpanı bu saraya getireceğim, bunu da sorgulayacağım. Yılanın başını da kuyruğunu da. Tek seferde ezeceğim.
2: İyi misin? Ne yaparsın?
1: Çift başlı kurdun önünde diz çöker, bağır basarım.
2: Eğer ben çift başlı kurt olsaydım, seni Balamir'den korurdum. Ama ben izlemekten başka hiçbir şey yapamadım.
1: Yaptın. Ben orada her şey bitti dediğim an seni gördüm. Çift başlı kurdu. Sen de bana pes etme dedin. Savaş.
2: Bak kız bak.
1: Asıl sen bak Batu Gategin'im. İçimde han var dedin. Var. Türkleri bir edecek han sensin. Gök Tengri sana kut bağışlamış.
2: Dinime bağışlamışsa da tenime bağışlamamış. İçime kut vermişse de dışımı unutmuş.
1: Kut tende değil, kandadır, ruhtadır. Ruhunda kut olan han olur. Töre budur.
2: Ne ruhu ne töresi? Türkler parmağı kesik adamı bile han yapmazlar, bilmez misin? Benim elim yok, ayağım yok benim.
1: Pençen var.

0: Ulayıcınız ne zaman obamı basmaya gelecek merak eder oldum. Balamir Yavgo, bir o eksik kaldı. Söyle bakalım, sen ne istersin?
1: Yoksa gideceğiz. Orada konuşacağız.
0: Benim göklerle konuşacak bir şeyim yoktur.
1: Aksak'ın hanım konuşmasın.

0: Gök Sarayı'na köle ettiğiniz bir kızın nesini konuşmak istersin?
1: Alpagoğan'ı öldürmeye kalkması.
2: Kendinizi kendi kanıyla yıka.

0: Doğan dedenden gelen haber. Hani kaçın demişti, siz de ananla birlikte kaçmıştınız. O güvercinle gelen haberle mi başladı her şey?
1: Evet işte. O bitiyi getirdi. Boz bir güvercinle.
0: Daha güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar çoktur, güvercinleri yer. Şahin kullanırız biz.
1: Yani?
0: Haber dağdan gelmedi. Bir ananın suçlu gibi saraydan kaçmasını istedi.

0: issues. Arkasıyımsın.
1: Haydi uyanır.
0: Uyanmaz. Ateşi düşsün diye ıslık şerbeti içirdiler. Ondan uyur.
1: Nerededir bu bitik?
0: Göğsünde. Zırhının göğsünde taşır. Sökmek lazım.

beklersin. Anan dişlerime musallat oldu. Gitmez. Bana ninni söyler. Oğul. Eğer bir düşman kızı seversen, sevme. Düşman kızı seversen,

0: Balamir Bek olamaz. Her kimse Varg Bek de olamaz. Çünkü Bitik de hepsini öldürün denmiş. Babanın yanında dolaşan o adam. Aykuci.
1: Danışata. Olmaz. Danışata babama sadıktır. Daha da önemlisi töreye çok sadıktır. Kutlu Kağan'ı asla kıymaz.
0: Kim o zaman?
1: Bilmem. Elimizde iki bitikten başka hiçbir şey yok. Bulmak belki yıllar sürecek. Nasıl düşeceğiz? Tuzağı kuranın peşine koca yürek.
0: Önce beni babanla tanıştır.
1: Ne?
0: Dediğin gibi elimizde iki bitikten başka bir şey yok. Birilerinin soru sorması gerek. Soru soracak kişi Alpakuan. Tılsım Hatun'un suçlu olmadığı konusunda onu kuşkuya düşürecek biri gerek. Sen konuşamayacağına göre o kişi benim.

0: Wars.
1: Hangi boydansın dedim.
2: Dağ boyundan.
1: Nereden bilirsin onun neyi?
2: Küçükken öğrendim. Tılsım bir kemizden.
3: Hiçbir köle Kaan'la tanışamaz. Babam hiçbirinin adını bilmez. Yüzlerine dahi bakmaz. Ama sen düşlerinden çıkmayan anamın ilmesini söylersen o seninle tanışacaktır.
1: Bir daha bu dağın inlisi Göksaray'da söylenmeyecek.
2: Göksaray ninnimize de mi karışır?
1: Gökmenler! Atın bu dağlıyı zindana.
4: Han babam, yanlığına boynumuz kıldan incedir. Ama bu kızı bu seferlik affedesin.
3: Babam önce sana kızacak. Sen üstüne git ki seni zindana attırmaya kalksın. Seni zindana attırmaya kalksın ki Temur sana can borcumuz olduğunu söylesin.
4: Bu kıza can borcumuz vardır.
5: O can borcunu ödedik biz. Asiliği yüzünden ben madene atacaktım. Sen engel oldun. Artık haddini fazla aşmıştır.
2: Ulayıcı bir kez izin verdi. Bir daha izin vermez.
3: Ulayıcı izin vermeyecek. Alpagon verecek.
1: Ne borcuymuş o?
4: Bu kız Batugan'ın hayatını kurtarmıştır an babam.
1: Nasıl?
4: O Albuz Gökbenbaşı Kıraç Batuga'ya saldırmıştır. Kılıcını çekip Batuga'yı tam öldürecekken bu kız Batuga'nın canını kurtarmıştır.
1: Nasıl benim Gökbenbaşım oğluma saldırır? Adın nedir?
2: Akkız.
1: Akkız. Var olasın Akkız. Seni bağışlarım. Borcumuzu ödendi sayın.

0: Hırsızları saraya seni öldürsünler diye sokmuştur. Tamam, özünü almaya çalışır.
1: Hanımızı öldürmeye çalıştın. Ama başaramadın, değil mi?
2: Eğer öldürmeye çalışsaydım başarırdım ya bu. Sizi bile kılıçsız yenmedim mi?

0: Çoban Hatun'un kılıcı değil misin yani? Sana beni öldürmeyi buyurmadı mı?
1: Buyurmadı.
0: Peki buyursa ne yapardın?
1: Bir han istedi diye başka bir hanın canını almam.
0: Neden?
1: Çünkü hanların bilediği kılıçlar çevileri keser. Ben de hiçbir hanın kılıcı değilim.
2: Ah, hepimiz ağlamaya başlamadan önce seni öldürmeye kalktığını duyan bir tanığımız var.
3: Zehirledin. Hani yüzünün taşı düştüğü zaman yarısı senin zehrin yüzünden kötüye gider. O tanığına söyle. Eğer susmazsa senin de kellen gider.
0: Bu kızın beni öldürmeye kalkıştığını duymuşsun.

0: Beni haksız yere suçladınız. Yargıladınız. Onurumu zedelediniz. Töreniz bunun için ne buyurur? Merak ederim.
1: Sana onur borcumuzun olduğunu söyler. Seç bakalım, nasıl ödeyelim borcumuzu?
0: Ok toyunda yarışmak isterim. Beni sınayın. Kazanırsam ok toyunda huzurunuzda ok atma onuruna kavuşayım.

0: babamdan öğrendim.
1: Hanım? Elinde okulan bir dağlıyla tek başına neden?
2: Telaş etme hatun. Onu bize tutsak bırakan hanına bağlı değilse beni vurmaz. Bağlıysa da hanının ve boyunun canı için beni vurmaz. Değil mi?
0: Hanımı vurmak değil, onun için yarışmak isterim.
2: İyi öyleyse, üstler önemli.

çift başlı kurdun pençesi denen bu çapulcunun yanına.

0: Beycin, o ayağını...
1: Ne yaparsın? Kırar mısın?
0: Ben kadına el kaldırmam. Ama sen o ayağını bir daha hakkın olmayan bir yere basarsan... babanın evine dönersin.
1: Sen hakkın olmayan yerlere bakarsan... ben de basarım. Ayrıca... ne baban beni verir... ne babam beni alır. Bizimki devlet işi. Anlaşma evliliği. Sana, bana bağlı değil.
2: Sen o tutkun denen dağlı kızı Kaya Kuma mı alırsın?
3: O kızı Kaya'ya alırım. Çocuğunu doğururum. Boynunu vurdururum. Doğan bebeği gök sütüyle büyütür. Günseli'nin kucağında uyuturum.
2: Boynunu vurdurursun.
3: Evet. Ya ne yapayım Temur? Senin o kıza sevdalanmanı mı izleyeyim?
2: Madem bilirdin ana. Madem bilirdin de. Bana niye almasın o kızı? Anladım ana. Hanlığı bana layık görmedi. Ama bir daha kızında mı bana layık görmezsin?
3: İşte bu yüzden senden han olmaz.
1: Tutkun. Çaşıt. Bunu bilirdim de. Senin için kuşkum vardı. Şimdi eminim. Eğer olayıcıyı aşıp beni Oktoy'una götürmezsen ben de seni Alpako Han'a derim.
4: Çoban Han'ım. Bak kız benim çeşit olduğumu öğrendi.
5: Beceriksizler!

0: Biz göğsünüzdeki yaradan korkardık. Ama omuzunuzdaki yara...
1: Ne? Geveleme söyle.
0: Çürümeye başlamış. Kolunuzu kesip... yaranızı dağlamamız gerek.
1: Ne demek kolunuzu keseriz? Kolsuz han mı olur?
0: Hanım, ölürsünüz yoksa.
1: Onu kimse bilmeyecek.
0: Hanım.
1: Kimse bilmeyecek dedim.
0: Hayatta kalmamız için bu şart. Dağlamamız gerek.
2: Hanım sana kimse bilmeyecek dedi. Sen bile.

Och så kille. Bunu al. Bezda. Bakalım ellerin yanınca da Oktay'ına gidebilecek misin?

0: yapan ellerin.
1: Canım yanar. Çünkü okta oyuna gidemem. Çok bana ana bitikleri gösteremem. Birazdan toy için yola çıkarsınız. Haydi git sen.
0: Gitmem.
1: Nasıl gitmez? Nişan toyun senin. Burada mı gizlenirsin?
0: Eksik de giyinim ben. Mazeretim var. Akılsızım ya.
1: Yaman da böyleydi. Ne zaman neşemiz eksik olsa bizi güldürmenin yolunu bulurdu.
0: Yaman kim?
1: Sırmanın yavrusu. O yayı parmağında çevirir. Ben onu beceremem. Kadın öğrenmişti.
2: Boy beklerim. Davetime buyurdunuz, obalarınızdan kalktınız geldiniz. Toyumu şenlediniz. Kandaşım Balamir'i ve beni onurlandırdınız. Var olun.
3: Sen de var olun sağ.
2: Nişan toyumuz boyunca şölenlerimizin konuğusunuz.
4: Nişanınız kutlu ola hanım.
5: Birliğiniz gök iline edirlik getirsin.
2: Sağ olun. Bu yılda var mıdır oğlum Temur'un kılıcıyla boy ölçüşecek yiğitleriniz?

0: Semur. Alnımıza bağlı boy beklerinin gururunu kırdın. Niye kılıçsız yenersin altlarını?
1: Aya. Ya sen de er meydanına çıkıp benim gururumu kır ya da sus.
2: Kandaş kavgasını bırakın da biriniz başlangıç atışını yapsın. Babanızın gururunu kurtarsın. Hanımız bu koluyla yay çekemez.
3: Dayangu. Kavak yarışlarının başlama vaktidir. Okumu ve yayın.

Eğer ben de Alpago Hanoğlu Temur Tekin'sem bu 7 av oyunda yanında isterim.

0: Neymişsin eksik degin? Aklın olsa da sığmam nasıl, bak kız nasıl diye sorsam. Bunları beklerdim, gelmediler. İyiler. Sen konuştun. Sırrımı koruyacağın umarım. Matematikte. Bu onuru neden hak ettiğimi bilmek isterim.
1: Çünkü çift başlı kordon pençesi sana güvenir.
0: Sen de onun sırrını bilirsin.
1: Bana yardım edecek misin?
0: Buyruk senindir. Yerine getirmek boynumun borcudur.

0: tutuyorum, çantam yok.
1: Bu çift başlı kurdun pençesi değil.
2: Yanlış kızı yakalamış alıklar.
3: Demek yanlış kişiyi yakalamış. Balıklar.
4: Sana yol olmaya kalkan bile yanarsa, otur ona neler yaparsın. Ama Batuga'yı yakmana izin vermem. Bilesin. Gerekirse ben seni yakarım, onu yakmana izin vermem.

0: bile otursa kaldıramazsın. Senin için savaşan değil, yurdu için savaşan kazanacak. Bunu da anlayasın.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: misin? Yamanımla nişan toyu edemedim. Gök gelinin toyunda hizmet ederim. Tam 30 gün oldu, kutlaya kutlaya bitiremezler.
1: Tamam dayanız. Sizin de toyunuzu yapacağız.
0: Etme. Nasıl? Kaçamadık bile. Ellerini yaktılar. Bu alpıstan ucumuzu bile alamadık.
1: Geçti ellerim bak. Yok bir şey. Sabret biraz.
0: Damat bile sabredemez. Kendi nişan toyunda ortalıkta yok. Sen bana sabır dersin.
1: Balamın rıkkımızı bitmiş. Hadi al götür.
0: Rıkkım içsin.
2: Şenlik ne vakit başlayacak?
3: Kımızlar bitmeden.
1: Ne oldu? 40 günlük nişan toyundan canım mı sıkıldı Göktekin'e? Ondan mı çağırırsın beni?
3: Göktekin dediğine göre daha kızı gene kızgın bana.
1: Kızgınım. Sana da kızgınım, bana da kızgınım. Bunca zaman oldu, hala daha saraydan çıkıp ananın katilini bulamadık.
3: Gelsene. Yürürken söylenirsin.
0: Söylenmem ben. Dur dur dersin durun. Önce ellerini versin. Bekle dedin, bekledim. Kimseye bir şey etme dedin, etmedim. Bak Leyi bile dövmedim. Ama yeter artık. Hem dışarıda nişanın var. Sen nişanlının yanında duracağına. Burada benimle tüneller...
3: Tut şunu.
0: Derim ki... Nişanlının yanında duracağını... Sen tutmuşsun beni elimden. Gideriz.
3: Görürsün.
0: Haydi.
4: Yasal oğlum.

0: Look back.
1: Batı Gök Kanunu'nda her şey bıraktığım gibi midir?
2: Bıraktığın gibidir yapkın. Bir dert, bir bela yoktur. Ama Nişantuyu davetini alınca şaşırdım. Bir yolunu bulup bu birleşmeye engel olursun sanırdım.
1: Her şey bitmiş gibi konuşursun. Hele şölenin sonunu bekle, sabret.

0: hiç gelmeyeceksin sandım.
1: Sen nişanın sonuna avtoyu kurarsın da ben gelmem mi hanım?
0: Sensiz avtoyun olur.
1: Şöyle oturayım da sabırsızca yarını bekleyeyim.
2: Vargıbek, ceset uzundur asılır. Rüzgar kokuyu oraya doğru taşır. Sen gel hele böyle otur. Hanım, indirsek mi artık şunu? Hala niye tutarız?
0: Allah'a kim ihanet ederse böyle asılı kalır. Hainler bunu iyice bellesin diye tutarız. Olabilir.
1: İyi yaparsın hanım. Ulu gök kanına ok atarsan sonun bu olur.
3: Ne kadar orada kalacak hanım?
0: 40 gün 40 gece nişan kutlarız. Daha av toyu kuracağız. Av ziyafeti vereceğiz. 40 bin koyun kestirdim. Daha da kesilecek. 90 havuza kımız saldırdım. Daha da salınacak. Bu çapulcu da 40 günlük kutlamamız boyunca bu direkte asılı kalacak. O hanını vurmaya kalkmanın cezasını çekecek. Biz de sapa sağlam olmamı kutlayacağız. Kendine çift başlı kurdun pençesi diyen bu çapulcu düşmanlarımıza ibret oldu.
4: Sahte bu!

0: geldin sen buraya?
1: Batıköy'de kimdim sağ olsun. O buyurdu.
0: Sen bilirsin. Hemen bana burada ne olduğunu anlasın yoksa ikiniz de pataklarım.
1: Pataklar. Anlat. Batıköy'dekinin beni Oktoy'unda buldu. Buyurun söyledi.
2: Bana bir sürü güçlü kuvvetli adam bul. Saraya dışarıdan tünel kazacaklar.
1: 30 gecedir ormandan buraya gizli keçeti kazarız. Bugün bitti. Künatay'la Börte dışarıda bekler.
0: Neden söylemedin?
2: Ellerin yanıp tatuaya katılamayınca çok üzülmüştüm. Ben de yine bir aksilik çıkarsa üzülmeyesin diye demedim.

0: Çift başlı kurdun pençe sensin.
1: Bu bizimkisimiz.
2: Ne oldu? Tanırsın sen bu kızı.

0: Nereden tanıştın?
1: Çocuk!
2: Bana soru sordu. Nereden tanırsın?
0: Siz ikiniz de saklarsınız.

0: Babam da cennete gitti.
1: Hanım, bu çocuğu bağışlayın. Anası hasta, o yüzden çalar.
2: Sen ne dersin kadın?
1: Hırsızlık yaptı diye yakalamaz mısınız balayı? Ben öyle sanırdım.
2: Çift başlı kurdun pençesini tanırmış. O yüzden yakaladık.
1: Çift başlı kurdun pençesi direkte çürümez mi tekinim?
3: Sahtedir o. Çocuğun deyişiyle yanlış kızı yakalamış balıklar. Değil mi?
4: Ne vakit dedi?
3: Epey olur. Emin olmak istedim.
4: Çocuğun anası hasta. Hırsızlık yapar dedim. Nerede gördün?
1: Bizim obada Künat Han'ın çadırından kurt safrası çalmıştı. Ben de yakalayıp dövmüştüm balayı.
4: Kurt safrası çaldı. Künat Han'ın çadırından.
1: Evet han, bizim çadırdan yani. Meğer anası hastaymış da ona gerekmiş. Ölmesin diye çalmış. Ben de sonra çok ilendim kendime el kadar balayı dövdüm diye.

0: olur mu der.
1: İyi düşün, öyle cevap ver. Yalan söyleyenlere ne yaparız bilirsin.

0: Kızın bizimdir. Biraz daha büyüyeyim, kılıcım da senindir. Doğru der. Obalarından kurt safrası çaldım. Kusura bakma çaldığım için.
1: Hangi obaydı?

Çocuğumu Ahsen'e götürün. Bir gece konuğumuz olacak. Sonra uzun uzun konuşuruz. Aya, sen de şölen alanına git. Konuklar bulursuz habere ne der bir öğren. Haydi siz de çıkın. Dağılın.

0: çocuğu bulup saklayıp şimdi getirdin öyle mi? Bir de bizi rezil edeceksin diye çocuk hapsettin.
1: Oğlumun boynuna yay girişi geçiren ağanın tekini çocuk hapsettim diye öfkelenir.
2: Yapkın, değinim. Etmeyin.

0: bana niye?
1: Bakıp dururum. Değil mi? Bütün budunu ağırladığım toyun ortasında bir bala. Direğe yanlış kızı astığımı söyledi. Toyuma yıldırım düştü. Sarayımda deprem oldu. Ama ben onurumu kurtaracağıma neden sana bakıp dururum, değil mi? Çünkü oğlumun canını kurtaran dağlı kıza güvenebilir miyim diye bakarım. Aslında ben kimseye güvenmem. Dağlı bir kıza hiç güvenmem. Ama başka çarem yok. Zamanım kalmadı.

akıla güvenmem gerek. Çünkü güvenmezsem öleceğim. Ben de bu dağlı kıza güvenmem gerek. Çünkü az önce yarama şifa olabilecek tek adamı tanıdığını söyledi. Künatay'ı. Batuhan'ın anası. Ninni'yi öğrendiğin tılsım biken. Künata'nın iyileştiremeyeceği yara yok derdi. Dağ ovasına adamlar gönderdim. Ama yok. Günlerdir aratırım. Nerededir bilir misin?

0: Hükümet am, sence nerede kaldılar? Başlarına bir şey mi geldi?
1: Ah, kıstırmayı alıp getirecek dedin. Başlarına ne iş gelmiş olabilir ki? Otur, bekle.

0: gelir misin?
1: Gitsem de demem.
0: Neden?
1: Belki siz ölmemek için bir dağlıya güvenirsiniz. Ama bir dağlı ölse size güvenmez.
0: Sen Gökhan'la güvenilmez mi dersin? Kadın. Seni.
1: Öldürürsünüz. Oğlunun anasının canını alan bana neler etmez. Kusura bakmayın hanım. Dağın bir kesini öldürene dağın künatasını teslim etmem.
0: Şimdi ben doyumda kopan fırtınayı dindireceğim. Sen de bir daha düşüneceksin. Seni şimdilik zindana attırmam. Çünkü elinde künata var. Ama yaramdan kimsenin haberi olmayacak. Yoksa bütün dağlıları Acun'dan Tılsım Biken'in yanına gönderirim.

0: Sen ne yaparsın? Niye ters gidersin babama?
1: Daha önce de dedim. Tılsım bir kemiğin suçsuzluğu konusunda onu şüpheye düşürecek biri gerek. Güvenini kazanmaya çalışırım.
0: Böyle mi kazanırsın güvenini? Ha? Aslanı uluyarak mı?
1: Aslan karşısında el pençe olan tilkiye değil. Diş gösteren kurda güvenir.

0: Hanım.
1: Alnım elden gider. Ya o asılı pençeden. Ya bu yaralı pençeden. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmam lazım Danışat'a.
2: Rezil oldular bütün bozkır derler. Çift başkurdun pençesi çok bulmuş derler. Utanmasak biz de güleceğiz derler.
3: Tamam hadi siz gidin.
4: Neler derler?
3: Bütün bozkıra rezil oldular derler olayacağım. Çift başlı kurdun pençesi çok gülmüştür derler. Utanmasak biz de güleceğiz derler.
4: Kaya.
5: Ne olur Kaya Tekin. Çift başlı kurdun pençesi diye astığınız kız pençe değil miymiş?
6: Çocuğu sorgularız Uzdubek. Öğreneceğiz.
7: Dileriz ki Bala'nın dedikleri doğru çıkmaya. Kaan'ın onuru zedelenmiyor.
4: Ulu Kaan'ın onurunu bir çapulcu zedeleyemez.
5: Ulu Kaan direğe kurt yerine kuzuyu astıysa zedelenir bulayacağım. Zedelenir.
4: Bize bu kızı pençe diye getiren Saltuk nerededir Kaya?
8: Yarın av toyu başladığında sizler Kaya Tekin'le beraber gün doğusuna, sizler Temur Tekin'le beraber gün batısına gideceksiniz. Siz de benimle birlikte Karayan'a geleceksiniz. Balamir Yapgun'un çerileri de Kızılyan'a gidecek. Dört bir yandan avlarımızı buraya süreceğiz. Alpagu Hanımız da vuracak. Anlaşıldı mı? Beklerden yahut elçilerden Sürek avına katılmak isteyen olursa buyursunlar. Haydi şimdi atlarınızı ısmarlayın.
3: Saltuk Begüm.
8: Rengin atmış, ne oldu?
3: Saraydaki şölenle çift başlı kurdun pençesinin sahte olduğu anlaşıldı.
8: Nasıl?
3: Pençeyi tanıyan bir çocuk geldi. Bu direkteki sahte dedi. Bu dön ayakta.
8: Çolpanı bulmam lazım. Tehlikede.

0: Sen bana ihanet ettin.
1: Ben sana nasıl ihanet ettim? Ya savulun Saltuk gibi yanlış kişiyi getirerek mi? Yoksa oğulların gibi suçluları yakalamayı beceremeyerek mi? Ya da kandaşımdan kuşku duyarak mı? Ben sana nasıl ihanet ettim?
0: O çocuğu bütün beylerimin önünde konuşturarak.
2: Yanlış kişiyi direğe astığımızı tüm budunlarıma söyleyerek.
1: Bunu söylemek benim görevim

0: Amir.
1: Sen ne dersin?
0: 40 gün nişan toyu yapılsın dedin. Nişan toyunun yanına kurultay toyu olana. Zaten kurultayda söz hakkı olan bütün bekler burada. 40. gün gök kurultayı toplana, yeni kağan seçile.
2: Bak dara düşmana.
1: Bak! 9 kutlu yasamızda ne yazar? Gök kurultayı Tengri'nin kut verdiği kişiyi kağan seçe. Gök Tengri kutunu bana verdi.
2: Kurultay da beni kağan seçti.
0: Gök Tengri kutunu geri alırsa kurultay yeni kağanı seçmeyecek mi? Törede yok mu?
3: Ulu kağanımız savaşta mı yenildi? Yurt mu kaybetti? Nereden bilirsin Gök Tengri'nin kutunu geri aldığını?
0: Gök Tengri kutunu aldığı hanı korumaz. Sana da öyle olmadı mı? Bir çapulcunun seni vurmasına izin vermedim. Alpagon, Gök Tengri seni korumaz. Haftalardır iyileşmedin. Hala korumuyor. Şimdi yanlış kişiyi asmana neden olmadı mı? Bütün buduna rezil olmadın mı? Kurultayı toplama hakkımı kullanırım. Gayrı kutundan kuşku duyarım. Bunu kurultaya söylemek boynumun borcu. Yeni kağanı seçmek de

0: 내려왔다.
1: Yavaş.

0: Alpak zaten yaralı. Sahte pençeyle tahtı iyice sallanacak. Şimdi tahtı sallanırsa bizi yıkar.
1: Nasıl?
0: Gerçek pençenin peşine düşer. Bize ulaşır.

0: Ne eksiğimi gördünüz demek var. Kılıcımdan mı gördünüz? Soframdan mı gördünüz demek var. Ama incinip acı söz söylemeyeceğim. Gazap etmeyeceğim. Onun yerine hükmünüzü kabul edeceğim. Bu kusuru işlediğimden değil, bir kusurun dillenmesinin işlenmesinden daha yaman olduğundan, Hanlar Hanı, Gök Kağan'ı, Alpago Hanı vuran bu çapulcu mudur bilmem. Ama size and olsun ki onu bulacağım. Merdi namertten ayıracağım. Kutlu Kanım kara yeri sulayana dek, Gök Tengri beni yanına alana dek gerçeğin peşinden ayrılmayacağım.
1: Senin peşine düşecek. Eğer seni gören balayı konuşturursa.
0: Şimdi yarlığım odur ki sözüme ve onuruma inanan bekler yağya ok atsın. İnanmayan bekler bağrıma ok atsın.

0: inancınızın büyük bir ödülü olacak. Atalarım her yıl toy düzenler. Sonra halklarına otağını yağmalatırdı. Ben de şimdi size bir otağı değil, yağmalanacak bir saray sunarım. Buyurun Atayolu yağma toyuna. Aç varsa doysun, çıplak varsa donansın, borçlu varsa kurtulsun. Buyurun beyler, buyurun gökler, Atayolu yağma toyuna. Hazinem size feda olsun.
1: Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa! Ağrımız çok yaşa!
2: Baban yine kazandı. Yüreği taş, aklı zehir.

0: kullanmalıydım. Kurultayın lafını bile etmedi. İnanç tazeledi. Gövde gösterisi yaptı. Onun neymiş? Obur bekler dedi. Yiyin, oturun dedi. Yağma toyup, ata yolur. Pah! Yağma sofrası kurup, zafer kutlayan han biliriz. Yağma toyu korup ganimet paylaşan han biliriz. Kurultay toplamak için yağma toyu kuran han biliriz. Ama kurultaydan kaçmak için saray yağmalatan han bilmeyiz. Bunun nesi? Bunun nesi ata yolu?
1: Yağız sonuna geldik değil mi baba? Amcam halkı da kurultayı da yanına çekti. Yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Ben bu sarayda eksik bir tekine rehin mi olacağım gerçekten?
0: Yapacağımız tek bir şey var. Amcan, Alpago beni çok zorladı. Gayrı vakti geldi.
1: Neyin vakti geldi?
0: Pencenin.
1: Çift başlı kurdun pencesini. Nasıl?
0: Madem gerçek pençe dışarıda, bırakalım biraz can olsun.

0: Ne bu?
1: Anamın mücevherleri. Dostlarım dağıl. Tünellerden çıkar. Ben de gözcülerimi boş anını kollayıp mahzendeki çocuğu salayım.
0: Dur. Niye?
1: Ne niye?
0: Niye gideriz? Ben bir yere gitmem.
1: Sen de gitmek istersin. Bilirim. Bu sabah tünelin çıkışını açtırdım diye sarılmadın mı bana?
0: Beni jandarmalarıma kavuşturdun diye sarıldım. Giderim diye değil. Bak tüneli açtık. İlk fırsatta kaçıp çoban anla buluşacağım. Bitikleri göstereceğim. Tılsım bir keme tuzak kuran alpızı bulacağım.
1: Sonra?
0: Gerçekler ortaya çıkınca sen de babanın karşısına çıkacaksın. Aklın var diyeceksin. Hakkın olanı alacaksın.
1: Hatta han bile olurum dersin değil mi? Sen de artık taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin.
0: Sen ne dersin?
1: Adam bile duymadın mı? Kurultayı toplamaya kalktı. Yanotoyu beyleri bir zaman daha oyalanır. Sonra gerçek çift başlı kurdun pençesi bulunamazsa o kurultay eninde sonunda toplanır. Babam da tahtını kaybedecek. Bu yüzden Gökhan'ı var gücüyle senin peşine düşecek. O çocuğu da er ya da geç konuşturacaklar. Seni de o direğe ısacaklar kız.
0: Bunun çaresi kaçmak mı dersin? Alpagoğan dağı basar, bütün dağın canını alır.
1: O yüzden verdim altını. Dostlarını da al. Hanını bul. Göçün hakkısı. Babam sizi bulamazsa kan da dökemez.
0: Dağ obası bir daha göçmeyecek. Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek. Ben gerçeği ortaya çıkaracağım. Dağla göğün oğlu çift başlı kurt olacak. Dağla göğü bir edecek. Bozkır'a bir gelecek.
1: Senin canın pahasına mı?
0: Gerekirse canın pahasına.
1: Kızım.

0: ilk ve son buyruğumdur. Dostlarını al, hanını bul. Gidin buradan.
1: Kim olarak buyurursun? Göktekin'i mi? Dağtekin'i.
0: Çift başlı kurt olarak.
1: Yapma bunu.
0: Bu saraya bir daha ayak basmayasın. Göğü de, öcünü de. Beni de unutasın.
1: Seni unutayım. Buyurun, bu mudur?

kız. Biz bu Erzan halka dağıtırız ya. Çolpanın içine kara diken tozu katardı. Bu yasaklar bitene kadar gökte hiç çocuk doğmayacak.

diye. Ya kız neler oluyor? Ay çekiştirmesene. Vay be, ne tüneller yapmışlar. Ah!

açtım.

0: oradayken hep yamanımı yaşadığına... ...çıkarsam ona kavuşacağıma inandım. Niye obamıza döndüğümde... ...onun öldüğünü öğrenirsem?
1: Ben seni bırakıp ölür müyüm hiç?
0: Aydın, Aydın!

0: Hadi gel seni bunlardan kurtaralım.
1: Bunlar sevinç gözyaşı mı yoksa?
2: Sevinçten elbet.
1: Hey hey, ben Künatayım. Derdi de şifayı da tanırım. O akan damlaların biri sevinçtense öteki de acıdan akar. Söyle bakalım ne oldu? Ha?

Önce şu köle giysilerinden bir kurtul bakalım. Hele bir pençe gelsin. Elbet bir gün kurt da gelir.

0: Sırma, yaman. Gün batar, sonra sarmaşırsınız haydi.
1: Başladı yine.
2: Tekin'im mi? Bir daha görüşür müyüz?
1: Cevap veremez ki. Eksik Tekin o. Aklı yok, aklı. Da? Hiç eksik gibi bakmaz bu.
2: Ne gibi bakarım?
1: Şey gibi. Gökçe'ye girmesen aklımı koru, konuşur mu de?

0: bizden sakladın. Tünellerin yerini soracağım de.
1: Yaman sustur yavuklunu. Haydi.
0: Ama.
2: Hadi sırmam. Ben sana yolda anlatırım.
3: Yaman. Al.

0: İçin rahat gidesin. Bu seni gören çocuk. Yanına gittim, başında gökbenler vardı. Yalnız kalınca salarım. Çakal yok mu?
1: Yok.

0: Sen ne akıllı adamsın. Balamir'in yüzünü gördün mü?
1: Öyle.
0: Onun kurultay düşünü başına yıktın.
2: Oğullarım, gelinlerim. Yağmatoy'u bekler ancak bir süreliğine oyalar. O çift başlı kurdun pençesini yakalayıp direğe asmazsak...
3: Balamir amcam da o kurultayı toplar, sonunda da kazanır.

0: Vargı Bey, bize sahte pençeyi astırıp tüm budunu arkamızdan güldüren Saltuğ'u bul getir.
1: Canlı mı yoksa?
0: Yok, canlı getir. Sorguladık da kendim alacağım canını.
2: Ben takip ettirdim. Bu sabah ormanda Avto'yu için hazırlık yapardı.

0: Vargı'yı iyi ettin gönderdin. Ne de olsa Balamir'in yasavuludur. Yavgusuna ceza verilirken burada olması uygun olmaz.
1: Nasıl bir ceza düşünürsün?
0: Hanım bilir ama töremizce tahta göz dikenin sonu bellidir.
2: Cezası ölümdür elbet. Ama Balamir'i henüz öldüremeyiz. Ona bağlı çok fazla boybeyi var. Balamir'in ihanetini görmediler. Öldürürsek bize karşı baş kaldırırlar.
3: Yağmur toyu ile çoğunu yanımıza çekmedik mi?
2: O kadar kolay değil oğul. Altınla kazanılan zaferin ömrü harcayana kadardır. Önce güvenlerini kazanmamız gerek.
0: Av toyu var önümüzde. Yanımıza birkaç boybegi daha çekebiliriz.
2: Nalışata, avcı ne kadar yol bilirse çakal o kadar hile yapar. Uyanık olmak gerek.
0: Sen hileyi de bilirsin, yolu da. Ne yapacaksın?
2: Yarlığım odur ki

0: Bu seçmelerine mi gönderirsin okçuları?
1: Evet Yagum. En ilerinden 6 tane seçtim. Gönderirim.
0: Hikmet.

Bunu kelleme yavrum. Ne için? Ordunun kılıç tutamaz hale gelene kadar içmesine göz yumduğun için mi? Yoksa hakkın olmayana göz diktiğin için, Gök Yapkun'un kızını gönül verdiğin için mi? Güvene layık olamadığım için.

0: Güvenim. Kızıma layık olduğunu göstermelisin. Sana bir şans vereyim mi?
1: Ne dilersen yaparım yavrum. Beni bağışlaman için ne istersen yaparım. Her şeyi yaparım.
0: Can olur. Kan akıtır mısın?
1: Kurtlu kan bile akıtırım. Kalk!
0: Kurtlu kan akıtılmaz.
1: Boğarsın. Alpagoğan'ım.

0: Tengri'nin kurt verdiği Volkan, o olur mu? Oğullarını boğacağız. Üçünü deme. Üçünü de.
1: Zübek. Kaya. Kuzubek'i al. Mahzene git. O çocuğu konuşturun. Çift başlı kurdun. Kim olduğunu bilir belli ki.
2: Olmaz. Hanım. Buyruk sizindir tabii ama... bu ikisinin sorgulanası olduklarını hepimiz çok iyi biliriz. O daha çocuktur. Canını acıtmasınlar.
3: Çocuk. Ama kurduğu pençe hanımızı vurdu. Öyle değil mi olayacağım?
4: Gülsel'in kendi çocuğu olmayınca... suçlu çocuklara bile analık yapası gelir.
1: Gülsel'i... onlar türlü türlü sorgu bilirler. Çocuğun canı acımayacak. Kuzubek'in canı acıyacak. Ama çocuk konuşacak.

0: Baba o tarafta değil, nereye gidersin?
1: Önce başka bir işimiz var.

0: beni çirkin çizmişsin.
1: Bir çirkinsin.
0: En azından Gök Sarayı'nın damgalı malı olarak ölmezdim. Hür ölürdüm. Hür.
1: Hürsün. Yazgının yarısı hürsün. Hepte hür kalacaksın. Birazdan o çocuğu da hür bırakacağım. Sen hürsün. Benim tahta kılıcım var. Neden benim de gözüm daralır o zaman?